0: İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
1: İki kentten kaza haberleri geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü.
0: Otobüs şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
2: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
0: Kaza Malatya Adıyaman Karayolu'nda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü Polatdere Mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak İzmir Karayolu'nda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
1: Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
3: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü, araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kent de hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
1: Afyonkarahisar'da yoğun kar etkili olduğu bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uşak, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Mayıs devlet yollarının tır ve çekici araçlara kapatıldığını açıkladı. Yolların diğer araçlara açık olduğu bildirildi. Baharın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu. Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Araç sürücüleri ve motorlular arasında trafikte yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi İstanbul Esenyurt'ta. İki motorlu paket servis çalışanı aracıyla hatalı dönüş yapan bir sürücüye saldırdı.
4: İndir camını! Kameramda kayıtta! İndir camını!
5: Biri aracın camını yumrukladı, diğeri elindeki sopayla defalarca vurdu.
6: Yarışlar!
4: İndir şu camını!
6: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak! Bak!
5: İki motorlu paket servis çalışanı önünü kestikleri araca ve sürücüsüne böyle saldırdı.
6: Gel gel gel buraya gel!
5: Tüm yaşananları kaskın üzerindeki kamera kaydetti. Her şey araç sürücüsünün yasak noktada U dönüş yapmasıyla başladı. Motosikletlileri tehlikeye atan bu hareket sonrası iki kurye aracın önünü kesti. Sürücüye tepki gösterdi.
4: Oradan U mu çekilir?
6: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
4: Tamam özür dile. Özür dile bitti gitti.
5: Tartışma yatışır gibi oldu. Taraflar yeniden yola koyuldu. Ancak araç sürücüsü motosikletlilerin arkasından çok yakın gitmeye başlayıp sıkıştırınca olay yine alevlendi. İki motorlu yeniden aracın peşine düştü. Trafikte kovalamaca başladı. Aracı bir kez daha yakalayan motokuryeler bu kez şiddete başvurdu.
4: İndir! Kameramda kayıtta! İndir camını!
5: Biri yumruklarıyla aracın camına vurdu. Diğeri motorundan çıkardığı sopayla.
6: Yarışlar!
4: İndir şu camını!
6: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak! Bak!
5: Araç sürücüsü de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
4: Haber duruyor.
5: Esenyurt, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşanan kavga, araç sürücüsünün uzaklaşmasıyla sona erdi.
6: Bak, görüyorsunuz. Bak, bak.
5: Polis,
6: bak,
5: kavgaya karışan iki kurye ve araç sürücüsünü yakalayarak toplam 366 bin lira ceza kesti. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarının %17,8 azaldığını söyledi. Çiftçi trafik haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trafik denetimlerinin arttığını, işlem yapılan araç sayısının ise %14,1 azaldığını belirtti. Aynı dönemde ölümlü kazalar %17,8 günlük can kayıpları %10 oranında düştü dedi. Çiftçi bakanlık olarak önceliklerinin cezalandırmak değil kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'den başlayıp Gaziantep'e uzanan demir yolu hattı projesini anlattı. Bakan Uraloğlu, Mersin ve Adana arasının önümüzdeki yıl hizmete açılacağını söyledi. Hattın ilerleyen zamanlarda Basra Körfezi'ne kadar gideceğini ifade etti.
7: 312 kilometrelik bir demir yolu, hızlı demir yolu hattından bahsediyoruz. Mersin'imizden başlayıp Gaziantep'e kadar giden, elbette bunun devamı her iki tarafa da hem kuzeye doğru hem doğuya doğru devamını da planladık. Devam eden çalışmalarımız var, olacak çalışmalarımız var. Hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla beraber yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin, hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle 2400 metrelik bir bölümü tamamen yer altına alarak üstündeki 2400 metrelik tul olarak kesimi biz esasında buradaki normal hayatın bütünleşmesine, hayatın sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk. Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yaparak hizmete açmayı planlıyoruz. Yani ilk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Ovaköy'den, Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
1: Amerika Birleşik Devletleri havacılık sektöründe 43 yıllık bir dönem sona erdi. Ülkenin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit ani bir kararla faaliyetlerini sonlandırdı. Uzun süredir mali olarak iyi durumda olmayan şirketin CEO'su artan petrol fiyatları karşısında başka çarelerinin olmadığını söyledi.
8: Spirit, believe it or not, started flying in 1983. So we've been in the air since 1983. And unfortunately, that's over. So thank you for your support over the years.
9: Anons yaparken ağlamamak için kendini zor tuttuğu duyulan kişi, Spirit Hava Yolları mürettebatından biri. Şirketin son uçuşlarından birinde yaşanan bu duygusal anlar sosyal medyada paylaşıldı ve 1 milyondan fazla kez izlendi. ABD'de 43 yıldır faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu Spirit uçuşlarını sonlandırma kararı aldı. Havalimanlarındaki kontuarlarda hizmet veren kimse kalmadı. Peki ne oldu da neredeyse yarım asırdır hizmet veren ve yaklaşık 17 bin çalışanı olan bir havayolu kepenk kapatmak zorunda kaldı? Şirketin CEO'su Dave Davis, yakıt fiyatlarındaki artışın karşısında başka çarelerinin kalmadığını söyledi. Davis açıklamasında, Mart 2026'da faaliyetlerimizi sürdürebileceğimiz bir yeniden yapılandırma planı için anlaşmaya varmıştık. Ancak son haftalardaki yakıt fiyatlarındaki ani ve sürekli artış bize şirketi kapatmaktan başka çare bırakmadı ifadelerini kullandı. Spirit Havayolları daha önce iki kez iflas başvurusu yapmış. Trump yönetimiyle yürütülen 500 milyon dolarlık kurtarma paketi görüşmelerindense sonuç alınamamıştı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kurtarma çabalarının alacaklıların tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti. Şirketin gece yarısı ani bir şekilde kapanması nedeniyle pek çok yolcu zor durumda kaldı.
10: Başka bir havayolundan yeni bir bilet almak zorunda kaldık. Tüm gece havalimanındaydık. Önce bize otel ve yemek ayarlayacaklarını söylediler. Sonra bunları veremeyeceklerini söyleyerek iptal ettiler.
9: ABD Ulaştırma Bakanlığı doğrudan havayolundan bilet alan müşterilerin iadelerini alabilmeleri için fon oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca elinde bileti olan yolculara sınırlı bir süre için diğer ABD'li havayolu firmalarınca 200 dolarlık tek yönlü uçuşların sağlanacağı belirtildi. Uzmanlar geçen yıl yaklaşık 28 milyon yolcu taşıyan Spirit'in piyasadan çekilmesinin sektörde rekabetin azalması anlamına geldiğini söylüyor. Düşük maliyetli bilet döneminin sona ermesiyle gelecek dönemde ABD pazarında bilet fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
1: Almanya'nın kuzeyindeki Poyal Adası açıklarında mahsur kalan kambur balinayı kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 aydır sürüyordu. Timi ismi verilen balina sonunda kurtarıldı ve açık denize bırakıldı.
5: Kurtarma çalışmaları haftalardır sürüyordu. Dünya kamuoyu Almanya'nın kuzeyinde sığ bir alanda mahsur kalan Timi'nin akıbetini yakından takip ediyordu. Sonunda hayvanseverler rahat bir nefes aldı. Kambur balina Timi özgürlüğüne kavuştu. Kuzey denizine Danimarka açıklarına doğru götürülerek sığ sulardan kurtarılan balina Timi'nin su püskürttüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Timi ilk olarak Mart ayında Baltık Denizi kıyısındaki Lübeck şehri yakınlarında kumluk sığ bir alanda sıkışmış halde görüldü. 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 12 ton ağırlığındaki Timi kendi çabasıyla defalarca kurtulsa da tekrar karaya oturdu. Çeşitli kurtarma girişimleri denendi ancak başarısız oldu. Bu süreçte bazı uzmanların balinanın kurtulma şansının çok düşük olduğunu ve ölüme terk edilmesi gerektiği yönündeki görüşleri büyük tartışmalara yol açtı. Resmi kurumların çabalarının yetersiz kaldığı iddiasıyla devreye özel sektör ve gönüllüler girdi. Falter Momert ve Falter Gunz isimli iki Alman milyarder kurtarma operasyonunun finansmanını karşıladı. Uluslararası uzmanların da katılımıyla kurtarma planı uygulamaya konuldu. Zorlu çalışmaların ardından balina timinin 15 metrelik bir yüzer platforma girmesi sağlandı. Özel bir rota üzerinden Danimarka adalarına götürülen platformun içindeki balina, doğal yaşam alanı olan derin sulara ulaştırıldı. 3 gün süren bu yolculuğun ardından Timi özgürlüğüne kavuştu. Operasyon sorumluları balinanın derin sulara dalarak gözden kaybolduğunu ve durumunun stabil göründüğünü açıkladı. Üzerine uydu takip cihazı takılan balinanın sağlık durumu ve rotası araştırmacılar tarafından yakından izlenecek.
1: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sura Sura.
12: Herkes soru sorabilir.
13: Ne? Nasıl? Niçin?
12: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
14: geçmişe dönmek de lazım.
12: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
14: Bu mesajın etkisi ne olacak?
13: Bu ikilemden hangisi gerçekten?
12: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
11: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
1: Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bu haftada çok önemli konularımız var. Meme kanserinden stres yönetimine, ölçülebilir longevity'den bellek sağlığına, yine birçok konu hakkında bilgi sahibi olacağız Osman hocamız sayesinde. Hoş geldiniz hocam.
15: Hoş bulduk efendim.
1: Merhabalar. Evet. Bu hafta bu bölüme, ilk bölümümüz aslında başlarken izleyicilerimizin sorularıyla başlamak istedik ki çok önemli bir konu. Her kadının mutlaka ihmal etmemesi gereken meme kanseri özellikle son yıllarda zannediyorum çok artış gösterdi. Bir izleyicimiz diyor ki annem meme kanseri, ben de meme kanseri olur muyum?
15: Aslında annesi meme kanseri olmasa bile her kadının yaşam sürecinde özellikle 50 yaşlar sonrasında, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış olursa da özür dilerim ama zannetmiyorum yanlış olacağını, her 8 kadından birinin meme kanseri yaşama şanssızlığıyla baş başa kalabileceğini gösteren istatistiksel veriler var. Dolayısıyla erkekler için prostat kanserine yakalanmak neyse, kadınlar için de meme kanserine yakalanmak o kadar beklenen bir maalesef yaşlanma yolculuğu refakatçisi. Tabii ki yaşlanma olmadan da 30 yaşında, 35 yaşında meme kanseri olabiliyor. Meme kanseri kadınlarda değil, erkeklerde de olabiliyor. Ama bunlar daha ziyade istisna. Genel olarak 50 yaşından sonra ortalama kadınların meme kontrollerini, özellikle genetik riskleri varsa, biraz sonra anlatacağım. Hı hı. Daha erken yaşlarda genetik riskleri varsa daha ciddi bir şekilde meme kanserine karşı kontrollerden geçmeleri gerekiyor. Ama aslında eğer vaktimiz olursa konuşalım. Bugün artık kanserlerde erken tanıyı bile konuşmanın, ki işe yaradığı kesin, ötesinde kanseri tahmin eden testler noktasına doğru yaklaşmaya başladık. Yani bir insanda meme kanseri gelip gelişmeyeceğini önceden tahmin edebilen testlerin geliştirildiği yeni bir tıp çağına, buna Medicine 3, tıp 3 diyoruz. Hı hı. Yavaş yavaş giriyoruz. Bu tahmin eden prediktif bir tıp. Annem de meme kanseri var mı? Ben de var. Ben de olacak mıyım sorusunun cevabı hayır, olmayacaksın. Net cevap bu. Evet, olma ihtimalin olsa bile çok erken yakalanacaksın ve muhtemelen de hiçbir ciddi sağlık sorunu yaşamadan basit bir operasyonla veyahut da basit bir girişimle işi çözeceksin. Nedeni şu: annenizde meme kanseri olduğu zaman ya da teyzenizde meme kanseri olduğu zaman ya da kız kardeşinizde meme kanseri olduğu zaman, illa anneniz olması şartıyla, hatta babanızda, amcanızda meme kanseri olduğu zaman, bu sizde meme kanseri olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelir. Bu değişmez bir kural. Hı hı. Ancak burada bu kuralın maksimize olduğu, daha sertleştiği durumlar var. Onları da bilmemiz lazım. Örneğin annenizde iki memede birden kanser başlamış da teşhis konmuşsa, sizin riskiniz daha fazla. Annenizde meme kanseri çok erken yaşta gelişmişse, 65'te değil de örneğin 47 yaşındayken gelişmişse, 52 yaşındayken gelişmişse riskiniz sizin daha fazla. Eğer annenizin hem teyzesinde var hem

0: Mümkün. BRCA bir genin müspet çıkarsa kesin kanser olacak mıyım? Hayır, olmayacaksınız. Ama olma ihtimaliniz annenizin kanser hikayesinden çok daha yüksek. Ve bu nedenle zaten BRCA bir yüksek, pardon, pozitif bulunan annesinde meme kanseri, kardeşinde meme kanseri olanların bir kısmı, buna Angelina Jolie de dahil, iki memesini aldırmak, yerine dolgu meme yaptırmak ve hatta daha sonra da yumurtalıklarını almak gibi çok dramatik yollara saptılar. Yani ben Osman Hoca olarak annesine meme kanseri olan birine, kız kardeşine meme kanseri olan birine BRCA bir geninize baktırın pek doğru olacak kanaatinde değilim. Sadece dikkatli olması lazım. Çünkü BRCA biri gördüğü zaman da yapacağı şeyler, BRCA biri görmediği zaman da yapacağı şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Nasıl korunması lazım geliyor. İstersen onları da konuşabiliriz.
1: Evet, lütfen. Tabii anlattıklarınızdan şunu da anlıyoruz. Yani aile öyküsü aslında bir kader değil, dikkate alınması gereken bir risk. Ama bunun dışında, genetik dışında da mutlaka riskler vardır. Bunları da merak ediyoruz. Neler riske sebep oluyor meme kanseri için?
0: Şimdi sadece meme kanseri dediği Burcu Hanım, aslında bütün genetik geçişli hastalıklarda kanser olsun, diyabet olsun, Alzheimer olsun, genetiğin rol oynadığı hastalıklarda genetik karar verici değildir. Karar verici sizsiniz, biziz. Genetik sadece sizde bir riskin olduğunu gösteren işarettir. Yani genetik anahtar değildir. Genetik mirasınızı kullanmak, o bilet diyorum size, daha önce de söylemiştim. Evet. Genetik miras bir bilettir. Bu bileti kullanıp o otobüse binmek zorunda değilsiniz. Dikkat ederseniz etrafınızda başka bir sürü otobüs vardır. Onlara binersiniz. O otobüse binmezsiniz. Meme kanseri otobüsüne binerseniz siz de meme kanseri olursunuz genetiğinizde yazısı gibi. Ya da babanız diyabetli, siz de göbekliyseniz dikkat etmezseniz siz de insülin direncinden prediyabete, prediyabetten diyabete giden o şeker hastalığı trenine binersiniz. Burada şunu iyi bilelim. Bizim kronik hastalıklar dediğimiz, kanser de kronik hastalıklardan birisidir kanserlerde. Kronik hastalıklar dediğimiz hastalıklarda gen, yaşam tarzı tercihlerimiz ve çevre etkileşimi vardır. Bir üçgen bu.
1: Evet.
0: Bu üçlü etkileşimin içinde genin etkisi hiçbir koşulda %30'u geçmiyor. Akıllı bir yaşlanma ve yaşam yöneticisi bireyde, kadın erkek, kolon meme kanseri veya başka bir genetik hastalık, bu %30'luk olanın %7'ye kadar indirilebileceğini gösteren çok net ve açık elimizde deliller var. Yani iyi bir doktor hasta işbirliği, iyi eğitilmiş sağlık okur yazarı bir hastalık adayı kişiyi, o hastalık genetik de olsa o hastalığa yakalanmaktan neredeyse %93 koruyabiliyor, %7'ye kadar indiğine göre. Peki nasıl yapılacak bu iş? Eğer ailenizde bir meme kanseri birisi varsa bir kere meme kontrollerinizi daha ciddiye almak, daha erken almak, daha bilimsel ve klinik açıdan güvenli ortamlarda ve şartlarda yaptırmaya gayret etmek durumundasınız.
1: Evet.
0: Çünkü herkes mamografiyi çekiyor ama mamografi herkes gibi okuyamıyor. Herkes meme ultrasonu yapıyor ama herkes o meme ultrasonundaki bazı şüpheli lezyonları gözden kaçırabiliyor. Yani ama şunu bilelim ki, tekrar söyleyelim, tıpta da ölçülebilir, her şey yönetilebilir. Bunu unutmayalım. Meme kanseri ölçülebilir değerleri olan bir rahatsızlık, tehlikeli bir rahatsızlık ama ölçülebilir değerleri olan bir rahatsızlık yönetebilirsiniz. Bu taramaların neler olduğunu biraz sonra sorarsanız anlatırım.
1: Evet, merak ediyorum.
0: Ama burada önemli olan, bu taramalara annenizle, kardeşinizle, teyzenizle, halanızla, aileden birinden, özellikle anne ve kardeşte meme kanseri varsa, bana göre 35'li 40'lı yaşlarda hemen bir meme ultrasonuyla devreye girmeniz lazım. Ve radyolojik taramalarınızı, mamografilerinizi 40'lı yaşların başında bir bakmanız lazım. Sonraki takipleri memenizin kategorisine, dolgunluğuna, kistik yapısına ve diğer yapılarına göre radyologlar, bu konuda çok deneyimli radyologlara çok şükür sahibiz, zaten size söyleyeceklerdir. Ve radyologun verdiği rapora bakarak da meme konusunda uzmanlaşmış olan doktorlar, ki bunların çoğu cerrahlardır. Meme cerrahlarıdır ve çok o konuda da şanslı bir ülkeyiz. Onlar size zaten bunun sıklıklarını, aralıklarını söyleyeceklerdir. Burada söylemek, yapmamız gereken şey şu. Madem ki

0: genetik mirasta memede de çevre ve alışkanlıklarla etkileşiyor. Hı hı. Öncelikle alışkanlıklarımıza bir bakmamız lazım. Alkol kullanıyorsanız o genetik mirasın fişini erken takarsınız. Sigara içiyorsanız erken takarsınız.
1: Tetikliyor değil mi?
0: Evet. Fazla kiloluysanız, özellikle insülin direnci ile birlikte kilo sorununuz varsa ve kanınızda IGF-1 yüksekliği ile giden bir insülin direnciniz varsa o fişi erken takarsınız. Yani riskinizi artırırsınız. Eğer uyku sorunlarınız varsa, eğer hareketsiz bir hayatınız varsa, eğer meme kanserini tetikleyebilecek yanlış besinlerle, örneğin paketlenmiş gıdalar, yüksek karbonhidratlı, özellikle unlu, şekerli, kötü yağlı paketlenmiş gıdalar tüketiyorsanız meme kanserinizi daha erken devreye sokma saflarını veya bilgisizliğini gösterirsiniz. Genel sağlık tedbirlerinin hepsi böyle bir riski olan da çok daha erken, çok daha ciddi düzeyde ortaya konmak ve samimiyetle yapılıp artık bir yaşam tarzı alışkanlığı, bir vazife değil, bir günlük hayatın yeme içme gibi, düşünme gibi, yürüme gibi, gezme tozma gibi bir ilave parantezi değil, bir rutini haline gelmesi lazım. Bir de yaşadığınız çevre tabii burada önemli. Çevrenin size yüklediği iş sadece işinizin getirdiği stresler değil. Hava kirleri, iklim şartları, oturduğunuz, yaşadığınız yerler, birçok şey sizi etkileyecektir. İçtiğiniz su, yediğiniz gıdalar yine o çevreden geliyor çünkü evet. Onlar. Dolayısıyla annen meme kanseri ise senin de meme kanseri olmak gibi bir şanssızlığa maruz kalıp kalmaman daha çok sizin seçeceğiniz yaşam tarzı alışkanlıkları, seçeceğiniz tıbbi takip programları ve yaşadığınız çevre, yaşam şartlarınızla baş başa gidecek. Yeni bir kavram var. Bunu artık bu meme kanseri, başka kanserler, şeker hastalığı, başka kronik hastalıklar, Alzheimer olsun, Parkinson olsun, romatizmal hastalıklar olsun, kalp damar hastalıklar olsun, çok fark etmiyor. Yaşlanma sürecini biz eğer akıllı davranırsak şekillendirebiliyoruz. Yaşlanmanın yeni yol haritası dediğimiz bu haritanın da patronu longevity.
1: Evet, hep söylüyoruz.
0: Evet, yani siz iki tane kırılma anı var yaşlanma yolculuğuna çıkarken bütün bu belalı hastalıkların. Artık insanlar yaşlandıkları zaman sadece toplamda %10'u zatürreden vesaireden vefat ediyor. Geri kalanlar %40'a yakını kalp damar hastalıklarından, beyin damar hastalıklarından, %20'ye yakını kanserlerden, %10-15'i Alzheimer, Parkinson ve benzerlerinden, yani kronik hastalıklardan vefat ediyor. Ya da diyabetin, kalp damar hastalıklarının getirdiği damarsal sorunlardan vefat ediyor. Veya organ yetmezliklerinden vefat ediyor. Madem durum böyle, ben şu iki kırılma noktasını bir konuşma yapalım bir başka
1: lütfen
0: programda. Hı hı. Ki onun birisi 40-50 yaş aralığıdır, birisi de 55-65 yaş aralığıdır. Ama özellikle 40-50 yaş, hatta 40-55 yaş aralığı en önemli kırılma noktasıdır. Hı hı. Bugün bizi izleyen kişilerin içerisinde eğer 40 yaş civarında olanlar varsa bunu bir kenara not etsinler. Yoksa izleyenler, daha büyük yaştakiler izliyorsa onlara da 40 yaştakilere uyarsınlar. 40-55 yaş arası bütün elimizdeki veriler onu gösteriyor. Bu yaşta alacağınız kararlar çok stratejik. Kasanız için, kemiğiniz için, bedeniniz her noktası için, her hücresi için alacağınız kararlar çok stratejik.
1: Çok da güzel özetlediniz hakikaten. Tabii şimdi kadın izleyicilerimizden gelen meme kanseri ile ilgili soruyla başlamışken yine bir başka konu, yine kadın izleyicilerimizin aslında her hafta soru gelen bir konu menopoz. Menopoza ve tabii bu menopoz dönemini yönetmeye dair neler söylersiniz?
0: Menopoza dair soruların sıklaşmasının sebebi gayet normal. Menopoz artık çok gündemde. Şundan dolayı gündemde. Artık kadın ömrünün neredeyse yarıya yakını, en az %30'u menopozda geçiyor. Dolayısıyla 50 yaş virajının dönmeye hazırlanan ya da dönen kadınların hepsinin menopoza girmek üzere ya da girdiklerini düşünürseniz, kadınların Osman Hoca'ya soracakları soruların işinin neredeyse dörtte birini, hatta bazen yarısını menopoz problemlerinin oluşturması gayet doğal. Menopoza girdiği zaman kemik erimesi hızlanıyor kadının. Menopoza girdiği zaman kas erimesi hızlanıyor kadının. Menopoza girdiği zaman kolesterol dengesi bozuluyor. kilo dengesi bozuluyor, insülin direnci dengesi bozuluyor ve kalp damar hastalığı riski artıyor kadının. Menopoza girdiği zaman biraz önce konuştuk, meme kanseri ve diğer kanserlerle problem artıyor. Beyin sisi ortaya çıkıyor menopoz. Menopozun biraz ilerisine gittiği zaman bellek bozuklukları gibi farklı nörodejeneratif hastalıklarla kadın karşılaşıyor. Dolayısıyla kadın hayatı 50'den sonrası zaten menopoz demek. Dolayısıyla menopozu konuşmamak da biraz yani biraz saflık diyeyim, kusura evet, bakmayın. Evet. Dolayısıyla böyle soruların gelmesi beni ancak mutlu eder. Menopozu kadınlar artık şöyle algılaması lazım. Ben yeni bir hayatın başlangıcındayım. Bu hayatın avantajları dezavantajlarından daha fazla. Evet, başlangıçta bir takım dezavantajları var. Ateş basması, uyku bozukluğu, beyin sisi, sinirlilik, gerginlik, ruhsal stresler, terleme atakları, sosyal uyum bozuklukları gibi, ama bunlar epi topu 2 yıllık bir iştir. Eğer menopoz yönetiminde yetenekli bir ekibin elindeyse o kadın, bu çok büyük bir sıkıntı çekmez. Avantajını daha çok yaşar. Ama burada bir cümle kurdum, onun altını çizmek lazım. Artık menopoz bir kadın sağlığı sorunudur. Bir jinekoloji ya da obstetrik uzmanı problemi değildir. Yani patron burada bir kadın doğum uzmanıdır. Hı hı. Ama bir menopoz takımının içinde psikolog vardır, psikiyatrist vardır, nörolog vardır, endokrinolog, dahiliyeci vardır. Kemik sağlığı uzmanları olarak bazen endokrinologlara, dahiliyeciler, osteoporozlar, bazen de fizik tedavicileri, fizyoterapistler devreye girer. İnsülin direnci devreye girdiği için o ekibin içinde mutlaka bir beslenme uzmanının olması gerekir. Dolayısıyla menopoz bana göre kadınlar için yeni bir çağın başlangıcı ve güzel bir çağın başlangıcı. Erkeklerin böyle bir şansı yok. Yani erkekler daha yavaş yavaş yıprandıkları için çok böyle hazırlıklı olmak gibi bir dikkati maalesef kaçırıyorlar. Hı hı. Ama kadın adetten kesildiği zaman birdenbire benim hayatıma yeni bir yön vermem lazım diyor ya da demiyorsa bile hayat ona hatırlatıyor. Evet. Ateş basması, terlemesi vesairesi.
1: Peki bunu geciktirebilir miyiz hocam? Yani
0: tabii ki.
1: Yapabiliriz menopoza geç girmek için?
0: Yani yeni dönemde artık insanlar, ya ben ömrümü madem ki 90 yıla yakın bir ortalama yaşam sırası süresi yakalayacağımız anlaşılıyor. Şu anda Türkiye'de 80 kadınların ortalama yaşam süresi. Hı hı.
1: Evet.
0: Bu 2050 yılının hesaplanan rakamı net 95 kadınlar için. Net. Dolayısıyla 45'te 50'de menopoza girdim. Niye 45 yıl menopoza yaşayayım? Hocam, bunu geciktirmenin imkanı evet. var mı? Var. Modern tıp, rejeneratif tıp birçok hormon alanında yaptığı yeniliklerle, hücre rejenerasyonu alanında yaptığı yeniliklerle bu alanda açmış durumda. PRP ile, başka kök hücre enjeksiyonlarıyla, başka hormon replasmanlarını erken başlatarak, yani menopoza girdim mi? Girmişim. Ha, kesinlikle girmişsin. Artık hormona başlarım değil. Menopoz yolculuğuna başlamışsın. Yavaş yavaş sisteme hormonu sokalım. Niye hormonu bundan önce TÜKAKA diyordu da Osman Hoca ve diğer doktorlar, şimdi hormon çok konuşuluyor? Çünkü eğer gerçekten bir becerikli, bir yetenekli, bir yetenekli ve becerikli lafını geri alıyorum, deneyimi diyelim. Hı hı. Deneyimli, bu konuda deneyimli bir kadın hastalıkları uzmanının liderliğinde bir ekibe siz kendinizi teslim ederseniz daha erken biyo eşdeğer hormonlarla, yani sizin menopozda kaybettiğiniz hormon 17 beta östradiol. Eğer siz 17 beta östradiolü yerine koyma şansı yakalayabilirseniz, bunu gerekiyorsa ki çoğu zaman gerekecektir, projestinlerle, projesteronla kombine edebiliyorsanız ve bunun dozunu doğru takip edebilen, kanınızda, idrarınızda östrojen ve östrojen yıkım ürünlerinin takibini yapabilen bir ekip de bu işi götürüyorsanız, hormon replasmanı yapabilirsiniz. Bioidentical hormon olması şartıyla. Ama orada burada yapılan çakma karma hormonlar değil, bakanlık tarafından onaylanmış, rejistre edilmiş, ilaç olduğuna dair elinize net kanıtlar olan, ilaç formatında sizin önünüze konan, eczanede yapılan değil, satılan, internetten de alınan değil, eczanede satılan, doktor reçetesiyle satılması zorunlu olan hormonlarsa kullanabilirsiniz.
1: Evet. Bir başka konu da bellek sağlığı aslında hocam. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Bellek bozulması önlenebilir mi demiş bir izleyicimiz.
0: Tabii ki önlenebilir. Erken bellek bozuklukları da pek çok hastalıklar gibi, pek çok kronik hastalık gibi, yaşlılık hastalığı gibi ben geliyorum dedi diyen işaretler var. Ama maalesef çoğu zaman geç kalınıyor. Geç kalındığı için de pek fazla engel olamıyorsunuz. Oysa Alzheimer'ın ya da genelde bellek bozukluğunun devreye girmesiyle, net ve açık olarak girmeye çalıştığı dönem, ilk adımını attığı zaman dilim arası ortalama 8-10 yıl. Yani bir Alzheimer 8-10 yıl sonra ben Alzheimer tanısı net koyabilirim diyebiliyor nörologlar, tahmin ediyorum. Diğerlerinde de bu böyle, diğer bellek bozukluklarında da. Yani bellek bozukluğunu erken dönemde yakalayabilmek lazım.
1: Sinyalleri vardır mutlaka ki.
0: Nasıl?
1: Bellek bozukluğuyla ilgili, yani nedir bu sinyaller?
0: Memnuniyetle vereyim. Burada sorun şu, onu da altını çizelim. Bu sinyalleri kişilerin kendilerinin kolay kolay bulmaları zor. Zaten insan maalesef çok kötü bir şekilde kendi sağlığına karşı, sağlığının değerini bilmeyen bir canlı. Yani sağlık bozulmayınca fark etmiyor ve hep iyi şeye yoruyor ya da görmezden geliyor. Bellek bozukluğunda bu çok daha önemli, çünkü çoğu insan belleğinin bozulduğunun farkına varmıyor. Burada bizi izleyenlere tavsiyem, evlerindeki yaşlı insanların bellekleriyle ilgili sorunlarını dikkatle takip etsinler, çünkü onlar farkına varmıyor. Benim günlük pratikte gördüğüm önemli, bugün karşılaştığım bir vaka, eşiyle birlikte geldi. Kendisi hala, hayır bende bellek bozukluğu olmaması lazım diyor, ama eşinin anlattıklarına bakıldığı zaman başlangıç değil, orta noktaya gelmiş bir bellek bozukluğu var. Ama kişinin, hanımefendinin kendisinin haberi bile yok. Ya da onun böyle olmadığını düşünüyor.
1: Kabul etmiyor.
0: Evet. Burada basit bir takım belirtileri ben söyleyeyim. Bir, rutinlerin dışında değil ama rutinlerin içindeki şeylerde sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani daha sık anahtarı nereye koyduğunuzu, daha sık telefonunuzu nereye koyduğunuzu, daha sık cüzdanınızı nereye koyduğunuzu ya da evde rutin kullandığınız eşyaları daha sık nereye koyduğunuzu tartışmaya başladıysanız ya da gözlemeye başladıysanız veya birisi sizi uyarmışsa, burada bir bellek bozukluğu olabilir demeniz lazım. İkincisi, huy değişiklikleri. Daha sinirli, daha gergin, daha yüksek seviyeli gürültülü cevaplar vermeye başladıysanız ya da daha şüpheci olmaya başladıysanız, daha mutsuz olmaya başladıysanız, yani genel yapınızda bir değişiklik varsa, bu da hafif bir bellekle ilgili bir işaret olarak algılanması gerekir. Zaman mekan ilişkileri önemli. Çok basit zaman mekan ilişkilerini bile şaşırmamış olmanız lazım. Yani günün hangi saatinde olduğunuzu bilmeniz, hangi günde olduğunu bilmeniz, hangi tarihte olduğunuzu bilmeniz, nerede olduğunuzu değil, nerede neleri yaşadıklarınızı bilmeniz, bir sürü zaman mekan açısından kayıp değil. Ufak değişimlerin veya ufak hataların tekrarlanıp tekrarlanmadığına da dikkat etmiş olmanız lazım. Başka neler olabilir? Daha çok içe kapanmaya doğru gitmişseniz, bu da bellekle alakalı. Çünkü bellek bozukluğu olan insanların çoğu maalesef insanlarla yavaş yavaş temas etmekten farkında olmadan kaçınmaya başlıyor. Eğer arkadaş toplantılarına gitmekten vazgeçmeye başladıysanız, eğer sosyal toplantılara gitmekten vazgeçmeye başladıysanız, daha çok evde ve yalnız başına vakit geçirmeye hevesli hale gelmişseniz, benim belleğimde bir şey olabilir mi? Ya da siz gözleyen kişilerin, annemin, ablamın, kardeşimin belleğinde böyle bir şey olabilir mi diye düşünmeye başlaması lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim. Yine devam edeceğiz efendim sorularınızla.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. NTV Radyo. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
3: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel hava? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
2: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
4: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir...
3: Dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
4: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
4: Gördüğümüz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
5: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
6: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da... kayıttayız.
7: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Hocam, bu bölümde de genç kalp ölümlerinin neden arttığını sormak istiyoruz. Çünkü son zamanlarda biz haberlerde de paylaşıyoruz. Birçok genç yaşta kalp krizleri yaşanıyor. Neden arttı?
0: Genç kalp krizlerinin artması da bence kilo probleminin, insülin direncinin çok fazla etkisi var. Bir numarada onu koymak lazım. Çünkü kilo problemi olan çocuklarda kalp problemi daha erken ortaya çıkıyor. Bir üzerek belirteyim. Bir başka neden gençlerde alkol kullanımının artması.
1: Evet.
0: Hatta bugünlerde çok gündemde olan bir takım uyuşturucuların
1: maalesef
0: maalesef kullanılması. Bunların hepsi önemli ama genç yaşlarda görülen genç kalp krizlerinin artışı sadece bizim değil, bütün dünyanın şu anda sorunu. Bunun diğer bir nedeni de uykusuzluk söyleyelim, stres söyleyelim. Ama genç kalp ölümleriyle ilgili mücadele yapılacağı zaman yapılması gereken ilk şeylerin başında bence beslenme ve kilo yönetimini koymak lazım. Bu kadar kötü beslenen gençlerde, bu kadar kötü alışkanlıkların yaygınlaştığı, sigara kullanımının, alkol kullanımının yaygınlaştığı bir ortamda genç kalp ölümlerinin ortaya çıkması pek fazla sürpriz değil. Ama aynı zamanda galiba egzersiz tavsiyelerimizi doğru yapıyoruz, iyi ki de yapıyoruz ama egzersiz veya egzersiz benzeri sportif aktiviteleri yapan gençlerin çoğu kontrolden geçmeden bu işe girişiyorlar. Yani mesela hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalp kaslarının kalınlaşmasıyla ve dolayısıyla yeteri kadar performans gösterme kabiliyetini kaybetmesiyle karakterli bir hastalık grubu var. Hipertrofik kardiyomiyopatisi olan bir genç bunu bilmeden sahaya çıktığı zaman 3. 4. halı saha maçında yere yığılabiliyor. Kalp krizi geçirebiliyor. Gençlerdeki gördüğümüz kalp krizlerinin hepsi kalp damar hastalıklarından da kaynaklanıyor değil. Aritmilerden, kalp ritmi bozukluklarından da kaynaklanabiliyor. Kalp kapak hastalıklarından da kaynaklanabiliyor. Ama kalp damar hastalıklarına bağlı genç kalp ölümleriyle mücadele zannedildiğinden çok daha kolay. Nedeni şu, benim genel prensibim şu. Ailenizde kalp hastalığı var mı? Var hocam. Hı hı. Babam kalp krizi geçirdi. Kaç yaşında geçirdi? 50 yaş, 55 yaş bandındaysa o kişiyi hemen yüksek kalp riski grubuna alıyorum. Yaşı kaç olursa olsun, 25 de olsa, 35 de olsa, 45 de olsa. Kolesterolü normal de olsa, trigliseri normal de olsa, olmasa da. Çünkü çok iyi biliyoruz ki kolesterolü normal olmasına rağmen babası 45 yaşında kalp krizi geçiren ya da 45 yaşında bypass yapılan ya da 50 yaşında stent takılan gençlerin çoğunda iki önemli kolesterol ile bakmadığımız, kolesterol tahlillerinde bakmadığımız faktör yüksekse bunlar kalp krizi geçiriyor. Birisi lipoprotein A, bir diğeri de apoprotein, apolipoprotein B. Birisi apo B diye kısaca yazılıyor. Birisi de L büyük harf, P küçük harf, parantez içinde küçük A diye yazıyor. Lipoprotein A, apolipoprotein B. Bu ikili kolesterol normal olsa bile damar duvarında o minnacık LDL kolesterol miktarıyla bile hasar oluşturabiliyor, plak oluşturabiliyor. O plağın yırtılması, o plaktan kopan bir embolinin kalp krizine yol açmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle bahsettiğim gibi genç yaşta ailesinde kalp ölümü olan kişilerde benim ilk yaptığım şey sadece LDL'ye bakmak değil, HDL'ye bakmak, trigliseride bakmak değil, hemen mutlaka lipoprotein A ve apolipoprotein B testidir. Hı hı. Hatta son zamanlarda pek çok yazımda ve konuşmamda anlattım. Bana göre apolipoprotein B testi LDL kolesterolün testinin güvenliğinden, LDL kolesterol testi güvenliğinden çok daha önemli bir kalp tarama testidir. Herkeste, sadece gençlerde de değil. Dolayısıyla ailesinde kalp krizi hikayesi olan her genç ben de acaba lipoprotein A yüksek mi değil mi diye baktırsın. Her yıl baktırmasına da gerek yok. Çünkü lipoprotein A bir genetik karakter. O genetik karakterin nedeniyle sizin lipoprotein A'nız eğer 140-150 ise bu sizin yemenizde, içmenizde, ilacınızda düşmez. Bir yere gitmez. Dolayısıyla sizin genetik karakteriniz olarak kalır. Ama lipoprotein A'nız 130-140 olunca sizin %100 kalp krizi geçireceğiniz anlamına da gelmez. Diğer faktörlerin hepsini ayarlayabilirseniz ki ayarlayabiliyoruz. Beslenmeyle, ilaçla, aktiviteyle lipoprotein A bir numaralı faktör olmaktan çıkar.
1: Şimdi bir başka konuyla devam etmek istiyoruz. Aslında hepimiz bir şekilde etkisi altına giriyoruz. O da stres. Tabii bununla baş etmek zaman zaman oldukça zor olabiliyor. Bunu sıfırlayabilir miyiz? Nasıl baş edeceğiz? Stres çok önemli.
0: Sıfırlayamayız ama baş edebiliriz, baş edemeyiz de yönetebiliriz.
1: Evet.
0: Yani bir şekilde sıfırlamak, baş edecek derecede yönetmede başarılı olmak çok zor. Yani stresin çok düşük olduğu bir meslek grubunda olursanız biraz şansınız fazla. O meslek gruplarının başında mesela kütüphane memurları geliyor. Ama bizim gibi doktorların, basın camiasında çalışanların, evet, bankacıların, finansçıların, gazetecilerin vesaire. Ama günümüz dünyasında araba kullanıcıları, şoförlerin trafikte,
1: maalesef
0: taksi şoförlerinin özellikle veya otobüs şoförlerinin vesaire, ama herkesin bir stres dürtüsüne uğrayabileceği alanlar var. O nedenle bence stresi acaba gün içinde nasıl zaman zaman fırçalayıp törpüleyebilirim, ona bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi hepimizin çok ihmal ettiği derin nefes alıp verme alışkanlığı. Ben zorla kendimi oturttum. Günde 6 ile 8 kere yapmaya gayret ediyorum. 1 saat, 2 saat arayla burnunuzdan derin 4'e kadar sayarak nefes alın. İçiniz o nefesi 4'e kadar tutun. Sonra 4 ile 6'ya kadar sayıp verin. Eğer bunu zaman içinde 8, 4, 8 yapabilirseniz, yani 8'e kadar sayıp alıp 4'e kadar sayıp içinize tutup 8'e kadar sayıp verebiliyorsanız çok daha rahat bir stres mücadelesi yapabilirsiniz.
1: Kaç kere yapacağız bunu mesela? Aslında.
0: Önce 1-2'yi yapın, sonra 3'e 4'e çıkarın. Eğer kendinizi çok relax hissediyorsanız gerek kalmaz. Bir başka basit yöntem sadece baş hareketleri. Yani başınızı sağa çevirip 5 saniye tuttuğunuz zaman, sola çevirip 5 saniye tuttuğunuz zaman, hatta ön arka yapabilirsiniz. Stres törpüsü olarak bunu kullanabilirsiniz belli aralıklarla yaparak. Cene hareketleriyle yapabilirsiniz. Çok fazla rol, yani yolu var bu işin. Ama en kolayı odanızın içine yürüyüşe çıkmak. Kısa ve hızlı bir tur atmak. Stresi ciddi ölçüde törpüler. Bir başka yol, tabii ki ortamda yapamazsınız ama benim çok verdiğim bir örnektir. Tespih çekmek. Aslında tespih çekmekle yürümek aynı şey.
1: Kesinlikle.
0: İnsanı stresi sokan şey beynimizdeki üstteki bir üst beynimiz. Üst beyin alt beyin ilişkisini kestiğiniz zaman, ki onun en kolay yolu ritmik hareket yapmak. Onun için strese girdiğimiz zaman böyle parmaklarımızı vururuz. Evet. Kendimizi zorlarız. O stresi yenmek için farkında olmadan, ya da ayağımızı sallarız, dizimizi sallarız, bacağımızı vururuz falan. Bunların hepsi bizim artık stres vagonumuzun dolduğunu hisseden vücudun kendi kendine oradan kurtulma çabası. Oraya kadar işi götürmemeye çalışmak lazım. Bir başka şey, sizi strese nelerin soktuğunu az çok düşünüp biraz ondan uzaklaşmak. Siz yapabiliyor musunuz Osman Hoca? Ben o kadar çok, ben de yapamıyorum. Yani iş yükünüzü azaltmak, hayır demeyi öğrenmek, her şeye evet dememek, biraz paylaşmayı öğrenmek, biraz sosyalleşmeyi daha çok öne çıkarmak, mümkün olduğu ölçülerine çıkarmak. Sosyal bağlar, sosyal network, stres yönetimi çok önemli. Daha çok günün içine mümkün olduğu ölçüde gülümsemeyi ve kahkahayı sokabilmek ve daha pek çok şey. Ama uyku bozuklukları da stresi ateşler. Ona da dikkat etmeniz lazım. Bir de son zamanlarda bizi izleyenlere bir kez daha belki söylemişsem kusura bakmasınlar, çift kopya olacak ama artık stresle mücadelede vagus sinirinin yönetimi önemli bir faktör oldu. Vagus siniri dediğimiz bir sinir var. Ensemizden çıkıyor. Kuyruk sokumuza kadar bütün iç organlarımızı gezerek, dolaşarak aşağı inen bir sinir bu. Vagus sinirini ne kadar çok uyarırsanız sık, yani buna vagus terapisi diyoruz, o kadar çok stresten uzaklaşma şansınız var. Şimdi son zamanlarda bu vagal nervi, vagus sinirini uyaran bir takım dijital sağlık ürünleri de çıkıldı. Mesela bir tanesini boynunuza takıyorsunuz. Boynunuzda vagusun üzerine yerleştiriyorsunuz. O önceden ayarlanmış bir takım frekanslarda vagusun üzerine uyarılar gönderiyor. Aslında vagus uyarmanın başka yolları da var ama en kolay, yani medenisi bence bu. Vagusu uyarmak için strese giren kişinin gidip yüzüne bir kolonya, bir koku alması, bir soğukla vücudunu baş başa bırakması, yüzde bir su serpmesi, bunların hepsi vagus uyarısı için, hatta biraz daha ağırı var, pek gerekmeyen ve çok başvurulan bir iki tane tokat at. Vagus'u uyarabilirsiniz ama gerekmez. Siz kendi kendinize atabilirsiniz.
1: Güzel bir yöntemmiş hocam. O zaman biz de kısa bir ara verelim.
0: Olur, emniyetle. Devam edeceğiz.
7: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. NTV Radyo. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
8: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
7: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
8: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
7: Kolları olmayan yüzücü.
9: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
7: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
10: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
7: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
11: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
7: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Son olarak izleyicilerimizden gelen soruları yine yönelteceğiz. Aslında yine evet, onlarla başlamıştık ama siz hep yürüyüşün ne kadar önemli olduğunu söylersiniz. Yazın özellikle ne kadar çok yürüdüğünüzü de biliyoruz sosyal medyanızdan. İdeal yürüyüş nasıl olmalı demiş bir izleyicimiz.
0: İdeal yürüyüş, siz konuşabilmeli ama şarkı söyleyememelisiniz. Yani nefes nefese kalmamalısınız. Nefesiniz tıkanmamalı. O maksimize etmektir. Problemi yaratabilir sizde. Ama lay lay lom yürüyüş, bizim AVM yürüyüşlerimiz yürüyüş. Aslında bizim için bir sağlık yürüyüşü değildir. Günlük aktivitedir. Köpeğinizi gezdirdiğiniz bir yürüyüş bir sağlık yürüyüşü değildir. 3 adım 5 adım gidip bir durmak, vitrine bakıp ya da köpeğiniz durunca durduğunuz zaman bu yürüyüş anlamına gelmiyor. Hı hı. İdeal yürüyüş tempolu yürüyüştür ve tempolu yürüyüşten bizim anladığımız dakikadaki adım sayınızın 100'ün altına düşmemesidir. Hı hı. Tabii ki bu sağlıklı insanlar için. Romatizması olan birisi için veya 90 yaşındaki bir yaşlı için 120 adım atacaksın diye bir zorlamaya gerek yok. Attığı her adım hayırdır. Attığı her adım faydalıdır. O ayrı bir şey. Ama sağlığa faydalı yürüyüşten bahsediyorsak her 10 saniyede bir 20 adım atabiliyor olmanız lazım. Hı hı. Yani 120 adım dakikada. Bunu zaman zaman 3 dakikada bir dakika söyle 140 adıma, 160 adıma zorlayabiliyor olmanız lazım. Eğer yapabiliyorsanız bunu arada 160-180 adıma 30 saniye, 40 saniye sprintler atarak, koşarak hızlı birdenbire yapabilirseniz çok daha etkili. Ama genelde kral yürüyüşü dediğimiz bizim, yani kaliteli yürüyüş dediğimiz yürüyüş dakikada 120 adım atıldı. Zaman zaman 1 dakikalık, 3 dakikalık, 2 dakikalık performansınıza, sağlığınıza, yaşınıza göre 140-160 adımların denildiği yürüyüşlerdir. Basiti şudur. Konuş ama şarkı söyleyeme. Hı hı. Konuşurken nefes nefese kalıyorsan da o yürüyüş değildir. Çünkü o zaman da siz kardiyorespiratör fitness'ı zorlamış, vücudunuza yeterli oksijen göndermeden egzersiz yapmış ve aerobik olması gereken yürüyüş aktivitesini anaerobik, oksijensiz bir egzersize dönüştürmüşsünüzdür ki o pek hayra alamet değildir.
1: Yürüyüş demişken kaslarla ilgili bir soru var. Kas gücü mü yoksa kütlesi mi önemli?
0: İkisi de önemli ama gücü 50 yaştan sonra çok daha fazla önemli. Kütlesi büyük olan her kasın gücü olması gerekmiyor. Hı hı. Eğer kası kullanmazsanız kütleli bir kas kalıyor olduğu yerde ama gücünü kaybediyor. Kas gücü eğer üzerinde ciddi bir şekilde çalışmazsanız kesinlikle yaşla beraber azalıyor. O nedenle bizim yaşlanma ölçeklerimizde dinamometre ile kas gücünü ölçtüğümüz kuvvet testimiz var. Ya da bir konserve kutusunda aşma deneyimimiz var. Kas gücünü buradan tayin edebiliyoruz. Hı hı. Kasın gücü bu nedenle çok önemli. Çünkü kasınız güçlü değilse kası daha çok kaybetmişsinizdir. Kasınız güçlü değilse kemiğiniz daha hızlı eriyecek demektir. Kasınız güçlü değilse daha kolay düşüp bir yerinizi kıracaksınız demektir. Çok şey sayabilirim daha.
1: Evet.
0: Kas volümü başka bir konu. Kas volümünün büyük olması da çok önemli bir faktör. Çünkü ne kadar çok kasınız varsa o kadar çok mitokondriniz vardır. Çünkü mitokondrilerimizin, yani enerji üreten, enerji üretme merkezlerimizin, fabrikalarımızın, santrallerimizin en çok konuşlandığı yerler çizgili kaslarımız, iskelet kaslarımızdır. Ama hem güçlü hem volümlü kasınız varsa süper. O zaman hem genç, sağlıklı ve çok sayıda mitokondriye hem de aynı zamanda çok güçlü kaslara sahipsinizdir ki kolay kolay yaşlanmazsınız.
1: Bir başka konu, kulak çınlaması da çok soru geliyor kulak çınlaması ile ilgili. Kulak çınlamasının bir tedavisi var mı demiş bir izleyicimiz.
0: Maalesef net bir açık bir tedavisi yok. Yani kulak çınlamasına yol açan geçici bir sağlık sorunuz varsa kulak burun boğazıyla o sağlık sorununuzu ortadan kaldırarak kulak çınlamanızı önleyebiliyorlar. Ama yerleşik bir kulak çınlamasının mesela ses travmasına bağlı, yüksek desibelli sesi maruz kalmaya bağlı bir kulak hasarının getirdiği kulak çınlamasını ortadan kaldırmak pek kolay değil. Çok ilaçlar öneriyorlar, öneriliyor, konuşuluyor. Ama ben bugüne kadar travmatik gürültü hasarı nedeniyle kulak çınlamasına maruz kalmış hastalarımın hiçbirisinde çınlamanın geçtiğini görmedim. Yaşlılığa bağlı, orta kulak hastalıklarına bağlı vesaire bu çınlamalar ortaya çıkabiliyor. Bunlarda da çok büyük başarı performansı yok. Bir takım polifenol hapları falan kullanılıyor ama tekrar söyleyeyim, ben bunların faydalı olduğunu hiçbir hastamda görmedim.
1: Evet, sorularımıza
0: üzülerek söylüyorum.
1: Estağfurullah, izleyicilerimize de bilgilendirmiş olduk. Sorularımıza yine harika cevaplar aldık. Yine bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Osman Hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz efendim. Sağlıkla kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olayının Mayıs ayından itibaren tekrar etkili olacağını hesapladı. İşaretler, yılın başında nötr koşullar yaşanmasına rağmen şu anda El Niño'nun başlangıcını gösteriyor. Buna göre Mayıs ayından Temmuz ayına kadar küresel olarak normalin üzerinde kara yüzeyi sıcaklığının hakim olması bekleniyor. Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Niña ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.
1: Doğa takvimi.

0: Saat 4 haberlerle tekrar karşınızdayız. İki kentten kaza haberleri geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
1: Otobüs şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
2: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
1: Kaza Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü Polatdere mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
0: Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
3: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü, araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kent de hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
0: Afyonkarahisar'da ise yoğun kar etkili oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Afyonkarahisar, Uşak, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları'nın tır ve çekici araçlarla kapatıldığını açıkladı. Yolların diğer araçlara açık olduğu bildirildi. Baharın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu. Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. ABD Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini söyledi. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddederken yeni bir karşı teklif verdi. İran'da bu teklifi inceliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Dışişleri Bakanı Busaidi ile görüşmesinde gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. İki isim İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
4: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu sorusuna yanıt verdi. Bu adımın turizm için olumlu olacağını söyledi. Bakan Ersoy, Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy'a Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Ersoy, 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar dedi. Tatil süresiyle ilgili son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında toplanacak, kabinede alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sarı Süreyya Önder bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Sarı Süreyya Önder için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
5: Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.
6: Kendi sesiyle kaydettiği dizeler dinlendi, konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Annesi, kızı, dostları ve sevenleri Sırrı Süreyya Önder'i anmak için bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder'in 1. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen tören yağmur altında gerçekleşti. Sendika, dernek ve siyasi partilerden yüzlerce kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Önder için ilk konuşmayı kızı Ceren yaptı.
7: Dostlarımla bir gün bile ayrılmadık. Birbirimizde bir tür teselli bulmaya çalıştık. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor.
6: Ölümünden önce terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarda yer alan Sırrı Süreyya Önder için yapılan konuşmalarda da barışa vurgu yapıldı.
8: Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesiyle, katkısıyla, emeğiyle, mizahiyle bizler bu günlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendi.
9: Sevgili Sırrı Başkan, seni özlemle anıyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Barışı illaki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz.
6: Sırrı Süreyya Önder'i 1. ölüm yıl dönümünde özel bir bağ kurduğu kağıt toplayıcıları da unutmadı. Çok sayıda geri dönüşüm işçisi üzerinde Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı bulunan yeleklerle anmaya katıldı. Siyasetçi kimliğinin yanında sinema ve yazarlık kariyeriyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, 3 Mayıs 2025 günü de hayata veda etmişti.
0: Batman'da 2,5 yaşındaki kız çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Kayıp çocuktan iyi haber saatler sonra geldi. Melike köyden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
4: Babasının peşinden giderken kayboldu. 17 saat sonra 6 kilometre uzaklıkta bulundu. 2,5 yaşındaki Melike'nin sağlık durumu iyi.
10: Hadi ambulansa.
11: Ambulansa yok yok ambulans. Ambulans direkt ambulansa.
4: Batman'ın Gercüş ilçesinde Bağlıca köyünde yaşayan 2,5 yaşındaki Melike Erkin çobanlık yapan babasının peşinden gitti. Ancak bir süre sonra kayboldu. Aile ilk başta kendi imkanlarıyla küçük çocuğu aradı. Sonrasında ekiplere haber verildi. Köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 17 saat sonra Melike'den sevindirici haber geldi. Küçük çocuk köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu. Hipotermi riskine karşı battaniyeye sarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
0: İstanbul Boğazı'nda bir gemi arıza yaptı. Boğaz'da kurtarma operasyonu yapıldı. Panama bayraklı Zatron isimli kuru yük gemisinden Marmara'dan Karadeniz'e geçerken Kuruçeşme açıklarında arızalandı. Gelen çağrı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler harekete geçti. 185 metrelik geminin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından Boğaz trafiği normale döndü. Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı.
3: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
12: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
3: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
13: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
3: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar SEV Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşlar yangın çıkarabilir mi sorusuna yanıt aramıştık. Avustralya'da gözlemlenen ilginç bir davranıştan söz ettik. Karaçaylak gibi bazı yırtıcılar yangınların etrafında toplanıyor. Çünkü kaçan canlılar onlar için kolay ava dönüşüyor dedik. Firehawk olarak anılan bu kuşların ateşi bilinçli şekilde kullandığına dair hem bilimsel gözlemler hem de yerli anlatılar var.
1: Evet ve en çarpıcı kısmı da o ateşte yarı yanmakta olan dalların yanmayan ucundan tutup onları başka yerlere taşıyıp alevi iyicene büyütmeleri, ateşi yaymalarıydı. Gerçekten çok büyüleyici bir hikaye.
0: Evet, geçen haftamız çok büyüleyici, ilgi çekici bir başlıkla yaptığımız bir bölümdü. Bu haftaya geçmeden önce klasik sorumu sormak istiyorum sana. Çünkü bu hafta da çok ilgi çekici bir bölümümüz var. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir şeyler yaptın mı Kerem? Kuşlar gördün mü? Kesin görmüşsündür.
1: Gördüm tabii. Çok güzel bir balkon gözlemim oldu. Balkon gözlemini aslında kediyle beraber yapıyordum. Çocukların siyah küçük bir kedisi var ve balkona gelen güvercinleri görünce heyecanlanıp cama yapışıyor. Ama dışarıya çıkması yasak kedinin. Ben de kediye bakıyordum, cama yapışmış güvercin bekliyordu. Uzaktan bir kuş uçarak geldi. Aa dedim, karga geldi. Ne güzel dedim. Dürbünü kaldırdım. Yok dedim, bu karga değil, sesi de geldi böyle. Rok rok rok diye. Aa dedim, kuzgun bu dedim. Kuzgun gerçekten tam bizim balkonun seviyesinde geldi, yavaştan bir çember yaptı ve bir yay şeklinde rota çizdi. Tam balkonun önünden geçti ve gitti. Ve o sırada kediyi gördüm. Yani o güvercinler için kuyruğunu oynatan, ağzından komik sesler çıkaran kedi bir anda pusup korku halinde o kuzgunun geçmesini seyretti. Ben de dedim, bak kediciğim dikkatli ol, yani her kuş kuş gibi değil. Kuzgunları dikkat etmek lazım. Yani kuzgunu zaten dinleyicilerimiz iyi tanıyordur. Karganın büyüğü. Ama şehir içlerine kadar her yerlerde gözükmeye başlıyorlar. Sürü halinde olmasa da birer ikişer geçiyorlar şehirlerin üzerinden. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, kurak arazilerde bütün alanlara uyum sağlamış. Çok başarılı ve çok zeki bir karga türü.
0: Büyük şehirlerimizde de bu kadar yakından görebiliyor muyuz Kerem? Apartmanın balkonundan mesela.
1: Ya bilmiyorum, hatırlıyor musun? Seninle beraber Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda çalışırken en üst katta ben Eylül ayında kuş gözlem günleri yapıyordum. Ya da saatleri yapıyordum öğle arasında. O sırada iki kere Eminönü'nde sirkecinin üzerinden kuzgun geçti. İnanamadım. Adalara doğru gittiler. Hani herhalde adalarda geceyi geçiren hayvanlar onlar. Sonra beslenmek üzere Alibeyköy tepelerinde çöplüklere falan gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Evet, o gözlemler çok keyifliydi. Tüm çalışanlar hatırlıyordur.
1: O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de görüşmeyeli sana söyledim aslında. Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne gittim ilk defa Kerem. Sen de hep söylüyordun sık sık boşluklarında git diye. Ve Sinan Talipoğlu ile tanıştık orada. Gerçekten çok değerli bir kuş gözlemcisi. Sana da selamını yolladı. Her hafta sonu orada, Ağustos ortasına kadar. Sonra da Çamlıca'ya gidiyormuş. Ve bize bayağı bir yırtıcı kuş gözlemi dersi vermiş oldu. Benim için çok değerli. 4 saat boyunca 25'e yakın tür gördük. Tabii hepsi yırtıcı değil. Yer kovanları da görüyoruz oradan. Denize bakıyoruz. Ama küçük orman kartalı tabii bolca gördüğümüz bir türdü. Küçük kartal, balık kartalı, yılan kartalı benim için çok değerliydi. Çakır, saz delicesi, çayır delicesi gibi enteresan türler gördük. Bol bol gitmek gerekiyor oraya. Bir yandan Uygar Özesmi ve Murat Yarar'la da beraberdik. Onlara da selam göndermek gerekir buradan. Güzel bir gözlemdi benim için. Boş vakitlerimde oraya gitmeyi planlıyorum şimdi.
1: Tam zamanı, iyi yapmışsın. Çok keyiflidir. Benden de herkese selamlar.
0: 30. bölümümüzde biz aslında kuşların hikayesi yumurtadan başlar demiştik ve kuş yumurtalarına değinmeye başlamıştık. Bugün de biraz renklerden, pigmentlerden, guguk kuşundan ve yumurta toplayıcılarından bahsedeceğimiz bir bölüm bizi bekliyor. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum Kerem. Genelde insanlar kuş yumurtaları beyaz oluyor, bazıları kahverengi oluyor diyebilir. Ama durum böyle değil galiba. Biraz ondan bahsedelim istersen. Kuş yumurtaları ne renk oluyor? Çeşitlilik var değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İlk önce kuş yumurtalarının beyaz olur işte ya da kahverengi olur gibi düşünürüz ama muazzam bir çeşitlilik var. Genellikle tonları beyaz, krem rengi, sarımsı, yeşil, zümrüt, fosforlu yeşil, mavi, turkuaz, cam göbeği mavisi, kahverengi, koyu kahverengi hatta siyahımsı olabiliyor yumurtalar. Çok çok farklı. Üzerinde de desenler oluyor. Bazen rastgele benekler oluyor. Düzenli benekler oluyor. Çizgiler olabiliyor. Benekli komalar olabiliyor. Virgül gibi çizgiler olabiliyor. Muazzam bir çeşitlilik var. Özellikle herkese bu serimizi dinlerken internette Google'da bir kuş yumurtaları diye aratmalarını tavsiye ederim. İnanamayacaklar. Çok renkli, çakıl taşları gibi muazzam bir çeşitlilik onları bekliyor.
0: Peki kuş yumurtalarının bu kadar farklı renk ve desenlere sahip olmasının temel nedeni nedir?
1: Bu çok ilginç bir soru. İlk önce akla gelen ve aslında en etkili

0: Ve çok ilginç olarak ağaç kovuğunda yuva yapan kuşlar ya beyaz ya da çok açık renkli yumurtalar koyuyorlar. Örnek veriyorum baykuşlar. Ya da devamlı olarak anne babanın çok yoğun kolladığı yumurtalar, hiçbir zaman ayrılmadığı yumurtalar da beyaz oluyorlar. Güvercinlerin büyük bir yumurtaları beyaz oluyor. Bir şekilde böyle bir şey var ama o yumurta renklerinin başka işlevleri de var. Mesela o yen kabuğu beyaz kalterin üzerine geldiği zaman kalsiyumdan oluşan, kireç taşından oluşan yapının üzerine geldiği zaman bir şekilde ultraviyole ışıklara karşı da yumurtayı koruyor. Onun için güneşe karşı koruma gibi, hatta kabuğun kendisini güçlendirme gibi bir işlevi de var. Çünkü yumurta kabuğu oluşuyor ve onun üzerine bir boya katmanı geliyor. O boya katmanı aynı zamanda güçlendiriyor. Fakat bir de çok ilginç bir özelliği var. O da kuşların kendi yumurtalarını tanımalarını sağlaması ya da kuşların yuvalarına gelen yabancı yumurtaları tanıması. Yanlışlıkla yabancı bir yumurta yuvaya girmemesini sağlıyor. Mesela ördeklerde de bakıyor böyle, ha bunların hepsi benim yumurtalarım mı? Arada birisi başka bir yumurta koymuş mu diye kontrol edebiliyor. Yani bir kimlik de meselesi yumurta. Her tür kendi yumurta rengini tercih ediyor, tanıyor ve biliyor.
1: Bu kadar çeşit renk ve desendeki yumurtayı dişi kuş nasıl oluşturuyor?
0: Şimdi o çok ilginç. Yumurta oluşurken ilk önce yumurtanın içindeki embriyo ya da yumurta, döllenmiş yumurta ve besini bir paket olarak duruyor o yumurta zarının içinde. Sonra bu yumurta yolundan kloaka doğru ilerlerken kalsiyum kabuk oluşuyor. Kalsiyum kabuk oluşturduktan sonra da yumurta salgıları kabuğun üzerine o rengi buluyorlar. Yani orada gerçekten bir ebru sanatı gibi bir boyama sanatı var. Fakat en ilginç kısmını söyleyeceğim sana. Bütün bunlar olurken, o kadar çeşitli yumurtaların olduğundan saydım. Bütün bu işlerle ilgili olarak kuş yumurtalarının renklerini belirleyen sadece iki tane pigment var. Biri mavi yeşil pigment, diğer ise kırmızı kahverengi pigment. Başka hiçbir pigment yok ve bu pigmentin bütün kombinasyonlarıyla o siyah benekler, beyaz tonlar, ondan sonra yeşiller, maviler, turkuazlar sadece bu iki pigmentle oluşturuluyor. Muazzam bir şey.
1: Sadece iki pigmentle bu kadar çeşit oluşuyor diyorsun.
0: Evet, hatta ben sana pigmentlerin isimlerini de alayım. Mavi yeşil pigmentin adı biliverdin. Kızıl kahverengi olan pigmentin adı da proto porfirin.
1: Çok
0: Porfirin
1: enteresanmış.
0: böyle mor gibi bir renktir. Hatta bilmiyorum, eskiden Roma imparatorlarının elbiseleri mor olurdu. Çünkü mor en zor üretilen, tekstilde en zor üretilen renktir. Tabii doğal, böyle kök boyalar gibi doğal maddelerle üretiliyor onlar, pigmentlerle. Porfirin, o bu proto porfirin isimli bir kızıl kahverengi pigment var. Bu iki pigmenti karıştırarak muazzam çeşitlilik üretiyorlar.
1: Biraz şimdi guguk kuşuna geçmek istiyorum Kerem. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakıyor. Böyle sosyal medyada da çokça videosu dolaşır. Guguk'un yumurtalarını diğer dişi kuş fark etmiyor mu?
0: Fark etmiyor, inanılmaz bir şey var. Guguk gibi kuşlar, yani yumurta paraziti, yuva paraziti olan kuşlar, konak bir türün yuvasına kendi yumurtalarını koyup terk edip gidiyorlar. Sonra yumurtanın içinden yavru çıkıyor ve o yavruyu konak dişi, konak anne, üvey anne besliyor, büyütüyor ve uçuruyor. Guguk sadece yumurta koyuyor ve kendi yavrusuna bakmıyor. Bu hatırlatmayı yapalım çünkü gerçekten çok büyüleyici bir şey. Ve inanır mısın? Guguk bir yumurtaya, bir yuvaya kendi yumurtasını koyduğu zaman Guguk'un yumurtası yuvadaki diğer konak türün yumurtaların hepsine benziyor. Aynı renk, aynı desen de yumurta üretebiliyor Guguk. Taklit ediyor yani.
1: Peki Guguk birçok farklı türün yuvasına yumurta bırakmıyor mu? Yani her birini mi taklit ediyor bu durumda?
0: Evet, gerçekten her birini taklit edebiliyor. Bazı guguk türleri var Afrika'da. Mesela sıvıda bir dokumacı kuşunun yuvasına yumurta koyduğu zaman böyle açık turkuaz mavi bir yumurta koyuyor. Bir incir kuşuna koyduğu zaman onun kahverengi ya da bej renkli benekli yumurtasını oluşturuyor. Mesela bir çinteye yumurtasını koyduğu zaman kahverengi renkli yumurta koyuyor. Ya da bir kovukta yapan da beyaz yumurta da koyabiliyor. Yani bu guguk dişisi yumurtayı koyarken hedeflediği yuvaya göre yumurtanın rengini ayarlayabiliyor. Muazzam bir şey yani bu.
1: Guguk'un dışında başka bir kuşta var mı bu özellik?
0: Çok iyi söyledin. Bizim Guguk'un dışında dünyada birçok yumurta paraziti hayvan var. Konak türler olarak değişik olana. Mesela bizde Guguklar biliniyor. Bizdeki ördekler bilinmez ama ördekler de çok fırsat bulduğu zaman başka yumurtalara, başka yuvalara yumurta koymayı severler. Ev kırlangıcı komşularına yumurtasını koymayı çok seviyor. Ama Guguk gibi sadece hiç yumurta yetiştirmeyen, başkasına bırakan, mesela inek kuşları var Kuzey Amerika'da. Bunlar sığırcığa benzeyen siyah kuşlar. Onlar da bunu yapabiliyorlar. Bu yumurtayı oluştururken bir genetik çalışma da yapmışlar. Yani Guguk nasıl bu kadar

0: Hani aynı konuya geri dönüyorum. Nasıl değişik türlerin yumurtalarını taklit edebiliyor? Galiba en son şöyle bir şey okumuştum ama ben onu takip edemedim. Buna ilgili genetik çalışmalar yapıyorlar. Çok karmaşık bir evrimsel bir yapı burada söz konusu. Anladığım kadarıyla belli guguklar belli tür hayvanları taklit, yani tür olarak guguk evet birçok türü taklit edebiliyor. Ama aslında bireysel olarak baktığında her biri belli bir gruba uzmanlaşıyor diye anlıyorum ben. Ama bu uzmanlaşma genetik mi, sonradan görerek mi yapıyor onu bilmiyorum.
1: İnsanların bu yumurtalara duyduğu ilginin tarihçesi nedir, Kerem?
0: Tarihçesi aslında çok geriye gittiğimizde avcı toplayıcı toplumların çok önemli bir besinini oluşturuyor yumurtalar. Sadece insanlar için değil, ayılar, tilkiler, diğer kuşlar için, kargalar için yumurtalar muazzam besleyici bir besin. Sen de bilirsin. Sağlıklı yaşamda yumurta yemek önerilir. Her sabah bir yumurta protein almak açısından. Bu toplama sırasında zaten binlerce yıldır insanlar bu renkli şekil, renk, desen çeşitliliğini kuş yumurtalarında fark etmişler. Sonra 1850'lerde İngiltere'de Viktoryen dönemde muazzam bir doğa tarihi sevdası başlıyor. Ve aristokratlar kendi aralarında yarışma yapıyorlar. Bende en fazla deniz kabuğu var, bende en fazla doldurulmuş kuş numunesi var falan diye. Hatta onun için Darwin'in kendisi değil ama Darwin'inle beraber evrim teorisini ona paralel bulan Wallace gibi birçok kaşif aristokratlar tarafından finanse ediliyor ki değişik türleri, hayvanları, bitkileri değişik ülkelerden getirsinler ve koleksiyonlarına katsınlar diye. Bu koleksiyonun da ayrılmaz bir parçası kuş yumurtaları olmuş. Başta kendi ülkelerindeki yumurtalar. Ve bu koleksiyonerlik daha sonra bir hobiye de dönüşmüş ve geçen 20. yüzyılın ortalarında kuş yumurtası toplayıcılığı İngiltere'de yaygın bir hobi.
1: Son sorularımıza yaklaştık. Şehirde yürürken bir kuş yumurtası ya da yuva görürsek ne yapmalı ya da yapmamalıyız?
0: Bence bir yumurtayı bulduk, yuvayı da bulduk, o yumurtayı aldık, o yuvaya geri koyduk. Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu güzel fikir, bu hani ahlaki fikir çok uygulanabilir değil realitede. Bence bir geri adım atıp incelemek, bakmak lazım. Bir kere yumurta bulduğumuzda çoğu zaman kırık olabilir ya da kabuğun bir parçası olur. Öyle pek yumurta bulduğumu ben hatırlamıyorum. Yani o yuvarlanacak ve kırılmayacak, zor. Ya da başka bir hayvan almıştır, onu orada bırakmıştır, tekrar uçarken almayı unutmuştur ya da bir panik bir halde unutmuştur. Yavru konusunda biliyorsun, diğer programlarda ele almıştık yavru bulunca ne yapmalı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bir yumurta bulduğunuzda ya da yavru bulursanız dokunmayın, bir adım atın, geri adım atın, bir 5-10 dakika izleyin. Eğer aceleniz varsa hiç dokunmayın, yolunuza devam edin.
1: Merak ettiğim birkaç soru daha var Kerem. Bir kuş yumurtasının canlı olup olmadığını anlayabilir mi mesela?
0: İyi bir soru. Ben bilmiyorum bu konuyu. Birincisi aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Ağırlığı. Canlı bir yumurta her zaman daha ağır oluyor. Ölmüş, kurumuş, boşalmış yumurta zaman içinde çürüyor. Onlar daha boş oluyorlar. Ya da çürüdükten sonra yumurtanın içindeki bazı besin maddeleri karbondioksit olarak atmosfere karışıyor. Hani biliyorsun yumurta zaten porlu bir yapı, havayı geçiren bir yapı. Dolayısıyla hafif oluyorlar. İşe tutma gibi özellikler var. Bunu tavuk yumurtacıları bilir herhalde. Onlar zaten erkek dişi olduğunu da anlıyorlar. Ama ben bu konularda çok tecrübeli değilim açıkçası. Yani uzak duruyorum hep o konuları. Çünkü yumurtayı almak, dokunmak, onları incelemek çok riskli şeyler. Hani doğada da bir yumurta bulduğum zaman kesinlikle ben almam yani onu.
1: Peki kuş yani aslında dişi bunu fark edebilir tabii değil mi kendi yumurtası olduğu için? Asıl soru biraz daha öyleydi hani insanlar değil de kuş onu nasıl fark edebilir?
0: Dişiler fark edemeyebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada bazı şehirlerde özellikle çöplükler ve diğer nedenlerle sayıları çok fazla artan kuşların nüfusları kontrol edilmeye çalışılıyor. Hem binaları pisledikleri için hem havaalanları gibi riskli bölgeler olduğu için hem de bazen ekosisteme etkilerinden dolayı diğer türleri veya mesela su kirliliğine etkilerinden dolayı. Bunların başında Marslar geliyor ve Karabataklar geliyor. Türkiye'de de bu yapıldı. Mesela kuş cenneti, Manyas kuş cennetinde karabatak nüfusu o kadar arttı ki o karabatakların fiziklerinden dolayı diğer balıkçıların da yuva yaptığı üreme kolonileri ne oluşturan söğüt ağaçları zaman içinde kurudular ve öldüler. Onların yenilerinin çıkması çok daha zaman alıyor ve bu şekilde bazen karabatak bölgelerinde karabatak yumurtaları yağlanıyor. Bu bir en medeni şekilde kuş nüfusunu kontrol etme yöntemi. Yağlamak şu anlama geliyor. İnce bir yağ tabakası koyulduğunda yumurta artık nefes alamaz oluyor ve zaman içinde gelişim duruyor. Ve bunu en başında yaptığın zaman aslında canlı olmayan bir hayvanı da öldürmüş olmuyorsun. Tabii ki tepkiler görebilir bazı dinleyicimiz açısından ama başka ülkelerde, başka yerlerde de yaygın uygulanan bir şey. Yani gerektiği zaman uygulanan bir şey. Böyle yağlanan yumurtaların kuşlar o yumurtanın gelişmediğini anlamıyorlar. Ve devamlı olarak kuluçkaya yakmaya devam ediyorlar sonuna kadar, bıkana kadar. Sonra bakıyorlar kendi halleri kalmıyor, enerjileri kalmıyor. Terk ediyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Sana bu şeyi verebilirim. Neden mesela bunu yapıyorlar gümüş martı gibi türleri? Çünkü bazen bu martıların nüfusunu biz muazzam çöplükler oluşturarak besliyoruz. Ve martılar da diğer yabani türlerin nüfuslarını baskılıyorlar. Bazı soyu tükenen türler oluyor. İspanya'da ada martısının soyunun tükenmesine neden oluyordu. Çünkü gümüş martı o adalarda ada martısının yuvalayacağı hiçbir yer bırakmıyordu. Tamamen işgal ediyordu. Onun için gümüş martı yuvalarını yağlıyorlardı bir müddet. Onların sayılarını biraz daha azaltmak veya kontrol altına almak için. Böyle de bir uygulama dünya üzerinde var. Burada, Kanada'da da, Toronto'da karabatak yumurtalarını yağlıyorlar. Hani yumurtayı kırmak, yuvayı kırmak ve buna hem zarar verici, hayvana öldürücü şeyler hem de hayvanın tekrar yumurtlamaya teşvik eden hareketler. Onun için en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Durumlar böyle.
1: Türkiye'de de papağanlar için sanki yapmışlardı bir ara, ya da bu uygulama mıydı?
0: Evet, doğru. Papağanlar için bir kere yapıldı. O bir projeydi. Devamından getirildiğini zannetmiyorum. Papağanları zaten yumurtasını bulmak, onlara ulaşmak, onlara zarar vermeden yumurtadan alıp yağlayıp koymak çok çok zor. Vinçlerle yukarılara, çınar ağaçlarında 15-20 metre yukarıya çıkmak lazım. Kolay değil, çok yapılabilir bir şey değil. Bir martı yapmak çok daha kolay.
1: Teşekkürler. Bu bonus sorumla da merakımı giderdin Kerem.
0: Bu programda dinlediğiniz kuş sesi kayıtlarından yaban tavuğunu Timber Tayland'da, kuzgunu İlgihan Ergan Bursa'da, balık kartalını Deborah House Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gugu Kay Claire Iğdır'da, kaya güvercinini Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde, kır incir kuşunu Eloisa Mateu Kars'ta ve gümüş martıyı Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler ve Cornell Üniversitesi'nin eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuş yumurtalarını ve renklerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. İran Savaşı'nda 2 ay geride kaldı. Şu an ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok. Tahran'la Washington arayol bulmakta zorlanıyor. Uluslararası basın İran'da yönetimin kimin elinde olduğuna dair analizler yayınlıyor. Kağıt üzerinde dini lider Müşteba Hamaney bir numara gözükse de tüm yorumlarda devrim muhafızlarının bu süreçte gücünü konsolide ettiği belirtiliyor. Reuters ve New York Times'a göre kararları devrim muhafızları komutanı alıyor. Bunun duyurusunu da dini lider yapıyor. Yani ülkenin geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkı askerlerin elinde bulunuyor. Sadece bu değil, kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, petrolün rekor kırmasına, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Tolga Sakman. Tolga Sakman, Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Savaş Orta Doğu'daki ikinci ayını doldurdu. Üçüncü ayın içindeyiz. Bir ateşkes ne kadar devam edecek belli değil. Abluka devam ediyor. İran'ın bir şekilde içeride Basra Körfezi'ndeki etkinlikleri, sınırlamaları devam ediyor. Amerika'da yeni yeni bir takım askeri planlar hazırlıyor gibi. Ne dersiniz? Yani bu ablukayla mı bir şekilde İran'ı biraz daha masaya çekmeye çalışıyor Amerika, yoksa yeni bir planla askeri seçenek tekrar daha yoğun olarak devreye girecek mi? Buyurun.
2: Şimdi aslında bu abluka tabii önemli bir, İran'ın elindeki önemli bir kozu nispeten önemini düşürmüş gibi görünüyor. Çünkü müzakere ederken Amerika'nın da elinde artık elinin daha kuvvetli olduğunu da görüyoruz burada. O yüzden de İran burayı açmak adına daha fazla, daha hızlı adımlar atmaya da yöneldiğini görüyoruz. Şimdi Amerikan tarafı, Trump bunu gördüğü için şu anda tabii buradan geri adım atmıyor. Hatta sonuna kadar da buradan yürümeyi de düşünüyor gördüğümüz kadarıyla. Ve bunun da kendisine önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Hı hı. Ama burada şu konuda var. Şimdi özellikle Amerika'daki güvenlik bürokrasisi, Pentagon, burada biraz daha ileri adım atmaya meyilli gibi görünüyor. Yani konuyu çözmek adına artık bu krizi öyle dondurulmuş bir kriz haline getirmemek veya işte sonsuz bir savaş halini de bırakmamak adına bir adım atma eğiliminde. Sanki Trump'a da bu yönde briefingler verildi. Çünkü Trump'ın da söylemleri evet genel olarak tutarlı değildir ama bu son günlerde daha böyle ayağa yere basan ama daha tehditkar konuştuğunu fark ediyoruz. O yüzden yani Hürmüz'deki abluka devam edecek gibi görünüyor. Burası neredeyse kesin ama sanki bir adım fazlası da planlanıyor gibi. Çünkü İran buradan geri adım atmak istemiyor. Daha doğrusu ikisi de buradan geri adım atanın savaşı kaybetmiş imajı taşıyacağının farkında. O yüzden de yani geri adım atmak şurada dursun, herkes bir sonraki adımın planını yapıyor gibi görünüyor.
1: Peki şimdi petrol fiyatları yükseliyor, en üst düzeye ulaştı, belki daha da artacak, bilmiyoruz. Şimdi ablukayla Amerika belli ki İran'ı ekonomik olarak biraz daha sıkıştırmak, içeriye yönelik baskıyı arttırmak istiyor. Dünya etkileniyor. Amerika'da etkileniyor, İran'da etkileniyor. Ne dersiniz? Yani bu hani ağır bir askeri seçenek girmeden bu işler mi? İran nasıl etkilenir? Üretim, efendim, depolama kapasite, içerideki ekonomik koşullar?
2: Ben açıkçası şu anki fiyatların en tamam fiyat olduğunu düşünmüyorum. Yani hala bir şekilde sürdürülebilir, baskılanmış bir fiyattan bahsediyoruz, fiyat görüyoruz. Yani 110-120 dolarlar hala bence böyle bir krizin getirdiği bir fiyatlama değil. Bunun da nedeni aslında biraz hala üretimin bir şekilde içeride devam etmesi, hala işte alternatif yolların tabii Hürmüz kadar olmasa da bir şekilde dışarıya petrolün çıkması, her an bir olumlu sonuç çıkması halinde müzakereler veya yani fiziki olarak gördüğünüz müzakere veya arka kapıda konuşulanların neticesinde her an bir sonuç çıkma olasılığı bu fiyatı nispeten dengeliyor. Ama eğer ki bu şekilde devam ederse, yani bunun bir optimum süresi var aslında bu koz halinde tutmanın ve bu süreyi aşılırsa işte o zaman artık hani Trump'ın İran özelinde söylediği, yani depolayacak yer kalmayacak, kalmadı sözü aslında Körfez ülkeleri için de geçerli. Ve tüm Körfez'de, yani hem İran'da hem diğer ülkelerde üretim kapasitesi artık depolamayı aşarsa hepsi birden durdurmak zorunda kalacak üretimi ve üretimin durdurulması demek yeniden başlatılmasıyla arada geçen zamanda bu fiyatlamayı çok hızlı şekilde etkiler. Bu birincisi. İkincisi, şu anda hala o az önce söylediğim her an anlaşılabilirlik satın alındığından bu bekleniyor ama eğer anlaşmanın olmayacağına dair bir fikir oluşursa, burada bir artık hemfikir olursa bütün taraflar ve üçüncü taraflar, uluslararası toplum, bu sefer fiyatın da yine çok hızlı yükseldiğini görürüz. Çünkü artık anlaşma olmayacağı imajı buranın şeyini yeniler.
1: Peki.
2: Bakışını yeniler.
1: Anlaşma olmayacağı anlaşılırsa diye Amerika'dan da bir takım böyle yeni hazırlık ipuçları geliyor. Ne yapabilir Amerika? Daha mı ağır saldırır? Ne dersiniz?
2: Yani sanki Pentagon'dan gelen mesajlar, hani Trump'ın mesajlarını geçtik ama Pentagon'dan gelen mesajlar da biraz bu yönde gibi görünüyor. Yani daha ani, hızlı bir saldırıyla karşı tarafı, yani İran'ı ikna etmek. Burada yani nükleer silah kullanmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Yani o konu çok başka bir kapıyı aralar. Ama kritik altyapıların tamamen yok edilmesi, büyük bir bombardıman vesaire gibi İran'a dik çöktürecek bir saldırı planı sanki masada gibi görünüyor. Çünkü işte bir şekilde İran'ı hızlı bir şekilde masaya getirmesi ve sonuç alması gerekiyor. Ve şu anda kara harekatı hala bence uzak ama büyük bir bombardıman, ki biliyorsunuz Amerika'nın elinde henüz kullanmadığı büyük bombalar da var. Bunların kullanılması söz konusu olabilir gibi geliyor. Yani şu anda bölgeye yapılan yığınak 28 Şubat'ın öncesine benziyor.
1: Evet.
2: Aynı o zamanki gibi yani resmen bir hava koridoru oluştu, gemiler, filolar geldi. Yani böyle bir şeye hazırlık var. Yani İran'da şu anda içerideki bazı ekipler, özellikle devrim muhafızlarının bir kısmı savaşı kazandık algısıyla hareket edip çok masaya oturma taraftarı değil, çok bir şeyler verme taraftarı değil müzakere çapında. Ama böyle bir şey olursa mecburen bazı şeylerden de fedakarlık yapmak zorunda kalacak İran'da. Keza Amerika'da bu saldırıdan saldırı sırasında ve sonrasında o da daha müzakereye yatkın olacaktır. Yani bu öyle bir saldırı ki Mete Bey, yani bu saldırı yapıldıktan sonra ikinci bir aynı saldırıyı yapmayı tercih etmez Amerikan tarafından. O yüzden o saldırıdan sonra çözüm artık mecburi hale gelir her iki taraf içinde.
1: Peki biraz da isterseniz İran'ın içinden söz edelim. Yani kim bu pazarlığa ya da mevcut duruma karar veriyor? Kafalar karışık, hep söyleniyor. İşte devrim muhafızları artık daha etkili diye, dini liderin sağlık durumu belli değil. Gerçi yakın zamanda önemli bir mesaj yayınladı. Arakçı ne kadar Dışişleri Bakanı etkili, o soru işareti. Ne dersiniz, bu kararı kim verecek? Askerler verip dini lider uygulayacak mı? Nedir sizin görüşünüz?
2: Yani tabii şu anda savaş içinde olduğu için her ülkede savaş hali söz konusu olduğunda silahlı kuvvetler daha fazla söz sahibi olur veya siyaset güvenlikleştirildiği için bir şekilde bu silahlı kuvvetlerin üzerinden bazı politikalar yürütülür. Devrim muhafızlarından bahsediyorsak bu çarpı etki yaratıyor tabii. O yüzden burada ben devrim muhafızlarının sözünün hala çok fazla geçtiği kanaatindeyim. Yani evet, mesela Müşteba Hamaney'den yine bir yazılı açıklama geldi. Yazılı açıklamalarda ki tonlar duruma göre sertleşiyor ya da yumuşuyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bu seferki Körfez ülkeleriyle daha ılımlı hale getiren ama yine Amerika'ya tehdit eden bir söylemdi. Sanki bu söylem içeride yani siyaset tarafının, diplomasi tarafının daha ağır bastığı ama aynı zamanda devrim muhafızlarının taleplerinin de göz ardı edilmediği bir söylem gibi geliyor bana. Yazılı açıklama olduğu için ben açıkçası bunun doğrudan Müşteba Hamaney tarafından da yakılmıştır da hani %100 söyleyemiyorum. Ki zaten bu %100 söylenemediği için o bahsettiğimiz içeride kim yönetiyor sorusu daha önem kazanıyor şu anda. Ben yani şu anda devrim muhafızlarının hala etkin olduğunu düşünüyorum bu anlamda ve şunu da söyleyeyim. Eğer bu devrim muhafızlarının içinde özellikle bir grubun savaşı kazandığına dair fikri hala sabit olursa ve bu bir şekilde rejimin üst kademelerine doğru da baskılanırsa bu konu müzakere daha zorlaşıyor o bu çerçevede. Müzakere olmazsa da konu mecburen yine sahaya dönecek. Evet. Yani Arapçı'nın da Kalibaf'ın da bu anlamda baskılandığını görüyoruz aslında. Ve özellikle Kalibaf bu baskıdan da çok memnun değil. Arapçı yine bir şekilde idare ediyor, denge sağlamaya çalışıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla Kalibaf bu baskıyı kabul etmiyor. O yüzden de yani Kalibaf'ın mesajları, söylemleri sanki devrim muhafızlarının o sert üslubunun antitezi gibi de oluşmaya başlayacak adım adım. Ve içeride bu belirsizlik, biliyorsunuz İran bu belirsizliği bir silah olarak kullanıyordu aslında.
1: Evet.
2: Ama artık eskisi kadar kuvvetli değil. Aksine Trump'ın da burayı kaşıdığını görüyoruz. Hani devamlı olarak içeride bir karışıklık var, kimle konuştuğumuzu bilemiyoruz vesaire söylemiyle. Bu içerideki gerginliği kaşıyor ve kaşıdıkça da burası kanıyor. Çünkü içeridekiler de bunun farkında. Yani İran toplumu da bunun farkında.
1: Peki. Tolga Sakman, çok teşekkür ediyorum kayıttayız'a katıldığınız ve yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Kayıttayız'ın konuğu Doktor Beyhan İncekara. Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar Mete Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Amerika, İsrail, İran ya da Amerika, İran savaşı belki askeri olarak ateşkes sürecinde biraz daha duruldu ama gerginlik de had safhada. Amerika yeniden bir takım planlar hazırlıyor. Ama dünyanın gözü kulağı tabi Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda olup biten. Bu bütün dünyayı özellikle petrol fiyatları, yakıt fiyatları açısından etkiliyor. Şuradan başlayayım. Yani 120 dolar civarlarına çıktı. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Bu önce ne anlama geliyor? Sanırım savaş öncesi 60 dolar civarındaydı varil fiyatı. Biraz ondan başlayalım. Daha sonra OPEC ve Birleşik Arap Emirlikleri ile devam edeceğiz. Buyurun.
3: Tabii ki. Bir anda özellikle biz 2026'ya başladığımızda maalesef biraz daha savaşı konuşacağımızı aslında bekliyorduk ve İran tarafında bir özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir savaş koşulları oluştuğunu görüyoruz. Bir savaşın tabii ki hem siyasi hem askeri hem ekonomik birçok boyutu var. Ama şu anda dünyada en çok konuşulan boyutlarından bir tanesi de petrol enerji fiyatları. Çünkü küresel enflasyon açısından oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes geldi mi, anlaşma oldu mu hep bunları konuştuk ama sonrasında savaşın devam ettiğini gördük ve bunun yarattığı belirsizlikle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden İran'a son yapmış olduğu saldırıyı başlatabileceği endişesiyle petrol fiyatı 125 dolara kadar tırmandı. Ve Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın aylarca devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarını son 4 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Brent petrolün varil tahvil fiyatı özellikle baktığımızda %6'dan fazla aştığını görüyoruz ve 28 Şubat'ta savaş başlamadan önce 70 dolarlardan işlem görüyorduk. Orta Doğu'daki çatışmaların bu arzı kısmasıyla birlikte 2022'den bu yana en yüksek boyutuna ulaşmış oldu. 9. haftasındaki savaşın nasıl biteceğine dair hala net bir tablo ortaya çıkmış değil. Bu belirsizlik koşulları zaten petrol fiyatlarındaki yükselişi de en çok aslında belirleyen unsurlardan biri. Wall Street Journal buna göre Trump İran'ın nükleer programından vazgeçmeye zorlamak için uzun süreli bir abluka hazırlığı yapılması talimatını verdi dedi. Yine Amerikan basınına baktığımızda aylarca devam edebileceğini söyledi. Bu kadar çatışmanın yeniden dönülmesi ya da artarak devam etmesi durumları Trump'ın sivil altyapıyı içerebilecek kısa ve güçlü bir dalga olması durumunda tekrar petrol fiyatlarını savaştan öncesine dönme ihtimalinden çok daha uzaklaştırıyor. Hürmüz Boğazı burada kritik bir geçit Mete Bey. Bunun altını çizelim. Savaştan önce petrol ve diğer mallar buradan serbest bir şekilde taşınırken maalesef Tahran deniz ticaretini durdurdu. Sonrasında anlaşma sağlandı, sağlanmadı ama Tahran'a 6 milyar dolar değerinde petrol taşındığını özellikle açıklandı. Ve Goldman Sachs mesela burada Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ihracatın normal seviyenin yalnızca %4'üne düştüğünü ifade etti. Ve İran'ın kısıtlanan ihracatı ve sınırlı depolama kapasitesi ablukanın devam etmesi halinde maalesef arz kısıntılarına neden olacak. Ve sadece bunu arz kısıntıları olarak, üretim kısıntıları olarak düşünmeyelim. Tedarik zincirlerini de sıkıntıya uğratacak ve alternatif yollar aranıyor ama alternatif yollar alternatif maliyet demektir. O yüzden dünya ekonomisi içinde bir sıkıntı durumu söz konusu. Ve İran'ın savaşının bu şekilde yol açtığı aksaklıklar küresel ekonomiyi de tabii kümülatif dalgalar halinde vuruyor ve bundan sonrası için işte yüksek gıda fiyatları, yüksek enerji fiyatları, küresel enflasyon ki FED bu konuda özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyayı küresel enflasyona karşı uyardı. Burada Dünya Bankası'nın en şiddetli arz kesintilerinin Mayıs ayında sona ereceği temel bir projeksiyonda enerji fiyatlarının bu yıl yaklaşık %24 oranında artacağını öngördü Dünya Bankası ama Mayıs ayında sona ereceği projeksiyonunda. Yani devam ederse nasıl bir süreç olur? Bu tabii ki enerji fiyatları üzerinde biraz daha yükseldiğini görüyoruz.
1: Diğer yandan şimdi petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı var. 12 ülke mi yanılıyor muyum? 10 ile 12 arası herhalde. Ülke var. Bir OPEC ne yapıyor? Yani bu ülkeler ne yapar? Ondan sonra çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ki ciddi üreticilerden birisi buradan ayrılmaya karar verdi. Ben ayrılıyorum dedi. Bir yani OPEC ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri niye ayrıldı? Oradan devam edelim.
3: Tabii. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri 28 Nisan 2026'da OPEC'ten Rusya'nın da dahil olduğu genişletilmiş yapı OPEC Plus dediğimiz yapıdan ayrılacağını söyledi. Ve küresel petrol fiyatlarında sistemik bir etki yaratma potansiyeli çok yüksek. Çünkü örgüt özellikle 1970'lerin ortasında ve sonunda altın çağını yaşadı. O dönemde uluslararası petrol ticaretinin %85'ini kontrol ediyordu OPEC. Ve petrol üreticileri ve tüketicileri arasındaki güç dengesini kökten şekillendirdi ve enerji fiyatlarını aslında şekillendiriyordu bu anlamda. 1970'lerin petrol krizlerinde kritik bir rol oynayarak küresel enerji politikasını dönüştürdü. Bugün ise tablo biraz farklı. OPEC özellikle uluslararası petrol ticaretindeki payı %85'ten yaklaşık %50'ye gerilemiş durumda. Yani hala anlamlı bir ağırlık taşıyor, yarısı. Ama tek başına dünyaya egemen olmak gibi bir durumu söz konusu değil.
1: Suudiler var, yani değil mi? Körfez ülkeleri genellikle.
3: Tabii ki ve ama bunların içinde Birleşik Arap Emirlikleri son derece kritik bir konumda. Çünkü OPEC'in 3. genişletilmiş OPEC Plus'ın da 4. büyük üreticisi. Yani neden Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu kadar konuşuyoruz? OPEC içinde 3. OPEC Plus'ta da 4. Yani asıl belirleyici olan üretim rakamları değil, burada yedek kapasite kavramı. Yedek kapasiteden kastımız biraz daha büyük krizlerde fiyatları etkilemek ve arz şoklarına hızlı yanıt vermek için devreye alınan atıl bir üretim var.
1: Ne yapmak istiyor?
3: Bunu biraz daha Kendine şimdi şu anda herkes tabii enerji söz konusu olduğu için tabiri caizse bağışıklığını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Yani ne yapabiliriz de enerjiyi biraz daha kendimizde tutabiliriz ya da bu fiyat şoklarından etkilenmeyiz gibi. Mesela iki ülke özellikle baktığımızda OPEC'teki Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri iki ülke birlikte dünyanın toplam yedek kapasitesinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yani hem arz kendini korumaya çalışıyor hem bir taraftan fiyat dalgalanmaları olmayacak dendi. Yapılan açıklama Birleşik Arap Emirlikleri'nden böyleydi. Ama iki ülke piyasanın tartışması en güçlü ülkelerinden biri. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılığı da OPEC'in toplam üretiminin yaklaşık %12'sini doğrudan etkiliyor.
1: Peki şunu soracağım. Şey kapalı, boğaz kapalı, ayrılacak. Belli ki üretim kapasitesini arttıracak. Belki fiyatları biraz kırarak daha fazla satmaya çalışacak kendi başına. Ama nasıl çıkaracak oradan? Niye böyle bir şey yaptın?
3: Şimdi bunun altında 3 temel neden var. Ayrılığın arka planına baktığımızda aslında bunu 3 başlıkta toplayabiliyoruz. Hemen onları ben size vaktimizi aşmadan hemen açıklayayım. Şimdi birincisi ekonomik nedenler. Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır OPEC kotaları nedeniyle günlük 3 ile 3,5 milyon varillik sınırlandırılmış durumdaydı. Oysa ülke İran Savaşı öncesinde sahip olduğu günlük 3,4 milyon varillik kapasiteyi 2027'ye kadar 5 milyona çıkarmak için yoğun yatırım yaptı. Ama tabii savaş koşulları girince böyle bir durum oldu. Birincisi bu. İkincisi de Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı OPEC'in kısıtlamalarından azade biçimde kendi üretim kararlarını özgürce verebilmek istediğini söyledi. Ve Suudi öncülüğünde üretim kısıntılarına katlanırken Irak ve OPEC Plus üyesi Rusya'nın kotalarını rutin olarak aştığını gözlemledi. Yani o biraz daha özgür olmak istiyorum ve Rusya'yla üretim karşılaştırması bir anlamda yapıldı. Ve diğer önemli tabii ki konu da 100 milyar varilin üzerindeki kanıtlanmış rezervlerle dünyanın en büyük petrol stoklarından birine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri OPEC kotalarını yarattığı gelir kaybı artık kabul edilemez bir hal almıştı dedi. Yani o üretim tabanlarının kısıtlamalarından kurtulmak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzun vadede ekonomik toparlanması için büyük bir kazanım olacak dedi. Yani biraz daha o büyüme odaklı belki kendine yetebilme, tekrar ihraç durumları bunların hepsini kontrol altına almaya çalıştığı için de böyle bir karar verildi diyebilirim.
1: Peki nasıl çıkaracak? Bir boru hattı var herhalde. Onlar daha önceden ciddi şekilde bir tedbirini almış herhalde değil mi? Hürmüz kapanınca oradan çıkaramıyorlar. Başka bir yerden çıkaracaklar.
3: Tabii ki şöyle kısa vadede aslında hani nasıl bir etki yaratacak ya da bundan sonrası nasıl olacak diye şöyle bir gelecek perspektifi olarak baktığımızda etkiler biraz sınırlı kalacak gibi görünüyor. Şöyle, Hürmüz Boğazı hala abluka altında olduğu sürece Birleşik Arap Emirlikleri'nin ek üretimini serbestçe pazara taşıması çok da mümkün değil. Aslında sizin altını çizdiğiniz gibi. Çünkü Hürmüz kapalı. Ve hep söylüyorum yani alternatif rotalar aranıyor ama o da alternatif maliyet demek. Çok sağlıklı olmayabilir. Ve bu duyurunun yapıldığı gün petrol vadeli işlemlerde neredeyse hiç tepki vermedi Mete Bey. Bu da önemli bir gelişme bence. Piyasalar bu gerçeği fiyatlamış göründü aslında. Ve orta uzun vadede işte biraz daha köklü biçimde değişmesi, işte Hürmüz'deki tıkanıklık giderilir, tam kapasiteyle pazara akarsa fiyat önümüzdeki yıl 50 dolara yaklaşabilir gibi böyle hedeflenen bazı o 5 milyon varilleri yapabilir miyiz? Ek hacim önemli deniyor ama şu anda tabii taşıma durumu biraz daha alternatif rotalara daha sanki bağlı gibi dönüyor ama alternatif rotaların maliyetleri bu anlamda sıkıntı oluyor. Hani yeniden açılması yedek kapasiteyi kullanmadan evet önemli olacak ama Hürmüz Boğazı abluka altında olduğu sürece ham petrolün büyük bölümünün tankerlerle taşınması çok da mümkün değil. Abu Dhabi'deki sahalardan başlayarak boğazı tamamen devre dışı bırakan Fujairah limanına uzanan boru hatları stratejik bir öncelik oluyor burada hani ilk bakıldığında. Evet. Ve hali hazırda da bu güzergahta bir hat var. Yoğun biçimde de kullanılıyor. Bu da yeni boru hatları inşa edilmesi gerekliliğini aslında onlara söylemiş oldu. Ve boru hatları tamamlandığında işte Birleşik Arap Emirlikleri petrolü herhangi bir OPEC taahhütüyle Hürmüz'ün kaderine bağlı olmaksızın piyasaya akabilecek deniyor. Yeni boru hatları şu anda var olan var ama o boru hatlarına ilave yapılması da zorunlu gibi görünüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor Beyhan İncekara programımıza katıldığınız
3: ve
1: yorumlarınız için.
3: Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet görüşler böyle savaş 3. ayına girdi. Bir yanda ateşkes, bir yanda askeri hazırlıklar, bir yanda diplomatik pazarlıklar. Dünya nefesini tuttu. Bu kriz, bu savaş nasıl sona erecek merak ediyor. Biz de bu konuyu ele almaya devam ediyoruz. Bakalım daha ne kadar konuşacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 5 haberlerle tekrar karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini söyledi. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti ve yeni bir karşı teklif verdi. İran bu teklifi inceliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: İran açıklarında bir tanker saldırıya uğradı. Gemi mürettebatının durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamayı İngiliz Deniz Ticareti İzleme Ajansı yaptı. Siri Adası'nın 20 kilometre batısındaki saldırının çok sayıda küçük tekneyle düzenlendiği belirtildi. Siri Adası Hürmüz Boğazı'nın İran tarafında yer alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın Dışişleri Bakanı Busaidi ile görüşmesinde gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. İki isim İran'la ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararına dair konuştu. Yeni bir durum değil dedi. Washington'ın Berlin'e seyir füzeleri konuşlandırma planının da şimdilik askıda olduğunu belirtti.
1: ABD, Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı kriz sonrası kıtadaki asker sayısını azaltıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de karara ilişkin konuştu. Merz, 5000 askerin geri çekilmesinin yeni olmadığını söyledi. Belki abartılıyor ama yeni bir gelişme yok dedi. Almanya'daki ABD birliğinin eski başkan Joe Biden tarafından yerleştirilen geçici bir birlik olduğunu hatırlattı. Başbakan Merz, ABD'nin Almanya'ya Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırma planının rafa kalktığını belirtti. Amerikalıların bile yeterli miktarda füzesi yok ifadelerini kullandı. Alman Başbakan Berlin-Washington hattında NATO kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. NATO'nun nükleer caydırıcılığına yönelik Amerikan taahhüdünde hiçbir kısıtlama yok diye konuştu. Friedrich Merz, Tahran'ın Amerika'yı müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını iddia etmişti. Bu açıklamasını savundu. Trump ise bunun karşılığında Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekileceğini söylemişti. Merz, Trump'la Temmuz ayında Türkiye'deki NATO zirvesinde buluşmayı planlıyoruz dedi.
0: ABD ve İran arasındaki gerilim sürüyor. Trump, İran'ın 14 maddelik şartını kabul edilemez olduğunu açıkladı. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli, bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
2: 1950'den bu tarafa ABD'nin hani Orta Doğu politikasının temel noktalarından birisi İsrail'i koru kolla yaşattır. Dolayısıyla dikkat edin, İsrail basınına yapıyor açıklamayı. En başından beri İsrail nükleer silah meselesini problem etti. Yoksa birinci turda da %90 anlaşmıştı İran'la ABD. Buradaki en büyük problem İsrail. Yani İsrail hiçbir şekilde İran'ın nükleer programa sahip olmasını istemiyor. Zenginleştirilmiş uranyumun elinden alınmasını istiyor. Dolayısıyla İran'da şunu söyledi. Bu da bizim kırmızı çizgimiz. Biz nükleer programdan vazgeçmeyeceğiz. Ha, nükleer silah üretmeyeceğiz. Ali Hamenei'nin bu yönde fetvası var. Biz buna uyacağız ama nükleer programdan vazgeçmeyeceğiz. Zenginleştirilmiş uranyumu da vermeyeceğiz diyor. Şimdi dolayısıyla burada Trump İran'la İsrail'in arasında sıkışmış kalmış durumda. Bakın 11 Mayıs'ta Netanyahu Beyaz Saray'a gidiyor. İşte Lübnan Cumhurbaşkanı da gelecek. Orada Trump bir Lübnan görüşmesi yapmayı planlıyor. Tabii daha bu netleşmedi ama muhtemelen gidecek. Şimdi orada bir kez daha Netanyahu Trump'ı bu konuda ikna edecek. Çünkü İsrail'in bu işte onayını almadan bu nükleer silah meselesi, ki benim okumalarıma göre, yani İsrail ikna edilmediği sürece bu iş burada takılacak. Bakın sadece burada takılıyor kalıyor. Evet. Yani öbür sefer ilk turda hatırlayalım, taahhüt istedi, taahhütname istedi, yazılı istedi. Dolayısıyla ABD nükleer program meselesini kendisi için bir engel olarak ben gördüğünü düşünmüyorum. Hatırlarsanız terörle mücadele direktörü ne demişti? Bizim için hiçbir yakın tehdidi yok İran'ın, ne nükleer silahının ne balistik, ama İsrail için biz bu savaşa girmek zorunda kaldık demişti. Yani evet. Dolayısıyla burada eğer Trump'ın kendi savaşı olsaydı bu, yani ABD-İran savaşı olsaydı sadece, İsrail bu denklemde olmasaydı muhtemelen bu mesele çözülür veya İşte denetimlerle bir şekilde devam ettirdi. Hatta bana göre Cenevre'de bu çözülür, savaşa bile girmezdi. Çünkü yani Trump'ın amacı burada İran petrollerinde bir şekilde pay sahibi olmak. Hatta şunu da söyledi savaş öncesi. Bizim amacımız işte rejim değişikliği şu bu değil, İran'ı kazanmak dedi. Yani ben herkesle el sıkışırım dedi. Dolayısıyla bu noktada şimdi bunu da reddettikten sonra tabii biz bu maddeleri görmüyoruz maalesef. Böyle de bir şey var. 14 madde işte tahmini olarak şunlar olabilir diyoruz ama muhtemelen yine takıldığı yerler 3 aşağı 5 yukarı birkaç maddedir. Ben hatta balistik füzenin de çok problem olmadığını ama bu nükleer program gerçekten İsrail için bir kırmızı çizgi olduğunu biliyoruz. Yani İsrail medyası bunu zaten yazıyor. Netanyahu bunu sürekli söylüyor. Dolayısıyla bunun nasıl aşılacağını artık Trump çözmesi lazım. Çünkü dediğim gibi biraz önce de söyledim. Trump İran'la İsrail'in arasına sıkışmış durumda. Bu hatta üçüncü bir sıkıştığı noktada seçimler. Bu üçgenden nasıl çıkacak bekleyip göreceğiz. Hatırlarsanız Meloni'nin bundan birkaç ay önce bir açıklaması oldu. Yine bu gündeme geldiğinde biz de Amerikan üssünü kapatırız demişti. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri 1945 sonrası sistemi tamamen müttefikleriyle birlikte hareket etme üzerine kurulu. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri küresel bir güçse bu müttefikleri sayesindedir. Yani onların topraklarında bulundurulan üsler, dinleme izleme istasyonları, hızlı müdahale güçleri, gemilerinin demirleyebileceği limanlar, uçaklarının lojistik destek alabileceği havalanları, bütün bunlar müttefikleri sağlıyor. Şimdi düşündüğünüz zaman eğer bu müttefikleri yavaş yavaş kaybetmeye başlarsanız, örneğin Avrupa çok önemli bir saha. Çünkü Rusya var. Yani Rusya bugün Amerikan raporlarında artık bir numaralı tehdit olarak yeniden görülmeye başladı. En büyük askeri tehdit. Çin bile burada iki numaraya indi. Dolayısıyla şimdi Rusya oradayken Avrupa, bakın sadece Avrupa'yı korumak için ABD Avrupa'da yok. Geçmişte Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı ele geçirip devam etmesini engellemek için orada. Yani Avrupa bir ABD'nin güveni için ön cepheydi. Onun için bugün Sovyetler Birliği'nin yerini şu anda Rusya almış gibi yeniden ona muamele ediliyor ama burada ben Trump'ın biraz da bu İran meselesinden dolayı ortaya çıkan sürece tepki gösterdiği düşünüyorum. Aslında tepki gösterdiği şey şu. Bence Amerika'nın içinde yaşananlar Trump'ın tamamen psikolojisini bozdu. Yani dışarıda yaşananlardan çok içeride yaşananlar. Özellikle Alman şansölyesinin açıklaması gerçekten Amerikan kamuoyunda çok büyük etki yarattı. Yani resmen Trump'ın hiçbir stratejisi olmadığını ve aleni küçük düşürüldüğünü söyledi. Yani bundan daha herhalde büyük bir eleştiri olamaz. Bu kimin işine yaradı? Demokratların muazzam işine yaradı. Şu anda muhalefetin çok büyük işine yaradı ve İran savaşına olan karşıtlık bu tip verilerle daha güçlü hale geliyor Amerikan iç politikasında. O yüzden ben şunu söylüyorum. Trump'ın İran savaşından daha büyük bir savaş içeride veriyor. Muhalefete karşı, siyasete karşı. Bakın bugün medyaya da yansıdı. Yani Trump'ın yargılanma ve tutuklanma ihtimali olabilir. Başkanlık görev bittikten sonra deniyor. Gerçekten de uzun bir belki soruşturma, yargılanma süreci yine başlayacak Trump için. Dolayısıyla Trump bütün bu öfkesini dışarıdaki işte ülkelere kusuyor. Kime? NATO'ya, Avrupa'ya. En azından diyor içeride ben bu desteği sağlayamadım ama dışarıda bari bana destek verseydiniz şeklinde bir serzenişi var. Ama Avrupa daha önceki şeyleri unutmamış durumda. Yani Trump'ın tarifelerle daha önce Avrupa'ya pek de dostça yaklaşmadığını hatırlayalım ve bugün de zor durumdaysa Avrupa'da Trump'a dostane yaklaşmıyor. Şimdi dolayısıyla bu noktada NATO'ya ne kadar zararı? NATO kurum olarak düşünürsek 1949'dan beri evet ABD NATO'dur söylemi var ama yani o kadar da değil. Yani NATO artık kurumsallaşmış, diğer ülkelerin de katkısıyla belli bir noktaya gelmiş. Çünkü ben ABD'nin stratejik anlamda NATO'dan çekileceği düşünmüyorum. Bir de şunu da unutmayalım. NATO'ya giriş kongreyle oldu. Kongre kararıyla. Dolayısıyla ABD başkanının tek taraflı bir efendim kararnameyle, iradesiyle bunun NATO'dan çekilemeyeceğini bugün Amerika'da hukuk çevreleri tartışıyor zaten. Bu mümkün değil diyorlar. Yaparsa yüksek mahkemeye gider bu karar deniyor. Dolayısıyla NATO'dan çekilme gibi bir şey olmayacak ama NATO'yu zayıflatmak adına hareket edecek. Fakat Pentagon'da buna itiraz var. NATO'nun zayıflaması aslında Amerika'nın küresel gücünün de zayıflaması anlamına geliyor ki bunu söylüyorlar Trump'a. Trump bu noktada bilmiyorum bir göz daha veriyor, tehdit ediyor ama bakın bütün bunlar İran savaşı bitirildiği an, herhangi bir anlaşma yapıldığı an ortadan kalkacak meseleler aslında.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Ermenistan'da başlayacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacak. Zirve bugün geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayacak. Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Toplantıda demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantıları geliştirmek ve ekonomiyle enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonu sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Arızanın önemli olmadığı ancak güvenlik protokolü gereği iniş yaptığı belirtildi. Sánchez bu sabah Erivan'a hareket edecek. İki kentten kaza haberleri geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü.
1: Otobüs şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
3: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
1: Kaza Malatya Adıyaman Karayolu'nda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü Polatdere Mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
0: Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
4: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü. Araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kent de hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
0: Afyonkarahisar'da yoğun kar etkili oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uşak, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları'nın tır ve çekici araçlara kapatıldığını açıkladı. Yolların diğer araçlara açık olduğu bildirildi. Baharın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu. Sandıklı, Sinan Paşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor. Ancak yeni haftada yarından itibaren sıcaklıklar artacak. Tahminler nasıl? Ayrıntılara bakalım.
5: Şu anda sıcaklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle batı ve iç bölgelerde. Salı günü için batı bölgelerde kademeli olarak yükselecek. Çarşamba günü artık mevsim normalleri civarına çıkıyor.
6: Soğuk hava salı gününden itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceyi bulacak.
5: Ankara'da yer yer 10 derecenin altına düşmüştü. Hafta ortasında sıcaklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonuna doğru Ankara'da 20 derece civarında seyretmesini bekliyoruz sıcaklıkların. İstanbul'da sıcaklıklar şu anda en yüksek sıcaklıklar 15-16 derece bandında seyrediyor. Hafta ortasına itibaren 20 dereceleri göreceğiz İstanbul'da.
6: Meteorolojiden yeni hafta başında bazı bölgeler için zirai don uyarısı da var.
5: Zirai don riskine baktığımızda ise özellikle pazartesi ve salı sabah saatlerde iç kesimlerimizde yer yer sıcaklıkların sıfırın birkaç derece altına düştüğünü göreceğiz. Özellikle rakımın 1000-1200 metrenin üzerinde olduğu yerlerde hafif zirai don riski 2 gün boyunca bulunuyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
6: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
6: ABD, İsrail, İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve

0: koşullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu sorusuna yanıt verdi ve bu adımın turizm için olumlu olacağını söyledi. Bakan Ersoy, Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy'a Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Ersoy, 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar dedi. Tatil süresiyle ilgili son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak, kabine toplantısında alınacak. CHP seçim çalışmalarına başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu.
2: 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sattığına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız.
0: CHP seçim çalışmalarına start veriyor. Parti yönetimi Türkiye genelinde sokağa inecek. CHP'nin hedefleri seçmenle paylaşılacak.
2: Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Karabük'teki mitingden verdi. Gündeminde yine ekonomi vardı. Özel ara zam çağrısını tekrarladı.
2: Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin davada 5. duruşma çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
3: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
3: Soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek tutuklandı.

0: Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'le iki şüpheli geçtiğimiz günlerde suç örgütüne üye olmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Zuhal Böcek ise sevk edildiği sulh ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personelle iki şoför tutuklanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programda konuştu. Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin her zaman her platformda bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.
1: Bugün Türk milliyetçisine düşen görev, en temel görev ve sorumluluk, Türk insanının nasıl daha mutlu, nasıl daha sağlıklı ve huzurlu yaşayacağına kafa yormaktır. Siyasetini de bu şekilde yürütmektir. İşte o zaman Türk evladı olmanın tarihi vasfı yerini ve mecrasını bulabilecektir. Her daim, her vesileyle, her platformda bir araya gelmek zorundayız. Dinlemek, konuşmak, kucaklaşmak zorundayız. Türk milletini bir araya getirebilmek için, Türk milletini Türk milliyetçileri olarak yönetebilmek için, Türk milliyetçilerinin akıl ve vicdan birliği içerisinde hareket etmesini temin etmek zorundayız.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün birlik ve istiklalinin kararlı duruşunun sembolü olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Türkçülük Günü'nün geçmişi anlamak ve geleceği daha güçlü inşa etmek açısından önemli bir hatırlatma olduğunu da belirtti. Zorlu, Türk dünyası vizyonuna da değindi. Dilde, fikirde, işte birlik ülküsü, ortak alfabe, ortak tarih bilinci ve güçlü işbirlikleriyle somut karşılık bulmaktadır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sarı Süreyya Önder bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Sarı Süreyya Önder için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
2: Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.
3: Kendi sesiyle kaydettiği dizeler dinlendi, konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Annesi, kızı, dostları ve sevenleri Sarı Süreyya Önder'i anmak için bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder'in 1. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen tören yağmur altında gerçekleşti. Sendika, dernek ve siyasi partilerden yüzlerce kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Önder için ilk konuşmayı kızı Ceren yaptı.
4: Dostlarımla bir gün bile ayrılmadık. Birbirimizde bir tür teselli bulmaya çalıştık. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki... O bile neşe veriyor.
3: Ölümünden önce terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarda yer alan Sırrı Süreyya Önder için yapılan konuşmalarda da barışa vurgu yapıldı.
5: Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesiyle, katkısıyla, emeğiyle, mizahiyle bizler bu günlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendi.
6: Sevgili Sırrı Başkan, seni özlemle anıyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Barışı illaki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz.
3: Sırrı Süreyya Önder'i 1. ölüm yıl dönümünde özel bir bağ kurduğu kağıt toplayıcıları da unutmadı. Çok sayıda geri dönüşüm işçisi, üzerinde Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı bulunan yeleklerle anmaya katıldı. Siyasetçi kimliğinin yanında sinema ve yazarlık kariyeriyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, 3 Mayıs 2025 günü de hayata veda etmişti.
0: Hatay'da staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Pastane sahibi gözaltına alındı. Olay İskenderun ilçesine bağlı Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagün, İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisiydi. Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. İş yeri sahibi gözaltında. İstanbul Şişli'de 2 hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
3: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: İlim Yayma Ödülleri 2. İstişare Kampı sona erdi. Daha önce bilimsel çalışmalar ışığında ödüle layık görülen akademisyenler bildiri yayınladı. Akademisyenler Türk İslam ülkeleri arasında afet yönetimi, eğitim, sağlık, teknoloji gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.
7: Daha önce İlim Yayma Ödülüne layık görülen 12 akademisyen hafta sonu kampa girdi. Jeopolitik tabloyu, güncel olayları, eğitim, sağlık gibi alanlarda yeni gelişmeleri değerlendirdi. Alanında uzman isimler bir yol haritası oluşturdu. Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi isimli bildirinin ayrıntıları İstanbul'daki basın toplantısında duyuruldu.
8: Ödül sahibi hocalarımızın her yıl bir araya gelip ortak kanaat geliştirdikleri alanda bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmalarını, daha sonra da bu bildiriyi karar vericilere gidip teslim etmeyi bir metod olarak benimsedik. Geçen sene ilkini yaptık. Bunların tesirli olduğunu, hayırlı olduğunu da görüyoruz.
7: Akademisyenler Türk İslam ülkeleri arasında daha aktif bir işbirliği yapılmasını tavsiye etti.
9: Türkiye'nin ilişkili olduğu bölgesel kurumların desteğiyle ülkeler arasında ortak kavram, ortak düşünce ve ortak politika üretimini sağlayacak daimi bir ilmi komisyon kurulmalıdır.
7: Afetlere ve olası krizlere karşı da ortak çalışmaların önemi vurgulandı.
9: Deprem, enerji, iklim, sağlık, su ve gıda güvenliği gibi alanlarda bölge ülkeleri arasında güvenli, standartlaştırılmış ve erişilebilir ortak veri altyapıları kurulmalıdır. Bölgesel uzman çalışma grupları oluşturulmalıdır.
7: Bildirinin ilgili kurumlarla paylaşılmasıyla farklı çalışmalara katkı sunulması hedefleniyor.
0: Türkiye'de okullaşma oranı düşüyor. Eğitim Birsen'in araştırmasına göre ortaokul ve liseye giden öğrenci sayısında son 2 yıldır düşüş var. Raporda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere de özel bir bölüm ayrıldı.
10: Türkiye'de okullaşma oranı azalıyor. 6-13 yaş arası dışında tüm gruplarda okula giden sayısı düştü. Özellikle 14-17 yaş grubunda, yani orta öğretim öğrencilerinde 2 yıldır düşüş var.
11: Dikkat çeken oranlar Eğitim Birsen'in 2025 yılı izleme ve değerlendirme raporundan. Rapora göre 14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı son 2 yıldır geriliyor. 2023'te %94,5 olan bu oran 2025 yılında %86,4'e düştü. Yani her 100 çocuktan yaklaşık 14'ü zorunlu eğitimin dışında kaldı.
10: Rapora göre eğitim dışı kalan erkeklerin sayısı kızlardan çok. Geçtiğimiz yıl 2023'e göre net okullaşma oranı erkeklerde %8,4, kızlarda ise %7,7 düştü.
12: Bizde oranın düştüğü tespiti var ama bunun nedenleri daha derin belki analiz edilebilir. Ama bizim özellikle erkek öğrencilerde düşüş kayda geçmiş. İş bulma noktasında önlerinin kapalı olduğunu görüyor gençlerimiz. Aileler bu noktada belki işte içinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların da yansıması olabilir diye değerlendirebiliriz.
10: 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi kademesinden orta öğretime kadar toplam öğrenci sayısı 18.710.265'ti. Bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre 753.742 azaldı. 17.956.523'e düştü.
13: Çocuklarımız ortaokulda özellikle, yani okuyacağım da ne olacak? Sanki ne kadar para kazanabileceğim ki, zaten işsizlik ortada duygusunu hem yaşıyorlar hem de aileler yaşıyorlar. Ama ailelerimiz de artık biraz daha daha erken yaşta işe başlasın, eğitime yönlendirmekten ziyade para kazanabilecekleri bir yere doğru aktarma gibi bir durum gösteriyorlar.
14: Okul terkinden bahsediyoruz. Okul terkinin en temel nedenlerinden biri akran zorbalığı ve hem aile içi hem okulda yaşanan şiddet olayları.
10: 18-21 yaş grubunda erkeklerin lise mezuniyet oranları da düşüyor. 2024'te bu oran %71,7 olarak kayda geçti. Ancak bu oran 4 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.
11: Raporda dikkat çeken bir diğer başlıkta ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler. 18-24 yaş grubundaki bu gençlerin oranı OECD ülkelerinde yaklaşık %14 seviyesinde. Türkiye'de ise bu oran %31 olarak kayıtlara geçti. Türkiye %30 barajını aşan tek ülke konumunda.
12: Ne eğitimde ne istihdamda olan, hani olmayan gençlerimizin yüksek olması ülkemizin geleceği adına bir tehdit. Gençlerimiz ya okulda eğitim, öğretim görmeli ya da istihdam parçası olmalı. Burada hem eğitim sistemi üzerinde önlemler alınmalı. Çocuklarımızın okuldan, özellikle liselerde, orta öğretimde neden uzaklaştığı, neden okulları terk ettiği üzerinde çalışma yapılmalı.
14: Üniversite sonu evde oturan gençlere bakıldığında ise bu tamamen istihdamla ve üniversitedeki bölümlerimizin şu anda ihtiyacımız olan iş piyasasına uygun olmamasıyla bağlantılı.
10: Uzmanlara göre istihdam ve eğitim politikaları eş güdümlü olarak gözden geçirilmeli.
12: Artık yüksek öğretimde mezun olan öğrencilerin iş bulma, özellikle mezun olduğu alanlarda iş bulma noktasında da tartışmalar var. Sadece orta öğretime yönelerek değil de eğitim sisteminin tamamını belki değerlendirerek önlemler alınabilir. Teşvik edici önlemler alınabilir. İşte bu noktada eğitime erişemeyen dezavantajlı bölge belki ayrı programlar uygulanabilir.
13: Bu da neyi getirecek? Üniversitede bu sefer biz akademik anlamda gelişen insan görmemeye başlayacağız. En devamında ise işsizliği de beraberinde getirdiği için hem akademik anlamda başarısız hem de iş hayatına giremeyen evde oturan öğrenci sayısında, genç sayısında ciddi bir artış göreceğiz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'den başlayıp Gaziantep'e uzanan demiryolu hattı projesini anlattı. Bakan Uraloğlu, Mersin ve Adana arasının önümüzdeki yıl hizmete açılacağını söyledi. Hattın ilerleyen zamanlarda Basra Körfezi'ne kadar gideceğini ifade etti.
15: 312 kilometrelik bir demiryolu, hızlı demiryolu hattından bahsediyoruz. Mersin'imizden başlayıp Gaziantep'e kadar giden, elbette bunun devamı her iki tarafa da, hem kuzeye doğru hem doğuya doğru devamını da planladık. Devam eden çalışmalarımız var, olacak çalışmalarımız var. Hem şehrin içerisinde insanımız bağlıyla beraber yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin, hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle 2400 metrelik bir bölümü tamamen yer altına alarak üstündeki 2400 metrelik tul olarak kesimi biz esasında buradaki normal hayatın bütünleşmesine, hayatın sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk. Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yaparak hizmete açmayı planlıyoruz. Yani ilk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Ovaköy'den, Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
0: Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı.
16: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
17: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
16: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
18: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
16: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
0: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır'da kutlamalar yapılmıştı. Valilik o kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Kentin dört bir yanındaki kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü ve kutlamalar sırasında 3'ü çocuk 11 kişi silah, bıçak ve havai fişek kullanımı nedeniyle yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Valilik yaralanmalara ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran çözüme yaklaşmıyor fakat savaşa da çok istekli gibi değiller. Taraflar arasındaki son durumu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Sarı NTV yayınında değerlendirdi. İzleyelim, gelişmelerle saat başında yeniden burada olacağımızı da hatırlatalım.
19: Gerginliğin tekrarlaması, savaşın saldırılarının tekrarlaması muhtemel bir barış anlaşmasından daha muhtemel açıkçası ne yazık ki. Çünkü şeye baktığımız zaman, sahaya baktığımız zaman İran sahadaki Hürmüz kozunu masada da kullanmaya çalışıyor. Diplomaside de benzer şekilde Hürmüz'ü bir kaldıraç olarak kullanmaya çalışıyor. Ve nihayetinde bugün İran'ın farklı bir diplomasi tarzını da görüyoruz. Hürmüz'ü bir kaldıraç olarak kullanarak bir şekilde diplomasi masasını farklı süreçlere bölmeye ya da kompartmanlaştırmaya çalışıyor açıkçası. Önce Hürmüz Boğazı, yaptırımlar, savaş tazminatı, dondurulmuş varlıklar gibi bir takım meseleler, özellikle Lübnan sorunu da buna dahil edilerek önce bu meselelerin çözülmesi sonrası ikinci aşamaya, nükleer meseleye gelinmesi gibi yeni bir taktiksel manevra, yeni bir taktiksel diplomasi takip ediyor İran. Belki bu birinci aşamada çözüm mümkün olabilir. Nihayetinde ABD açısından da İran açısından da Mevcut durum çok da sürdürülebilir bir durum değil. Nihayetinde evet, Hürmüz'ün kapalı olması uluslararası küresel piyasalar açısından, küresel petrol piyasalar açısından ciddi bir baskı oluştururken ABD ekonomisi de bunu yavaş yavaş hissetmeye başladı açıkçası. Ama İran açısından da sürdürülebilir değil. Nihayetinde bir çifte ablukadan bahsediyoruz. Hem İran'ın hem de ABD'nin Hürmüz'de iki farklı ablukası var. İran açısından da bu ABD ablukası sürdürülebilir değil. Çünkü bir stratejik belirsizlik söz konusu. Bununla beraber bu abluka hem bir ekonomik hem bir askeri abluka haline gelmiş durumda. Ve Lübnan'da da düşük yoğunluklu bir çatışma söz konusu Hizbullah'a yönelik. Doğal olarak böyle bir konjonktürün içerisinde İran'ın da mevcut durumu uzun süre devam ettiremeyeceği varsayıldığında masada bazı esnemeler söz konusu olabilir birinci aşamada. Yani Hürmüz meselesinde İran'ın bir takım tavizleri söz konusu olabilir. İran farklı bir diplomasi modeli takip ediyor, kademelendiriyor. İlk defa kademelendiriyor ve kompartmanlaştırıyor. Yani ilk meselenin içerisine bazı tavizleri de ekleyerek, yani Hürmüz meselesine yaptırımlar meselesi gibi İran, ABD'nin çok da esnemediği, yani esneklik noktasında İran'ı tatmin edecek düzeyde esnemediği bir konuyu da bu paketin içerisine ekliyor. Savaş tazminatını bu paketin içerisine ekliyor. Yine beraberinde dondurulmuş varlıklar meselesini bunun içine ekliyor. Lübnan'ı bunun içerisine ekliyor. Doğal olarak bu paket aslında ABD açısından da esneme noktasında önceki konulara nispetle daha uzlaşılabilir bir paket. Uzlaşma noktasının sıkıntı olduğu nükleer mesele ve İran'ın balistik füzeleri programı. Doğal olarak nükleer meselede İran'ın uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmesi noktasında hiçbir esnemesi söz konusu değil. Muhtemelen de esnemeyecek. Çünkü 28 Şubat öncesi, savaş öncesi İran nükleer programla ilgili pek çok taviz vermişti, pek çok esnemeye gitmişti. Hatta bunun belli bir süre ertelenmesi, 5 yıl gibi, 10 yıl gibi İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını bir şekilde dondurması gibi ya da elindeki 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir ülkeye, özellikle Rusya'ya transfer etmesi ya da bunun seyretilmesi gibi bir takım tavizleri kabul etmişti. Ama şu an sahada kendisini ciddi anlamda yenilmemiş kabul eden ve ABD'nin en azından geri adım atmak zorunda kaldığı, tavizler vermek zorunda kaldığını düşünen İran bu noktada ciddi anlamda direnecektir. O nedenle ikinci paket, yani kademelendiriyor dediğim o, birinci pakette uzlaşılar mümkün ama ikinci pakete geldiğimiz zaman, ki bunu 30 gün içerisinde çözülmeli diyor İran, ama bu ikinci pakete geldiğimizde yeniden gerilimin yükseleceği ya da tarafların bir şekilde uzlaşmasının çok da mümkün olmadığı bu paketi konuşuyor olacaklar ve bu pakette taraflar aslında kırmızı çizgilerinden de açıkçası vazgeçmiyorlar. Esneme noktasında iki tarafın asgari şartlarında bir uzlaşı, bir masada diplomasi zemini görünmüyor. O nedenle bu belki dondurulabilir, yani bu mesele dondurularak ilerleyen zamana bırakılabilir. Birinci acil mesele olarak şu an hem Trump yönetimi için hem İran için Hürmüz Boğazı ve yaptırımlar meselesi ve bölgedeki çatışma veya işte İran'ın şu an hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda ABD yönetimi tarafından abluk altına alınması, bu meseleler çok daha acil ve öncelikli görünüyor. Bunlar bu paketlerde konuşulabilir. İran'ın burada çok fazla bu abluka altında kalması mümkün değil. Bir şekilde bu ablukayı delmek için gerekiyorsa İran zaten tansiyonu yükseltecek, gerilimi yükseltecektir. Hem bölge açısından Hürmüz'ü, Hürmüz'de geçişleri bir şekilde sabote etme noktasında bir takım adımlar atabilir. Sivrisinek filosu dediğimiz böyle yüzlerce kamikaze filoları söz konusu İran'ın, saldırı filoları, ucuz nitelikli bunlar. Bunlar üzerinden saldırı yapabilir. Dronlar var, bunların üzerinden saldırı yapabilir. Yani şu an evet bir sabır ya da bir bekleyiş söz konusu iki taraf açısından ama bu İran açısından beklenebilir bir durum değil. O nedenle bu uzun sürer ya da bu diplomasiden bir sonuç çıkmazsa İran gerilimi arttıracaktır. Hürmüz Boğazı'ndan sonra Bab-ül-Mendeb'de yeni bir kriz alanı açabilir. Bununla beraber Körfez ülkelerinde aslında bir takım kendi yapılanmaları söz konusu. Yani biz daha çok Hizbullah'tı, Hamas'tı, Şii milislerdi vesaire bunlardan bahsediyoruz. Şii ekseni dediğimiz zaman ya da direniş ekseni İran'ın tabiriyle. Körfez'de de ciddi yapılanmaları ve örgütleri var. Buraları hareketlendirebilir. Yine Körfez'de Bahreyn gibi bir ülkede sosyal toplumsal hareketleri hareketlendirebilir. İran'ın da elinde bir takım opsiyonlar söz konusu. O nedenle mevcut konjektür, mevcut durum İran açısından sürdürülebilir değil. Bir hem stratejik belirsizlik var, hem abluka var, hem de düşük yoğunluklu çatışma var. Bu İran açısından uzun vadede katlanılabilir bir durum değil. Zaten ekonomik kriz vardı. Çok daha derinleşiyor. Enflasyon oranları çok daha yükselmiş durumda. Döviz şeye baktığımız zaman, oranlarına baktığımız zaman ciddi anlamda yükselmiş durumda. Bir ekonomik kriz söz konusu. Çünkü İran'ın ekonomisi petrole dayalı ve Trump yönetimi İran'ın petrol ihracatını boğmaya çalışırsa bu noktadan sonra İran'ın hiçbir korku eşiği yok anladığımız kadarıyla. Çünkü büyük korku eşiklerini de aştı İran. Bu noktadan sonra Körfez'de çok daha büyük saldırılar ya da bölgede bahsettiğim gibi Bab-ül-Mendeb üzerinden de farklı bir kriz alanı yaratabilir İran. İran içerisinde bir takım çatlaklar var, bunu kabul etmek lazım. Çünkü bu basına da kendi açılarından yansıyor. Özellikle Tasnim Ajansı gibi, Fas Ajansı gibi devrim muhafızları ordusuna yakın ajanslar üzerinden devrim muhafızlarının belli kesimlere ayar verdiğini görüyoruz. Özellikle daha öncesinde Dışişleri Bakanı Arakçı gibi ya da işte Ulusal Güvenlik Konseyi gibi bir takım alanlara ayar verdi. Bununla tartışmalara girdi. Açık açık bunları suçladı. Birkaç gün öncesinde de Paydari cephesinde önemli bir yayın organını hedef olarak aldı. Bunlar tabii ki içeride bir takım tartışmalar olduğunu gösteriyor. Ama devrim muhafızları ordusu tabii ki şu an yönetime büyük oranda hakim. Karar merci olarak karşımıza onlar çıkıyor. Hamaney babası gibi kurumları organize eden bir hakem ya da bir orkestra şefi ya da son sözü söyleyen karizmatik lider olmaktan ziyade devrim muhafızları ordusunun bir uzantısı ya da devrim muhafızlarıyla eklemlenmiş bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle devrim muhafızları ordusunu şu an aşabilen, onların angajmanının ötesine bir lider olarak çıkabilen bir figür değil. Hayatta olup olmadığı da zaten bir tartışma meselesi. O nedenle İran'da evet yönetimin içerisinde ya da siyasal alanda bir takım tartışmalar var ama karar alma mekanizması zaten devrim muhafızlarına dayandığı için burada herhangi bir sorun yok. Ama Trump yönetiminin İran'daki karar alma mekanizmasını yanlış okuduğunu görüyoruz. Ya yanlış okuduğunu ya da küçümsediğini ifade edebilir. Çünkü beni arıyorlar, kim arıyor belli değil. Ondan sonra lider kim o belli değil gibi falan ifadeler kullanıyor ama devrim muhafızları ordusunda bir güvenlik eliti, bir çekirdek elit, Ahmet Vahidi etrafında şekillenmiş bir güvenlik eliti şu an yönetimi elinde tutuyor anladığımız kadarıyla. Doğal olarak Trump yönetiminin burada okuması, Galibaf'ı bazen muhatap olarak alıp sanki devrim muhafızlarını aşıp kendisiyle müzakere pazarlığına oturabilir bir ortak gibi görmesi vesaire, J.D. Vance de aynı şekilde. Bunlar tabii yanlış okumalar olarak ya da yönlendirilmiş okumalar olarak ifade edilebilir. Ama şu an İran içerisinde belli tartışma alanları var. Ama bu karar alma mekanizmasına yansıyacak ya da karar alma mekanizmasının içindeki bir tartışma değil. Trump yönetiminin hazırlık yaptığı görülüyor. Washington'da da konuşulan, yani o çevrelerde, dışişlerinde ya da strateji topluluğunda konuşulan Trump'ın daha büyük bir saldırıya hazırlanarak İran'ı bir şekilde daha önce kabul etmediği şartları tekrar bir şekilde kabul eder hale getirmek. Çünkü yeteri kadar bedel ödemediği ifadesi var bugün de hatırlarsanız. Doğal olarak böyle bir hazırlık var gibi görünüyor açıkçası. Ama İran tabii bir taktiksel manevra alanı açtı yani diplomaside. Bunu kademelendirdi. Birinci sorunu çözelim. Yani mesela eğer Hürmüz'se tamam Hürmüz'ü beraber çözelim ama benim de şu istediklerimi verin. Daha önce bunun nükleer program üzerinden tartışıyordu. Yani gerek yaptırımlar olsun, gerek tazminat olsun, gerekse bölgesel çatışmanın sona ermesi ya da dondurulmuş varlıklar meselesi nükleer program, balistik programla birlikte tartışıyordu. Şimdi onlardan ayırarak Hürmüz önceliği etrafında bunları tartışmaya başlıyor. Bunları elde etmesi mümkün. Yani Trump yönetiminin Hürmüz karşılığında bunlarla ilgili esnemesi çok daha kolay olabilir. Ama ikinci aşamaya geldiklerinde oradaki çizgiler tabii ki korunuyor. Kırmızı çizgiler korunuyor. Orada da bir uzlaşı çok söz konusu olmayabilir. Ama dediğim gibi dar kapsamlı bir ateşkes niteliğinde çatışmayı donduran bir anlaşmada mümkün. Ama daha çok Washington'dan okuduğumuz zaman Trump'ın ve Trump ekibinin yeni bir saldırıya hazırlandığı ve İran'ı bir şekilde teslim olmaya, bir beyaz bayrak göstermesini, tamamen teslim olmasını sağlamaya yönelik bir askeri hazırlıktan bahsediyor. Ama tabii Trump bu, yani nihayetinde son karar Trump'ın, nasıl bir karar verir bilemiyoruz. Ama İran'a baktığımız zaman İran tabii ki savaşın bitmesini istiyor.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
21: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
20: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
21: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
20: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
21: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
22: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
20: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saat 6 haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin Boğaz'dan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını söyledi. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini açıkladı. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti, yeni bir karşı teklif verdi. İran teklifi inceliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararına dair konuştu. Yeni bir durum değil dedi. Washington'ın Berlin'e seyir füzeleri konuşlandırma planının da şimdilik askıda olduğunu belirtti.
1: ABD, Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı kriz sonrası kıtadaki asker sayısını azaltıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de karara ilişkin konuştu. Merz, 5000 askerin geri çekilmesinin yeni olmadığını söyledi. Belki abartılıyor ama yeni bir gelişme yok dedi. Almanya'daki ABD birliğinin eski başkan Joe Biden tarafından yerleştirilen geçici bir birlik olduğunu hatırlattı. Başbakan Merz, ABD'nin Almanya'ya Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırma planının rafa kalktığını belirtti. Amerikalıların bile yeterli miktarda füzesi yok ifadelerini kullandı. Alman Başbakan Berlin-Washington hattında NATO kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. NATO'nun nükleer caydırıcılığına yönelik Amerikan taahhüdünde hiçbir kısıtlama yok diye konuştu. Friedrich Merz, Tahran'ın Amerika'yı müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını iddia etmişti. Bu açıklamasını savundu. Trump ise bunun karşılığında Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekileceğini söylemişti. Merz, Trump'la Temmuz ayında Türkiye'deki NATO zirvesinde buluşmayı planlıyoruz dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı, Fas'ta düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatına katılan iki Amerikan askerinin kaybolduğunu duyurdu. Olay cumartesi günü Tantan kenti yakınlarındaki eğitim alanında meydana geldi. İki askerden haber alınamaması üzerine bölgede alarm durumuna geçildi. Arama kurtarma operasyonları Amerika Birleşik Devletleri, Fas ve diğer ortak ülke güçlerinin koordinasyonunda yürütülüyor. Kara birlikleriyle eş zamanlı olarak havadan keşif ve denizde arama faaliyeti yapılıyor. Yetkililer olayın meydana geliş koşullarına ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Ermenistan'da başlayacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Zirve bugün geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayacak. Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Toplantıda demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantıları geliştirmek ve ekonomiyle enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Arızanın önemli olmadığı ancak güvenlik protokolü gereği iniş yaptığı belirtildi. Sánchez bu sabah Erivan'a hareket edecek. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
2: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu sorusuna yanıt verdi. Bu adımın turizm için olumlu olacağını söyledi. Bakan Ersoy, Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Ersoy'a Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı sorusu yöneltildi. Ersoy 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ancak bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
2: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: CHP seçim çalışmalarına başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu.
3: 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sathına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız.
2: CHP seçim çalışmalarına start veriyor. Parti yönetimi Türkiye genelinde sokağa inecek. CHP'nin hedefleri seçmenle paylaşılacak.
3: Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Karabük'teki mitingden verdi. Gündeminde yine ekonomi vardı. Özel, ara zam çağrısını tekrarladı.
3: Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin ceza davasında 5. duruşma çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerinde açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. İki kentten kaza haberleri geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü.
1: Otobüs şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
4: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
1: Kaza Malatya Adıyaman Karayolu'nda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü Polatdere Mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
0: Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
5: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü. Araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kent de hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
0: Afyonkarahisar'da yoğun kar etkili oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları'nın tır ve çekici araçlara kapatıldığını açıkladı. Yolların diğer araçlara açık olduğu bildirildi. Bahar'ın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu. Sandıklı, Sinan Paşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, ancak yeni haftada yarından itibaren sıcaklıklar artacak. Uzmanların tahminlerine bakalım.
6: Şu anda sıcaklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle batı ve iç bölgelerde. Salı günü için batı bölgelerde kademeli olarak yükselecek. Çarşamba günü artık mevsim normalleri civarına çıkıyor.
2: Soğuk hava salı gününden itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceyi bulacak.
6: Ankara'da yer yer 10 derecenin altına düşmüştü. Hafta ortasında sıcaklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonuna doğru Ankara'da 20 derece civarında seyretmesini bekliyoruz sıcaklıkların. İstanbul'da sıcaklıklar şu anda en yüksek sıcaklıklar 15-16 derece bandında seyrediyor. Hafta ortasına itibaren 20 dereceleri göreceğiz İstanbul'da.
2: Meteorolojiden yeni hafta başında bazı bölgeler için zirai don uyarısı da var.
6: Zirai don riskine baktığımızda ise özellikle pazartesi ve salı sabah saatlerde iç kesimlerimizde yer yer sıcaklıkların sıfırın birkaç derece altına düştüğünü göreceğiz. Özellikle rakımın 1000-1200 metrenin üzerinde olduğu yerlerde hafif zirai don riski 2 gün boyunca bulunuyor.
0: Araç sürücüleri ve motorlular arasında trafikte yaşanan tartışmalara bir yenisi İstanbul Esenyurt'ta eklendi. İki motorlu paket servis çalışanı aracıyla hatalı dönüş yapan bir sürücüye saldırdı.
7: İndir camını! Kameramda kayıtta! İndir camını!
8: Biri aracın camını yumrukladı, diğeri elindeki sopayla defalarca vurdu.
7: İndir şu camını!
9: Görüyorsunuz! Bak! Bak!
8: İki motorlu paket servis çalışanı önünü kestikleri araca ve sürücüsüne böyle saldırdı.
7: Gel buraya.
8: Tüm yaşananları kaskın üzerindeki kamera kaydetti. Her şey araç sürücüsünün yasak noktada U dönüş yapmasıyla başladı. Motosikletlileri tehlikeye atan bu hareket sonrası iki kurye aracın önünü kesti. Sürücüye tepki gösterdi.
7: Oradan U mu çekilir?
9: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
7: Tamam özür dile. Özür dile, bitti gitti.
8: Tartışma yatışır gibi oldu. Taraflar yeniden yola koyuldu. Ancak araç sürücüsü motosikletlilerin arkasından çok yakın gitmeye başlayıp sıkıştırınca olay yine alevlendi. İki motorlu yeniden aracın peşine düştü. Trafikte kovalamaca başladı. Aracı bir kez daha yakalayan motokuryeler bu kez şiddete başvurdu.
7: İndir! Kameramda kayıtta! İndir camını!
8: Biri yumruklarıyla aracın camına vurdu, diğeri motorundan çıkardığı sopayla.
7: İndir şu camını!
9: Görüyorsunuz! Bak!
8: Araç sürücüsü de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
7: Haber duruyor.
8: Esenyurt, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşanan kavga, araç sürücüsünün uzaklaşmasıyla sona erdi.
9: Bak, görüyorsunuz. Bak.
8: Polis, kavgaya karışan iki kurye ve araç sürücüsünü yakalayarak toplam 366 bin lira ceza kesti. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.
0: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Almina, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.
10: Tüm Türkiye'de dua bindi.
11: Babası böyle seslenmişti.
10: Okul saldırısında ağır yaralanan Almine Ağoğlu 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
11: Dayım cennet kuşu.
10: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almine Ağoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almine doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almine Ağoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almine'nin sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
0: Batman'da 2,5 yaşındaki kız çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Kayıp çocuktan iyi haber saatler sonra geldi. Kayıp Melike köyden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
2: Babasının peşinden giderken kayboldu. 17 saat sonra 6 kilometre uzaklıkta bulundu. 2,5 yaşındaki Melike'nin sağlık durumu iyi.
12: Hadi ambulans.
13: Ambulansa yok. Hadi yok. Ambulans direkt ambulansa.
2: Batman'ın Gercüş ilçesinde Bağlıca köyünde yaşayan 2,5 yaşındaki Melike Erkin çobanlık yapan babasının peşinden gitti. Ancak bir süre sonra kayboldu. Aile ilk başta kendi imkanlarıyla küçük çocuğu aradı. Sonrasında ekiplere haber verildi. Köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 17 saat sonra Melike'den sevindirici haber geldi. Küçük çocuk köyden yaklaşık

0: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran vergide sadeleşme ve tek oran çağrısı yaptı. Baran, kurumlar vergisi %15 olarak tek oranda uygulanmalı dedi. Ato Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, yeni yatırım programında yer alan vergi indirimlerini değerlendirdi. Yatırım ortamını iyileştiren her adımı destekliyoruz ifadesini kullandı. Program kapsamı dışında kalan işletmeler için de kurumlar vergisinde sadeleşme olması gerektiğini belirten Baran, vergide adalet ve rekabet için farklı oranlardaki uygulamalar sona ermeli, tek ve düşük oranlı modele geçilmeli dedi. ATO Başkanı önerdikleri vergi modelinin İrlanda'da uygulandığını hatırlattı. Baran, İrlanda'nın uzun yıllardır yerli ve yabancı tüm şirketlere %12,5 kurumlar vergisi uyguladığını söyledi. İrlanda bu politikasıyla Avrupa Birliği içinde en çok yatırım çeken ve kişi başına milli gelirini en fazla artıran ülkelerin başında gelmiştir dedi. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir değerlendirmesinde bulundu.
1: İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürünse patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlandı. Nisan'da bir önceki aya göre 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlenirken 15 ürünün fiyatı azaldı.
2: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
3: Yazın ortasında 20 lira 25 liraydı. Bir ay iki ay içinde yükseldi.
4: Mart ayında ne kadar satıyordun?
3: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
4: Şimdi ne kadar?
3: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
2: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
5: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
3: Hep ihracata gidiyor. Ondan dolayı.
2: Sivri biber, kıvırcık salata, çarlison biberin fiyatı %16, tunikin %15 yükseldi.
6: Sivri biber eşimin olması olmazı, yani imkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
2: Fiyatı en çok azalan ürünse patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
3: İki hafta önce saatte 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
7: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
2: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta ve %2 ile maydanoz oldu.
8: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle, işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
2: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19 ile kadın gömleği ve %18 ile kadın pantolonu oldu.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'den başlayıp Gaziantep'e uzanan demiryolu hattı projesini anlattı. Bakan Uraloğlu, Mersin ve Adana arasının önümüzdeki yıl hizmete açılacağını söyledi. Hattın ilerleyen zamanlarda Basra Körfezi'ne kadar gideceğini ifade etti.
9: 312 kilometrelik bir demiryolu, hızlı demiryolu hattından bahsediyoruz. Mersin'imizden başlayıp Gaziantep'e kadar giden, elbette bunun devamı her iki tarafa da hem kuzeye doğru hem doğuya doğru devamını da planladık. Devam eden çalışmalarımız var, olacak çalışmalarımız var. Hem şehrin içerisinde insanımız bağlıyla beraber yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin, hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle 2400 metrelik bir bölümü tamamen yer altına alarak üstündeki 2400 metrelik tul olarak kesimi biz esasında buradaki normal hayatın bütünleşmesine, hayatın sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk. Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yaparak hizmete açmayı planlıyoruz. Yani ilk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Ovaköy'den, Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz.

0: Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
1: Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı.
2: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
3: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
2: Vakıfbank karşılaşmada ilk 2 seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
4: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
2: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
1: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Mustafa Tarakçı da beyaz mayoyu kazanarak ülkesinde anlamlı bir başarıya imza attı.
5: ...61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu başkentte sona erdi. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Genel klasmanı Sebastian Berwick zirvede noktaladı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayonun yanı sıra... ...en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Başkent'te ilk iki etabın galibi Tom Krepp birinci oldu. Belçikalı sporcu en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Türkiye güzellikleri sprint primi kapılarında en çok puanı toplayan Mustafa Tarakçı, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda beyaz mayoyu kazandı. Turun kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.
6: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Anıtkabir'e, Ankara Kalesi'ne uzanan çok güzel bir parkurda yarıştı sporcular. Sportif olduğu kadar sembolik anlamı da yüksek bir parkur oldu.
5: Çeşme-Selçuk etabıyla başlayan turda sırasıyla Aydın-Marmaris, Marmaris-Kıran, Marmaris-Fethiye, Patara-Kemer, Antalya-Feslikan ve Antalya etapları koşuldu. Tarihi organizasyon 27 yıl aradan sonra Ankara'da tamamlandı.
1: Ahmet Sportif faaliyetlerin Süper Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır'da kutlamalar yapılmıştı. Valilik kutlamalarda 11 kişinin yaralandığını, 10 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Kentin dört bir yanındaki kutlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Kutlamalar sırasında 3'ü çocuk, 11 kişi silah, bıçak ve havai fişek kullanımı nedeniyle yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Valilik yaralanmalara ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sırrı Süreyya Önder bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Sanatçı kimliğiyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder için mezarı başında anma töreni düzenlendi.
7: Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.
8: Kendi sesiyle kaydettiği dizeler dinlendi, konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Annesi, kızı, dostları ve sevenleri Sırrı Süreyya Önder'i anmak için bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder'in 1. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen tören yağmur altında gerçekleşti. Sendika, dernek ve siyasi partilerden yüzlerce kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Önder için ilk konuşmayı kızı Ceren yaptı.
0: Dostlarımla bir gün bile ayrılmadık. Birbirimizde bir tür teselli bulmaya çalıştık. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor.
8: Ölümünden önce terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarda yer alan Sırrı Süreyya Önder için yapılan konuşmalarda da barışa vurgu yapıldı.
9: Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesiyle, katkısıyla, emeğiyle, mizahiyle bizler bu günlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendi.
10: Sevgili Sırrı Başkan, seni özlemle anıyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Barışı illaki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz.
8: Sırrı Süreyya Önder'i 1. ölüm yıl dönümünde özel bir bağ kurduğu kağıt toplayıcıları da unutmadı. Çok sayıda geri dönüşüm işçisi üzerinde Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı bulunan yeleklerle anmaya katıldı. Siyasetçi kimliğinin yanında sinema ve yazarlık kariyeriyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, 3 Mayıs 2025 günü de hayata veda etmişti.
1: Sırada hafta boyunca kültür sanat gündeminde öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz haftanın sanat olayları var.
11: Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Rio de Janeiro'daki Copacabana plajında gerçekleşecek halk konserinin hazırlıkları sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Konser için sahne kurulumu sırasında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Ağır makine işçisinin kaldırma sistemine sıkıştığı öğrenildi. Old Boy, The Handmaiden ve No Other Choice filmlerinin yönetmeni Park Chan-wook'un yeni filminin kadrosu yıldız isimlerden oluşuyor. The Brigands of Rattle Creek isimli filmde Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal ve Tang Wei rol alıyor. Western türündeki film yakında sete çıkacak. Efsanevi çizgi dizi Scooby-Doo'nun canlı aksiyon uyarlaması Scooby-Doo Origins'den ilk fotoğraf geldi. Atlanta'da çekimleri başlayan modern uyarlama, Shaggy ve Daphne'nin bir yaz kampında başlayan macerasını konu alıyor.
12: Nereden?
13: Dur şuraya bakalım.
12: Geç bakayım.
13: Şuraya bak.
11: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye markası altında hayata geçirdiği yeni dizi Kapadosya Fairy Tale dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.
13: Selim, sen bir de buraları gör.
11: Daha önce geniş izlenme rakamlarına ulaşan An Istanbul Story'nin devamı niteliğindeki yapımda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrolleri paylaşıyor. Dizi 25 ülkede 15 dilde eş zamanlı olarak yayına girdi. Venedik'in ünlü opera binası La Fenice, 2025'te daimi müzik direktörü ve kurumun tarihindeki ilk kadın orkestra şefi olarak atadığı Beatrice Venezi'yi sendikaların baskısı nedeniyle işten çıkardı. Tiyatro sendikaları 36 yaşındaki Venezi'nin orkestrayı yönetmek için gerekli deneyime sahip olmadığını ve aşırı sağ hükümetle olan bağlarının kaygıya yol açtığını ifade etti.

0: İstanbul Esenler'de tartıştığı gruba rastgele ateş açan saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yusuf Arda Özer 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Tutuklanan saldırgan da onun gibi 17 yaşında.
1: Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü tehlikeli şekilde araç kullanınca çevredeki grup tarafından uyarıldı. Tartışma çıktı. Geri dönüp İstanbul Esenler'de asker eğlencesi yapan gruba arka arkaya ateş etti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer ağır yaralandı. 14 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.
2: Ehliyet yok, ruhsatı, hiçbir şey yok. Yaşı da yetmiyor. Arabayla geziyor, herkese bulaşıyordu. Artık nereden buldu bilmiyorum. Bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı. O sırada kör kurşun benim kardeşime geldi. Hareketten cezasını çeksin.
1: Adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yusuf Arda Özer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
3: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. Hastanede bekledik çocuk iyileşsin diye. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
1: Saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
0: İstanbul Şişli'de 2 hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
4: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: İstanbul Boğazı'nda bir gemi arızası yaşandı. Boğaz'da kurtarma operasyonu yapıldı. Panama bayraklı Zaltron isimli kuru yük gemisi Marmara'dan Karadeniz'e geçerken Kuruçeşme açıklarında arızalandı. Gelen çağrı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı romorkörler harekete geçti. 185 metrelik geminin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından Boğaz trafiği normale döndü. İstanbul'da Fatih sahilinde bağlı lüks yatlardan hırsızlık yapan bir kişi içeride uyuyan gemiciyle karşılaştı. O anları teknedeki güvenlik kamerası kaydetti. Hırsızın aynı yerde bağlı çok sayıda yatı soyduğu anlaşıldı.
5: Yeni kapıydı mı?
6: Tamam.
5: Yeni kapıydı.
4: Teknenin penceresinden girdi, içeride yatan gemici uyanıp karşısına çıkınca bu kez yol tarifi sordu.
5: Burada, yeni kapı burada.
6: Alışkın mısınız?
4: Ancak aynı yerde bağlı diğer yatlar o kadar şanslı değildi. Kimliği bilinmeyen kişi diğer teknelerin de pencerelerinden içeri girdi, etrafı karıştırdı. Bulduğu çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı.
7: Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama yani böyle açılıyor, bu şekilde buradan giriyor.
4: İstanbul'da Balat kıyısında bağlı teknelerde yaşanan hırsızlık olayını güvenlik kameraları kaydetti.
7: Bir haftada iki sefer oldu. 24 Nisan'da cumartesi günü sabah saat 8.30 sıralarında gelmişti. O zaman bir 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Biz münferit bir seferlik bir olay diye düşünmüştük. Sonra 1 Mayıs'ta tekrardan geldi.
4: Ellerindeki görüntülerle polise başvurup şikayetçi olan tekne sahipleri hırsızın yakalanmasını istiyor.
0: Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu. Arıların hastanelik ettiği 5 kişinin tedavisi de sürüyor. Yaklaşık 4000 koyunluk sürü yaylaya götürülürken 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçince arıların saldırısına uğradı. Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular sulama kanalının altındaki uçuruma düşerek birbirlerini ezdi. İlk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu. Arı saldırısı esnasında yaralanan 5 kişi de tedavi altına alındı. Jandarma bölgede önlem aldı. Bugün İl Tarım Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları ekibi ayrıntılı inceleme yapacak. İlim Yayma Ödülleri 2. İstişare Kampı sona erdi. Daha önce bilimsel çalışmalar ışığında ödüle layık görülen akademisyenler bildiri yayınladı. Akademisyenler Türk-İslam ülkeleri arasında afet yönetimi, eğitim, sağlık, teknoloji gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.
1: Daha önce İlim Yayma Ödülüne layık görülen 12 akademisyen hafta sonu kampa girdi. Jeopolitik tabloyu, güncel olayları, eğitim, sağlık gibi alanlarda yeni gelişmeleri değerlendirdi. Alanında uzman isimler bir yol haritası oluşturdu. Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi isimli bildirinin ayrıntıları İstanbul'daki basın toplantısında duyuruldu.
8: Ödül sahibi hocalarımızın her yıl bir araya gelip ortak kanaat geliştirdikleri alanda bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmalarını, daha sonra da bu bildiriyi karar vericilere gidip teslim etmeyi bir metod olarak benimsedik. Geçen sene ilkini yaptık. Bunların tesirli olduğunu, hayırlı olduğunu da görüyoruz.
1: Akademisyenler Türk-İslam ülkeleri arasında daha aktif bir işbirliği yapılmasını tavsiye etti.
9: Türkiye'nin ilişkili olduğu bölgesel kurumların desteğiyle ülkeler arasında ortak kavram, ortak düşünce ve ortak politika üretimini sağlayacak daimi bir ilmi komisyon kurulmalıdır.
1: Afetlere ve olası krizlere karşı da ortak çalışmaların önemi vurgulandı.
9: Deprem, enerji, iklim, sağlık, su ve gıda güvenliği gibi alanlarda bölge ülkeleri arasında güvenli, standartlaştırılmış ve erişilebilir ortak veri altyapıları kurulmalıdır. Bölgesel uzman çalışma grupları oluşturulmalıdır.
1: Bildirinin ilgili kurumlarla paylaşılmasıyla farklı çalışmalara katkı sunulması hedefleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri havacılık sektöründe 43 yıllık bir dönem sona erdi. Ülkenin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit ani bir kararla faaliyetlerini sonlandırdı. Uzun süredir mali olarak iyi durumda olmayan şirketin CEO'su artan petrol fiyatları karşısında başka çarelerinin olmadığını söyledi.
10: Spirit, believe it or not, started flying in 1983. So we've been in the air since 1983.
11: And unfortunately, that's over.
10: So thank you for your support over the years.
1: Anons yaparken ağlamamak için kendini zor tuttuğu duyulan kişi, Spirit Hava Yolları mürettebatından biri. Şirketin son uçuşlarından birinde yaşanan bu duygusal anlar sosyal medyada paylaşıldı ve 1 milyondan fazla kez izlendi. ABD'de 43 yıldır faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu Spirit uçuşlarını sonlandırma kararı aldı. Havalimanlarındaki kontuarlarda hizmet veren kimse kalmadı. Peki ne oldu da neredeyse yarım asırdır hizmet veren ve yaklaşık 17 bin çalışanı olan bir havayolu kepenk kapatmak zorunda kaldı? Şirketin CEO'su Dave Davis, yakıt fiyatlarındaki artışın karşısında başka çarelerinin kalmadığını söyledi. Davis açıklamasında, Mart 2026'da faaliyetlerimizi sürdürebileceğimiz bir yeniden yapılandırma planı için anlaşmaya varmıştık. Ancak son haftalardaki yakıt fiyatlarındaki ani ve sürekli artış bize şirketi kapatmaktan başka çare bırakmadı ifadelerini kullandı. Spirit Havayolları daha önce iki kez iflas başvurusu yapmış. Trump yönetimiyle yürütülen 500 milyon dolarlık kurtarma paketi görüşmelerindense sonuç alınamamıştı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kurtarma çabalarının alacaklıların tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti. Şirketin gece yarısı ani bir şekilde kapanması nedeniyle pek çok yolcu zor durumda kaldı.
12: Başka bir havayolundan yeni bir bilet almak zorunda kaldık. Tüm gece havalimanındaydık. Önce bize otel ve yemek ayarlayacaklarını söylediler. Sonra bunları veremeyeceklerini söyleyerek iptal ettiler.
1: ABD Ulaştırma Bakanlığı doğrudan havayolundan bilet alan müşterilerin iadelerini alabilmeleri için fon oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca elinde bileti olan yolculara sınırlı bir süre için diğer ABD'li havayolu firmalarınca 200 dolarlık tek yönlü uçuşların sağlanacağı belirtildi. Uzmanlar geçen yıl yaklaşık 28 milyon yolcu taşıyan Spirit'in piyasadan çekilmesinin sektörde rekabetin azalması anlamına geldiğini söylüyor. Düşük maliyetli bilet döneminin sona ermesiyle Gelecek dönemde ABD pazarında bilet fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
0: ABD ve İran arasındaki gerilimdeki son duruma bakalım. İran 14 maddelik teklifinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump ve bununla ilgili olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara'nın değerlendirmelerini ekranlara getirelim. Saat 7'den itibaren de güne başlarken programıyla Osman Girgin karşınızda olacak.
13: Trump'ın temel stratejisi şu, son düzlüğü biraz daha maliyetsiz atlatmak. Çünkü ara seçimler geliyor, işte son ekonomik veriler de açıklandı. Ekonomik büyüme istenildiği kadar değil, enflasyonun baskı hissediliyor. Ve aynı zamanda Trump'ın doğal seçmeni de İran'daki savaşın temel gerekçesini tam olarak hazmedebilmiş değil. Bence bu da çok önemli bir faktör Trump'ın savaşa devam etme noktasındaki isteksizliğini açıklamak için. Bu sebeple aslında Trump biraz daha bölgesel diplomasiye, işte Pakistan'ı araya sokmasına ve süreci biraz daha soğutmasına yönelik çaba içine girdi. Ben bunu soğutma süreci diyorum. Ama tabii Trump'ın da şöyle bir düşüncesi var. Bunu birçok televizyon programında da altını çizdi. Özellikle biliyorsun Alman Şansölyesi ile olan tartışmada da bunu vurguluyor. İran hiçbir koşulda nükleer silah sahibi olamaz. Yani Trump'ın kafasında böyle bir temel parametre var. Yani İran demokratikleşmiş mi? İran'da rejim değişikliği olmuş mu? Veya İran'da herhangi bir siyasi açılım olmuş mu? Trump konularla çok ilgilenmiyor. Trump'ın asıl ilgilendiği nokta aslında öncelikli olarak birincisi İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir ülkede dahil olmak üzere değil, yani direktman doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesi, o 440 kilogram denilen zenginleştirilmiş uranyumun. Diğer noktada tabii ki ikinci husus ise İran'ın nükleer tesislerinin denetime açılması meselesi var. Bu da Uluslararası Atom Ajansı ile mi olur? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyacağı yeni bir denetim mekanizmasıyla mı olur? Bu da tartışma konusu. Üçüncü bir başlık var. Tabii o daha yeni bu süreçlerde ortaya çıkan bir başlık. Balistik füze meselesi. Şimdi tabii balistik füzeler bu son özellikle 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika-İsrail çatışmasında bölgesel güvenliğin tesis edilmesinin önündeki en önemli engel olarak özellikle Körfez Arap ülkeleri tarafından çok net bir şekilde görüldü. Bu ülkeler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapıyorlar şu an. İran elindeki balistik füzelerin tamamen engellenmesi, üretimini engellemesi. Tabi üretimin engellenmesi noktasında izlenecek yol da çok kompleks aslında. Yani sadece İran'la alakalı değil, diğer ülkelerle özellikle Çin başta olmak üzere bu füze üretimine teknik ve materyal destek sağlayan ülkelerle de bir irtibat koordinasyon gerekiyor. Tabii bu daha sonraki mesele. Ama Trump'ın temel meselesi nükleer silah meselesi. Bu dosyanın tamamen kapatılması. Ama tabii İranlılar açısından şu da sorulabilir. Neden bu mesele çok kolay bir şekilde kapatılmıyor? Tabii onlar da şunu düşünüyorlar. Ellerindeki bu kartı çok kolay bir şekilde verirlerse günün sonunda herhangi bir cadıcılık unsurunda olmayacağını ve sürekli İsrail'in saldırılarına açık bir konumda olacaklarını düşünüyorlar. Tabii sürekli verdikleri bir örnek biliyorsun Libya, Gaddafi örneği. Gaddafi de bu nükleer dosyasını tamamen kapatmış. Daha sonra işte biliyorsun hazin bir sonunda iktidarı el değiştirmişti Libya'da. Tabii İran içerisinde şunu da eklemek gerekir. Son olarak şunu da ekleyip hemen bu şeyi kapatayım. İran içerisindeki yeni yönetici sınıf, özellikle İran Devrim Muhafızları merkezi olan sınıf oldukça radikal ve diplomatik müzakerenin İran'ın stratejik çıkarlarıyla uyuşmayacağını düşünüyor. Sanki savaş yeni bir tura başlayacakmış gibi geliyor. Yani bu olumsuz analiz yapmak istemezdim ama genellikle benim beklentim biraz daha savaşın yeni bir fazıyla karşı karşıya kalacağımız yönünde. Daha sert bir faza geçecekmişiz gibi geliyor. Yani özellikle İran'da yaşayan insanların gündelik hayatını da çok derinden etkileyen. Tabii bununla bağımlı ve bağlantılı olarak İran'ın da buna karşılık olarak Körfez Arap ülkelerine çok ciddi ve sert saldırılar düzenleyeceği, kastettiğim özellikle su arıtma tesislerini bahsediyoruz. Buralara saldırı düzenleyeceği yeni bir formatta karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bu yazın sıcak geçebilir diye benim bir tahminim var. Çünkü müzakerelerden Trump da şuna ikna olursa eğer ben savaş yeniden başla diyordum. Ya artık bu karşı tarafla herhangi bir müzakere yürütmenin çok bir anlamı yok. Boşa enerji harcıyoruz. Bu iş artık bir yerde kopması gerekiyor. Yeni bir sürecin başlaması için. Trump buna ikna olmamıştı bence savaş sürecince. En azından çünkü İran'da yeni bir elit grubunun yükselişi ve onlarla dikkat edersen bir iletişime geçme durumu vardı. Ve tabii ki bölge ülkeleri de İran'ı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ni, ya bu yeni ekiplerle de bir görüşün. Bunlarla müzakere yürütülebilir. Eski ekip kadar rigid değiller. Trump'ı bir ikna etme durumu vardı. Ama benim anladığım kadarıyla zaten Trump'ın da biliyorsun son yapmış olduğu bu Florida'daki açıklamaya da baktığımız zaman orada da şunu altını çiziyor. İran'da konuşacağımız muhatap kalmadı. Ve hatta artık kimse orada bir lider olmak istemiyor açıklamasını yapıyor. Bu tabii eğer karşınızda bir muhatap yoksa diplomatik müzakere yürütmenin de yani bir müzakere yapmanın da artık mümkün olmayacağını söylüyorsunuz doğal olarak. Zaten İran'da da haber kanallarına bakıldığı vakit müzakere yürüten Galibaf ve Arakçı'ya de ciddi salvolar söyleyen, ciddi eleştiriler getiren bir İran devrimleri muhafızlar medyası da var. Yani onlar savaşın artık başlaması gerektiği, savaşın uzatılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada yorulacağı ve günün sonunda İran'ın zafer kazanacağına dair İran devrim muhafızları, yani şu an Ahmet Vahidi'nin idaresi altındaki siyasi erkin, askeri erkin bir ikna olmuş şu durumu olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü onlar Batı ile yapılacak herhangi bir müzakere günün sonunda İran'ın çok fazla taviz vereceği ve stratejik kazanımlarından da geri adım atacağı bir denklem oluşturacağını düşünüyorlar. Bu sebeple yeni bir faza geçileceğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in daha İran'ın altyapısına yönelik ve gündelik hayat pratiklerini zorlaştıran belki de elektriktir, belki de ekonomik altyapıdır. Artık mevcut siyasi sistemin de yürütebileceği herhangi bir alan kalmayacak şekilde bir saldırı denkleminin kurulacağını düşünüyorum açıkçası.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
15: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
14: NTV Radyo.

0: Selam. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Alexander Graham Bell'in asıl mesleği işitme engelli çocuklara öğretmenlik yapmak mıydı?
2: Doğru. Graham Bell ses fizyoloğuydu. İşitme engelliler ve konuşma bozukluğu olan çocuklara öğretmenlik yapıyordu. O bunu asıl önemli işi saysa da tarihe ticari olarak kullanışlı ilk telefonun mucidi olarak geçti. İskoç asıllı Amerikalı Alexander Graham Bell patent başvurusunu 1876 yılında Amerikalı rakibi Elisha Gray'den sadece birkaç saat önce yaptı. Gray bunu önemsemedi çünkü telefonun telgraftan önemsiz bir sapma olduğunu düşünüyordu. Ama sonra Bell aleyhine 600'ü aşkın davanın çoğunu o açtı. Hepsi reddedildi. Graham Bell, patentinin kabul edilmesinden 3 gün sonra tarihe geçecek ilk telefon konuşmasını yaptı. Asistanını aradı ve "Bay Watson, buraya gelin, size ihtiyacım var." dedi. Bell, 4 yıl sonra, yani 1880 yılındaysa en önemli icadım dediği fotofonu buldu. Bugünkü fiber optik teknolojilerinin öncülü sayılan fotofonla sesi kablosuz olarak yaklaşık 210 metre uzağa iletmeyi başardı. Bell, çığır açan keşifler yapıyordu. Ama bir ses fizyoloğu olarak işitme engelliler ve konuşma bozukluğu olanlara öğretmenlik yapmayı asıl işi sayıyordu. Bir mektubunda eşi Mabel'a şöyle yazmıştı. "Sanırım işitme engellilere öğretmenlik yapmam bir elektrikçi olarak yaptığım işten çok daha faydalı."
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Pazartesi günü ülke genelinde yağışlı bir hava var. İstanbul ve İzmir'de yağmur kısa süreli. Güneş de görülebilir. Ankara ve Bursa'da sağanak yağmur var. İstanbul 14, Ankara 8, İzmir 19, Bursa 14, Antalya parçalı bulutlu 20 derece. Marmara'da Edirne kesiminde yağış zayıf, Kocaeli Sakarya tarafındaysa kuvvetli olacak. Karayel'de kuvvetli estiğinden hissedilen sıcaklık 10-11 derecelerdi. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak sürüyor. Eskişehir 7, Sivas 11, Konya 10 derece. Ege'nin sahil hattında yağış zayıf, güneş de görülebilecek. Kütahya ve Afyonkarahisar merkezinde sulu kar, yükseklere kar yağacak. Kütahya 5 derece. Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 18, Hatay 16 derece. Karadeniz'in batısında Zonguldak-Bartın boyunca yağış şiddetli. Dağlara yoğun kar da yağacak. Bolu'da da sulu kar var. Bolu 6, Samsun ve Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde yağış en kuvvetli Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Tunceli arasında görülüyor. Erzurum 12, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %27'yi gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Elmalı arasında bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Temde ise Esenyurt-Firuzköy arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 7.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
6: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 4 Mayıs, Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak can aldı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi. Afyonkarahisar'da da yoğun kar etkiliydi. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede okullar bir gün tatil edildi. İki kentten kaza haberi geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu hayatını kaybetti. 18 gün yoğun bakımda tedavi gören Almina, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız, sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Arızanın önemli olmadığı ancak güvenlik protokolü gereği iniş yaptığı belirtildi. Sanchez bu sabah Erivan'a hareket edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Ermenistan'da başlayacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini duyurdu. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti, yeni bir karşı teklif verdi. İran teklifi inceliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği ise sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. İki isim İran'la Amerika arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Meclisin yeni haftada gündemi yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. CHP seçim çalışmalarına start veriyor. Parti yönetimi Türkiye genelinde sokağa inecek. CHP'nin hedefleri seçmenle paylaşılacak. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya, bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek de tutuklandı. Zuhal Böcek daha önce de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti. İstanbul'da Nisan ayında zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlandı. Nisan'da bir önceki aya göre 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlenirken 15 ürünün fiyatı azaldı. Sez Eren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Mustafa Tarakçı da beyaz mayoyu kazanarak ülkesinde anlamlı bir başarıya imza atmış oldu.
7: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlıyoruz. Pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu manşetini görüyoruz. İstanbul Narkotik Şube'den film gibi operasyon. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı diyor bugün sabah. Almina yaşama tutunamadı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili üzüntü verici bir haber daha geldi. Babasının tüm Türkiye'den dua istediği ağır yaralı 11 yaşındaki Almina Ağoğlu yoğun bakımdan çıkamadı diyor bugün sabah. Hürmüz'de yüksek gerilim bir diğer başlık. Amerika, İsrail, İran barış masası kurulamıyor. Müzakere trafiği çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adıyla yeni bir süreç başlatacaklarını belirten Amerikan Başkanı Trump, bugünden itibaren tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yardım edeceklerini duyurdu diyor Sabah gazetesi. Milliyet'in manşetinde İsrail'in havası söndü başlığını görüyoruz. Amerika'nın desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarına tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı diyor bugün Milliyet. 9 günlük tatil için gözler kabinete bir diğer başlık. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde terörsüz Türkiye ve Amerika-İran arasındaki müzakere süreciyle Gazze'deki insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı var. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de kabinede olacak diyor Milliyet bugün. Meydan sandıkta hakkını geri alacak bir diğer başlık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde konuştu. Özel, dünya emeklilerine kalkınmanın üstünde refah payı verirken bu ülke çeşitli oyunlarla, enflasyon oyunlarıyla sürekli emekliden çalıyor. Onun için öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek, bu meydan sandığa koşacak ve hakkını söke söke geri alacak diyor Özgür Özel. Hürriyet'in manşeti kaçağı gördük, kapıyı çaldık başlığı. Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Varlık barışıyla ilgili detayları da anlattı diyor bugün Hürriyet manşetten. 7 bin lira mı, 3.6 milyon mu bir diğer başlık. Trafikteki 7.2 milyondan fazla motosikletin %66'sı sigortasız. Sadece geçen yıl motosikletler 152 bin kazaya karıştı. Bu kazalarda motosiklet sahibi 3.6 milyon lira borçla karşılaşabilir. Sigorta primi ise 7 bin lira deniliyor. Bugün yine Hürriyet gazetesi bu haberi ilk sayfadan veriyor. Yeni Şafak manşetinde Gazze'de kan kalmadı başlığını görüyoruz. İsrail'in 2 yıldan fazla bir süredir uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'deki kan bankalarında stoklar tamamen tükendi. Terör devletinin saldırıları nedeniyle her gün şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor diyor bugün Yeni Şafak. Cumhuriyet gazetesi beceriksizlikten ötesi kötü niyet manşetiyle çıkıyor. CHP'nin millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 107.si Karabük'teydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin işsizlikte, yoksullukta, enflasyonda, faizde ve gelir adaletsizliğinde Avrupa'da zirvede yer aldığını söyledi. Özel, bu artık beceriksizlikten ötedir, bu kötü niyettir, geçim yoksa seçim var ifadelerini kullandı diyor. Cumhuriyet gazetesi bugün bu haberi de manşetten veriyor. Akşamın manşeti 37 gün sonra özel ihraç başlığı. CHP Genel Başkanı Özel'e 7.7 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamazsın diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım ihraç edildi deniliyor. Bugün akşam manşetten veriyor bu haberi. Kazıkçı berbere mühür bir diğer başlık. 400 liralık tıraşa 7 bin lira fatura çıkaran berber kapatıldı. Brezilya'da bir turist İstanbul'da kendisinden alınan paraya sosyal medyadan isyan edince Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Fatih Belediyesi de berber dükkanını mühürledi diyor bugün akşam. Posta'ya bakalım. Sosyal medyada VIP kumpası manşetini görüyoruz Posta gazetesinde. Sosyal medyada kurulan VIP oda tuzağıyla onlarca kişiyi hedef alan şantaj çetesi çökertildi. Görüntülü görüşmeleri kayda alıp mağdurları bu görüntülerle tehdit eden şüphelilerin hesaplarında 9 ayda 70 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi diyor bugün Posta gazetesi bu haberi manşetten veriyor. Yazı beklerken kar geldi bir diğer başlık. Türkiye'nin birçok kentinde kar yağışı etkili oldu. Antalya, Burdur, Konya, Afyon, Karahisar, Bursa, Kütahya, Düzce ve İzmir'de yüksek kesimler beyaza büründü. Birçok yerde ulaşım aksadı. Trafik durma noktasına geldi. Gaziantep ve Şanlıurfa'da süper hücre fırtınası etkili oldu. Çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Bir kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Okullar tatil edildi diyor. Bugün yine bu haberde Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Şampiyon Vakıfbank bir diğer başlık. Vakıfbank Kadınlar Safe Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu diyor ve Sarı Siyahlılar 7. kez Avrupa'nın en büyüğü notuyla paylaşılıyor bu haberde. Posta Gazetesi'nin ilk sayfasından gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde ve Fatsa-Ordu yolunun 16-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
3: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toşexpo.com.tr.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz. Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: 9 liraya LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
3: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Fırtına ve sağanak yağış can aldı. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gaziantep'te de çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in de 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
4: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü, araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kentte hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
3: Afyonkarahisar'da da yoğun kar etkili oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uşak Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet yollarının tır ve çekici araçlarla kapatıldığını açıkladı. Yolların diğer araçlara açık olduğu bildirildi. Baharın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu. Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bugünlük ara verildi. İki kentten ise kaza haberi geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 araç bir kazaya karıştı, 4 kişi hayatını kaybetti.
5: Otobüs şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
6: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
5: Kaza Malatya Adıyaman karayolunda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü Polatdere Mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
3: Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.
7: Türkiye'de dua edin. Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağoğlu 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
8: Benim cennet kuşum.
7: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysar Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almine Ağoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almine doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almine Ağoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almine'nin sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam şehir mezarlığına defnedildi.
3: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak teknik bir sorun nedeniyle dün gece saatlerinde Ankara'ya acil iniş yaptı. Arızanın önemli olmadığı ancak güvenlik protokolü gereği iniş yaptığı belirtildi. Sanchez bu sabah Erivan'a hareket edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün Ermenistan'da başlayacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Zirve bugün geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayacak. Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Toplantıda demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantıları geliştirmek ve ekonomiyle enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar da ele alınacak. Amerikan Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini duyurdu. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Yeni bir karşı teklif verdi. İran ise teklifi inceliyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı. Ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği de sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Fidan'ın Dışişleri Bakanı Bu Saidi ile görüşmesinde gündem Orta Doğu'daki gelişmeler.

0: Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
1: Meclisin yeni haftada gündemi yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
0: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: CHP seçim çalışmalarına başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu.
2: 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sattığına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak. Hakkını söke söke geri alacak. Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin ceza davasında 5. duruşma çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
3: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi

0: partisinden ihraç etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
0: Soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek de tutuklandı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'le iki şüpheli geçtiğimiz günlerde suç örgütüne üye olmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcı ifadelerinin ardından serbest kaldı. Zuhal Böcek ise sevk edildiği suç ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in baş danışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personelle iki şoför tutuklanmıştı. Bir yıl önce hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sırrı Süreyya Önder için mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene siyasiler, sevenleri ve ailesi katıldı.
3: Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden.
4: Kendi sesiyle kaydettiği dizeler dinlendi, konuşmalar yapıldı, dualar okundu. Annesi, kızı, dostları ve sevenleri Sırrı Süreyya Önder'i anmak için bir araya geldi. Sırrı Süreyya Önder'in 1. ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen tören yağmur altında gerçekleşti. Sendika, dernek ve siyasi partilerden yüzlerce kişi katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilliği yapan Önder için ilk konuşmayı kızı Ceren yaptı.
5: Dostlarımla bir gün bile ayrılmadık. Birbirimizde bir tür teselli bulmaya çalıştık. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor.
4: Ölümünden önce terörsüz Türkiye süreci için çalışmalarda yer alan Sırrı Süreyya Önder için yapılan konuşmalarda da barışa vurgu yapıldı.
6: Bu zor ve zahmetli günleri Sırrı Süreyya gibi değerlerimizin sayesiyle, katkısıyla, emeğiyle, mizahiyle bizler bu günlere getirdik. Sırrı sadece söz söyleyen değil, sözüyle büyütendi.
7: Sevgili Sırrı Başkan, seni özlemle anıyoruz, bunu bilmeni istiyorum. Barışa olan inancını, barışa olan emeğini, barışa olan katkını da anıyoruz. Barışı illaki getireceğiz ve sana armağan edeceğiz.
4: Sırrı Süreyya Önder'i 1. ölüm yıl dönümünde özel bir bağ kurduğu kağıt toplayıcıları da unutmadı. Çok sayıda geri dönüşüm işçisi, üzerinde Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafı bulunan yeleklerle anmaya katıldı. Siyasetçi kimliğinin yanında sinema ve yazarlık kariyeriyle de tanınan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, 3 Mayıs 2025 günü de hayata veda etmişti.
8: NTV Radyo.
2: İsrail Mahkemesi küresel Sumud filosundan alıkonularak sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktivistin gözaltı süresini uzattı. Ashkelon Suç Ceza Mahkemesi alıkonulan aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzattı. İsrail Savcılığı düşmana yardım, yabancı ajanla temas ve terör örgütü bağlantısı gibi suçlamalarla 4 gün ek süre talep etti ancak mahkeme 2 gün uzatma kararı verdi. Avukatlar aktivistlerin darp, tecrit ve günlerce gözleri bağlı tutulma gibi ağır kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti. İsrail'in uluslararası sulardaki yabancı vatandaşlara kendi hukukunu uygulama yetkisi olmadığı vurgulandı. İsrail ordusu 29 Nisan'da Girit açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahaleyle aktivistleri taşıyan teknelere saldırmış, 31 aktivist yaralanmıştı. Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde salgın nedeniyle 3 kişi öldü, biri yoğun bakımda olmak üzere en az 5 kişinin hasta olabileceği aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü de salgın ölümlerini doğruladı. Gemideki salgının kemirgenlerden insanlara bulaşan hantavirüs olduğu ifade ediliyor. Virüsün insanlar arasında bulaşma hızının düşük olduğu açıklandı. Ancak gemi 20 Mart'ta Arjantin'den ayrılarak yaklaşık 2 aylık uzun bir yolculukla Güney Afrika'ya gitti. Bu da geminin farklı noktalarda durmuş olabileceği endişesine yol açtı. İçinde 170 yolcu, 57 mürettebat, 13 rehber ve bir doktorun bulunduğu gemi şu anda Güney Afrika açıklarında yoğun bakım alınan bir kişi hariç hastaların gemide olduğu iddia ediliyor. Geminin bir sonraki durağı ise İspanya'nın Kanarya Adaları. Batman'da 2,5 yaşındaki kız çobanlık yapan babasının peşinden giderken kayboldu. Kayıp çocuktansa iyi haber. Saatler sonra geldi, kayıp Melike köyden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
9: Babasının peşinden giderken kayboldu. 17 saat sonra 6 kilometre uzaklıkta bulundu. 2,5 yaşındaki Melike'nin sağlık durumu iyi.
10: Hadi ambulansa.
11: Ambulansa yok yok. Ambulans direkt ambulansa.
9: Batman'ın Gercüş ilçesinde Bağlıca köyünde yaşayan 2,5 yaşındaki Melike Erkin, çobanlık yapan babasının peşinden gitti. Ancak bir süre sonra kayboldu. Aile ilk başta kendi imkanlarıyla küçük çocuğu aradı. Sonrasında ekiplere haber verildi. Köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 17 saat sonra Melike'den sevindirici haber geldi. Küçük çocuk köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bitkin bir şekilde bulundu. Hipotermi riskine karşı battaniyeye sarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarının %17,8 azaldığını söyledi. Çiftçi, trafik haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trafik denetimlerinin arttığını, işlem yapılan araç sayısının ise %8 azaldığını belirtti. Aynı dönemde ölümlü kazalar %17,8, günlük can kayıpları ise %10 oranında düştü dedi. Çiftçi, bakanlık olarak önceliklerinin cezalandırmak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirtti. İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürünse patlıcan oldu. İslam Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlandı.
0: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
12: Yazın ortasında 20 lira, 25 liraydı. Bir ay, iki ay içinde yükseldi.
13: Mart ayında ne kadara satıyordun?
12: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
13: Şimdi ne kadar?
12: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
0: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
14: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
12: Hep ihracata gidiyor. Ondan dolayı.
0: Sivri biber, kıvırcık salata, çarlison biberin fiyatı %16, tunikin %15 yükseldi.
15: Sivri biber eşimin olmazsa olmazı, yani İmkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
0: Fiyatı en çok azalan ürünse patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
12: 2 hafta önce salata 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
16: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
0: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta ve %2 ile maydanoz oldu.
17: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle, işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
0: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünlerse %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19 ile kadın gömleği ve %18'de kadın pantolonu oldu.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %53'ü gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik yoğunluğu var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Küçükçekmece, Etem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arası yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
8: İstanbul yol durumu. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
10: Mobile Systems.
8: Tek reklam.
18: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
19: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
18: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Tek reklam.
20: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
21: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım anneler gününde, altın başlamak lazım.
22: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
23: Canım karım.
22: Ula senin ne işin var burada?
23: Ula Aslı senin ne işin var burada?
22: Araba almaya geldim.
23: Ben de.
24: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
23: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
22: Ne acele, Kılçık hocam.
25: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
26: Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.
27: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
28: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
29: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: M-Para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Arvento. Mobile Systems.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Küresel ısınmanın etkilerini hayvanlar da çok yakından hissediyor. Özellikle de yazın uzaması ve mevsimlerin kayması doğanın dengesini bozduğu kadar hayvanların da dengesini şaşırtıyor. Türkiye'de bölge bölge ayılar bu durumdan nasıl etkilendi ve bu durum onların yaşam döngüsünde nasıl bir aksamaya neden oldu? WWF Türkiye Yaban Hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü anlatıyor.
9: Ayıların kış uykusu sürecine bakacak olursak bu birçok diğer kış uykusuna yatan memeliden biraz daha farklı bir metabolik süreç. Tam bir kış uykusu süreci yaşamıyor boz ayılar. Yani mesela küçük bir kemirgen kış uykusuna girdiği zaman vücut sıcaklıklarını çok düşük değerlere indirebiliyorlar. Ama ayı tabii iri cüsseli bir hayvan. Bu kadar vücut sıcaklığını indirip yükseltmesi, tekrar eski konumuna getirmesi ciddi bir enerji kaybı olacağından. O sadece 4-5 derecelik bir sıcaklık düşüşü oluyor. Ama buna rağmen zaten ayıların hatta bilimsel araştırmalara da konu olabilecek şekilde kış uykusunda neredeyse hiç kas kaybı yaşamadan, uzun süre dışkı idrar yapmadan bu uyku sürecini geçirebiliyorlar. Ama bu süreçte de dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı açıklar. Yani hemen bir dışarıdan bir uyaran olunca uyanabiliyorlar. O yüzden de kış uykusuna yattıkları zaman etraftan gelebilecek rahatsız edici uyarılar, tabii ki sıcaklık da kış uykusu sürecinde çok önemli. Yani kış uykusuna girişte sıcaklık o kadar önemli değil. Kış uykusu sürecine ne sağlıyor? Her şeyden önce boş bir mide, açlık sağlıyor. Zaten kış uykusuna girmeyen ayıların olduğu bölgelere baktığımız zaman ya burada yeterince kış uykusu öncesinde beslenememiş oluyor. Yani o yaşadığı habitat ona sağlıklı bir beslenme imkanı sunma yeteneğini kaybetmişse bu süreçte maalesef sağlıklı bir kış uykusuna giremiyorlar. Ya da etrafta kolay besin kaynağı varsa, örneğin insan atıklarının olduğu bir çöplük gibi, bu süreçte de kolay o besinlere ulaşabildiği için de kış uykusu sürecine girmekte güçlük yaşayabiliyorlar. Tabii sıcaklık da bu kış uykusu sürecinin sağlıklı yürümesinde önemli bir etken oluyor. İşte iklim değişikliğine bağlı olarak artan mevsimsel sıcaklık ortalamaları kış uykusu sıcaklığının da tabii ki değişmesine neden oluyor. Ve sürekli bir uyanma, tekrar uyuma hali gibi durumlar, yani uykunun devamlılığı açısından sorun teşkil ediyor. Ki nasıl ki biz böyle gece 2'den fazla 4-5 kere uyanırsak, sabah uyandığımızda sinirli ve kendimizi iyi hissetmezsek ayılar için de benzer durum oluyor. Dolayısıyla sağlıksız bir kış uykusu sonrasında da etrafta böyle sinirli ayılar ortaya çıkması normal oluyor.
7: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Spor haberleri başlıyor.
11: Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. Çaykur Rizespor 3, Konyaspor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1, Samsunspor 4, Galatasaray 1, Trabzonspor 1, Göztepe 1, Antalyaspor 0, Alanyaspor 0, Fatih Karagümrük 1, Gençlerbirliği 0, Kasımpaşa 1, Kocaelispor 1 ve Kayserispor 1, Eyüpspor 1. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışın hem de düşme hattında yarış sürüyor. Galatasaray takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 4 puan farkla son 2 haftaya lider girdi. Düşme hattındaysa son sırada bulunan Fatih Karagümrük, rakibi Gençler Birliği'ni mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftalara taşıdı. Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı. Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi bu seti 25-18 maçı da 3-1 kazandı. İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk Kadın Voleybolu'nun 27. uluslararası kupası oldu. Alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez de Eczacıbaşı kazanmayı başardı. Paralimpik milli sporcular uluslararası turnuvalarda kürsünün zirvesinde yer aldı. Paraok milli takımı İtalya'da düzenlenen paraokçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. Öznür Cürek girdi, Makaralı Yay bireyselde altın madalya kazanarak kariyerinde ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Parakürek milli sporcuları Fransa'da Paris Parakürek yarışlarında 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt yarışlarda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yarışların performansıyla öne çıkan sporcusu oldu. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan bir diğer şampiyon olan para yüzme dünya serisinde 50 metre sırt üstü yarışları yapıldı. Kendi kategorilerinde Sümeyye Boyacı altın, Meryem Nur Tunuy gümüş ve Melisa Destan Erbey bronz madalya kazandı. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayoyla en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Mustafa Tarakçı da beyaz mayoyu kazanarak ülkesinde anlamlı bir başarıya imza attı.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Gazeteci, yazar ve küratör Hasan Mert Kaya'nın İstanbul'un Lezzet Durakları isimli kitabı Kronik'ten yayımlandı. Hasan Mert Kaya 1974 İstanbul doğumlu. Doğma büyüme Beşiktaşlı. Kabataş Erkek Lisesi'nin ardından Bilgi Üniversitesi'nde televizyon gazeteciliği ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi müzecilik ana bilim dalında yüksek lisans yaparak akademik çalışmalarını müzecilik, kültürel miras ve sergileme alanlarında derinleştirdi. Çeşitli dergilerde editör olarak görev yapan Kaya, aynı zamanda önemli sergilerin içerik ve prodüksiyon küratörlüğünü de gerçekleştirdi. Farklı kültürlerin hikayeleri ve gastronomi üzerinden toplumların hafızası üzerine çalışan Kaya, bilhassa İstanbul'un çok katmanlı kimliğini ve mutfak kültürünü inceledi. Efendim, malum İstanbul dünyanın en zengin gastronomi miraslarından birine ev sahipliği yapmakta. Doğu ile Batı'nın kesişim noktasında yer alan konumu ve farklı kültürlerin etkileşimiyle kadim kent, kendine mahsus zengin bir yemek kültürü geliştirmiş. Roma ve Bizans dönemlerinden Osmanlı'ya intikal eden mirasın yanında, göçler, fetihler ve ticaret yolları sayesinde Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarından evrilen tatlar bu kültürün oluşmasında önemli rol oynamış. Bugün bahsini ettiğimiz İstanbul'un lezzet durakları okuru işte bu çok boyutlu mirasın izini sürmeye çağırıyor. Hasan Mert Kaya bazen 1883'ten beri aynı tezgahta yoğrulan acı badem kurabiyesinin ardına düşüyor, bazen 3 kuşaktır kaynayan lokum kazanlarının başında bir ailenin hikayesine tanıklık ediyor. Fatih'ten Üsküdar'a, Beyoğlu'ndan Beşiktaş'a uzanan bu yolculuk eşsiz lezzetlerin olduğu kadar İstanbul'un ruhunun da haritasını çıkarıyor. Kaya'nın kitabında tatlıcılardan kebapçılara, köftecilerden turşuculara, dondurmacılardan esnaf lokantalarına, pidecilerden kuru fasulyecilere, kavurmacılardan yöresel mutfaklara, aklınıza gelebilecek her türden lezzete ev sahipliği yapan müesseseler tanıtılıyor. Her müessesenin adresi, menüsü, çalışma saatleri gibi bilgilere kitaptaki kare kodlardan ulaşmak mümkün. Hasılı İstanbul'un lezzet durakları şehrin hafıza, kültür ve yaşam biçimi rehberi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
5: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar Akbank'ta.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Anneme yakışan hediyeler vatanda.

0: bilgisayar.com'da.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'un Mayıs ayında yağışlı gün sayısı ortalama 7 gündür. Ay boyunca da ortalama 32 kilogram yağış alır. Ancak bu Mayıs ayı daha yağışlı geçiyor. Son 40 yıl içinde en yüksek sıcaklıksa 19 Mayıs 1994 yılında 36 derece olarak ölçülmüş. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya radyolarında zaten.
3: La pantangal, don Raúl se manga pulis.
4: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un
5: Fakat federasyon, fakat vazir, fakat falan.
6: Wow, 好刺激哦！ 每集都好厉害哦！
7: Sare pas ho jayenge. Tu sab aise ho jaye to is tarah se nahi hona chahiye.
8: Burası Caracas Radyosu.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, Habertur ile başlayalım. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak can aldı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi. Afyonkarahisar'da da yoğun kar etkili oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede okullar bir günlük tatil edildi. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Arızanın önemli olmadığı ancak güvenlik protokolü gereği iniş yaptığı belirtildi. Sanchez bu sabah Erivan'a hareket edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Ermenistan'da başlayacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini duyurdu. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti, yeni bir karşı teklif verdi. İran ise teklifi inceliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. İki isim, İran'la Amerika arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Meclisin yeni haftada gündemi yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. CHP seçim çalışmalarına başlıyor. Parti yönetimi Türkiye genelinde sokağa inecek. CHP'nin hedefleri seçmenle paylaşılacak. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya, bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Zuhal Böcek daha önce de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu hayatını kaybetti. 18 gün yoğun bakımda tedavi gören Almina, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük kız, sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı. İki kentten kaza haberi geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü. İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. Pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre giyim, sağlık ve ısınma giderleri de zamlandı. Nisan'da bir önceki aya göre 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlenirken 15 ürünün fiyatı azaldı. Sezeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Mustafa Tarakçı da Beyaz Mayo'yu kazanarak ülkesinde anlamlı bir başarıya imza attı.
1: NTV Radyo
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum.
3: senenin üçte birini geride bıraktığımız, tamamladığımız bu günlerde eko politik gündemin bir numaralı maddesini hiç şüphesiz gene Körfez Savaşı oluşturuyor. Esasen bu süre gelen ve ikinci ayını geride bırakan savaş koşullarının nasıl adlandırılması gerektiği konusunda da kafalar karışık. Öyle ya, ilk başta hatırlanacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve İran Savaşı olarak adlandırılıyordu. Daha sonra İran'ın özellikle Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği saldırılar ve savaşın içine onları da adeta çekmesiyle beraber Körfez Savaşı, Orta Doğu Savaşı gibi adlandırmalar gündeme geldi. Bazıları İran Savaşı olarak da adlandırıyorlar. Bunu tabii tarihin ileriki dönemlerinde belki daha doğru bir niteleme olacak ama hepimiz hangi çatışmadan, hangi gerginlikten, hangi savaş koşullarından bahsettiğimizi biliyoruz. Esasen savaşın gidişatı çerçevesinde, savaş modellemesinde şu anda sönümlenme aşamasındayız. Sönümlenme iklim ve aşaması iki haftaya aşkın bir süredir devam ediyor. Savaşların genel gelişim modeli içerisinde sönümleme aşamasının, yani geçici ateşkes koşullarının sonlandırılması ve ateşkesin kalıcı olarak barışa doğru bağlanması veya mutabakata varılması gerekiyor. Bu konuda karşılıklı çabalar devam ediyor. En son hafta sonu itibariyle İran'ın ilk önce 12 sonra 2 maddelik ilavesiyle 14 maddelik bir plan sunduğu açıklandı. Bu plana her ne kadar Başkan Trump kategorik bir red cevabı verse de İran'dan dakikalar önce gelen farklı bir açıklama oldu. Görüşmelerin sürdüğü ve aslında Amerika'nın olumlu yaklaştığına dair bir açıklama oldu. Ama esas güncel gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Trump'ın sosyal medya hesabından duyurduğu yeni bir girişim. Bunun adı da Project Freedom, Özgürlük Projesi. Bilindiği üzere 20 bin gemici ve yüzlerce gemi Hürmüz Boğazı'nda adeta hapt kalmış durumda, mahpus kalmış durumda. Herhangi bir yere gidemiyorlar. Bu çerçevede Başkan Trump tırnak içinde tamamen insani nedenlerle bu işte hiçbir dahli olmayan, taraf olmayan masum ülkelerin gemilerini ve gemicilerini kurtarmak amacıyla 15 bin Amerikalı askerin ve gemilerin katılacağı bir kurtarma operasyonu başlatacaklarını söylüyor. İran'da hemen karşı bir açıklama yaptı. Böyle bir girişimin ateşkesin ihlali olacağını söyledi. Tabii adlandırma da enteresan. Project Freedom, daha evvel hatırlarsanız 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan'a yapılan operasyonun adı da Operation Freedom, yani özgürlük operasyonu olarak adlandırılmıştı. Bu biliyorsunuz işin maalesef bir de halkla ilişkiler yönü var. Öte taraftan Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent hafta sonu verdiği demeçte İran üzerindeki ekonomik ambargo ve kıskacın hiç gevşetilmeden sürdüğünü ifade ediyor. Gerçekten İran'ın da anlaşmaya yakın bir tavır izlemesinin ardında bu var. Scott Bessent diyor ki işte böyle 3-5 kuruş biraz ufak tefek geçiş ücreti alabildiler ama daha fazlasını zaten alamayacaklar. Bu statüyü de sürdüremeyecekler. Yakında anlaşmaya razı olacaklar şeklinde bir ifadesi var. Evet, İran'ın hakikaten üzerinde önemli bir ekonomik ambargo var. Aynı zamanda kripto müdahaleleri de gündemde, biliyorsunuz İran birçok uluslararası operasyonu yaptırım ve ambargoları delmek adına kripto paralar gibi vasıtalarla sürdürmeye çalışıyor. Amerika'nın da onunla ilgili operasyonları yoğunluk kazanıyor. Tabii OPEC Plus ülkelerinden 7 ülkeden gelen bir açıklama da gerçekten önemli bir şekilde piyasalarda değerlendirilmeye alındı. Buna göre Temmuz ayından başlayarak 188 bin, günde 188 bin üretim fazlası gerçekleştirilecek. Üretimin fazlalaşması ne demek? Petrol fiyatlarının aşağı yönlü baskılanması demek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılmasından sonra yeni bir durumla karşı karşıyayız. Savaşın nasıl sonuçlanacağı, bu sönümlenme durumunun barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bilinmiyor. Ancak bütün dünyada şu an itibariyle daha ziyade bu savaşın veya sönümlenme ikliminin süreceği ve er veya geç sona ereceği yönünde değerlendirmeler ağırlık kazanıyor. Nitekim İran'da gene saatler evvel bu 12+2 14 maddelik planının bir ay boyunca geçerli ve masada olacağını ifade etti. Taraflar hani Anadolu deyimiyle hem birbirlerine kuşak sarkıtıyorlar, birbirlerine karşı bir parça hani tutumlarını ve sertliklerini elden bırakmıyorlar. Ama öbür taraftan da hani istemem yan cebine koy kabilinden bir parça daha yumuşayan bir ortam var bizden söylemesi. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün biliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. NTV Radyo.
4: Bugün Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi başlıyor. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek. NTV ekibi de Ermenistan'da Derya Acemoğlu NTV ile ortak yayında notlarını aktarıyor.
6: Tam 18 yıl önce gerçekleşti bu düzeyde bir ziyaret. 2008 yılında Türkiye ile Ermenistan arasındaki o dönemki normalleşme süreci kapsamında bir futbol diplomasisine tanıklık etmiştik. 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yine dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la Türkiye-Ermenistan futbol karşılaşmasını izlemişti beraber Erivan'da. 18 yıl önce gerçekleşmişti. Şimdi bugün 18 yıl sonra bu seviyede en üst düzey ziyaret gerçekleşiyor. Türkiye'den Ermenistan'a bugün Erivan'da olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ikili temaslarda bulunacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya gelecek. Aynı zamanda Norveç ve Gürcistan Başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı'yla da bir araya gelmesini bekliyoruz. Tabii masada çok fazla başlık var. Hali hazırda zira 2022'den bu yana Türkiye ile Ermenistan arasında devam ediyor normalleşme süreci. Bir takım adımlar da atıldı. Bugün önemli başlıklar elbette masada olacak.
7: Bunu biraz açalım istersen. Çünkü az önce ben girişte de bahsettim izleyicimiz için. Bu 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Erivan'la hem Ankara arasında hem Bakü ile bir normalleşme başladı. Bugün bu konuda neredeyiz? Mesela hep konuşuruz sınırların açılması, işte Zengezur koridoru vesaire. Ne var bugün masada Cumhurbaşkanı yardımcısıyla? Ne konuşacak bugün Paşinyan?
6: Şimdi şunu hatırlatalım aslında önce. 2010 yılında ilişkiler yeniden görüşme, normalleşme süreci askıya alınmıştı. 2022'de tekrar başladı normalleşme süreci. Hatırlayacaksınız önce iki ülke özel temsilci atadı. Daha sonra vizelerin kolaylaştırılması kararı alındı. Son olarak Kars-Gümrü demiryolunun yeniden faaliyete geçmesi ve rehabilitasyonu konusunda da ortak bir çalışma grubu oluşturuldu. Yani hali hazırda süreç işliyor ve tabii ki en önemlisi 1993 yılından beri kapalı olan sınır kapılarının açılması. Bu da çok önemli bir başlık. Görüşmede tabii bunun da masada olmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi ikili görüşmeler yapacak ve Paşinyan'la görüşmesi bu açıdan önemli. Başka hangi adımlar atılabilir? Henüz takvim belli değil. Özellikle sınır kapılarının açılması konusunda. Ama dediğimiz gibi örneğin Kars-Gümrü tren yolunun rehabilitasyonu önemli bir başlık. Şimdi çalışma grubu, ortak çalışma grubu bununla ilgili başladı çalışmaları zaten. Cevdet Yılmaz da bugünkü temaslarında bunların hepsini masada Paşinyan'la görüşmesini bekliyoruz Osman.
7: Derya, birkaç sorum daha olacak ama sen tabii ki içeridesin, şimdi görmüyorsun. Dışarıda da artık kabuller, daha doğrusu misafirleri Paşinyan'ın gelmeye başladı. O görüntüyü biraz aktaralım istiyorum. Sonra sorularıma devam edeceğim sana. Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi işte başladı. Az önce Paşinyan'ı gördük. Siyasi liderler, Avrupalı liderler, bakın işte Paşinyan orada bekliyor. Gelmeye devam ediyor ve Kırmızı Halı'da tüm liderleri karşılamaya başladı artık. Derya da içeride. O da durumu aktaracak. Şimdi işte pek çok isim var. Bu arada az önce bir haber vermiştik. Bunu da bir aktaralım. Ankara'dan gelen bir haber görüntü bu da. Bu da canlı olarak geliyor ekrana. Yani Pedro Sanchez'in uçağında bir arıza olmuştu. Aslında bir sıkıntı değil bu. Bir teknik sıkıntı ama güvenlik protokolü gerekçesiyle uçağın devam etmesine izin verilmedi. Dolayısıyla Ankara'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pedro Sanchez nereye gidiyor? Derya'nın olduğu yere, yani Erivan'a. O da bu Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesi için Erivan'da olacak. Ama Ankara'dan hareket ediyor. Biraz zorunlu bir durum oldu. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı korumaları da bu noktada artık işte Pedro Sanchez'e eşlik ediyorlar. Ankara'dan birazdan havalanacak ve Erivan'a gelecek. Uçağındaki arıza sebebiyle Pedro Sanchez Ankara'da bir gece ikamet etmek durumunda kalmıştı. Şimdi Derya ile konuşmaya devam edelim. Bu 2. Karabağ Savaşı'ndan konuştuk. Oradan bir soru sormak daha isterim sana Derya. Aslına bakarsan o savaştan sonra Nikol Paşinyan çok eleştirilmişti. Hatta meclisin basılmasına kadar, parlamentonun basılmasına kadar pek çok eylem de oldu. Bir yandan işte bu Türkiye ile ya da işte Bakü ile artık biraz daha barış çabaları, normalleşme çabaları. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ne yakın tutumu. Siyasi konumu ne durumda? Ne kadar karşılık buluyor?
6: Şimdi bu soruya yanıt vermek için aslında şunu önce söylemek lazım. Ermenistan 7 Haziran'da seçime gidiyor. Genel seçimler düzenlenecek. Dolayısıyla aslında bu sorunun yanıtını 7 Haziran'da halk verecek sandıkta. Şöyle bir baktığımızda Nikol Paşinyan 2021'de tek başına iktidar olacak bir oy oranına ulaşmıştı. %54'te iktidara geldi. Ama aslında şunu da vurgulamak lazım. Ermenistan son 8 yılda bu üçüncü seçimine gidecek. 2018 ve 2021'deki seçimler aslında bir kriz sonrası erken seçimlerdi. Aslında ilk kez normal zamanda bir seçime gidiyor. Normal takvime göre seçime gidiyor. Şimdi Paşinyan için tabii ki bir referandum niteliğinde. Anketlere baktığımızda ilk anketlere 2021 seçimlerindeki oy oranına ulaşmış gibi görünmüyor. Orada %54 oy almıştı. Şimdi ilk anketler %25 ile %40 arasında, yani tek başına iktidara gelebilecek bir oy oranı değil şimdilik. En güçlü rakibi ise güçlü Ermenistan Partisi'nin lideri Samvel Karapetyan. Onun da partisinin oy oranını %10, %15 civarında. Yani aslında şöyle, baktığımızda yine anketlere çok ciddi bir kararsız seçmen oranı var. %30 yaklaşık. Yani seçimin kaderini belirleyecek gibi. Şimdi Paşinyan'ı bu açıdan, Paşinyan'ın siyasi geleceği açısından bu kararsız seçmenler önemli bir gösterge olacak. Onların sandıkta ne yapacağı gibi görünüyor. Tabii baktığımızda Paşinyan'ın 8 yıllık şimdilik iktidarında Azerbaycan'la bir barış süreci var. Hali hazırda resmi anlaşma imzalanmadı ama paraf edilmişti bir anlaşma. Barış anlaşması yolundalar. Türkiye ile normalleşme süreci var. Avrupa Birliği ile yakınlaşma girişimleri var ki bugün iki önemli zirveye zaten Erivan ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Erivan'da henüz seçim havası yok. Aslında önce diplomasi sahnesi hareketli gibi görünüyor. Belki bu zirvelerden sonra hareketlenecek, son bir ay kala hareketlenecek gibi görünüyor. Yani Paşinyan için de bir referandum niteliğinde görünüyor.
7: Şimdi Derya, biraz bu rakibini de biraz konuşmak isterim ama bir Türkiye'den de konuşulan bir tarafıyla bu Ermenistan'la ilişkiler ya da Ermenilerle ilişkiler diye bakıldığında Ağrı Dağı bir metafor olarak da konuşulur. Aslında bakarsan Karabağ Savaşı'ndan beri özellikle hem Cumhurbaşkanı'nın hem işte Aliyev'in açıklamalarıyla birlikte biraz daha barışa yakın bir Ankara, biraz daha barışı isteyen bir Ankara ki bugün Cumhurbaşkanı yardımcısının ziyaretiyle de aslında taraf belli ediliyor. Ağrı Dağı'nın diğer tarafından nasıl bakılıyor? Çünkü şöyle bir durum var bir yandan. İşte Rusya'ya mı yakın olacağız? Avrupa Birliği'ne mi yakın olacağız? Biraz daha batı mı? Dolayısıyla Paşinyan ve rakibini burada da biraz değerlendirirsen bize. Nasıl bir isim?
6: Şimdi şunu tekrarlayalım zaten. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bugün Erivan'da temaslarda bulunacak olması Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin tabii ki yani yeni bu dönemin önemli bir işareti. Şimdi Erivan'a dönecek olursak önce rakibinden aslında Karapetyan'dan bahsedeyim. Dediğim gibi Güçlü Ermenistan Partisi'nin lideri, o da Rusya yanlısı olarak biliniyor. Zaten kendisi Rus vatandaşı ve Rusya merkezli şirketleri var. Dolayısıyla aslında biraz da Paşinyan öncesi dönemin simgesi gibi Karapetyan. Aynı zamanda hükümeti devirmeye çalıştığı iddiasıyla da yargılanıyor. Ev hapsine de alınmıştı. Yani burada böyle bir fark var. Yani aslında şunu diyebiliriz. Ermenistan'da gördüğümüz kadarıyla ben 2 gündür buradayım açıkçası. Konuşma imkanım da oldu. Özellikle gençlerle konuşma imkanım oldu. Tabii biraz aslında sanki ekonomiye kayıyor herkesin amacı, hedefi, isteği. Yani seçmenin, genç seçmenin özellikle isteği gibi. Örneğin Karabağ yenilgisi çok da sanki sadece belirli bir kesim için, yani Karapetyan'ın temsil ettiği muhalefet için diyebilirim, önemli bir gündem maddesi ama özellikle gençler için bunu söyleyebilirim. Daha ekonomik kaygılar, artık barış istiyorlar gibi görünüyor gerçekten. Bu süreçleri kapatıp daha dünyaya açılmak istiyorlar gibi görünüyor.
7: Peki son olarak Avrupa Birliği tarafından da bir değerlendirmeleri isteyeceğim. Çünkü Avrupa Birliği açısından ne anlamı var? Neden Ermenistan'da yapılıyor bugünkü toplantı? Kimler katılıyor?
6: Şimdi şunu söyleyelim. 2 önemli zirve var dedik. Biri Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi. Resmen bir lider akını var bugün Erivan'a. Diğeri de Avrupa Birliği ile Ermenistan arasındaki ilk zirve. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinden sonra gerçekleşecek. İki ülke temsilcileri, yani Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya gelecekler. Ortak deklarasyon imzalanacak, açıklanacak. Yani asıl amaç ilişkilerin derinleştirilmesi ama bunun için de 2021 yılına bakmak lazım. O dönem Avrupa Birliği ile Ermenistan kapsamlı ve geliştirilmiş ortaklık anlaşması imzalamıştı. O döneme dayanıyor. Ermenistan o anlaşmayla kapsamlı bir reform için taahhüt verdi Avrupa Birliği'ne ve Ermenistan Bakanlar Kurulu da üyelik sürecini başlatma kararını onayladı. Tabii bu ne kadar mümkün o ayrı bir konu. Ama şu bir gerçek, Paşinyan rotasını batıya çevirmiş durumda. Türkiye ile normalleşme sürecini de böyle değerlendirebiliriz. Avrupa Birliği ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri derinleştirme çabaları var. Bu açık. Tabii diğer tarafa bakacak olursak Rusya. Rusya ile de Ermenistan Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeler. Rusya'nın öncülüğünde bir birlik bu. Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan da var. Bir iş birliği, birliği örgütü bu. Putin'in çok açıkça ifade ettiği bir şey var. Hem Avrupa Birliği'ne hem Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye olamazsın dedi Paşinyan'a. Paşinyan da zamanı geldiğinde Ermenistan bir karar verecek dedi. Burada da aslında açık bir sinyal vardı. Şimdi bugün Avrupa Birliği liderleri, NATO Genel Sekreteri, Ukrayna lideri Zelenski olmak üzere bir sürü lider burada. Temaslarına da başladılar hatta. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da burada. O bugün Avrasya Topluluğu zirvesinden sonra yarın resmi devlet ziyaretine de başlayacak. Paşinyan'la bir takım temasları var. Yani gerçekten Erivan'da dediğimiz gibi diplomasi koridorları epey hareketli. Şunu da söyleyelim, Avrupa Siyasi Topluluğu.

0: olacak. Kanada Başbakanı Mark Carney de geldi. O da temaslarına başladı. Azerbaycan ise, onu da söyleyelim son olarak, katılmıyor. Bir sonraki zirve ise İrlanda'da yapılacak.
1: Derya Acemoğlu, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde notlarını aktardı.
2: NTV Radyo. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlayalım. Sabah manşetinde pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu başlığını görüyoruz. İstanbul narkotik şubeden film gibi operasyon deniliyor. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı deniliyor bugün sabahta. Almina yaşama tutunamadı bir diğer başlık. Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili üzüntü verici bir haber daha geldi. Babasının tüm Türkiye'den dua istediği ağır yaralı 11 yaşındaki Almina Ağoğlu yoğun bakımdan çıkamadı diyor bugün sabah. Niyetin manşeti, İsrail'in havası söndü. Amerika'nın desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarına tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı deniliyor Milliyet'te bugün. 9 günlük tatil için gözler kabinede bir diğer başlık. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde terörsüz Türkiye, Amerika-İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı var. Kurban Bayramı tatilinin 9 günlüğe çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de kabinede olacak diyor bugün Milliyet. Hürriyet'in manşeti, kaçağı gördük, kapıyı çaldık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Varlık barışı ile ilgili detaylar da anlattı diyor bugün Hürriyet manşetten. Yeni Şafak manşetinde Gazze'de kan kalmadı başlığını görüyoruz. İsrail'in 2 yıldan fazla bir süredir uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'deki kan bankalarında stoklar tamamen tükendi. Terör devletinin saldırıları nedeniyle her gün şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor diyor bugün Yeni Şafak. Cumhuriyete bakıyoruz. Beceriksizlikten ötesi kötü niyet manşetini görüyoruz. CHP'nin millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 107.si Karabük'teydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin işsizlikte, yoksullukta, enflasyonda, faizde ve gelir adaletsizliğinde Avrupa'da zirvede yer aldığını söyledi. Özel, bu artık beceriksizlikten ötedir, bu kötü niyettir, geçim yoksa seçim var ifadelerini kullandı diyor bugün Cumhuriyet. Akşam gazetesi 37 gün sonra özel ihraç manşetiyle çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özel'e 7.7 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamazsın diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti CHP diyor bugün akşam gazetesi. Ve Posta gazetesi de sosyal medyada VIP kumpası manşetli haberle çıkıyor. Sosyal medyada kurulan VIP oda tuzağıyla onlarca kişiyi hedef alan şantaj çetesi çökertildi. Görüntülü görüşmeleri kayda alıp mağdurları bu görüntülerle tehdit eden şüphelilerin hesaplarında 9 ayda 70 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi deniliyor. Bugün yine bu haberde Posta'nın manşetinde yer buluyor.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi günü 14.442 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.19, Euro 53.20'den işlem görüyor. Altının onzu 4.611 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.680, çeyrek altın 11.328 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 108 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Bugün ülke genelinde yağışlı bir hava var. Marmara'da, Edirne kesiminde yağış zayıf. Sakarya tarafındaysa kuvvetli olacak. İstanbul'da kısa süreli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14 derece. Bursa'da da 14 derece sıcaklık ama sağanak yağış var. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü, sağanak

0: Sürüyor. Ankara'da sağanak yağmur var. Sıcaklık 8 derece. Ege'nin sahil hattında yağış zayıf. Güneş de görülebilecek. İzmir'de kısa süreli yağış var. Sıcaklık 19 derece. Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar yine çok şiddetli, tedbirli olunmalı. Antalya parçalı bulutlu 20 derece. Karadeniz'in batısında Zonguldak, Bartın boyunca yağış şiddetli. Dağlarda yoğun kar olacak. Doğu kesimlerde yağış kuvvetli. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Tunceli arasında görülüyor yağış.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı TOŞ Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com

0: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
1: New Life B12 Plus eczanelerde.
2: 50 yılı aşan efsane bir kariyer. Unutulmaz kült şarkılar. Punk müziğin en büyük temsilcilerinden biri. Patti Smith uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. 17 Mayıs 2026'da Stage Pass organizasyonuyla Bonus Park Orman'da gerçekleşecek bu özel konserde Patti Smith müzikseverlerle buluşuyor. İngiltere alternatif rock post punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army'nin açılışını yapacağı konseri kaçırmayın. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.
3: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç takipte.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
7: PTR. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
8: lazım. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
10: Mobile Systems.
11: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi başlıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Avrupalı liderler Erivan'a indi. Avrupa Birliği'nden 27 ülkenin yanı sıra Ukrayna'da olacak. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Avrupa dışından bir lider de zirveye çağrıldı. Kanada Başbakanı Mark Carney de 30 Avrupalı liderle birlikte zirvede olacak. Zirvenin Ermenistan'da yapılmasının önemi, Avrupa topluluğunun ilk kez Moskova'yla ilişkileri bu kadar yakın olan bir ülkede toplanması olacak. Avrupalı liderler Erivan'a inerek ikili görüşmelere başladı. Ukrayna lideri Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la birlikte Erivan'da tur attı. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak gece teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmıştı. Arızanın önemli olmadan ancak güvenlik protokolü gereği iniş yaptığı belirtildi. Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi ve az önce kaldığı otelden ayrılıp o da Erivan'a doğru yola çıktı. Amerikan Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krize ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini duyurdu.
12: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
11: İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi Hürmüz Boğazı'ndaki durumu açıkladı. Şu anda tehlikenin hala üst düzey olduğu belirtildi açıklamada. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini korumak için bir trafik bölgesi oluşturduğu duyuruldu. Gemi geçişleri bu karara göre yapılırsa Umman'la istişare edilecek ve geçişler için Umman'lı yetkililer sorumlu olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Fidan'ın Dışişleri Bakanı Busiadi ile görüşmesinde gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. İki isim İran'la Amerika arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Bayram tatili 9 güne çıkacak mı? Bu sorunun yanıtı bugünkü kabine toplantısı sonrasında netleşebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddeleri ise Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi.
10: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
11: CHP seçim çalışmalarına başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu.
13: 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz. Köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sathına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak, hakkını söke söke geri alacak. Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
11: Fırtına ve sağanak yağış can aldı. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gaziantep'te de çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
14: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü, araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kentte hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
11: Afyonkarahisar'da ise yoğun kar etkiliydi. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uşak Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları'nın tır ve çekici araçlara kapatıldığını duyurdu. Yolların diğer araçlara açık olduğu bildirildi. Baharın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu. Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Son günlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, ancak yeni haftada yarından itibaren sıcaklıklar artacak deniliyor. Peki ne kadar yükselecek? Ayrıntılara bakalım.
15: Şu anda sıcaklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Özellikle batı ve iç bölgelerde. Salı günü için batı bölgelerde kademeli olarak yükselecek. Çarşamba günü artık mevsim normalleri civarına çıkıyor.
10: Soğuk hava salı gününden itibaren yurdu terk edecek. Sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak. Ankara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 20 dereceyi bulacak.
15: Ankara'da yer yer 10 derecenin altına düşmüştü. Hafta ortasında sıcaklar 15 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonuna doğru Ankara'da 20 derece civarında seyretmesini bekliyoruz sıcaklıkların. İstanbul'da sıcaklıklar şu anda en yüksek sıcaklıklar 15-16 derece bandında seyrediyor. Hafta ortasından itibaren 20 dereceleri göreceğiz İstanbul'da.
10: Meteorolojiden yeni hafta başında bazı bölgeler için zirai don uyarısı da var.
15: Zirai don riskine baktığımızda ise özellikle pazartesi ve salı sabah saatlerde iç kesimlerimizde yer yer sıcaklıkların sıfırın birkaç derece altına düştüğünü göreceğiz. Özellikle rakımın 1000-1200 metrenin üzerinde olduğu yerlerde hafif zirai don riski 2 gün boyunca bulunuyor.
16: NTV Radyo
17: İstanbul Yol Durumu.
11: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %63'ü gösteriyor. Her iki köprüde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
17: İstanbul Yol Durumu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
18: Mobile Systems.

0: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
1: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
2: Her mevsimde her havada
3: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
6: Bursan Next.
7: Ahmak Dil'in hikayesi 1986 yılında başladı. 40 yıldır 90'ı aşkın ülkede çay sanatını icra ediyor. Dünya genelinde her gün 30 milyonu aşkın fincan Ahmak Dil çayıyla buluşturuyoruz. Bir tatlı kaşığı dökme çay veya bir demlik poşet çayla 7 ila 10 dakikada 7 fincan keyifli çay deneyimi sunuyoruz. Çay aşkından ilham alan Ahmak Dil.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Günaydın Kılçuk Hocam.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
16: Reklam.
17: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
18: Arvento. Mobile Systems.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
5: Merhabalar. Bu hafta konumuz Hindistan cevizi, etiyle, sütüyle, suyuyla, her şeyiyle Hindistan cevizi. Şimdi Hindistan cevizi konusu aklıma nereden geldi? Geçen hafta bitki bazlı sütleri yapmıştık. Hindistan cevizi de aslında çok önemli bir kısım tutuyor. Fakat yeterince yer vermedim diye düşündüm. Çünkü Hindistan cevizi aslında son derece ilginç. Bize yeni ve egzotik bir malzeme gibi geliyor. Bütün Hindistan cevizleri eskiden marketlerde satılmaz. Ama şimdi Hindistan cevizinin suyu olsun, sütü olsun, kendisi meyve olarak olsun her yerde bulunuyor. Şimdi eskiden de aslında Hindistan cevizi Osmanlı mutfağında varmış. Hint okyanusundan gelen, uzaklardan gelen her şey bir anlamda kolay nakledilebilir olduğu için, yani çabuk bozulabilir bir meyve olmadığı için, aylarca durabildiği için ve top gibi sert, kırılıp ezilip bozulmadığı için ticareti yapılabilen ürünlerden biri. Ama Hindistan cevizi diye bakınca kaynaklarda epey kafamız karışabilir. Bir kere bir küçük Hindistan cevizi diye adlandırılan Cevzi Bevva var. Cevzi Bevva aslında tamamen farklı bir şey. Hindistan ceviziyle hiç alakası yok. Tek bağı belki uzaklardan, yani uzaklardan gelen her şeye Hint dendiği için uzak diyarlardan gelen bir baharat. İngilizce'de nutmeg veya muskat adıyla anılabiliyor. Almanca'da muskat. Pek çok dilde bu isimlerle adlandırılıyor. Biz de küçük Hindistan cevizine benzetmişiz. Aslında küçük Hindistan cevizi deyince gerçekten de üstünün dokusu falan böyle. Hani bir şekilde Hindistan cevizini hatırlatıyor. Ama en fazla bir pekan cevizi büyüklüğünde ya da işte normal bildiğimiz cevizden bile ufacık bir baharat. Ama kokusu çok güçlü, etkisi çok güçlü. Ve cevizi bevvanın, yani bugün muskat veya küçük Hindistan cevizi diye satılan baharatın Osmanlı mutfağındaki yeri müthiş. Bir başka yanılgı da keşkülü fukaranın kapı. Şimdi keşkülü fukara, fukara kapı, yani fakir kapı demek. Dervişlerin kapı kapı dolaşıp böyle bir kap içinde, o da aslında işte Hindistan ceviziyle karıştırılan, ona gene benzeyen bir bitkinin kabuğu. Fransızca'da coco de mer diye bilinen, deniz Hindistan cevizi diye bilinen bir bitki. Şimdi bunun hikayesi de ilginç. Coco de mer aslında Hindistan cevizi kabuğuna benzemiyor. Hindistan cevizi kabuğu yuvarlak top gibi, bildiğimiz Hindistan cevizinin kılıfı gibi. Fakat coco de mer iki ayrı lobdan oluşuyor ve çok daha büyük. Şimdi coco de mer kapları o kadar kıymetliymiş ki eskiden müzelerde görürsünüz. Ben mesela Edirne Müzesi'nde görmüştüm. Kenarlarına gümüşten veyahut da altından şöyle bir tutak da yapılabiliyor. Boyuna asılıyor. Yani kendi başına bir heykel gibi bir görüntüsü var. Evet, keşkülü fukaranın hikayesi de ilginç. Onun içine de Hindistan cevizi de giriyor. Her türlü kuru yemiş giriyor. Bugünlerde daha çok bademden de yapılsa, aslında her malzemeden biraz biraz toplanarak yapılan bir sütlü tatlı olduğu için içinde Hindistan cevizi de olabiliyor. Evet, Hindistan cevizinin her haline bakacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
20: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde ve İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
21: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
22: Doğa takvimi. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
23: Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olayının Mayıs ayından itibaren tekrar etkili olacağını hesapladı. İşaretler, yılın başında nötr koşullar yaşanmasına rağmen şu anda El Niño'nun başlangıcını gösteriyor. Buna göre Mayıs ayından Temmuz ayına kadar küresel olarak normalin üzerinde kara yüzey sıcaklığının hakim olması bekleniyor. Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Niña ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr, yani doğal hava olayları geçerli oluyor.
22: Doğa takvimi.
21: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
24: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
20: Bugün kuzey illerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın hattında çok şiddetli yağacak yağmur nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Ayrıca yurdun iç kesimlerinde geceler çok soğudu. Zirai don riski var.
24: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
19: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: NTV Radyo. Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
1: New Life B12 Plus eczanelerde.

0: Erdem'e yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
8: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'un Mayıs ayında yağışlı gün sayısı ortalama 7 gündür. Ay boyunca da ortalama 32 kilogram yağış alır. Ancak bu Mayıs ayı daha yağışlı geçiyor. Son 40 yıl içinde en yüksek sıcaklıksa 19 Mayıs 1994 yılında 36 derece olarak ölçülmüş. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi başlıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Avrupalı liderler Erivan'a indi. Avrupa Birliği'nden 27 ülkenin yanı sıra Ukrayna'da olacak. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Avrupa dışından bir lider de zirveye çağrıldı. Kanada Başbakanı Mark Carney de 30 Avrupalı liderle birlikte zirvede olacak. Zirvenin Ermenistan'da yapılmasının önemi Avrupa topluluğunun ilk kez Moskova ile ilişkileri bu kadar yakın olan bir ülkede toplanması olacak. Avrupalı liderler Erivan'a inerek ikili görüşmeler yaptı. Ukrayna lideri Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la birlikte Erivan'da tur attı. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak teknik bir sorun nedeniyle dün gece Ankara'ya iniş yaptı, acil iniş yaptı. Arızanın önemli olmadığı ancak güvenlik protokolü gereği iniş yaptığı belirtildi. Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi ve bu sabah kaldığı otelden ayrılıp Erivan'a doğru yola çıktı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi Hürmüz Boğazı'ndaki durumu açıkladı. Şu anda tehlikenin hala üst düzey olduğu belirtildi. Açıklamada Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini korumak için bir trafik bölgesi oluşturduğu duyuruldu. Gemi geçişleri bu karara göre yapılırsa Umman'la istişare edilecek ve geçişler için Umman'lı yetkililer sorumlu olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Ummanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Fidan'ın Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefon görüşmesinde gündem Orta Doğu'daki gelişmelerdi. İki isim İran'la Amerika arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
4: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
3: CHP seçim çalışmalarına başlıyor. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların 81 ilde sahada olacağını söyledi. Karabük'teki mitingde partililere seslenen CHP lideri bir kez daha çalışanlar için ara zam çağrısında bulundu.
5: 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz, meydana çıkıyoruz, köylere, kahvelere, kapı kapı evlere, fabrikalara ve tüm vatan sattığına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Öyle imkansızı söylemiyoruz. Sandık gelecek. Bu meydan sandığa koşacak. Hakkını söke söke geri alacak. Mutlaka ve mutlaka gerçek enflasyon rakamları hesaplanarak doğru bir zamla ara zam yapılmalıdır.
3: CHP'nin 38. olağan kurultayındaki usulsüzlük iddiasına ilişkin ceza davasında 5. duruşma çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'le iki şüpheli geçtiğimiz günlerde suç örgütüne üye olmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Zuhal Böcek ise sevk edildiği suç ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personelle iki şoför de tutuklanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.
6: Türkiye'de dua
7: edin. Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağoğlu 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
8: Benim cennet kuşum.
7: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysar Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almina doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almina Ağoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
3: Fırtına ve sağanak yağış can aldı. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Gaziantep'te de çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi. Afyonkarahisar'da ise yoğun kar etkili oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
9: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü, araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kent de hortumda çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
3: İki kentten ise kaza haberi geldi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Uşak'ta ise 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü. mRNA aşıları kanser yapar mı sorusundan mRNA aşılarıyla kanser tedavisi sürecine geçtik pandemi sonrası. Kanser aşısının bilimsel çalışmaları devam ediyor, Türkiye'de de hastalara uygulanıyor ve sonuçlar olumlu.
10: Hastalığın tekrarlama riskini azaltıyor, ileri evre hastalarda dahi işe yarıyor. Türkiye'de de bazı merkezlerde hastalara uygulanan kanser aşısının ilk sonuçları umut vaat ediyor.
11: İlk sonuçlarını cilt kanserinde aldık. Cilt kanserinde özellikle erken evrede immünoterapileri eklendiğinde nüks riskini %44 azalttığını gördük. Bundan sonra da immünoterapilerin etki ettiği tüm kanser türlerinde kullanmaya başladık. İleri evrede başladık. İleri evrede ilk sonuçları olumlu. Hem tek başına hem de immünoterapiyle beraber kullanıldığında yanıtı uzattığını ve özellikle kronik hale getirdiğini görüyoruz hastalığı.
10: Kanser aşısı vücuda adeta kansere karşı hafıza kazandırıyor. Bu özelliği sayesinde nüksetmesini ve metastazın önüne geçmesi bekleniyor.
11: İmmünoterapi ilk mantıkla ne yaptı? Kendi savunma sistemimizi kansere karşı tanıtarak etki mekanizmasını artırdı. mRNA aşıları dediğiniz gibi uzun hafızayı sağlayacak. Oradan da tekrarı ve başka bir metastaz yapmasını engelleyeceğini ümit ediyoruz.
10: Kanser aşısının akciğer, böbrek ve mesane kanserlerinde de çalışmaları devam ediyor. Dünya genelindeki verinin 2027 yılında duyurulması planlanıyor.
3: İstanbul'da Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi yapıldı. Yarışa 40 araç ve 60 yarışçı katıldı. 1,5 ay sürmesi beklenen organizasyonun son durağı Nepal olacak.
12: Klasik arabalarla Almanya'dan geldiler, İstanbul'da buluştular. Bu yıl 20.si düzenlenen Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Farklı ülkelerden 40 araç ve 60 yarışçının yolculuğu Nepal'de sonlanacak.
13: Her ülkede zorluklarla, kolaylıklarla, yeni dostluklarla, heyecanla farklı kültürleri bir araya barındırıyor bu etkinlik.
14: Ankara'ya gideceğiz, Ankara'dan Kapadokya'ya gideceğiz, Kapadokya'dan onları başka ülkelere uğurlayacağız. Herhalde bir 5 yıldır falan katılıyorum.
15: Bu tarihi mekanda olmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Uzun yol olsun, neresi olursa olsun fark etmez.
12: Rally 19 ülke ve 64 şehri içeriyor. Katılımcılar yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ediyor. Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TÜVTÜRK desteğiyle gerçekleştiriliyor.
13: Almanya'dan yola çıktılar, Avrupa'yı geçerek geldiler. Bütün ülkeler işte Sırbistan, Bulgaristan bu ülkeler üzerinden geldiler.
12: Rally'nin 1,5 ayda tamamlanması hedefleniyor.
2: NTV Radyo.
3: Borsa İstanbul 100 Endeksi haftaya 14.442 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.18, Euro 53.05'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.595 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.676, çeyrek altın 11.328 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 107 dolar.
16: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyet.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
4: New Life B12 Plus eczanelerde.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
9: Spor haberleri başlıyor.
10: Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 3, Konya Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1, Samsun Spor 4, Galatasaray 1, Trabzonspor 1, Göztepe 1, Antalya Spor 0, Alanya Spor 0, Fatih Karagümrük 1, Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1 ve Kayseri Spor 1, Eyüp Spor 1. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışın hem de düşme hattında yarış sürüyor. Galatasaray takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 4 puan farkla son 2 haftaya lider girdi. Düşme hattındaysa son sırada bulunan Fatih Karagümrük, rakibi Gençler Birliği'ni mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftalara taşıdı. Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı. Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi bu seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı. İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk Kadın Voleybolu'nun 27. uluslararası kupası oldu. Alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez de Eczacıbaşı kazanmayı başardı. Paralimpik milli sporcular uluslararası turnuvalarda kürsünün zirvesinde yer aldı. Paraok milli takımı İtalya'da düzenlenen paraokçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. Öznür Cürek girdi, Makaralı Yay bireyselde altın madalya kazanarak kariyerinde ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Parakürek milli sporcuları Fransa'da Paris Parakürek yarışlarında 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt yarışlarda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yarışların performansıyla öne çıkan sporcusu oldu. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan bir diğer şampiyon olan para yüzme dünya serisinde 50 metre sırt üstü yarışları yapıldı. Kendi kategorilerinde Sümeyye Boyacı altın, Meryem Nur Tunu gümüş ve Melisa Destan Erbey bronz madalya kazandı. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayoyla en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Mustafa Tarakçı da beyaz mayoyu kazanarak ülkesinde anlamlı bir başarıya imza attı.

0: NTV Radyo.
1: Doktor bana doğruyu söyle.
2: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne diyor? Bu ameliyatı olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
1: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. İşten Güçten Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorum. İşimden ayrılırsam işsizlik parası alabilir miyim diye sormuş. Şöyle ifade edelim. Ortada herhangi bir sebep yok iken işinden ayrılan sigortalı işsizlik ödeneği ya da halk arasında bilinen adıyla işsizlik maaşı alamaz. Çünkü işsizlik ödeneğinin belirli koşulları var. Sigortalının işverence haksız yere işine son verilmesi veya sigortalının kendince haklı bir nedenle iş akdini sonlandırarak işten ayrılması, son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olması ve iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün aralıksız olarak iş yerine iş akdiyle bağlı olunması ve iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde işkurdan işsizlik ödeneği talebinde bulunması durumunda işsizlik ödeneği ya da maaşı alınabilir. Dolayısıyla biraz önce aralıksız olarak saydığımız bu şartlar, koşullar tamamlanıyorsa elbette ki işsizlik maaşı almak mümkün olacaktır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde ve Fatsa-Ordu yolunun 16-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam. NTV Radyo.
6: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira ve üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Doğa Takvimi. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olayının Mayıs ayından itibaren tekrar etkili olacağını hesapladı. İşaretler, yılın başında nötr koşullar yaşanmasına rağmen şu anda El Niño'nun başlangıcını gösteriyor. Buna göre Mayıs ayından Temmuz ayına kadar küresel olarak normalin üzerinde kara yüzey sıcaklığının hakim olması bekleniyor. Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Niña ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.
0: Doğa Takvimi.
2: Sağlık, yemek tarihi, doğa.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü sabahında geri sayım programımızla yeni haftaya başlarken karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte olacak. Seltem Hanım'la hem küreselde petrol fiyatları özelinde Hürmüz Boğazı kapalı, İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi devam ediyor. Etkilerini bugün içeride de enflasyon rakamları açıklanacak. Nisan ayı enflasyonu, oraya ilişkin beklentileri ve yıl sonuna ilişkin projeksiyonları konuşacağız. Sonrasında değerli izleyenler, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Vekili Hikmet İpar yayınımıza katılacak. Biliyorsunuz Şanlıurfa ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandı. Fotoğrafları, haberleri an be an takip ettiniz zaten medyadan gelişmeleri. Zararın acaba ekonomik olarak, tarım olarak etkileri nedir? Onu da konuşacağız. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Vekili Hikmet İpar anlatacak bizlere programımızın ilerleyen dakikaları içerisinde. Haberlerimiz de birazdan ekranlarınızda olacak. Piyasa rakamları da her zaman olduğu gibi birazdan paylaşacağız. Ama önce bu sabahın öne çıkan satır başları geliyor ekranlarınıza ve ilk maddemiz değerli izleyenler. Gözler bugün saat 10'da açıklanacak Nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Anadolu Ajansı Finans'ın yaptığı ankete göre ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi %2,5 ila %3,6 aralığında yer alıyor. Beklenti ortalaması ise %3,19 seviyesinde değerli izleyenler. Bir önceki ay %30,8 olan yıllık enflasyonunsa Nisan'da %31,1'e yükseleceği tahmin ediliyor. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinede artan enerji maliyetlerinin ekonomiye etkileri de konuşulacak. Alınabilecek tedbirler masaya yatırılacak. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişlerine bugün destek vermeye başlayacak. Trump'ın açıkladığı yeni plana göre Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasında bölgede 15 bin askeri personel görevlendirileceği belirtildi. 100'den fazla kara ve deniz aracı yer alacak. İran'sa bu sabah yaptığı açıklamada Amerikan donanmasını boğaza girmemeleri konusunda uyardı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve yani OPEC ve OPEC artı var biliyorsunuz. Vanaları bir kez daha biraz daha açma kararı aldı. Dün bir araya geldiler ve Haziran ayından itibaren günlük üretimi 188 bin varil arttırma kararı verdiler. Üretimi arttıracak ülkeler Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman.

0: Bu 7 ülke değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi geçelim bakalım piyasalarda yeni haftaya başlarken durum ne? Öncelikle bizim borsamıza bakalım. BIST 100 endeksi geride bıraktığımız hafta Cuma günü 1 Mayıs nedeniyle işlemler gerçekleşmedi biliyorsunuz. Perşembe günü kapanışında %0,91 yükselişle 14.443 puan seviyesini gördük. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.250 puandı. Yukarıda da 14.469 en yüksek seviye. Perşembe günü İşlem hacmi ise 202,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 20 kuruş, euro Türk lirası karşısında 53 lira 8 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında hep söylüyoruz ya, dolar endeksi belli bir aralıkta dar bir bantta hareket ediyor ama bu sabaha karşı işlemlerde 98 endeks seviyesinin de bir altına sarktı. 97,9'lara kadar geri çekildikten sonra bu tekrar biraz toparlandı. 98,1'lerde. Euro dolar karşısında 1.17'nin üzerinde 1.17.30, sterlin dolar karşısında da 1.36 seviyelerinden geçiyor. Japon yeninde burada isterseniz söyleyelim, geride bıraktığımız hafta Cuma günü bizim borsalarımız kapalıyken Japon yeni dolar karşısında ciddi bir değer kazancıyla güne başladı. 155 seviyesine, dolar yen paritesi 155 seviyesine kadar indi. Önce spekülasyondu, Japon yetkililerin yene müdahale ettiği şeklinde, sonrasında açıklama geldi. Evet, Japon yetkililer yene müdahale etti. Yaklaşık 36 milyar yenlik bir müdahaleyle 160 seviyesinin altına çektiler. 155-157 bandındaydı. Sonrasında 156'da bu sabahta dengelendiğini ifade edelim. Japon yeni bir miktar değerlendi dolar karşısında, Merkez Bankası'nın istediği gibi. Paritelerde durum bu şekilde. Geçelim altın fiyatlarına. Altının onsu. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü aşağıda 4.560 dolar, yukarıda 4.660 dolar. Yine 100 dolarlık bir bantta dalgalandı altın fiyatları. Ne takip ediliyor? Elbette Amerika Birleşik Devletleri, İran gerilimi. Bu ateşkes ne kadar sürecek? Bu ateşkes nihai barış görüşmeleriyle sonuçlanacak mı? İran teklifler sunuyor. Amerikan tarafı hayır diyor. Abluka devam ediyor. Dolayısıyla oradaki sıkıntı devam ediyor. Dolayısıyla petrol arzındaki sıkıntı devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki sıkıntı devam ettiği zaman da fiyatlar buralarda. Hani diyeceğiz ki bu sabah yine 106-108 dolar bandını görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatında geride bıraktığımız hafta 120'yi de aşmıştık, hatırlayacaksınız. Hani ona göre yine çok şükür diyebileceğimiz bir seviye ama 100 doların üstü sene başında sadece merkez bankalarının değil bütün dünyadaki firmaların, bu işle alakalı bütün firmaların tahminlerinin 2 katı, 2,5 katı üzerinde neredeyse bu fiyatlar. Dolayısıyla hakikaten yıl sonuna ilişkin hedeflerin şaşması oldukça muhtemel ve bu süreç uzadıkça da, fiyatlar burada kaldıkça da sıkıntının boyutu daha da artıyor. Başından beri söylediğimiz gibi altın fiyatları da elbette bu gelişmeleri takip ediyor. Maliyet arttıkça altın da aşağıya geliyor. Neden? Çünkü bankalar, merkez bankaları faiz indiremeyecek demek. Faiz yüksek kalırsa kim altın alacak? Bu sebepten dolayı da bir miktar satış oluyor. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı 6.675 lira bankalar arası piyasada, çeyrek altında 10.839 liradan işlem görüyor yine bankalar arası piyasada. Kripto para evreninde durum nedir diye soracak olursanız, bu sabah alımlar var. Şimdi bu sabah alımlar var derken, geride bıraktığımız hafta hatırlayın Amerikan borsalarında rekor seviyeler vardı. S&P 500 Nisan ayını tarihin en iyi performanslarından %10 artışla tamamladı. Bu sabah baktığımızda Güney Kore borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde yine rekor seviyeler var. %5'lik bir artış var orada da. Japonya kapalı, Çin'de ve Hong Kong'da yine hafif yükselişler var. Risk iştahı bütün dünyada bir miktar artmış durumda. Bütün bu hengameye rağmen sermaye piyasalarında öyle bir tablo var. Paralel olarak Bitcoin'de 80 bin doların üzerinde yeni haftaya başlarken, Ethereum 2370'lerde bir 2400'e hareketlendi ama 2390'lardan hafif geri geldi. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine %2 civarında artışlar var değerli izleyenler. Şimdi piyasalarda durum böyle. Hemen ilk konumuza döneceğiz. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün'e günaydın diyeceğiz. Seltem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Hepimize çok teşekkürler. Seltem Hanım, şimdi İran'ın yeni bir 14 maddelik bir teklif sunduğu Donald Trump da bu açıklama yaptı. Bu kabul edilebilir bir teklif değil dedi. Abluka devam ediyor dedi Donald Trump ve yeni bir operasyondan bahsetti. Bu özgürlük projesi savaşla alakası olmayan gemilerin geçişine müsaade edeceğiz. İran da diyor ki böyle bir müdahale denizcilik düzenlemesine, Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemelerine müdahale etmesi ateşkesin ihlali anlamına gelir. Aslında şöyle bir baktığımız zaman gerginlik bir miktar yine artmış gibi görünüyor ancak fiyatlarda yok. Acaba yatırımcı şöyle mi düşünüyor artık? Ya bu gerginlik bir miktar artacak, bir miktar azalacak ama bu süreç devam edecek. Anladığımız kadarıyla barış çok yakında değil. Dolayısıyla fiyatlarda yukarı yönlü baskı evet, 100 doların üstünde petrolde seyir devam diye mi bakıyor? Biraz tatlar kaçtı galiba.
1: Şöyle, bu gerginliklerin başladığı dönemden beri, yani 28 Şubat tarihinden beri piyasada beklediğimiz o felaket senaryosu fiyatlamalarını aslında görmüyoruz. Piyasa katılımcıları daha dengeli bir yerde fiyatlama yapmayı tercih ediyorlar. Dikkat ederseniz dolar endeksi de çok kalıcı bir şekilde 100'ün üzerine atmadı. Doğru. 95 ila 100 arasında dengeleniyor. Burada en keskin tabii fiyatlamanın petrol fiyatlarında olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında 100'ün üzerinde çok kalıcı fiyatların oluşması ortalama fiyat tahminlerini bu sene için yukarı çekecektir. Bu da aslında yavaş yavaş fiyatlara, yani daha doğrusu enflasyon beklentilerine ve merkez bankalarının para politikası beklentilerine yansımaya başladı. Ama genel olarak kurumların ortalama petrol fiyatı tahminlerini hala 2026 yılı için 80 ila 90 dolarlar seviyesinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani şu anda herkes daha temkinli hareket ediyor, belirsizlik çok yüksek olduğu için. Dolayısıyla bu sene için 120 ila 150 dolarlar seviyesine henüz beklentiler, fiyat beklentileri çıkmadı. Dolayısıyla daha sizin de söylediğiniz gibi biraz daha dengeli bir yerde piyasa fiyatlama yapmayı şu anda tercih ediyor. Fakat enflasyon tarafına baktığımızda burada yavaş yavaş hem bireysel olarak ülkelerin hem de küresel enflasyon görünümünün bozulmaya başlayacağını, daha doğrusu bozulacağını 2026 yılı için piyasa oyuncularının kendi tahminlerine yedirmeye başladığını, entegre etmeye başladığını görüyoruz. Buna paralel olarak da zaten merkez bankalarından faiz indirim beklentileri tamamen rafa kalkmış vaziyette. En iyi ihtimalle bekle ve gör politikasında kalmalarını, sonrasında ya daha olumsuz bir senaryoda, tabii savaşın gidişatına bağlı olarak, faiz artırma ihtimallerinin olabileceğini değerlendiriyor piyasa. Zaten geçtiğimiz hafta gördüğümüz Merkez Bankası toplantılarından da buna paralel açıklamalar geldi. Dolayısıyla petrol fiyatlarında çok keskin ve kalıcı 100 dolar seviyelerinin üzerinde bir beklenti görmüyoruz 2026 yılının toplamına ilişkin olarak, ama Merkez Bankası tahminlerinde, para politikası tahminlerinde değişiklikler yaptı finansal oyuncular.
0: Pekala, çok güzel anlattınız. Teşekkürler. Buradan da enflasyona geçelim. Siz de altını çizdiniz. Bugün Nisan ayı enflasyonu açıklanacak yaklaşık yarım saat sonra. Beklentilere baktığımızda %3,20 civarında şekillenen tahminler var. Medyan tahminler. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul perakende fiyatlarında da hafta sonu geride bıraktığımız cuma günü %3,7'lik bir artış var. İstanbul'da en çok Nisan ayında artan ürün grubu, fiyatı artan ürün grubu da giyim ve ayakkabı olmuş ki şöyle bir geriye dönüp bakacak olursak birkaç aydır en çok desteği veren pozitif anlamda alanlardan bir tanesi de giyim ve ayakkabıydı. Dolayısıyla bugünkü enflasyona ilişkin sizin beklentiniz nedir? Yine 3 üzerinde mi, 3,20'ler civarında, hani piyasaya yakın mısınız siz de?
1: Benim beklentim %3 seviyesinde bir enflasyon alacağımız yönünde. Tabii bu enflasyon, yıllık enflasyon %31'e yaklaştıracak. Sene sonuna ilişkin enflasyon tahminimizde %25,3'e güncelledik. Ama biliyorsunuz beklentiler, rakamlar açıklandıkça sene sonu enflasyon tahmini için yukarı doğru gidiyor. Burada tabii esas takip edeceğimiz veri bugün TÜFE'nin yanında ÜFE'de olacak. Çünkü savaş başladıktan sonra maliyetlerin ne kadar yansıdığını çok net bir şekilde gösterecek bir veri olacak. Hizmet tarafına baktığımızda, hizmet üfeye baktığımızda Mart ayında önceki ayda %2 artış varken %4'e yakın bir artış oldu ve özellikle ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %7'ye yakın fiyat artışları olduğunu gördük. Aynı şekilde geçtiğimiz ay TÜFE'de de ulaştırma tarafında %6'ya yakın bir artış görmüştük. Şimdi bu ay göreceğimiz rakamlar bize savaş başladığından beri oluşan hem petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın hem de sanayinin ihtiyacı olan aramallarındaki fiyat artışlarının ne derece yüksek olduğunu gösterecek. Bu anlamda petrokimya ürünlerindeki fiyat artışları üfe dahilinde önemli olacak. Ben tabii ki öncelikle birinci geçişkenliğin üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına maliyet kanalıyla olabileceğini değerlendiriyorum. Her ne kadar talep koşulları yavaşlamış da olsa üreticiler özellikle eğer bir söz konusu piyasada bir rekabet azlığı, birkaç firmanın karar verebildiği bir fiyatlama mekanizması varsa artan maliyetleri tüketiciye yansıtırken daha rahat hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla birinci etki TÜFE üzerindeki maliyet kanalından gelecektir. İkincisi tabii ki gıda fiyatlarından gelecektir. Burada gübre fiyatlarındaki artış özellikle işlenmemiş gıda tarafına etki edecektir. Üçüncü olarak da tabii çekirdek göstergelerin nereye doğru hareket ettiğini görmek gerekiyor. Çekirdek göstergelerde de bir artış olduğu takdirde artık yavaş yavaş genele yaygın bir enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Aslında enerji ve gıda hariç mallara baktığımız yani temel mallarda bizim enflasyon dinamiklerimiz hala dezenflasyon patikasıyla uyumlu. Yani yıllık bazda %19'luk bir enflasyonla gidiyoruz burada. Fakat buna tabii ki hizmet, gıda, enerji gibi kalemler eklep yani toplam olarak bakıldığında %30'lara yakın bir enflasyon patikasına çıkmış durumdayız. Bu da tabii ki sene başında beklenen %20 ila 25'lik enflasyon tahminlerinin oldukça üzerinde. Dediğim gibi İstanbul tarafında da sizin söylediğiniz gibi mevsimselliğin bir etkisi vardı. Hem İstanbul enflasyonunda hem Türkiye genelinde. Bunu giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki düşüşlerden görüyorduk. Bunun tekrardan artışa dönmüş olması çok normal ve mevsimsellik etkisi. Fakat enerji fiyatlarındaki artış ve üfenin altında petrokimya ürünlerindeki artış ki geçtiğimiz ay %50'ye yakın bir artış olmuştu burada. TÜFE tarafından artışın enflasyonist baskıların genele yayılmasını ve yapışkan hale gelmesini beraberinde getirebilir. Dolayısıyla tüm bunlara bu ay dikkat edeceğiz.
0: Teşekkürler Seltem Hanım. Anladığım kadarıyla riskler biraz daha yukarı yönlü, hani artış olma ihtimali, genele yayılma ihtimali biraz daha artmış durumda savaş nedeniyle. Dolayısıyla acaba yıl sonu hedeflerinde bir revizyon gelir mi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan? Böyle bir beklentiniz var mı yıl sonuna ilişkin? Bir de az önce özellikle talep koşullarından bahsettiniz, orada da bir yavaşlama var diye. Oradaki yavaşlamayı da yine savaşa ve faizin mevcut seviyesine bağlayabilir miyiz?
1: Tabii ki öncelikle savaş çok etkili oldu. Özellikle beklentileri yani tüketici beklentisi üzerinde aşağı yönlü bir etki yapıp insanların biraz daha harcamalarını psikolojik olarak kontrollü bir şekilde azaltmalarını, daha dengeli hareket etmelerini beraberinde getirdi. Bu tarz dönemlerde tüketicilerin verdiği çok normal reaksiyonlardan bir tanesi bu. Ama esas olarak geçtiğimiz 2-3 sene boyunca enflasyonu aşağı getirmek için izlenen sıkı para politikasının ciddi anlamda talebi aşağı doğru getirdiğini, yani en azından bir yavaşlamayı beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu da tabii ki hem faizlerin yüksek olması, faizlerin uzun süredir yüksek seviyede seyretmesi artı makro ihtiyati önlemlerle beraber kredilerin daha kısılması ve daha dengeli bir yerde oluşmaya çalıştırılması ki enflasyonist etkide bulunmasın. Dolayısıyla gelirlerin de enflasyon kadar artmadığı bir ortamda, yani reel gelirlerin aşındığı bir ortamda ve gelirlerdeki artışın enflasyonun altında kalabildiği kaldığı dönemlerde tabii ki alım gücünün de aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Bir de üzerine ekstra harcamaları finanse edebilmek için kredi kanalının çok sınırlı kullanılabilmesi tabii ki talep koşullarının aşağı gelmesine neden oluyor. Yani bu tabii ki enflasyona talep tarafından gelen bir destektir ama reel alım gücünün de aşağı doğru geldiğini görmek gerekiyor. Öte taraftan enflasyon tahminlerine bakacak olursak Sanırım enflasyon raporundan siz bahsediyorsunuz. Burada tabii sene başında %15 ila 21 arasında bir hedef vardı. Daha doğrusu tahmin vardı. Ama bu savaşın başlamasıyla birlikte hemen hemen tüm paradigmaların değişmeye başladığını görürüz. Hem hizmetler tarafında demin söylediğim gibi ulaştırma tarafının, ulaştırma hizmetlerinin, depolama hizmetlerinin verdiği bir yukarı yönlü katkı var. Bu biraz daha yapışkan olabilir biliyorsunuz. Hizmet tarafındaki enflasyonu aşağı getirmek için çok uğraştık geçtiğimiz senelerde. Tam aşağı doğru gelirken burada bir atalet vardı. Tekrardan yukarı doğru tırmanabilir. Ve demin konuştuğumuz gıda, maliyet enflasyonu gibi nedenlerle görünüm biraz daha farklılaştı sene başına göre. Dolayısıyla %18-24 bandına çekerse Merkez Bankası kendi petrol fiyatı tahmini olan 60 doları da yukarı güncelleyerek çok şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün, hakikaten bu savaşın belli bir noktaya gelip ateşkes sonrasında barış, yani faturayı gerçekten görebilmek için biraz daha beklememiz gerekecek herhalde. Bu sabah bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, ikinci konuğumuza geçmeden önce haberlerimiz var. Onları paylaşmak istiyoruz sizlerle. Öncelikle Hürriyet gazetesinde kamu maliyesini ilgilendiren bir başlığımız var. Haberimiz var. Başlık şu: kaçağı gördük, kapıyı çaldık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet gazetesine özel açıklamalar yaptı. Gayrimenkul, 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Ve varlık barışı ile ilgili detayları anlattı diyor. Bir gelir bildirmeyen veya geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16.300 mükellefin kapısı çalındı diyor Mehmet Şimşek. 24 gayrimenkul ve bitmemiş, 24 gayrimenkul, 8 lüks araç alıp vergi kaydı olmayanlar var. Bu da nasıl oluyorsa değerli izleyenler. Diğer yandan futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirleri izaha davet edilecek. Transfer ve kiralamada beyan dışı bırakılan rakam 5 milyar lirayı buluyor demiş. Ayrıca varlık barışıyla yurt dışındaki para, altın, hisse senedi, tahvillerin Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. Kara para önlemi açısından varlık barışı mali eylem görev gücü gibi uluslararası kuruluşların standartlarına uygun olacak. En çok eleştirilen noktası buydu biliyorsunuz. Hani yurt dışından gelen paranın kaynağı nereden geldin diye sorulmayacak ama diyor ki Mehmet Şimşek, kara para önlemi açısından varlık barışı mali eylem görev gücü gibi uluslararası kuruluşların standartlarına uygun olacak ve yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için kademeli bir vergilendirme öngörülüyor diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Sıradaki haberimiz, İstanbul'da Nisan ayının zam şampiyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası rakamlarına göre pazar ve markette fiyatı en çok artan ürün domates, en çok düşen ürünse patlıcan oldu.
2: İstanbul Ticaret Odası Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
3: Yazın ortasında 20 lira 25 liraydı. Bir ay iki ay içinde yükseldi.
4: Mart ayında ne kadar satıyordu?
3: 35, 40. En kral domates 50 liraydı.
4: Şimdi ne kadar?
3: Şu an 100 lira, 80 lira, 100 lira, 150 lira.
2: Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %50 ile domates oldu.
5: Muhtemelen dışarı gidiyordur. Bize kalmıyor, o yüzden böyledir.
3: Hep ihracata gidiyor. Ondan dolayı.
2: Sivri biber, kıvırcık salata, çarliston biberin fiyatı %16, tunikin %15 yükseldi.
6: Sivri biber eşimin olmazsa olmazı, yani İmkanlarımız ölçüsünde alıyoruz.
2: Fiyatı en çok azalan ürünse patlıcan oldu. %38 ile salatalık, %32 ile kabak, %27 ile çilek, %20 ile taze fasulye fiyatında azalış oldu.
3: 2 hafta önce salata 170-180 liraydı. Şu an 50 lira. Ramazan'da 250 lira millet patlıcan yedi.
7: Ellerinde kalan malı zaten eritmek için daha ucuz vermeleri gerekirken ekstra tam tersi oluyor.
2: Verilere göre fiyatı en çok azalan diğer ürünlerse %5 ile yumurta ve %2 ile maydanoz oldu.
8: Mazotun litresi 75 liraya geldi. Nakliye böyle, işçi zamlandı. İnsanların sigorta primleri yükseldi.
2: Pazar ve market alışverişiyle birlikte diğer alanlarda da veriler geldi. Zam oranı artan ürünleri %29 ile sağlık ürünleri, %25 ile aydınlatma ve ısınma takip etti. Tekstil ürünlerinde de fiyat artışı yaşandı. Fiyatı en çok artan diğer ürünlerse %22 ile kadın tişörtü, %20 ile elbise ve erkek gömleği, %19'da kadın gömleği ve %18'de kadın pantolonu oldu.
0: İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul için ölçümlemelerini paylaştık. Yaklaşık 15 dakika sonra da İstanbul, Türkiye'de enflasyon rakamları açıklanacak. TÜİK tarafından beklentiler %3,2 seviyesinde diye tekrar edelim. Şimdi değerli izleyenler, Şanlıurfa'ya uzanacağız. Gaziantep ve Şanlıurfa'yı fırtına vurdu biliyorsunuz. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Gaziantep'te de yine yaralılar var. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu süper hücre fırtınası aynı anda yağmur, dolu, hortum, fırtına hepsinin bir anda gelmesi zararın da boyutunu arttırdı. İşin hayati kısmı bir tarafa, biz işin biraz daha zirai kısmını konuşmaya çalışacağız. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Vekili Hikmet İpar bizimle birlikte. Hikmet Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle çok geçmiş olsun size ve bölgeye. Hemen soralım. Hani geçen sene de don yaşandı, don faciası yaşanmıştı. Ciddi manada üretimde sıkıntı yaratmıştı. Dün yaşanan gelişmeler bir defa bugün devam ediyor mu? Herhalde şiddeti azalmıştır diye tahmin ediyorum ya da bitmiştir. Nedir durum, son durum ve zararı acaba ölçme, bakabilme fırsatınız oldu mu?
9: Yani dün itibariyle saat 17 civarlarında sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi süper hücre dediğimiz ani hava değişiklikleri birkaç tane ilçemize birden etkili olmaya başladı. İşte Bilecik ilçemiz, Viranşehir ilçemiz, Hilvan, Siverek ilçelerimiz, bir de Bozova ilçelerimizde. Bozova ilçemizde aşırı bir doğulu yağışından dolayı ortalama ilçenin %60-70'inde etkili olacak bir aşırı dolu yağış oldu. Bilecik ve Bilecik ve Viranşehir'de aşırı fırtınadan dolayı hasarlarımız oldu ve Bilecik'te sizin de bahsettiğiniz gibi bir tane vatandaşımız güneş panellerinin düşmesinden dolayı hayatını kaybetti maalesef ki. Hilvan'da da yıldırım düşmesinden dolayı bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani ölü sayımız maalesef ki 2'ye yükseldi. Biz de onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle bir ani hava değişiklikleri oluştu dün itibariyle. Fakat bugün hava biraz daha güzel. Güneş açmaya başladı. Kendini toparlamaya başladı. Ancak yani bu hasarları anında böyle tespit etmek biraz olanaksız. Mutlaka. Şu açıdan olanaksız. Hani şöylerde, şehir merkezlerinde tabii ki bunlar hasarlar tespit edilebilir. Ancak ürünlerimizde, yani bitkisel ürünlerde ve meyve ağaçlarında güneş kendini tam gösterdikten sonra asıl hasarı görebiliyoruz. Çünkü güneşin etkisiyle ağaçlar kendini ya yenileyecek ya da yenilemeyecek. Ondan sonra hasar tespitlerini daha net öğrenebiliriz. Ama tabii ciddi şekilde hasarlarımız var.
0: Özellikle şunu da sormak istiyorum. Çiftçinin şu anda dediniz ya biraz daha erken zararın boyutunu anlayabilmek için çiftçinin bir talebi olacak mı? Hani özellikle ekili dikili alanlar açısından hasarın yoğunlaştığı ürünler öncesinde bir ön bilgi olarak var mı elinizde?
9: Yani tabii ki var. Ön bilgi olarak tabii ki arpa ve buğday alanlarımızda, bir de mercimek alanlarımızda dolunun vurduğu yerlerde yatmalar oldu. Fırtınanın olduğu yerlerde boylandığı için ürün yatması gerçekleşti. Tabii bu ürün yattığı zaman da ister istemez bir çürüklük meydana getirecektir ve dolayısıyla verim kaybına sebep olacaktır. Zaten daha önce aşırı yağışlardan dolayı kök çürüklüğü başlamış, has hastalıkları yer yer göstermeye başlamıştı. Bir de bu işte fırtına ve dolu da çıkınca daha bir hasar oranı büyüdü. Özellikle Bozova bölgemizde dolu çok ciddi şekilde bir zarar verdi. Bununla birlikte özellikle bizim bölgede, hani Türkiye'de üretim alanı bakımından birinci sırada olduğumuz Antep fıstığında da aşırı yağışlardan dolayı tabii iyi bir tozlanma olmadığı için bir döllenme de olmayacaktır. Döllenme olmadığı zaman da burada da bir ürün kaybına yaşayacağız maalesef ki.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Vekili Hikmet İpar bizleri bilgilendirdiğiniz için size ve bölgeye geçmiş olsun diyoruz. İki insanımız hayatını kaybetti dediniz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Çok teşekkürler.
10: NTV Radyo. Reklam.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Happy Hizmet, Happy Fiyata, Happy Sigorta. Spor'un ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen Kadar merkezi Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle. Spor'un ev sahibi
13: Esport Plus. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
14: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
15: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
16: Yapı Kredi, 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
17: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
18: Pazartesi günü ülke genelinde yağışlı bir hava var. İstanbul ve İzmir'de yağmur kısa süreli. Güneş de görülebilir. Ankara ve Bursa'da sağanak yağmur var. İstanbul 14, Ankara 8, İzmir 19, Bursa 14, Antalya parçalı bulutlu 20 derece. Marmara'da Edirne kesiminde yağış zayıf, Kocaeli Sakarya tarafında ise kuvvetli olacak. Karayel'de kuvvetli estiğinden hissedilen sıcaklık 10-11 derecelerdi. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak sürüyor. Eskişehir 7, Sivas 11, Konya 10 derece. Ege'nin sahil hattında yağış zayıf, güneş de görülebilecek. Kütahya ve Afyonkarahisar merkezinde sulu kar, yükseklere kar yağacak. Kütahya 5 derece. Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 18, Hatay 16 derece. Karadeniz'in batısında Zonguldak-Bartın boyunca yağış şiddetli. Dağlara yoğun kar da yağacak. Bolu'da da sulu kar var. Bolu 6, Samsun ve Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde yağış en kuvvetli Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Tunceli arasında görülüyor. Erzurum 12, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
19: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi günü şöyle bir toparlayalım. Kısa kısa öne çıkanlarda neler var bakalım. Sonra daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. İlk gündem maddemiz Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan fırtına ve sağanak. Çok sayıda noktada hasara yol açtı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da bir can kaybı var, yaralılar var, eğitime ara verildi. Bölgeden gelen son görüntüleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Hatta bir sonraki saat diliminde bu süper hücreyle alakalı da bir konuğumuz olacak. Savaşta İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu yeni teklif masada duruyor ama Washington'dan gelen mesajlar olumlu değil. Trump, Tahran'ın ilettiği son planı büyük olasılıkla kabul etmeyeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler için bugün Amerikan destekli yeni bir operasyon başlatılacağını açıkladı. Çatışma yeniden büyür mü sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ayrıntıları aktaracağız. Bir diğer gündem maddemiz kabine toplanıyor. Gündemde ABD, İsrail, İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları konuşacak. Başlıklar böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Evet, ekranlarınızda bir son dakika var. Onunla alakalı bağlantı gerçekleştirelim. Zira beklenen bir rakamdı. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ayrıntılar için Ankara'ya dönüp sözü Sibel Can'a bırakalım. Sibel.
1: Nisan ayında beklentilerin çok üzerinde bir enflasyon rakamını açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. %4,18 oranında arttı. Beklentilerin orta noktası %3,19'du. Alt sınır ve üst sınıra baktığımızda da anketlerde %2,5 ile %3,6 arasında bir enflasyon rakamı bekleniyordu. Ancak yineleyelim, beklentilerin çok üzerinde bir aylık enflasyonla karşı karşıyayız. %4,18 oranında bir artış söz konusu. Yıllık enflasyon onda da yine beklentilerde artış vardı. Orada da bir artış var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de artış var. %32,37 oranında bir artışı açıkladı. Şimdi detaylara baktığımızda en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 oranında bir artış söz konusu. Ulaştırmada %35,6 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %46,60 oranında bir artış söz konusu. Aylık olarak baktığımızda en fazla artış Nisan ayında giyim ve ayakkabıda görüldü. Ana harcama gruplarına baktığımızda %8,94 oranında bir artış. Onu konut takip etti. %7,99 oranında bir artış da orada görüldü. Şimdi en fazla fiyatı en fazla artanlara baktığımızda Nisan ayında alt gruplarda bu. Orta öğretim eğitimi ilk sırada yer alıyor. %2,4 oranında bir artış var. Yakacak, odun, paletler ve briketler dahil %2,2 oranında bir artış yine ikinci sırada. Yeşil baklagil sebzeleri taze ve soğutulmuş başlığında da %2 oranında bir artış var. İlk üçü bu maddeler, alt gruplar oluşturuyor. Şimdi enflasyon rakamları çalışma hayatında yakından ilgilendiriyor. Enflasyon farkı ve oranı oranında bazı gruplara bir telafi, enflasyon telafisi yansıtılıyor. İşçiler için baktığımızda 4 aylık enflasyon toplamı, enflasyon oranı olarak onların maaşlarına yansıtılacak. İşçi ve Bağkur emeklileri için %14,64 oranında bir zam söz konusu. Bu ayla birlikte, Nisan ayı enflasyonu ile birlikte memurlar içinde bir enflasyon farkı oluştu. O da %3,28. Toplu sözleşme ile birlikte, yani %7'nin üzerine eklediğimizde 10,51 oranında bir zamları söz konusu. Şimdi yineleyelim. Enflasyon rakamları Nisan ayında beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Hem geciklemeli olarak savaşın etkisiyle akaryakıt fiyatlarının yansıması, hem de yine konutta, hem doğalgazda hem de elektrikte %25 oranında bir artış vardı. Tüm bunların etkisiyle birlikte %4,18 oranında bir artış var. Yıllık enflasyonda da bu yıl için ikinci artış söz konusu. Şubat ayında da bir artış olmuştu. Yine Nisan ayında da bir artış söz konusu. %32,37 oranında bir artış var.
0: Elcan'dan aldık. Elbette bu da çok önemliydi, bu rakamlarda çok önemliydi. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz fotoğraftan da anladığınız üzere dün yaşanan o felaketlere bir bakacağız. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu ama böyle manzaralar geldi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden çoban kurtarılamadı. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
2: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü. Araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kentte hortum da çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde fırtınadan hasar gören 39 ilçede eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
0: Afyonkarahisar'da da yoğun kar etkili oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uşak, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar, Sandıklı ve Afyonkarahisar, Ankara devlet yollarının tır ve çekici araçlara kapatıldığını açıkladı. Yolların diğer araçlara açık olduğu bildirildi. Baharın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu. Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
3: Mayıs ayında kar yağıyor.
0: Yurttan manzaralar bu şekildeydi. Şimdi bültenin bu bölümünde savaşa dair haberleri getirelim ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini açıkladı. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti, yeni bir karşı teklif verdi ve İran o teklifi inceliyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktarıyor.
5: Zehra, kabine 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Sen de ifade ettin. Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD ve İran arasındaki savaş barışla sonuçlanabilecek mi? Bu durum Ankara'nın da yakın takibinde. İran'ın teklifi Trump tarafından reddedildi. Yeni bir teklif sunuldu. Bu süreç Ankara'nın yakın takibinde. Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da takip edildiğini hatırlatalım. Zira bölgedeki gerilimin yükselmesi Türkiye'de de enerji fiyatlarının yükselmesine, dolayısıyla gıdada da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Tüm bu süreç enine boyuna takip edilecek. Ankara'nın diplomatik çabaları da devam ediyor. Kabinede bunun da konuşulmasını bekliyoruz. Bir diğer önemli başlık ekonomi olacak elbette. Orta Doğu'daki gerilimle de ilgili enflasyondaki son rakamlar değerlendirilecek. Atılabilecek ek tedbirlerin de bugün kabinede konuşulmasını bekliyoruz. Terörsüz Türkiye süreci önemli. İddia o ki önümüzdeki süreçte kısa zamanda sürecin ilerleyebilmesi için yeni adımlar görebiliriz. Elbette bu terör örgütü PKK'nın sahada tamamen silah bırakması, bu durumun MİT tarafından tespit edilmesi sonrasında atılabilecek adımlar olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte kabinede konuşulacak. Bununla beraber kısa süre önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları tüm Türkiye'nin gündemindeydi. Okullarda ciddi tedbirler alındı. Bu tedbirler kabinede bir kere daha gözden geçirilecek. Bununla beraber kamuoyunun bir beklentisi söz konusu. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Henüz erken, ayın 18'inde bir kabine toplantısı daha yapılmasını bekliyoruz ama tatil bugün kabinede değerlendirilecek mi? Bunu da takip edeceğiz. Son bir dipnot. Gaziantep ve Şanlıurfa'da ciddi bir doğa olayı söz konusu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bölgedeki durum da kabinenin gündeminde olacak. Son bir dipnot. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam kamuoyuna bir açıklama yapmasını da bekliyoruz Zehra.
0: Kabineye doğru ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktardı. Biz şimdi bir başka bağlantıyla devam edelim. Ermenistan'ın başkenti Erivan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine de ev sahipliği yapıyor. Avrupa Siyasi Topluluğu'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olması açısından da tabii bir önem taşıyor. NTV ekibi de Ermenistan'da Derya Acemoğlu notlarıyla karşımızda. Derya, önce Cevdet Yılmaz'ın temaslarıyla bir başlayalım. Neler bekleniyor?
6: Zehra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir saat önce Erivan'da zirvenin yapılacağı yere geldi. Kısa süre sonra açılış töreninin yapılmasını bekliyoruz. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun açılış töreni yapılacak ve ardından liderler, zirveye katılan liderler aile fotoğrafı verecek. Devlet Yılmaz'ın temasları kapsamında ikili görüşmeler yapmasını bekliyoruz. Bunlar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan var. Ayrıca Gürcistan ve Norveç Başbakanlarıyla, Romanya Cumhurbaşkanıyla da görüşme yapması bekleniyor. Ziyaret senin dediğin gibi 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a yapılan bu seviyede en üst düzey ziyaret. Hali hazırda 2022'den beri bildiğiniz gibi Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme süreci var. Bu da Devlet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ziyareti yeni dönemin önemli bir işareti olarak görülüyor. İkili görüşmeler yapacak Devlet Yılmaz şimdi Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde. İki ülke karşılıklı temsilci atadı, onu hatırlatalım. Karşılıklı olarak vizeler kolaylaştırıldı. Son olarak Kars-Gümrü Demiryolu hattının rehabilitasyonu ve tekrar faaliyete geçirilmesi için ortak çalışma grubu kuruldu ve 1993'ten beri kapalı olan sınırların yeniden açılması da Devlet Yılmaz'ın temaslarında masadaki en önemli başlıklardan biri olarak görülüyor. İkili ilişkiler açısından önemli bir ziyaret kısa süre sonra açılış töreni gerçekleştirecek ve ilerleyen saatlerde yuvarlak masa toplantısına katılacak Devlet Yılmaz, ardından da Erivan'da zirveyi takip eden Türk gazetecileri de açıklama yapmasını bekliyoruz Zehra.
0: Peki Derya, şimdi pek çok lider de Erivan'da aslında orada. Bu ölçekte bir temasın Erivan'da gerçekleşmesinin önemi nedir? Zirveye dair neler aktaracaksın bize?
6: Evet, Avrupa'dan neredeyse lider akını var Erivan'a diyebiliriz. Aslında önce Avrupa siyasi topluluğundan kısaca bahsetmek istiyorum. 2022'de Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Fransa'nın dönem başkanlığında kuruldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle kuruldu Avrupa Siyasi Topluluğu. Bugün 8. zirvesi yapılıyor. Aslında bu zirvede birçok başlık var tabii ki. Güncel gelişmeler de değerlendirilecek ama Avrupa Birliği ile birlik üyesi olmayan AB ülkeleri arasında bir istişare platformu olarak kurulmuş durumda. O yüzden de çok sayıda lider var. 43 ülkeden devlet ve hükümet başkanı davet edildi bugünkü zirveye. NATO Genel Sekreteri burada, AB liderleri burada, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski burada. Dün temaslarına başladı, Finlandiya Başbakanı ile görüştü, hatta bir drone anlaşması teklifinde bulundu. Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da burada. Gözlerin çevrildiği temaslardan biri de o olacak. Çünkü Macron daha sonra da zirve sonrası Paşinyan'la ikili görüşmeler yapacak. Resmi devlet ziyaretine geçecek. Gümrü'ye gidecekler beraber. Takip edilecek ziyaretlerden biri de o. Birçok lider burada. Bugün gün boyu ikili temaslarda bulunacaklar. Ayrıca ilk kez bu sene Avrupa siyasi toplumuna Avrupa, yani kıta dışından da bir katılım var. Kanada Başbakanı Mark Carney burada. O da temaslarda bulunacak. İngiltere'den Ermenistan'a başbakan düzeyinde 93'ten bu yana ilk ziyaret gerçekleşiyor. Başbakan Keir Starmer de burada. Dolayısıyla epey yoğun bir diplomasi trafiği olacak gibi görünüyor bugün. Kısa süre sonra açılış töreni var. Hatta başladı bile. Ardından aile fotoğrafı çekilecek liderler ve yuvarlak masa toplantılarına geçecekler zaten.
0: Derya Acemoğlu aktardı Erivan'dan notlarını. Orada bir zirve gerçekleşiyor. Katılım da bir hayli yüksek. Şu sıralarda da açılıyor. Orayı takipteyiz elbette ama şimdi hem bu savaşta gelinen noktayı bir konuşalım. Tahran'ın sunduğu yeni teklif Washington'da karşılık bulmadı. Böyle görünüyor. Trump'sı bir yandan diplomasiyi açık tuttuğunu söylüyor ama bir diğer yandan da Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler için bugün Amerikan destekli yepyeni bir operasyon başlatacaklarını da duyurdu. Şimdi hem Trump'ın vereceği kararda hem de Hürmüz hattında gerilimin yeniden tırmanıp tırmanmayacağında tabii gözler. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Cem Oğulturk bizlerle beraber bültenin bu bölümünde. Cem Oğulturk merhaba, yayına hoş geldiniz.
7: Merhaba Zehra Hanım, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi gerilimin yeni ve daha şiddetli bir safhaya geçtiğini ifade eden bir çoğunluk var. Böylesi yorumlar geliyor. İran, Trump askeri briefing aldıktan sonra Pakistan aracılığıyla yeni teklifini sunmuştu. Trump anlaşmak istiyorum diyor ama şimdi gelen mesaja olumlu yanıt vermedi. Bir yandan operasyon mesajı veriyor. Şimdi ikili bir dil kullanıyor Donald Trump. Bu diplomasiyi güçlendirir mi yoksa daha da içinden çıkılmaz bir hale mi sürükler? Ne dersiniz?
7: Yani savaşın başından bu yana aslında belirsizliğin çok belirli olduğu, belirgin olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle tabii ateşkes sürecine girilmesiyle bu daha da artış gösterdi. Neden böyle bir durumun içerisine düştük? Tabii iki tarafın çok ciddi maksimalist talepleri var. Yani ortada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle durdurmak istediği bir İran'ın nükleer programı söz konusu. İran bundan kesinlikle taviz vermeyeceğini, şu an en azından bu konunun görüşülmeyeceğini söylüyor ve yapmış olduğu tekliflerde de hiç bunlar yer almıyor. Artı tabii işte tazminat gibi, Hürmüz'de egemenlik iddiaları gibi pek çok aslında uluslararası kamuoyunun da belki doğrudan müdahil olacağı veya tepki göstereceği, özellikle Körfez bölgesi ülkelerinin hiç de hoşuna gitmeyecek bir takım taleplerle Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkıyor ki Trump da bunları kabul edilemez diyor. Ama tabii burada şunu belirlemek lazım. Yani savaş başladığında aslında böyle bir durum yoktu. Yani Hürmüz'le ilgili bir gerilim söz konusu değildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları sonrasında bunların beklemediği bir konu olarak, beklemediği bir tepki olarak İran Hürmüz'ü kapattı ve savaşın sanki de yani temel konusu, ana malzemesi Hürmüz'deki bu gerginlik olarak görülmeye
0: orada
7: başlandı.
0: Orada ama Cem Oğuzhan şöyle bir şey var mı? Yani sanki İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukasını çok hesaba katamamış gibi.
7: Şöyle tabii İran aslında şu var, yani İran bir şey başlattı, Hürmüz'ü kapattı, kendi belirlediği, kendisinin onay verdiği gemilerin belirli işte ücretler ödeyerek geçmesini kabul etmişti. Amerika Birleşik Devletleri de buna işte bir ters kontür diyeyim, yani öyle bir kontür bir şeyle, cevapla tamamen ablukaya aldı. Bu tabii aslında şu var, yani İran'ın bence beklemediği bir sonuç diye düşünmeyebiliriz. Yani neticede Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın bu petrol akışını durdurmayı hedefleyebileceği ya da en azından kendi istediği şartlarda. Çünkü konuşulanların en önemli maddesi şu: Çin'in İran'dan ucuz petrol almaması. Normal piyasa şartlarında petrol almasını Amerika Birleşik Devletleri istiyor. Dolayısıyla şu anki durum Çin'in petrol alamaması durumunu yaratıyor. Dolayısıyla bunu aslında bekliyor olmaları ve beklediklerini de ben değerlendiriyorum. Çünkü savaş başlamadan evvel ciddi bir miktar petrolün İran tarafından Çin'e aktarıldığı ve önemli bir süreyi kapsayacak şekilde bir tedariğin gerçekleştirildiği biliniyor. Dolayısıyla evet, belki işte belki İran değil ama dünya kamuoyu, diğer ülkeler, Hindistan belki beklemiyordu, belki Pasifik ülkeleri beklemiyordu böyle bir sonucun çıkmasını. Çünkü onların durumu çok daha zor şu şartlarda. Elbette ki Çin'in son günlerde göstermiş olduğu tepki de dikkate değer bu açıdan.
0: Evet. Peki mesela Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler için başlatılacak Amerikan hamlesini nasıl okumalıyız? Yeni bir güç gösterisi gibi bir şey mi olacak? Ne dersiniz?
7: Burada tabii İran'ın nasıl tepki vereceği önemli. Yani bu operasyona. Çünkü Amerikalılar bu tür freedomlı, işte özgürlüklü isimler koyarak bir takım operasyonlarla kendi iç kamuoyuna da böyle bir şey, bu krizi kendi yönetimleri altında olduğu mesajını vermek istiyor Donald Trump. Çünkü ciddi anlamda zarar görüyor bu krizden Amerika Birleşik Devletleri, stratejik açıdan, algısal açıdan. Dolayısıyla burada bir yeni durum yarattı.
0: Ve ekonomik açıdan da belki demeliyiz. Aldı. Ciddi bir ekonomisi de oluştu çünkü. Ekonomiyi de belki atlamamak gerekiyor bu anlamda.
7: Ama şu var, yani bu işte şey verse de, nasıl söyleyeyim, yani Amerika Birleşik Devletleri bu gemilerin geçişine kolaylık sağlayacak olsa da aslında petrol piyasalarında, enerji piyasalarında evet belirgin, belki işte

0: yaşamıyor. Çeşitliliği var petrolü temin etme konusunda, ama fiyatların yükselmesi elbette ki bizleri de etkileyecek. Hakeza Avrupa'yı ve diğer ülkeleri de, üçüncü ülkeleri oldukça ciddi açıdan etkileyecek görülüyor.
1: Peki mesela Amerika Birleşik Devletleri bugün büyük bir hamle yapacağını duyurdu. Trump açıklamalarını sürdürüyor. İşte orada mahsur kalan gemileri kurtaracağız vesaire diyor. Şimdi İran'da diyor ki bir ateşkes var ama böyle bir müdahale olursa ben bunu ihlal sayarım. Gerekeni yaparım, karşılığını veririm. Şimdi İran bu Amerikan adımını ihlal sayıp da sahada yeniden sıcak temas kurarsa o zaman savaş yeniden mi başlamış olacak? Ateşkes rafa mı kalkmış olacak?
0: Yani ben İran'ın çok ciddi bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Bu gemilerin şeyden Hürmüz Boğazı'ndan çıkışında ve oradaki güvenliklerinin sağlanması konusunda yani gemiler açısından çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. İran'ın yeni bir savaş başlatma adımları atacağını değerlendirmiyorum açıkçası. Ancak şu var tabii, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyu özellikle tabii İsrail'in son dönemde İsrail medyasında da bunu görüyoruz. Savaşın yeniden başlatılmasına yönelik isteği olduğu görülüyor. Dolayısıyla burada bir provokatif durum yaratılabilir mi? İşte savaşa geri dönüyoruz söylemleri çok ciddi şekilde görülüyor. İsrail durumundan bir fırsat yaratıp kendisi için yeni bir saldırı dalgası başlatıp Amerika Birleşik Devletleri'nde buna dahil etme durumu söz konusu olabilir. Savaşın ilk başlangıcında olduğu gibi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ya da İran'ın aslında artık savaşı istemedikleri açık. Ama barış görüşmeleri, ateşkes görüşmelerindeki ortaya koymuş oldukları talepler her iki taraf açısından kabul edilebilecek talepler değil. Yani bunun nasıl sonuçlandırılabileceği, nasıl orta noktaya getirilebileceği konusu en büyük belirsizlik. Pakistan evet bu konuda epey çaba sarf ediyor ama açıkçası durumun giderek bir donmuş çatışmaya dönüşmesi daha olası görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman işte askeri müdahalelerde bulunduğu, İran'ın buna karşılık verdiği ama sonra tekrar işte müzakere masasına geri dönüldüğü gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız gibi ben değerlendiriyorum. Ama bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında hiç de istemediği o büyük resimde Orta Doğu'daki varlığını mecbur kılacak ve İsrail'in genel stratejik çıkarlarına hizmet edecek bir durum yaratacağı görülüyor. Bu da tabii aslında bölge ülkeleri açısından ve İran açısından elbette istenmeyen bir durum olarak görülebilir.
1: Şimdi zaten İsrail'e hizmet eden kanadı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongre'den işte o silah yardımının bütçesini onayladı. Şimdi Körfez ülkelerine bir onay bekleniyor bu silah yardımları noktasında. Orada o hareketlilik devam ediyor. İçeride bu da tartışılıyor. Bir yandan Trump yönetiminin ateşkes savaş yetkileri süresini durdurduğu savunması sizce hukuki bir kalkan mı yoksa yeni saldırı seçeneğini açık tutan bir durum olarak mı görülmeli?
0: Yani 60 günlük süre bitmek üzere malumunuz. Bunun tabii Kongre'ye getirilmesi ve bir onay alınması Trump açısından mümkün olabilir mi? Olabilir ama Trump bunu istemiyor açıkçası. Böyle bir şeyle bunu yaratmak, Kongre'de böyle bir tartışma çıkmasını Amerikan yönetiminin çok da istemediği görülüyor. Dolayısıyla bunu yapmayacaklarını, getirmeyeceklerini söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan Kongre'nin buna özellikle demokratlardan ve cumhuriyetçi muhaliflerden tepki gelmesi olası. Bu tabii elbette ki iç kamuoyunda özellikle savaş karşıtı magacılar olmak üzere Trump'a karşı kullanılması muhtemel. Bunun bu seviyeye gelmesi. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri yani şu anki durumda durum şeyi değiştirebilecek, genel resmi değiştirebilecek bir konumda değil gibi görülüyor. Yani nasıl söyleyeyim, bir tuzak içerisine çekilmiş vaziyette ve ondan dışarı labirentin içerisine girmiş vaziyette ve ondan dışarı çıkma, o labirentten dışarı çıkabilme yolunu bulamıyor. Dolayısıyla bu hem Trump'ın işte o seçimlere giden süreç içerisinde hem de İran'la yaşanan bu çatışma Evet.

0: dahilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin güçten düşmesine yol açacak. Bu algıyı yaratacak bir sonucu doğuruyor. Tabii diğer taraftan işte bir yükselen güç olarak Çin'in daha sertleşmesini ve İran'a belki ileride, şu an için değil ama önümüzdeki süreçte daha ciddi bir destek vermesini beklemekte mümkün.
1: Özellikle
0: Amerika
1: Kuzey'de
0: Birleşik Devletleri açısından
1: katarsak Çin'in
0: bunlar.
1: ve Rusya'nın etkisinin daha da artacağını düşünüyor musunuz bu önümüzdeki süreçte? Şimdi bu zamana kadar hem istihbari hem askeri anlamda çok açıktan olmamakla beraber destek verdikleri zaten konuşuluyordu. Amerikan basında da bunlar yer alıyordu. Şimdi Kongre baskısı Trump'a iyice dayanmış durumda. Şimdi 1 Mayıs'ta normalde süre bitiyordu ama ateşkes yaptık biz. O süre aslında geçerli değil gibi açıklamalar geldi. Onun etrafından dolanmaya mı çalışacak ve bu Çin-Rus etkisini daha mı net hissedeceğiz bu girdiğimiz kırılgan süreçte, yeni ve daha belki de tehlikeli olan bu virajda?
0: Yani savaş sürdükçe, bu ateşkes süreci sürdükçe bu söyledikleriniz çok mümkün. Yani Trump'ın güç kaybetmesi, ülke içerisinde, Amerika içerisinde güç kaybetmesini de o süreci sürdürecektir ve seçimlerde bunun yansımalarını göreceğiz. Çin ve Rusya açısından baktığımızda Rusya'nın elbette ki Ukrayna ile olan angajmanı İran meselesine belki yeteri derecede müdahil olmasını zayıflatıyor. Ama her ne kadar bu çok üst düzeyde olmasa da yine işte istihbarat konusunda ya da bir takım sistemlerin İran'a aktarılması, malzemelerin İran'a aktarılması konusunda çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili haberler
1: Şunu
0: çıkıyor.
1: hatırlatalım.
0: Ama Çin tabii.
1: Pakistan'daki zirve sonrasında Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti, sonra Umman'a gitti. Bunu da hatırlatalım.
0: Evet tabii, yani Rusya özellikle silah ve mühimmat tedariki açısından drone konusunda İran'la Rusya arasında ciddi bir işbirliği var. İran hem Rusya'yı destekliyor biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'nda, hem de karşılıklı böyle bir simbiyotik ilişki var İran'la Rusya arasında. Dolayısıyla Rusya'nın belki çok açıktan olmasa da İran'a karşı bir yardımı söz konusu. Ama burada özellikle Çin'in stratejik seviyede yapacağı yardımların belki de ön plana çıkacağı önümüzdeki bir dönem yaşayabiliriz. Çünkü savaş sürdükçe İran'ın direnci Amerika Birleşik Devletleri karşısında korunabilmesi maksadıyla muhakkak ki bir takım desteklere ihtiyacı olacak. Bu desteği verebilecek en önemli ülke de Çin. Evet, Çin belki Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan karşısına almamak adına daha temkinli davranıyor. Ancak bu temkinli davranışı özellikle Hürmüz'de yaşanan petrol krizi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına Çin İran'a destek olarak, hatta bunu görünür şekilde yaparak gösterebilir. Bu tabii elbette ki Amerika-Çin ilişkilerini gerginleştirme sonucunu yaratabilecek bir seçenek olarak karşımıza çıkacaktır.
1: Şimdi sizden önce de Erivan'a, Derya Acemoğlu'na bağlantı yapmıştık. Orada da bir Avrupa siyasi zirvesi var, önemli. Bu zirveyi, yoğun da bir katılım varmış. Hem de kıta dışından bile, Kanada'dan bile bir katılım var. İngiltere'den uzun bir sürenin ardından böyle bir katılım var. Nasıl okumak lazım? Bir Rusya'ya mesaj olarak görülebilir mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi burada yani Ermenistan meselesine geldiğimizde üç tane önemli aktör var. Birincisi elbette ki işte Rusya. Tarihi açıdan baktığımızda yani Rusya önemli bir aktör konumundaydı. Paşinyan iktidarı gelene kadar. Elbette ki işte Karabağ Savaşı, 44 günlük Karabağ Savaşı sonrasında Rusya'nın buradaki tutumu ve Ermenistan'ın Rusya'ya bakışındaki değişiklik ciddi bir dönüm noktası yarattı. Burada da Türkiye'nin tabii elbette ki biraz önce muhabiriniz de belirtti, Derya Hanım da belirtti. İşte Türkiye ile Ermenistan arasında önemli bir ilişkilerin gelişmesini gözlemliyoruz. Biraz yavaş gitse de o da tabii Ermenistan'daki seçim süreci de etkiliyor bunları. Ama burada tabii Avrupa Birliği, özellikle Fransa'nın tarihi bağlantılarını da, tarihi ilişkileri de biraz kullanarak jeopolitik bir açılım yapma niyeti olduğunu görüyoruz. Tabii jeopolitik açılım yapmak istiyor ama iki tane önemli aktör var. Türkiye ve Rusya. Geçenlerde Ursula von der Leyen'in yapmış olduğu açıklamalar var. Türkiye, Rusya ve Çin'in etkisini azaltmak gerekiyor diyor. İşte Avrupa'nın etki alanında evet. bulunan ülkeler için. Ermenistan bunun tam merkezinde belki de var. Evet, belki işte bu tür zirvelerle etkisini artırmaya çalışıyor olsa da bir de sahadaki gerçeklik var. Sahadaki jeopolitik gerçeklik var. Rusya, Ermenistan'ın enerji bağlantısını sağlayan ülke, elektrik hatlarını kontrol eden ülke. Evet, son zamanda alternatif, işte Kazakistan gibi alternatiflere yöneliyor olsa da Ermenistan, Rusya hala önemli bir aktör. Üstelik muhalif siyasetçileri desteklemesi açısından da yine burada önem arz ediyor. Diğer taraftan tabii Paşinyan'ın bu çerçevede çizmiş olduğu bir yol var. Yani tarihi Ermenistan mı yoksa gerçek Ermenistan mı seçimi söz konusu olacak 7 Haziran'da Ermenistan'da. Dolayısıyla Avrupa Peki. Birliği'nin bu kadar ülkenin Ermenistan'da yer alıyor olması Paşinyan için önemli bir destek. Bunu göstermesi ve bu çerçevede Ermenistan'ın yolunu çizmek istiyor. Önemli bir kırılma noktası olacak. Bu da onun bir parçası olarak değerlendirilebilir.
1: Peki savaşta gelinen son durumu, bugün neler yaşanabileceğini, önümüzdeki sürece neler yansıyabileceğini ve Erivan'daki o zirveyi Cem Oğulturk ile konuştuk, anlatmayı sürdürelim. Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz. Bültenin başında aktarmıştık sizlere. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Gaziantep'te özellikle de süper hücre büyük bir yıkıma yol açtı. Kentte bugün durum nedir, onu bir öğrenmek gerekiyor elbette. Bir bakalım. Ayrıntıları DEHA muhabiri Kadir Güneş aktaracak bizlere. Kadir, bugün itibariyle orada tablo nasıl?
2: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Gaziantep'te dün sağanak etkili oldu. Uzmanların süper hücre olarak tanımladığı sağanak yağış, dolu ve fırtına kentte etkili oldu. Ve bu yaşanan olaylara bağlı 23 kişinin yaralandığını ifade edelim. Kentte bu şu anda düne rağmen hava bugün biraz daha güneşli ve yağış şu anda yok. İfade ettiğimiz gibi birçok evin çatıları uçtu, balkonları devrildi ve elektrik direkleri ağaçlar kökünden söküldü. Elektrik direkleri devrildi ve birçok mahallede şu anda elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade edelim. Kameraman arkadaşım Ahmet Atmaca ile birlikte şu anda yıkımın olduğu bir bölgedeyiz. Burası Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi. Dün burada da bir amatör bir müsabaka oynanıyordu ve müsabaka sırasında da müsabaka tatil edilince burada Olimpik Hazırlık Merkezi'nin çatısı devrildi ve tribünün üzerine devrildi çatı. Burada 5 kişi yaralandı ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade edelim. Şu anda da başka bir noktada burada bir üst geçit kontrollü olarak ekipler tarafından bugün söküldü, vinç yardımıyla yol trafiğe kapatıldı ve ekipler buradaki üst geçiti vinç yardımıyla sökerek yolun kenarına aldılar. Üst geçitin bağlantı noktasını gösterelim hemen şurada. Karşıdan bu yola bağlanıyordu ve bu çelik yapı üst geçit ciddi bir hasar aldı ve eğildi. Uzmanlar da tehlike yaratmaması adına buradaki üst geçiti kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak kenara aldılar. Ayrıca şu bilgileri de verelim. Gaziantep'te birçok fıstık ağacı hasar gördü. Oğuzeli ve Nizip ilçesinde. Erikçe yolunda bir kişi yaralandı. Göksuncuk mahallesinde elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı bir trafik kazası oldu ve burada iki kişi yaralandı. Gaziler mahallesinde konteyner devrildi. Yine fırtınaya bağlı. Burada bir kişi yaralandı. Yani toplam 23 kişi bu afete bağlı olarak yaralandı. Tabi ayrıca bazı mahallelerde dere yatakları taştı. Yollar su altında kaldı ve araçlar, birçok araç bu olayda hasar görmüş oldu. Vatandaşlar tabii hazırlıksız yakalandığı için AVM'lere ve benzin istasyonlarına sığındı. Birçok noktada binaların çatıları uçtu, ifade ettiğimiz gibi. Balkonları devrildi. Tabii şu bilgi önemliydi. Son yılların en büyük yağış afeti olarak değerlendiriliyor. Bu 20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağış düşmüş oldu ve fırtınaya bağlı olarak birçok noktada hasar oluşmuştu. Toparlayacak olursak Düne rağmen bugün hava biraz daha güneşli ve açık. İfade ettiğimiz gibi kent genelinde 23 kişi yaralandı bu fırtınaya bağlı olarak. Yüzlerce araç hasar gördü. Onlarca evin balkonları.
1: Kadir Güneş, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tabii noktalamadan ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi şu saate kadar bunlar yaşandı. Bilanço daha hasar tespitinden sonra daha net bir şekilde ortaya konacaktır şüphesiz ama mesela uyarılar var mı bugüne dair, yarına dair? Bu hava tahminleri ne söylüyor? Orada mesela beklenti ne yönde? Buna dair uyarılar geldi mi?
2: Dün aslında Gaziantep Valiliği uyarılar yapmıştı. Bugün de tedbir amaçlı ilk etapta 39 okulda, bazı okullarda da çünkü hasarlar meydana geldi. 39 okulda okullar tatil edildi. Akabinde Gaziantep Valiliği hasarın meydana geldiği Şehit Kamil, Şahin Bey ve Nizip ilçelerinde de eğitime bir günlük ara vermişti. Tabii bugün de uyarılar var. Vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılar var. Ancak hava şu anda güneşli ve fırtına yok, yağış yok. Tabii ekiplerin bir yandan hasar tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Bu uyarılarla birlikte de ifade ettiğimiz gibi bugün 3 ilçede, 2 merkez ilçe olmak üzere toplam 3 ilçede eğitime bir günlük ara verildi.
1: Kadir Güneş aktardı DEHA muhabiri. Gaziantep'te tablo bu şekilde. İki kentten kaza haberleri geldi. Onlara da bakalım. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Uşak'taysa 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi öldü.
3: Otobüs şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
4: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
3: Kaza Malatya Adıyaman Karayolu'nda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün sürücüsü Polatdere Mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrasında bir üzen haber daha geldi. 11 yaşındaki Almina Ağoğlu hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Almina, doktorların çabasına rağmen maalesef kurtarılamadı. Küçük kız sınıf arkadaşlarının da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
5: Tüm Türkiye'de dua edin.
6: Babası böyle seslenmişti. Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağoğlu 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Küçük kız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
7: Dayım cennet kuşu.
6: Olay 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, polis baş müfettişi babasına ait silahlarla saldırı düzenledi. 8 öğrenciyle onlara siper olan öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti. 13 öğrenci de yaralandı. Yaralılardan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu'nun durumu ağırdı. Başına 2 kurşun isabet etmişti. Almina doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Almina Ağoğlu için Abdülhamit Han Camii'nde tören yapıldı. Acılı aile güçlükle ayakta durdu. Törene Almina'nın sınıf arkadaşlarının yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil de katıldı. Küçük kız Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
1: İstanbul Esenler'de ise tartıştığı gruba rastgele ateş açan saldırganın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yusuf Arda Özer 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Tutuklanan saldırgan da onun gibi 17 yaşında.
6: Ehliyetsiz 17 yaşındaki sürücü tehlikeli şekilde araç kullanınca çevredeki grup tarafından uyarıldı. Tartışma çıktı. Geri dönüp İstanbul Esenler'de asker eğlencesi yapan gruba arka arkaya ateş etti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer ağır yaralandı. 14 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.
8: Ehliyet yok, ruhsatı hiçbir şey yok, yaşı da yetmiyor. Arabayla geziyor, herkese bulaşıyordu. Artık nereden buldu bilmiyorum, bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı. O sırada kör kurşun benim kardeşime geldi. Hareketten cezasını çeksin.
6: Adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yusuf Arda Özer'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
9: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. Hastanede bekledik çocuk iyileşsin diye. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
6: Saldırıyı gerçekleştiren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
10: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Bugün kuzey illerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın hattında çok şiddetli yağacak yağmur nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Ayrıca yurdun iç kesimlerinde geceler çok soğudu. Zirai don riski var.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: NTV Radyo.
13: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
14: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
15: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
16: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
17: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
18: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
19: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
20: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
21: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Hediye Demet Akan'ın Yara Atlası isimli romanı Timaş'tan yayımlandı. Hediye Demet Akan 1979 Ankara doğumlu. Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun. Halen metin yazarı olarak çalışmakta. Yara Atlası üzerine romanın arka kapağında şöyle denilmiş. Ankara'nın kalabalık meydanlarından sürreel rüya evlerine, Kızılay'ın egzoz kokusundan ilahi teslimiyetin serinliğine uzanan bir iç yolculuk. Gerçekliğin kaygan zemininde yönünü arayan bir karakter ağır travmaların gölgesinde kendi yara atlasını yeniden çizmeye çalışıyor. İçinde dindiremediği bir kalabalıkla yaşayan bu kadın, savaşçı yanıyla otoriter sesiyle ve en çok da sevgisiz bırakılmış küskün çocuğuyla bir doktor eşliğinde yüzleşiyor. Tek bir bedende çoğalan benlikler arasında nihayet kaptan benim diyebilmenin anlamını keşfediyor. Yara Atlası, iyileşmenin mucizevi bir dönüşüm değil, acıyla kurulan yeni bir ilişki olduğunu ve her yaranın insanı kendine yaklaştıran bir işaret olabileceğini hatırlatıyor denilmiş romanın arka kapağında. Kadınlar, çocuklar, aile içinde yaşananlar, çalkantılı ilişkiler üzerine öyküleriyle tanınan İrlandalı yazar Claire Keegan'ın Antarktika isimli öykü kitabı kısa süre önce Jaguar kitaptan yayımlandı. Öyküleri dilimize Umay Öze çevirmiş. Claire Keegan 1968 doğumlu. Kısa öyküleri The New Yorker, Best American Short Stories, Granta ve The Paris Review'da yayımlandı. Ayrıca ikisi filme uyarlanan novellaları var. Keegan'ın Türkçedeki kitapları Emanet Çocuk, Böyle Küçük Şeyler ve Mavi Tarlalardan Yürü. Bugün sözünü ettiğimiz Antarktika, Claire Keegan'ı uluslararası üne kavuşturan öykülerin yer aldığı bir kitap. Tek gecelik kaçamak yapmak isteyen evli kadın, birbirinden tamamen farklı hayatlar yaşayan iki kız kardeş, katil şarkıcı, çocuğunu kaybeden anne baba. Keegan, kahramanlarının hayatlarını, dünya ve olaylar karşısındaki tutum ve tepkilerini berrak bir dille önümüze seriyor hikayelerinde. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
8: Spor haberleri başlıyor.
9: Thank you. Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. Çaykur Rizespor 3, Konyaspor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1, Samsunspor 4, Galatasaray 1, Trabzonspor 1, Göztepe 1, Antalyaspor 0, Alanyaspor 0, Fatih Karagümrük 1, Gençlerbirliği 0, Kasımpaşa 1, Kocaelispor 1 ve Kayserispor 1, Eyüpspor 1. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışın hem de düşme hattında yarış sürüyor. Galatasaray takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 4 puan farkla son 2 haftaya lider girdi. Düşme hattındaysa son sırada bulunan Fatih Karagümrük rakibi Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftalara taşıdı. Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı. Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi bu seti 25-18 maçı da 3-1 kazandı. İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk Kadın Voleybolu'nun 27. uluslararası kupası oldu. Alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez de Eczacıbaşı kazanmayı başardı. Paralimpik milli sporcular uluslararası turnuvalarda kürsünün zirvesinde yer aldı. Paraok milli takımı İtalya'da düzenlenen paraokçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. Öznür Cüre girdi, Makaralı Yay bireyselde altın madalya kazanarak kariyerinde ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Parakürek milli sporcuları Fransa'da Paris Parakürek yarışlarında 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt yarışlarda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yarışların performansıyla öne çıkan sporcusu oldu. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan bir diğer şampiyon olan para yüzme dünya serisinde 50 metre sırt üstü yarışları yapıldı. Kendi kategorilerinde Sümeyye Boyacı altın, Meryem Nur Tunuy gümüş ve Melisa Destan Erbey bronz madalya kazandı. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayoyla en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Mustafa Tarakçı da beyaz mayoyu kazanarak ülkesinde anlamlı bir başarıya imza attı.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Pazartesi günü ülke genelinde yağışlı bir hava var. İstanbul ve İzmir'de yağmur kısa süreli. Güneş de görülebilir. Ankara ve Bursa'da sağanak yağmur var. İstanbul 14, Ankara 8, İzmir 19, Bursa 14, Antalya parçalı bulutlu 20 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Nisan ayında enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı. Enflasyon geçen ay %4,18 arttı. Yıllık enflasyon da %32,37'ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında ana harcama gruplarında en fazla artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Onu %7,99 ile konut izledi. Üçüncü sırada %4,29 ile ulaştırma, dördüncü sırada ise %3,5 ile lokanta ve konaklama geldi. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da %10,5 olarak hesaplandı. Bu rakama Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek. İşçi ve Bağkur emeklileri için de 4 aylık enflasyon artışı %14,64 olarak kayda geçti. Mayıs ayı için kira artış tavanı da %32,43 oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini açıkladı. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Yeni bir karşı teklif verdi. İran o teklifi inceliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: İran'a da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalmış gemilerin boğazdan çıkışını Amerika Birleşik Devletleri'nin rehberlik edeceğini ve sürecin bugün başlayacağını duyurmuştu. İran ordusundan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir uyarı geldi. Ayrıntılarına bakalım. Uyarı İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü'nden geldi. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki seyrü sefer İran Silahlı Kuvvetleri ile koordine içinde yürütülecek. İran'ın herhangi bir yerinde ortaya çıkacak her tür tehdide sert şekilde karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri donanması Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaması veya girmemesi konusunda uyarıldı. Amerika Birleşik Devletleri güçleri Hürmüz Boğazı'na girerse vurulacak denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Özgürlük Projesi adıyla yeni bir sürecin başlayacağını duyurmuştu. Trump açıklamasında dünyanın dört bir yanından ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden gemilerini serbest bırakmamıza yardımcı olup olamayacağımızı sordu. Gemilerini ve mürettebatlarını boğazdan güvenli şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan asker çekme kararına dair konuştu. Yeni bir durum değil dedi. Washington'ın Berlin'e seyir füzeleri konuşlandırma planının da şimdilik askıda olduğunu belirtti.
1: ABD, Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı kriz sonrası kıtadaki asker sayısını azaltıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de karara ilişkin konuştu. Merz, 5000 askerin geri çekilmesinin yeni olmadığını söyledi. Belki abartılıyor ama yeni bir gelişme yok dedi. Almanya'daki ABD birliğinin eski başkan Joe Biden tarafından yerleştirilen geçici bir birlik olduğunu hatırlattı. Başbakan Merz, ABD'nin Almanya'ya Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırma planının rafa kalktığını belirtti. Amerikalıların bile yeterli miktarda füzesi yok ifadelerini kullandı. Alman Başbakan Berlin-Washington hattında NATO kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. NATO'nun nükleer caydırıcılığına yönelik Amerikan taahhüdünde hiçbir kısıtlama yok diye konuştu. Friedrich Merz, Tahran'ın Amerika'yı müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını iddia etmişti. Bu açıklamasını savundu. Trump ise bunun karşılığında Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekileceğini söylemişti. Merz, Trump'la Temmuz ayında Türkiye'deki NATO zirvesinde buluşmayı planlıyoruz dedi.
0: Yurttan haberlerle devam edeceğiz. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Şanlıurfa'da binadan kopan güneş paneli bir aracın üzerine düştü. Otomobildeki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın 2, Gaziantep'in ise 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
2: Yollar suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Fırtına binaların çatısını uçurdu. Hortum önüne kattığını savurdu. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Bilecik Köprüsü'nde sihir halindeki bir kamyonet yan yattı. Fırtına nedeniyle Duba restoranların halatları koptu. Bilecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Bir caminin minaresinin yıkılma anı böyle görüntülendi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Alleben Deresi taştı. Yollarda su birikintileri oluştu. Otomobiller suya gömüldü. Araçlarında mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kentte hortum da çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde fırtınadan hasar gören 39 ilçede eğitime ara verildi. Diyarbakır'da sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Elazığ'da da sağanak sırasında camiye yıldırım isabet etti. Caminin minaresi yıkıldı. Çevredekiler panik yaşadı.
0: Evet, konuşalım şimdi Şanlıurfa ve Gaziantep'te dünden bu yana yaşananları bir değerlendirelim. Uzman görüşü alalım. Meteoroloji mühendisi Adil Tek yayın konuğumuz. Adil Tek, merhaba, yayına hoş geldiniz.
3: Teşekkürler Zehra Hanım. İyi yayınlar. Hoş bulduk.
0: Şimdi manzaralar çarpıcı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da işte gördüğümüz tablo klasik bir sağanak fırtına mıydı? Yoksa gerçekten de o süper hücre tabirlerini dünden bu yana duyuyoruz. O özellikleri taşıyan daha sıra dışı bir sistem mi vardı burada? Ne dersiniz?
3: Şöyle ki, aslında süper hücre oluşmadı. Yani fırtına hücreleri vardı. Parça parçaydı fırtına hücreleri. Yer yer fırtına hücreleri oluştu. Temelinde zaten o güneyli akış vardı, özellikle Suriye üzerinden ve Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava. Kuzeyde de zaten soğuk hava meydana gelmişti ve yer yer işte bizim soğuk cephe, sıcak cephe, aslında hepsi birbirine ülke üzerinde tamamı var. Oksijen cephe diye adlandırdığımız yapılar oluşmuştu. Ki yurdun doğusunda sıcaklıklar aslında çok fazla düşmedi. Ama iki bölge arasında yüksek sıcaklık farkları konvektif diye adlandırdığımız yapıda hareketlerin oluşmasını hızlandırdı, kolaylaştırdı. Bu sebeple de bu fırtına hücreleri meydana geldi. Yani
0: tek bir süper hücre değil de parça parça fırtına hücreleri olarak mı değerlendiriyorsun?
3: Evet. Ya parça parça fırtına hücreleri oluştu ki onlar dünkü özellikle gözgenlerden radar görüntüleri, uydu görüntülerinden bunları takip ettiğimizde parça parça bu görüntüler, yani bunların her birini ayrı ayrı parça parça yağışları bıraktığını gördük ki az önce haberinizde de var zaten 20 dakika içerisinde bir anda işte belli bir alanda 20 dakika içerisinde, yarım saat içerisinde, 15 dakika içerisinde çok kuvvetli yağışlar bıraktı. Tabii Akdeniz'den gelen nem transferi de vardı. Bununla birlikte yurdun doğusunda bu özellikle Güneydoğu Anadolu'da yani dediğiniz gibi Gaziantep, Şanlıurfa ve hatta biraz daha kuzeyine doğru çıktıkça diğer illerimizde dün etkili yağışlar vardı. Malatya'ya kadar uzanan hat boyunca da yağışlar devam etti. Ama yağışlar artık etkisini kaybetmeye başladı. Çok kuvvetli yağışlar değil bugünden sonra. Ama şu saatte itibariyle özellikle
0: aklım... dedik ya. Orayı açacağız birazdan. Şimdi şunu merak ediyorum. Biz mesela yıllar önce, 10-15 yıl önce kadardı sanıyorum. Süper hücre kavramını daha net bir şekilde o zaman aslında ilk kez duymuştuk belki de. Arabaların kaportaları mahvolmuştu hatırlıyorum yine çok kısa sürede. Hatta aylarca sanayide kuyruklar oluşmuştu. Yani süper hücre tam olarak ne oluyor? Burada ayıran şey nedir?
3: Yani şöyle ki 2017'de meydana gelmişti o Marmara'da, İstanbul'da birlikte. Biliyorsunuz oradaki dolu tanelerinin büyüklükleri neredeyse beyzbol topu büyüklüğüne erişmişti. O evet o süper hücreydi. O süper hücrenin alanı yaklaşık 100-150 kilometrelik bir alandı. Ama mesela buradaki yağışlarda, Gaziantep'teki yağışlarda alanlar o kadar yani çok geniş değil. Belki 30 kilometre, 40 kilometre, 50 kilometrelik alanlarda bir anda kısa kısa düşen yağışlar. Yani o fırtına hücreleri parça parça değişik yerlerde değişik yağışlar bırak. Yani her tarafı aynı şeyi almadı yağışları. Yani blok, toplu, geniş bir alanda bir yağış. Yok, süpürücünün ki biraz daha farklı oluyor ve rüzgar şiddeti de çok daha kuvvetli oluyor. Yani süper hücrede biraz daha alan geniş. Yani 100-200 kilometreye kadar çıkıyor süpürücünün genişliği.
0: Alan ve şiddet büyüyor anladığım kadarıyla süper hücre evet, olsaydı. Evet. Burada parça parça fırtına hücrelerinden bahsettiniz. Siz farklı bir yapı, farklı bir sistem var dediniz. Şimdi kısa sürede işte görüntüler geliyor çok çarpıcı gerçekten. İşte hayatını kaybedenlere Allah'a rahmet, yaralılara da şifalar diliyoruz bir kez daha. Şimdi ağaçlar devrildi, işte ne bileyim üst geçit yıkılacak seviyeye geldi, kaldırıldı can kaybı olmasın diye. Bütün bunlar yaşanırken bu yıkımı asıl büyüten şey neydi? Rüzgarın şiddeti miydi? Yoksa bu sizin o ifade ettiğiniz şekilde o fırtına hücresi miydi?
3: Evet yani dar alanda tabii ki yüksek basınç farkı. Yani basınç farkı en önemlisi zaten basınç farkı. Basınç farkının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor. Bir de orada zaten o biraz çok teknik terimlere girmek istemiyorum işte. O downstate dediğim, upstate dediğimiz, state dediğimiz o akımlar var. O akımların yapısı şekli, ateşin aşağı seviyesinin yukarı seviyesinin arasındaki yüksek sıcaklık farkları. Yani dar alanda sıcaklığın yüksekliği çok hızlı değişmesi. Yani yükseklikte sıcaklık normalde standart atmosfer koşullarında 0.5 derece ile 1 derece arasında değişir. Ama burada bakmışsınız 1.5-2 dereceye çıkıyor bu sıcaklık değişiklikleri 100 metrede. Bu tabii ki çok kuvvetli o konvektif diye adlandırdığımız yapıyı meydana getiriyor. Bu da tabii ki ve aslında şöyle elimden şöyle ifade edeyim. İki taraftan yüksek basınçtan bastırırsanız şöyle buradaki hava yükselmeye başlar. Burada yükseldiği yerde büyük sıcaklık farklılıkları oluşur. Bu sıcaklık farklılıkları ile basınç farklılıkları oluşur ve o kuvvetli rüzgarları beraberinde getiriyor. Bunları yaşandı aslında Güneydoğu Anadolu'da.
0: Şunu da sorayım o zaman. Şimdi bu tabii bilmediğimiz, tanımadığımız bir sistem. Biz bahar geldi, yaz gelecek kapıda, işte tişörtler giyilecek derken şimdi bakıyoruz bir yandan Afyon'da kar yağıyor, bir yandan böylesi üzücü haberler geliyor. Bir yandan bir şaşkınlık da var. Tabii ki yıllar içerisinde bunlara ara ara şahitlik ettiğimiz de var ama şimdi bu iklim değişikliğiyle beraber bu etkileri sanıyoruz daha keskin bir şekilde, farklı şekillerde ara ara görüyoruz. Güneydoğu'da dünkü atmosfer koşulları bu kadar sert bir sistemi hangi nedenle besledi? Tam olarak ne oldu? Yani ani hava değişimi mi oldu? Sıcaklıklar nedeniyle mi? Ne oldu da bu sistem böyle beslendi, ortaya çıktı?
3: Genel görüşünü şöyle açıklıyoruz. Perşembe günden itibaren Balkanlardan gelen soğuk bir hava vardı. Balkan üzerine bizim üzerimize, ülkenin üzerine geldi. Öncelikle Marmara'da başladı. Yağış ve soğuk suyu hava. Avrupa üzerine oturan bir yüksek basınç alanı vardı. Avrupa üzerine oturan yüksek basınç alanından kaynaklı olarak da yurdun bizim bölgemizde de bir alçak basınç sistemi oluştu. Kuzeyli polar dediğimiz kutupsal havayı üzerimize indirdi Avrupa üzerine yüksek basınç. Tabii güneyde de çok sıcak hava var. Özellikle Suriye üzerinden, Irak üzerinden akan sıcak hava. Bu iki hava bir alanda kesişmeye başladı ve o iki havanın buluştuğu yerde bu yapı meydana geldi. Dediğimiz gibi çok yüksek sıcaklık farkları, atmosferin yukarı seviyesine aşağı seviyesindeki yüksek sıcaklık farkları bu tür yapıları oluşturuyor ki ülkemiz üzerine çökmüş olan o soğuk havanın oluşturduğu siklonik yapı, yani genel olarak büyük ölçekte baktığımız zaman alçak basınç ve siklonik yapı güney bölgelerde sıcaklık, güney ve doğu bölgelerde yani yurdun doğusunda sıcaklıkları artırırken batı bölgelerde sıcaklıkları düşürdü. Bu arada soğuk cephe geçişi oldu. Soğuk cephe geçişleri vardı. O soğuk cephe geçişinin yaklaşmasıyla birlikte yer yer sıcak cepheye yaklaşan oksijen oldu. Bunlar hepsi bir araya gelince bu meteorolojik ve atmosferik koşullar oluştu. Aslında şöyle bu tür havalara daha önceki yıllarda yani çok sık olan rastlanan bir durum dedi Mayıs'ın başı için. Ama şu bir gerçek var. Eskiler yılı ikiye bölmüşler. Yani 1 Kasım'dan Kıbrıs'a kadar 5-6 Mayıs'a kadar olan günler Kasım günleri, soğuk günler, kış günleri. Kıbrıs'dan itibaren başlayan günler Kasım'a kadar olan Hızır günleri, yaz günleri. Yani aslında eskilerin tabiriyle kış daha bitmemiş oluyor Kıbrıs'a kadar. Ve bu soğuk hava Kıbrıs'a kadar yani sonra çarşamba günü itibaren de etkisini kaybetmiş olacak. Dinamik yapısı olarak da dediğimiz gibi Suriye ve Arap üzerinden gelen sıcak hava ve kuzeyden gelen soğuk hava arada oluşan cephe sistemleri bu tür yağışın oluşturmasına ve bu tür yapıların meydana gelmesine sebebiyet verdi.
0: Şunu da sormak istiyorum. Şimdi komplo teorisyenlerinin tabii açıklamaları var. Ne kadar komplo teorisi, ne kadar gerçek, bilimsel dayanağı nedir bunu sormak istiyorum. Çünkü her yerde konuşuluyor, her yerde karşımıza çıkıyor. Yani bana bile bizzat soruluyor, böyle bir şey olabilir mi? Uzmanlarla konuşuyorsunuz sık sık ne diyorlar diye. Gerçekten yöneltiliyor. Şimdi normalde Güneydoğu pek bu tip doğa olaylarının yaşanmadığı bir nokta. O yüzden de orada yaşayan insanlar da merak ediyor olabilir. Şimdi teknolojiyle bulutlara müdahale gerçekten mümkün. Yani bu sistemin bilimsel bir dayanağı var mı? Ne dersiniz?
3: Teknolojiden tabii ki bulutlara müdahale mümkün. Yani bu yapılıyor zaten. Yani 1940'lı yıllardan buna yapılan bir müdahale. Ama tabii bunun bir ölçeği var. Yani bunu 50 ile 100 kilometrelik bir alanda yapabiliyorsunuz. Yani şu anki gelinen teknoloji 50 ile 100 kilometrelik alanda evet bir takım müdahaleler yapabiliyorsunuz. Ama mesela örneğin yağışı arttırmak için yapılan müdahaleler işte suni yapay yağış, suni yağış tabiriyle. Onu oluşturmak için de buluta bir takım müdahaleler yapacağız ama bu hala tartışılıyor. Yani yağış artırıp artırmadığı tartışılıyor. Ama daha büyük ölçekli müdahaleler yapmak öyle çok basit ve kolay değil. Çok basit ve kolay değil bu büyük bir ölçekli müdahaleleri yapabilmek. Çünkü şöyle bir üzerimizde bulunan, ülkemiz üzerinde bulunan alçak basınç sisteminin enerjisini düşündüğümüzde bunun enerjisi yaklaşık 10 üzeri 14, 10 üzeri 15 wattlık bir enerjiye karşılık geliyor bu siklonik yapıların enerjisi. Bu şu demek aslında 100 trilyon watt, 2 katrilyon watt arasındaki bir enerji miktarı. Bu da ülkemizin günlük enerji kapasitesinin yaklaşık 1000 katı bir enerji. Yani bu kadar bir enerjiyle enerji verip de müdahale etmeniz, yani boyut analizi yaptığınızda havaya müdahale etmeyi düşündüğünüzde öyle hani hayal edilecek gibi şeyler de hayal edebilirsiniz de gerçekte olmaz bunlar. Şimdi bunu havaya müdahaleyi bahsediyoruz. Bu konuda en çok çalışan yani atmosferik koşullardan en çok etkilenen ülkelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa'da çok etkileniyor. Örneğin bu teknolojiler oralarda çok daha geliştiriliyor ki yani havayla ilgili atmosfer modelleriyle ilgili bilimsel araştırmalar çok daha kat kat fazla. Bunu şu boyutta düşünebiliriz. Amerika'daki o kuşlarda ve tropikal siklonlarda meydana gelen hasarları niye önleyemiyorlar? Havaya madem müdahale etmek bu kadar basitse de orada o müdahalelerine bir sürü ekonomik kayıplar oluyor. Bir sürü insanların hayatları zorlaşıyor. Peki. Bunu niye müdahale ediyorlar? Böyle düşündüğümüz zaman evet bu yani bu bir hayal diyelim. Öyle söyleyeyim. Gerçek boyutlarıyla düşündüğümüz zaman yani bilimsel sayısal boyutlardan düşündüğümüz zaman Bu olmayacak bir şey. Yani havaya müdahale etmek çok kolay değil. Atmosferin kendi kuralları var. Mesela hava tahmin modellerimiz var. Hava tahmin modelleri yaklaşık 8 tane denklem var. O denklemin çözülmesiyle tahminler çalışıyor. Evet. Ve buna bir sürü de şey giriyor. Her bir denkleme müdahale etmeniz öyle çok basit bu kadar. Çok kolay değil.
0: Peki, teşekkürler yine katkılarınızdan dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle beraberdi. Bültenin bu bölümünde yaşanan bu fırtınayı değerlendirdik. Kendisiyle anlatmayı sürdürelim. Yürüyen soruşturmalara da bakacağız elbette. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Soruşturmada Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altınkaya, bağış adıyla toplanan paraların farklı amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.
2: Bağış adıyla toplanan parayla özel şirket borçları ödendi. 195 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynakları özel kullanıma yönlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü de bu şekilde sağlandı. Bu iddialar Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 25 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin CHP sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Buna göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı oy birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin en köklü partisi, en disiplinli partisi, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
2: Soruşturmada Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Altınkaya, esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını, Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini söyledi. Uşak sporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü. Ayrıca 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade etti. Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı dedi. Biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını iddia etti.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin ceza davasında 5. duruşma çarşamba günü görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de olduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve bazı delegelerin suç duyurusu üzerine açılan davada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. İstanbul Şişli'de 2 hafta önce bir aracın çarptığı trafik ışığı Mısırlı bir turistin kafasına düşmüştü. 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören kadın turist kurtarılamadı.
5: Mısırlı turist karşıdan karşıya geçmek için kaldırımda bekliyordu. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çıkıp direğe vurdu. Devrilen direğin üstündeki trafik lambası kadının kafasına düştü. Kalbi duran Mısırlı kadını sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürdü. 14 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Asma Salah Hegazi o tarihten beri yoğun bakımdaydı. Tüm çabalara rağmen 19 gün sonra ölüm haberi geldi. Hayatını kaybeden kadının ailesiyle gezmek için İstanbul'da bulunduğu açıklandı. Şişli, Halasker Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada trafik lambasına çarpan araç sürücüsü hakkında taksirle ölüme neden olmaktan soruşturma başlatıldı. Sürücünün direksiyon başında bayıldığı için aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kaza ile ilgili bilirkişi incelemesi devam ederken araç sürücüsü de adli kontrol altında tutuluyor.
0: Araç sürücüleri ve motorlar arasında trafikte yaşanan tartışmalara bir yenisi İstanbul Esenyurt'ta eklendi. İki motorlu paket servis çalışanı aracıyla hatalı dönüş yapan bir sürücüye saldırdı.
6: İndir camını! Kameram da kayıtta! İndir camını!
5: Biri aracın camını yumrukladı, diğeri elindeki sopayla defalarca vurdu.

0: Oradan U mu çekilir?
1: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi canlı yetişiyorum.
0: Tamam özür dile. Özür dile, bitti gitti.
2: Tartışma yatışır gibi oldu. Taraflar yeniden yola koyuldu. Ancak araç sürücüsü motosikletlilerin arkasından çok yakın gitmeye başlayıp sıkıştırınca olay yine alevlendi. İki motorlu yeniden aracın peşine düştü. Trafikte kovalamaca başladı. Aracı bir kez daha yakalayan motokuryeler bu kez şiddete başvurdu.
0: İndir! Kameram da kayıtta! İndir camını!
2: Biri yumruklarıyla aracın camına vurdu, diğeri motorundan çıkardığı sopayla.
0: İndir şu camını!
1: Görüyorsunuz! Bak! Bak! Bak! Bak!
2: Araç sürücüsü de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
0: Haber duruyor!
2: Esenyurt, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşanan kavga, araç sürücüsünün uzaklaşmasıyla sona erdi.
1: Bak! Görüyorsunuz! Bak! Bak!
2: Polis kavgaya karışan iki kurye ve araç sürücüsünü yakalayarak toplam 366 bin lira ceza kesti. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.
3: İstanbul'da Fatih sahilinde bağlı lüks yatlardan hırsızlık yapan bir kişi içeride uyuyan gemiciyle karşılaştı. O anları teknedeki güvenlik kamerası kaydetti. Hırsızın aynı yerde bağlı çok sayıda yatı soyduğu anlaşıldı.
2: Teknenin penceresinden girdi, içeride yatan gemici uyanıp karşısına çıkınca bu kez yol tarifi sordu. Ancak aynı yerde bağlı diğer yatlar o kadar şanslı değildi. Kimliği bilinmeyen kişi diğer teknelerin de pencerelerinden içeri girdi, etrafı karıştırdı. Bulduğu çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı.
4: Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama yani böyle açılıyor. Bu şekilde buradan giriyor.
2: İstanbul'da Balat kıyısında bağlı teknelerde yaşanan hırsızlık olayını güvenlik kameraları kaydetti.
4: Bir haftada iki sefer oldu. 24 Nisan'da ya cumartesi günü sabah saat 8.30 sıralarında gelmişti. O zaman bir 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Biz münferit bir seferlik bir olay diye düşünmüştük. Sonra 1 Mayıs'ta tekrardan geldi.
2: Ellerindeki görüntülerle polise başvurup şikayetçi olan tekne sahipleri hırsızın yakalanmasını istiyor.
3: Meclisin yeni haftada gündemi bir hayli yoğun. Genel kurulda yüksek site aidatlarını sınırlayacak düzenleme olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
5: Meclis Genel Kurulu yeni haftada fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini görüşecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredi haczedilemeyecek. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Böylece yapı güvenliği denetimi artırılacak. Mecliste gözler salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında milletvekillerine sunum yapacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan Meclis Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu da toplanacak. Mecliste salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
6: NTV Radyo.
7: Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: İstanbul'un Mayıs ayında yağışlı gün sayısı ortalama 7 gündür. Ay boyunca da ortalama 32 kilogram yağış alır. Ancak bu Mayıs ayı daha yağışlı geçiyor. Son 40 yıl içinde en yüksek sıcaklıksa 19 Mayıs 1994 yılında 36 derece olarak ölçülmüş.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Zaman zaman dillendirilir. Şu şapkaları kaldırdılar ya, artık birbirimizle anlaşmamız iyice güçleşecek. Katılmamak olanaksız da nereye baksam şapkalar duruyor. Çünkü Türk Dil Kurumu bütün şapkaları kaldırmamıştı. Yine de yanlış kullanımlar çığ gibi büyüdü. Türk Dil Kurumu daha sonra hazırladığı imla kılavuzunda bol bol kullandı şapkaları. Bilgisayarların çıkardığı zorluklara karşın ben sürekli kullanıyorum. Şapka dediğimiz düzeltme işareti. Bu konuda da bir kafa karışıklığı söz konusu. Şapkalar üstüne geldiği ünlü harfin uzun okunması gerektiğini göstermez. İnce okunacağını gösterir. Kimi sözcüklerde hem inceltme hem de uzatma birlikte gerektiği için yanlış algılanmaktadır. Sabit, sade derken A'yı uzun söyleriz ama yazılırken A'ların üstünde şapka yoktur. Oysa rüzgar, dükkan gibi sözcüklerde şapka vardır ve A'ları inceltir. Kaşif, kaşane gibi kimi sözcüklerde hem inceltme hem de uzatma olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim düzeltme işaretinin yani şapkanın çok gerekli olduğu iki benzer sözcüğe. Kar ve kar. Tek farkları A'nın ince okunması. Önce yazılırken de şapkalı kâra bakalım. Alışverişten elde edilen maddi kazanç, para kazancı. Bir iş sonucunda elde edilen fayda, çıkar. İnce K ile kâr. Pek çok da kullanım alanı var. Kâr etmek, kâr haddi, kâr marjı, kâr payı, her halükârda, akıl kârı ve de kâr zararın kardeşidir derler. İnce değil de kalın K ile söyler, karımız geçen yıla göre arttı dersek yanlış anlaşılabiliriz. Peki kar ne? Havada bulunan su buharının donmasıyla oluşarak yeryüzüne yağan beyaz ve hafif buz billurları. İşte bunu kalın K ile söylüyoruz. Kar. Tersini yaptığımızda örneğin lapa lapa kar yağıyor dediğimizde yanlış anlaşılma olasılığımız hayli artar. Umarız hayatınızda hiçbir şey kelimeler gibi karışmaz.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.

0: De birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
9: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa konuşmaları.
11: Küresel ısınmanın etkilerini hayvanlar da çok yakından hissediyor. Özellikle de yazın uzaması ve mevsimlerin kayması doğanın dengesini bozduğu kadar hayvanların da dengesini şaşırtıyor. Türkiye'de bölge bölge ayılar bu durumdan nasıl etkilendi ve bu durum onların yaşam döngüsünde nasıl bir aksamaya neden oldu? WWF Türkiye Yaban Hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü anlatıyor.
12: Ayıların kış uykusu sürecine bakacak olursak bu birçok diğer kış uykusunda yatan memeliden biraz daha farklı bir metabolik süreç. Tam bir kış uykusu süreci yaşamıyor boz ayılar. Yani mesela küçük bir kemirgen kış uykusuna girdiği zaman vücut sıcaklıklarını çok düşük değerlere indirebiliyorlar. Ama ayı tabii iri cüsseli bir hayvan. Bu kadar vücut sıcaklığını indirip yükseltmesi, tekrar eski konumuna getirmesi ciddi bir enerji kaybı olacağından. O sadece 4-5 derecelik bir sıcaklık düşüşü oluyor. Ama buna rağmen zaten ayıların hatta bilimsel araştırmalara da konu olabilecek şekilde kış uykusunda neredeyse hiç kas kaybı yaşamadan, uzun süre dışkı idrar yapmadan bu uyku sürecini geçirebiliyorlar. Ama bu süreçte de dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı açıklar. Yani hemen bir dışarıdan bir uyaran olunca uyanabiliyorlar. O yüzden de kış uykusunda yattıkları zaman etraftan gelebilecek rahatsız edici uyarılar, tabii ki sıcaklık da kış uykusu sürecinde çok önemli. Yani kış uykusuna girişte sıcaklık o kadar önemli değil. Kış uykusu sürecine ne sağlıyor? Her şeyden önce boş bir mide, açlık sağlıyor. Zaten kış uykusuna girmeyen ayıların olduğu bölgelere baktığımız zaman ya burada yeterince kış uykusu öncesinde beslenememiş oluyor. Yani o yaşadığı habitat ona sağlıklı bir besleme imkanı sunma yeteneğini kaybetmişse bu süreçte maalesef sağlıklı bir kış uykusuna giremiyorlar. Ya da etrafta kolay besin kaynağı varsa, örneğin insan atıklarının olduğu bir çöplük gibi, bu süreçte de kolay o besinlere ulaşabildiği için de kış uykusu sürecine girmekte güçlük yaşayabiliyorlar. Tabii sıcaklık da bu kış uykusu sürecinin sağlıklı yürümesinde önemli bir etken oluyor. İşte iklim değişikliğine bağlı olarak artan mevsimsel sıcaklık ortalamaları kış uykusu sıcaklığının da tabii ki değişmesine neden oluyor. Ve sürekli bir uyanma, tekrar uyuma hali gibi durumlar, yani uykunun devamlılığı açısından sorun teşkil ediyor. Ki nasıl ki biz böyle gece 2'den fazla 4-5 kere uyanırsak, sabah uyandığımızda sinirli ve kendimizi iyi hissetmezsek ayılar için de benzer durum oluyor. Dolayısıyla sağlıksız bir kış uykusu sonrasında da etrafta böyle sinirli ayılar ortaya çıkması normal oluyor.
10: Doğa konuşmaları.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Bugün kuzey illerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın hattında çok şiddetli yağacak yağmur nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Ayrıca yurdun iç kesimlerinde geceler çok soğudu. Zirai don riski var.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
13: Beşeri münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
14: Merhaba değerli Entry Radyo dinleyicileri. Hepimizin hayatında eminim giden, gelen sınırsız sayıda mesaj var. Artık insan insana ilişkilerin yerini elektronik mesajlar almış durumda. Üstelik elektronik mesajların bile kuşaklara göre çeşitlilik gösterdiğini de görmekteyiz. Benim gibi orta yaşlarında ya da üstünde olanları için elektronik postalar dijital iletişimin en önemli mesaj araçları iken, daha günümüz nesilleri sosyal ağlar ve bunların mecraları üzerinden haberleşmeyi tercih etmekteler. Hangi mecradan olursa olsun, özellikle bu mesajlaşma ile ilgili olarak son dönemde dikkati çeken bir durum söz konusu. Çoğu insan aldıkları kişisel mesajların yapay zeka tarafından yazıldığının farkında değil ve son dönem konuyla ilgili güncel çalışmalarda bu durumu ortaya koymakta. Bakın, Computers in Human Behavior adlı uluslararası bilimsel dergide yer alan en yakın döneme ait farklı çalışmalar, çoğu insanın kendileri de yazmak için yapay zeka kullansalar bile kişisel bir mesajın yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceğini düşünmediklerini göstermekte. Yapay zeka çağında insanların birini yazısına göre nasıl değerlendirdiğini görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi Psikoloji Alanı öğretim üyesi Profesör Andras Molnar ve çalışma arkadaşları dikkat çeken bir çalışma yürütmüş durumda. 18 ila 84 yaşları arasında 1300'den fazla Amerikalı katılımcı ile çalışmışlar ve onlara e-postada gönderilen bir özür gibi yapay zeka tarafından üretilmiş mesajları göstermişler. Gönüllüleri 4 gruba ayırmışlar. Bazı kişiler günlük hayatta olduğu gibi kimin veya neyin yazdığı hakkında hiçbir bilgi olmadan mesajları görenlerden oluşmuş. Diğerleri ise mesajın ya da mesajların kesinlikle bir insan tarafından yazıldığını, kesinlikle yapay zeka tarafından üretildiğini ya da kaynağın her ikisi de olabileceğini söyleyenlerden oluşmuş. Elde ettikleri sonuçlarda oldukça dikkat çekici bir şekilde yer almış. İnsanlar bir mesajın yapay zeka tarafından oluşturulduğunu bildiklerinde göndereni tembel, samimiyetsiz, çaba eksikliği gibi olumsuz yorumlarla değerlendirirken, aynı metnin bir insan tarafından yazıldığına inandıklarında ise samimi, minnetkar, düşünceli gibi yorumları yapmışlar. Ancak bu noktada dikkat çeken bir durum çok önemli. Yazarlık hakkında hiçbir şey söylenmeyen katılımcılar, mesajların gerçekten insan tarafından yazıldığını öğrenenlerle aynı derecede olumlu izlenimlere sahip olmuşlar. Bu tam şüphecilik eksikliği araştırmacıları şaşırtmış ve yeni soruları da gündeme getirmişler. Belki de katılımcılar günümüz modellerinin ayrıntılı ve kişisel mesajlar üretebileceğinin farkında olacak kadar yapay zekaya aşina değillerdi diye düşünmüşler. Ya da belki de katılımcıların hiç yapay zeka kullanmadıklarını düşünmüşler. Bu nedenle katılımcıların kendi yapay zeka kullanımının gönderenlerin nasıl değerlendirdiklerini değiştirip değiştirmediğini de test etmeye çalışmışlar. Daha da büyük bir sürpriz olarak çok az ya da neredeyse hiç etki bulamamışlar. Günlük yaşamlarında oldukça sık, hani en azından 2 günde 1 üretken yapay zeka kullanan kişiler, yapay zeka yazarlığı açıklandığında yapay zekayı hiç veya nadiren kullanan kişilere kıyasla yapay zeka kullanımını biraz daha az olumsuz değerlendirmiş. Katılımcıların varsayılanın aksine daha şüpheci olması da dikkatlerini çekmiş. Yazarlık açıklandığında yoğun yapay zeka kullanıcıları, hafif yapay zeka kullanıcıları ve hiç kullanmayanlar metnin bir insan tarafından yazıldığını varsayma eğilimindeymişler ve temelde de aynı izlenimlere sahip olmuşlar. Yapay zeka kullanımı ile ilgili olarak şüphecilik eksikliği ve olumsuz izlenimlerin olmaması önemli. Çünkü insanlar sürekli olarak metinlere bakarak sosyal yargılarda bulunuyorlar. Mesajları alanlar yazılı mesaj göndermek için harcanan zaman ve çabayı, yazarın samimiyeti, özgünlüğü veya yetkinliği hakkında bir fikir olarak görüyorlar. Böyle değerlendiriyorlar. Ve bu izlenimler insanların arkadaşlık, flört ve iş hayatındaki kararlarını da aynı zamanda şekillendiriyor. Araştırmacılar önemli bir noktaya daha dikkat çekiyorlar. Bulguları çarpıcı bir kopukluğu ortaya koymakta. İnsanlar genellikle yapay zeka kullanımından şüphelenmiyorlar. Ta ki bu durum açıkça belli olana kadar. Bu farkındalık eksikliği de ahlaki bir ikilem yaratmakta. Yapay zekayı gizlice kullanan kişiler neredeyse hiç tespit riskiyle karşılaşmadan faydalarından yararlanabiliyorlar. Bu arada paradoksal olarak yapay zekayı kullandıklarını açıkça itiraf eden kişiler de itibar kaybına uğramakta. Zamanla şüphecilik ve farkındalık eksikliği yazmanın günlük hayattaki anlamını yeniden şekillendirebilir bir hüviyet kazanmakta. Okuyucular yazıyı birinin karakteri veya çabası hakkında daha az güvenilir bir sinyal olarak görmeyi ve bunun yerine diğer iletişim biçimlerine güvenmeyi de öğrenebilir görünüyorlar. Örneğin yaygın yapay zeka kullanımı işverenlerin iş başvurusunda bulunanlardan gelen ön yazıların değerini düşürmesine neden oluyor. Bunun yerine başvuru sahibinin mevcut amirinden gelen kişisel tavsiyelere veya yüz yüze ağ kurma yoluyla kurulan bağlantılara daha fazla güvenme eğilimindeler. Elbette alanda farklı dikkat çeken araştırmaların da olduğunu söylemeliyim. Diğer farklı araştırmacılar yapay zeka kullanımını açıklayan kişiler hakkında çok çeşitli olumsuz izlenimleri tespit etmiş durumdalar. Çalışmalar bunun iş başvurusunda bulunanları daha az arzu edilir ve çalışanları daha az yetkin gösterdiğini ortaya koymakta. Yaratıcı yazıları okuyanlar yapay zeka kullanıcılarını daha az yaratıcı ve samimiyetsiz olarak algılıyor. İnsanlar yapay zekadan kaynaklanan kişisel özürleri ve kurumsal özürleri daha az etkili buluyorlar. Genel olarak yapay zeka kullanımını açıklamak güveni azaltıyor ve meşruiyeti de zayıflatıyor. Ancak açıklama yapılmadığı halde özellikle metin insan tarafından yazılmış ve yapay zeka tarafından üretilmiş içeriğin bir karışımı olduğunda çoğu insanın yapay zeka tarafından üretilmiş metni tespit araçlarının yardımıyla bile güvenilir bir şekilde tespit edemediğine dair açık kanıtlar da bulunmakta. İnsanlar yapay zeka metnini tespit etme yeteneklerine güven duysalar bile bu güvenleri haliyle kendilerini doğrulayan bir yanılsamadan başka bir şey de olmayabilir. Söz konusu araştırmalar yapay zeka kullanımına dair şüphe uyandırmasa da bu insanların gerçek dünyada asla şüphe duymadıkları anlamına da gelmiyor. Bazı ortamlarda insanlar zaten yapay zeka konusunda aşırı tetikte olabilmekteler. Akademik kullanım sanırım bunun açık bir örneği olarak gösterilebilir. İnsanların ne zaman ve neden doğal olarak yapay zeka kullanımından şüphe duymaya başladığını ve güven ile şüphe arasındaki geçişi neyin tetiklediğini anlamak ileriye dönük çalışmalar içerisinde gösterilmekte. O zamana kadar kişisel mesajınızın içten olarak değerlendirmesini istiyorsanız en güvenli stratejinin belki de telefonla aramak, sesli mesaj bırakmak ya da daha iyisi şahsen söylemek olabileceğini lütfen unutmayalım. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
13: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
15: Doktor bana doğruyu söyle.
16: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
15: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Kekik'in tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
1: Merhabalar. Bu hafta konumuz Hindistan cevizi, etiyle, sütüyle, suyuyla, her şeyiyle Hindistan cevizi. Şimdi Hindistan cevizi konusu aklıma nereden geldi? Geçen hafta bitki bazlı sütleri yapmıştık. Hindistan cevizi de aslında çok önemli bir kısım tutuyor. Fakat yeterince yer vermedim diye düşündüm. Çünkü Hindistan cevizi aslında son derece ilginç. Bize yeni ve egzotik bir malzeme gibi geliyor. Bütün Hindistan cevizleri eskiden marketlerde satılmaz. Ama şimdi Hindistan cevizinin suyu olsun, sütü olsun, kendisi meyve olarak olsun her yerde bulunuyor. Şimdi eskiden de aslında Hindistan cevizi Osmanlı mutfağında varmış. Hint okyanusundan gelen, uzaklardan gelen her şey bir anlamda kolay nakledilebilir olduğu için, yani çabuk bozulabilir bir meyve olmadığı için, aylarca durabildiği için ve top gibi sert, kırılıp ezilip bozulmadığı için ticareti yapılabilen ürünlerden biri. Ama Hindistan cevizi diye bakınca kaynaklarda epey kafamız karışabilir. Bir kere bir küçük Hindistan cevizi diye adlandırılan Cevzi Bevva var. Cevzi Bevva aslında tamamen farklı bir şey. Hindistan ceviziyle hiç alakası yok. Tek bağı belki uzaklardan, yani uzaklardan gelen her şeye Hint dendiği için uzak diyarlardan gelen bir baharat. İngilizce'de nutmeg veya muskat adıyla anılabiliyor. Almanca'da muskat. Pek çok dilde bu isimlerle adlandırılıyor. Biz de küçük Hindistan cevizine benzetmişiz. Aslında küçük Hindistan cevizi deyince gerçekten de üstünün dokusu falan böyle. Hani bir şekilde Hindistan cevizini hatırlatıyor. Ama en fazla bir pekan cevizi büyüklüğünde ya da işte normal bildiğimiz cevizden bile ufacık bir baharat. Ama kokusu çok güçlü, etkisi çok güçlü. Ve Cevzi Bevva'nın, yani bugün muskat veya küçük Hindistan cevizi diye satılan baharatın Osmanlı mutfağındaki yeri müthiş. Bir başka yanılgı da Keşkülü Fukara'nın kapı. Şimdi Keşkülü Fukara, fukara kapı, yani fakir kapı demek. Dervişlerin kapı kapı dolaşıp böyle bir kap içinde, o da aslında işte Hindistan ceviziyle karıştırılan, ona gene benzeyen bir bitkinin kabuğu. Fransızca'da coco de mer diye bilinen, deniz Hindistan cevizi diye bilinen bir bitki. Şimdi bunun hikayesi de ilginç. Coco de mer aslında Hindistan cevizi kabuğuna benzemiyor. Hindistan cevizi kabuğu yuvarlak top gibi, bildiğimiz Hindistan cevizinin kılıfı gibi. Fakat coco de mer iki ayrı lobdan oluşuyor ve çok daha büyük. Şimdi coco de mer kapları o kadar kıymetliymiş ki eskiden müzelerde görürsünüz. Ben mesela Edirne Müzesi'nde görmüştüm. Kenarlarına gümüşten veyahut da altından şöyle bir tutak da yapılabiliyor. Boyuna asılıyor. Yani kendi başına bir heykel gibi bir görüntüsü var. Evet, Keşkülü Fukara'nın hikayesi de ilginç. Onun içine de Hindistan cevizi de giriyor. Her türlü kuru yemiş giriyor. Bugünlerde daha çok bademden de yapılsa, aslında her malzemeden biraz biraz toplanarak yapılan bir sütlü tatlı olduğu için içinde Hindistan cevizi de olabiliyor. Evet, Hindistan cevizinin her haline bakacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Pazartesi günü ülke genelinde yağışlı bir hava var. İstanbul ve İzmir'de yağmur kısa süreli. Güneş de görülebilir. Ankara ve Bursa'da sağanak yağmur var. İstanbul 14, Ankara 8, İzmir 19, Bursa 14, Antalya parçalı bulutlu 20 derece. Marmara'da Edirne kesiminde yağış sayıp, Kocaeli Sakarya tarafında ise kuvvetli olacak. Karayel'de kuvvetli estiğinden hissedilen sıcaklık 10-11 derecelerdi. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak sürüyor. Eskişehir 7, Sivas 11, Konya 10 derece. Ege'nin sahil hattında yağış sayıp, güneş de görülebilecek. Kütahya ve Afyonkarahisar merkezinde sulu kar, yükseklere kar yağacak. Kütahya 5 derece. Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 18, Hatay 16 derece. Karadeniz'in batısında Zonguldak-Bartın boyunca yağış şiddetli. Dağlara yoğun kar da yağacak. Bolu'da da sulu kar var. Bolu 6, Samsun ve Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde yağış en kuvvetli Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Tunceli arasında görülüyor. Erzurum 12, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Biricik ve Hilvan ilçelerinde iki kişi hayatını kaybetti. Biricik'te fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Bir caminin minaresi yıkıldı, çatılar uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban kurtarılamadı. Biricik ve Viranşehir'de okullar tatil edildi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte bir dere taştı. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Kentte hortum da çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Yurdun bir bölümünde de kar yağışı etkili oluyor. D100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Üreticiler de kardan zarar gördü. Üretici hem ürününü kaybetti hem de dolu riskine karşı meyve bahçelerine çektiği file sistemi çöktü. Adana'da Pozantı ve Feke ilçelerinde gece başlayan kar ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Pozantı yaylasıyla Feke yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Tokat'ta ise şiddetli yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Can kaybı ya da yaralanan yok. Bir araç hasar gördü. Polis sitede güvenlik önlemi aldı. Yıkılan duvarın etrafı çevrildi. AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bir bağlantıyla devam edelim. Nisan ayında enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı. Enflasyon aylık bazda 4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32'yi geçti. Ayrıntıları telefon hattındaki Sibel Can'dan alacağız. Sibel.
4: Enflasyon rakamında İran savaşı etkili oldu. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış enflasyona yansıdı ve Nisan ayında aylık artış %4,18 oldu. Yıllık enflasyonda da bir artış var. En son Şubat ayında bir artış görmüştük. Sonra aşağı indi. Şimdi Nisan ayında tekrar yukarı yönlü bir hareket var. %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Enerji zamlarının etkisiyle yani %25'lik zamın etkisiyle konut grubunda da %7,99'luk bir artış söz konusu. Ulaştırmada da %4,29'luk artışı görüyoruz. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz da Nisan ayının zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. Yine çalışma hayatında enflasyon rakamları yakından ilgilendiriyor. Emekliler için yılın ilk 4 ayı yani SSK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında enflasyon artışı %14,65 oldu. Memur ve memur emeklileri için de toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkını eklediğimizde %10,51'lik bir zam oranı söz konusu. Buna tabii ki 2 aylık enflasyon oranları da eklenecek. Son hali Haziran ayındaki enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tavanı da netleşti. Bu ay kontratını yenileyecek iş yeri ve evlerde artış oranı en fazla %32,43 olacak.
3: Ayrıntıları Ankara'dan Sibel Can'dan aldık. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur konfederasyonlara ek zam talep etti. Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci enflasyondaki artışa dikkat çekip memurlara derhal ek zam yapılmalı. Bu artış mutlaka refah payıyla desteklenmeli dedi. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmesini de öneren Kahveci, gerçekleşen enflasyon gecikmeksizin maaşlara yansıtılmalı önerisinde bulundu. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. Annelik izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamamış olanlara talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. İran'da olası müdahalelere karşılık verileceğini açıkladı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı, ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak.
6: ABD, İsrail-İran hattında yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. Kabine yeni haftada bu başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Orta Doğu'daki savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunda bir süredir terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor. Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ve Kurban Bayramı tatili. Tatil 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.
3: Uçağındaki arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Türkiye'den ayrıldı. Sanchez ve beraberindeki heyet geceyi bir otelde geçirdi. Uçaktaki teknik sorunun giderilmesinin ardından İspanya heyeti başkentten ayrıldı. Sanchez 4 Eylül 2025'te Paris'te Ukrayna toplantısına da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında gerginlik yaşandı. Duruşma yarın ertelendi. Ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yamandemir'den alacağız.
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı 414 sanıklı İBB davasında 9. hafta bugün başladı. Davanın ilk duruşmasının 31. günüydü. Gerginlikler yaşandı. Niçin yaşandı? Geçtiğimiz hafta yani davanın 30. gününde bazı tahliye kararları verilmiştir. 15 tahliye kararı verilen isimler arasında Adem Soytekin de vardı. Adem Soytekin hem örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanıyordu hem de birden fazla kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade vermişti. İşte bu tahliye taleplerinden sonra bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin kendilerinin savunma yapmadıklarını ileri sürdü. Yine sadece sanıklar değil, sanık avukatları da tahliye talebine ilişkin bir savunma yapmadıklarını ve savunma yapılmadan mahkeme heyeti tarafından da değerlendirme yapıldığını söyledi. Tabii sanık avukatlarıyla mahkeme heyeti arasında bazı gerginlikler yaşandı. Duruşmaya kısa bir süre sonra başladıktan kısa bir süre sonra ara verildi. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verilmesine de tepki gösterdi. Duruşma salonunun boşaltılması talimatına rağmen de uzun süre duruşma salonundan çıkmadı. Yine mahkeme heyetine yönelik bazı serzenişlerde de bulundu. Biz pimpon topu muyuz? Götürülüp getiriliyoruz. Salondan çıkmayacağız. Gelin bizi buradan çıkartın şeklinde bir takım sözler sarf etti. Mahkeme heyeti duruşma salonunun terk edilmemesi üzerine de duruşmayı erteledi ve duruşmayı aslında yarına ertelemiş oldu. Duruşma yarın 32. gününde devam edecek. Hemen hatırlatalım, bu davada 77 tutuklu 414 sanık bulunuyor. Bugüne kadar toplam 33 sanık hakkında tahliye kararı verildi.
3: Dilek Yamandemir'in notlarını dinledik. İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu düzenlendi. 31 şüpheli gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada zanlıların yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle ikamet izni hazırladığı tespit edildi. Polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde çok sayıda belge ele geçirildi. İstanbul Sarıyer'deki bir plajda mühimmat parçası kıyıya vurdu. Ketendere mevkiindeki plajda vatandaşlar yabancı bir cisim gördü. Güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine Rumeli Feneri Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Parçanın denizden sahile geldiği değerlendirilen mühimmat olduğu belirlendi. Uzmanlar mühimmatın güdümlü mermi roket motoru ve Rus menşeli olduğunu tespit etti.
2: NTV Radyo. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Bes Allianz'tır. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Reklam. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
6: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
5: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
6: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
5: Kolları olmayan yüzücü...
7: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
5: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
8: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
5: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
9: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
5: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Sessizce geliyor, başka hastalıklarla karıştırılıyor, önemsenmiyor, hatta doktora gitmek erteleniyor. Ama en büyük zararı damarlara veriyor ve çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Bugün hipertansiyonu konuşuyoruz çünkü son dönemde 20-40 yaş arasında hipertansiyon tanıları oldukça sık konulmaya başlandı. Erken tanı başka hastalıkların da önüne geçilmesi açısından önemli. Peki ertelersek ne olur? İdeal tansiyon diye bir şey var mı? Bu aralık nedir? Yüksek tansiyon nasıl düşürülür? Bu konuda merak ettiğimiz bir çok soru var. Konuğum kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz. Hocam hemen nedeni nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Aslında normalde daha ileri yaşlarda görmeye alıştığımız hipertansiyon artık neden 20-40 yaş arasında ortaya çıkıyor? Bununla başlayalım.
2: Evet, son zamanlarda genç hastalarda hipertansiyon daha çok vurgulanır hale geldi ve bununla ilgili olarak da acaba gençlerde daha sık mı hipertansiyon oluşmaya başladı gibi bir söylem var. Buna açıklık getirmek gerekiyor gerçekten de. Aslında şöyle, son zamanlarda yapılan çalışmalar ve uzun yıllardır yapılan takipler son yıllar içerisinde hipertansiyonun genç hastalarda daha da arttığını göstermiyor. Orada bir değişiklik yok ama ne değişti? Hipertansiyon aslında genç hastalarda her zaman vardı. Bizim farkındalığımız artıyor. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela bu yıllardır takip edilen ve bilinen bir şey. Hipertansiyon yaşla beraber lineer olarak, yani doğrusal olarak artan bir hastalıktır. Yani yaşlanma hastalığı diye bilinir. Bu nedenle de hep böyle yaşlı insanlarla ilişkilendirilir. Ama istatistiklere baktığımızda çok vurucu değerler var burada. Yani 18 ile 40 yaş arasında hipertansiyon prevalansı, yani ne sıklıkta görüldüğü, %20 ile 25 arası değişiyor. 40-60 yaş aralığına geldiğinizde %50, yani her iki kişiden birinde hipertansiyon var. 60 yaşın üstüne çıktığınızda %70 ve üzerine çıkıyor. Yani 60 yaşın üzerinde artık 10 kişiden 7'sinde ve daha çoğunda hipertansiyon var. Şimdi en başa döndüğümüzde 18-40 yaş arasında %20-25 demek, her 4 veya 5 kişiden birinde bu yaş aralığında hipertansiyonun olduğu anlamına gelir. Şimdi şöyle düşünün, bu yaştaki kaç insan kendinde bir gerçekten hipertansiyon olduğunu düşünür veya kendisini böyle bir hastalıkla bağdaştırır? Dolayısıyla burada değişen nedir? İşte bizim farkındalığımız artıyor. Artık insanlar daha çok check-up'lara gidiyorlar. Arada işte tansiyon aleti eskiden sadece yaşlıların evlerinde vardı. Şimdi süpermarketlerde bile satılır hale geldi. El bileğinden ölçülen cihazlarla ara ara işte anne babalarımıza bakarken artık hepimiz kendimizin de arada basınçlarını ölçüp biraz daha bir şeyler yakalayabilir olduk. Aslında bu hep vardı, biz fark etmiyorduk.
1: Evet hocam, bu söylediğiniz şey enteresan, yani fark etmiyorduk. Çünkü o bizim aslında gençliğimizin en hızlı olduğu dönemler, işte okul hayatı, kendi yaşantımızı kurma çabası, bir taraftan iş hayatına başlama ve bir hep mücadeleyle geçen zamanlar ve zannediyorum belirtilerini mi kulak arkası ediyorduk? Neydi orada, neyle karıştırıyorduk ya da mesela bu durumu?
2: Ya bizde Türkçe'de çok güzel bir kelime var bunun karşılığı, delikanlılık dönemi. Yani o dönem biz hiçbir şekilde zarar görmeyen, kırılamaz insanlar, varlıklar olarak algılarız kendimizi. Dediğiniz gibi hayatımızın en verimli, en hareketli dönemleri. Dolayısıyla orada yaşanan yukarı aşağı oynamalar o hayatın doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak işte o arada gizli kalan ciddi bir hipertansiyon tehlikesi var. Bu arada bir şeyi daha vurgulamak istiyorum. Son zamanda bunun neden daha çok gibi görünüyor olmasının diğer bir sebebi, aslında 2017 yılına kadar biz tansiyon ölçümlerinde sınırı 140'a 90 milimetre civa veya bizim tansiyon aletlerinde ölçtüğümüz haliyle santimetre civa olarak genelde söyleriz birbirimize. İşte tansiyonu mesela 14'e 9 deriz. İşte sınırımız 14'e 9 idi. Şimdi o sınır değiştirildi, bir tık düşürüldü. Aslında ideal tansiyonun 13'e 8, yani 130'a 80 milimetre civa ve 6 olması gerektiği uzun dönem tıbbi çalışmalarla gösterildi. Dolayısıyla aslında sınırın da düşürülmüş olması, daha önce bizim yani sınırda tansiyonunuz var dediğimiz hastaları da artık hipertansiyon hastası olarak kabul etmemiz anlamına geliyor.
1: Şimdi biz bu sizin söylediğinizi bilmiyorduk. Biz ideal tansiyonun 12'ye 8 olduğunu biliyorduk mesela. Şimdi yeni bir şey duymuş oldum. Demek ki aslında bu sizin yani doktorların tarafından 14'e 9 olarak kabul ediliyordu. Bu da 13'e 8'e düştü. Peki neden düşürüldü?
2: Çünkü bütün damarlar ve vücuttaki organlar üzerindeki etkilerinin bu seviyelerde dahi belirgin olduğu ortaya çıktığı için.
1: Yani şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi zaman zaman tansiyonumuzun işte yükseldiğini görüyoruz. Büyüğümüz 15'i görüyor, 16'yı görüyor. Küçük 8'lerde, 9'larda seyrediyor ve o noktada işte tansiyonun yükselmiş, git bir doktora göster kendini tavsiyelerini alıyoruz. Bu stresle alakalı bir tansiyonda önce bunu sorayım. Hangi değeri biz baz almalıyız? Yani büyük tansiyonumu, küçük tansiyonumu baz almalıyız? Ne dersiniz buradaki kafa karışıklığını gidermek açısından?
2: Evet, şimdi ilk aşamada aslında o tansiyon ölçümlerinde bizim o ölçtüğümüz değerler nedir onu anlamak önemli. Orada iki tane rakam veriyoruz biliyorsunuz. Birisine büyük tansiyon, birisine küçük tansiyon diyoruz. Şimdi kalbimiz kan pompaladığı zaman o sırada o en yüksek güçle oluşan basıncın en yüksek geldiği noktaya biz büyük tansiyon diyoruz. Yani damarların içerisinde maksimum oluşan basınç. Sonra kalp bunu pompalıyor. Sonra tabii kalp bir ara vermek zorunda. Kendisini yeniden doldururken o arada damarların içinde basınç yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bir yere kadar düşüyor. Sonra kalp kendi dolumunu tamamladığı için yeniden bir pompalama yapıyor. O arada düştüğü yerde bizim küçük tansiyon dediğimiz yani diyastolik basınç dediğimiz değer. Dolayısıyla orada konuştuğumuz işte 13'e 8 dediğimiz şeyde 13 büyük tansiyon en fazla basıncın çıktığı yer. 8'de en düşük indiği yer diye düşünebiliriz. Bunun ikisinin de farklı farklı olumsuz etkileri var. Birincisi basınç en yüksek nereye geliyorsa yani gidip sizin büyük tansiyonunuz 18-19'lara çıkıyorsa damarların içerisinde ani basınç artışları yaratabilir. Bu da vücudunuzda her türlü zarara şu anlamda sebep verebilir. Mesela vücudunuzda bir anevrizma varsa, anevrizma dediğimiz işte atar damarların balonlaşmasıdır. Mesela bir beyinde anevrizmanız varsa, aort damarınızda anevrizmanız varsa bu tip ani tansiyon yükselmeleriyle birlikte onlarda yırtılma veya patlamalarla karşılaşabilirsiniz. Ama bizim daha da önemli olarak değerlendiğimiz diğer şey işte bu küçük tansiyon yani diyastolik basıncın sürekli yüksek gitmesi. Bu ne anlama geliyor? Yani o küçük tansiyonu 8'in üzerinde olduğu zaman, 80 milimetre civarı üzerinde olduğu zaman damarlarınızın içerisinde sürekli bir yüksek basınç var anlamına gelir. Yani damarların da bunlar canlı dokularla örtülü olduğu için o damarların iç yüzeyinde çok hassas, tek hücreden oluşan böyle bir incecik çok hassas bir katmanı var. Bu katmanı sürekli yüksek basınç altında tuttuğunuzda buradaki dokular hasar görüyor ve zaman içinde işte sertleşmeye başlıyor ve bizim işte damar sertliği, damar kireçlenmesi dediğimiz hadise oluşuyor. Dolayısıyla sürekli küçük basıncınız yüksek gidiyorsa da o daha devamlı kronik bir damar hastalığına sebep oluyor.
1: Hep şöyle bir söz vardır ya işte düşük tansiyonlular daha uzun yaşar diye.
2: Şöyle orada da hani düşük tansiyonda da sınırımız var tabii ki. Mesela büyük diyastolik basıncın hani 9'un altında olması genelde düşük basınç olarak kabul edilir. Küçükte de işte 5'in altında olması düşük olarak kabul edilir. Ama bunlar eğer sizde bir baş dönmesi veya performansınızı olumsuz etkileyen bir durum yaratmıyorsa aslında çok da zararlı değil. Yani evet bu değerlerin altına düştüğünde ondan sonra zaten hani olumsuz etkiler oluşur ama herkes de onun için işte hipertansiyon hastaları şöyle bir yanılgıya gelirler. O kadar hani tansiyonlarının 16-17 olmasına alışıktır ki onu böyle 12 gördü mü ay benim tansiyonum çok düştü ama benim vücudum buna alışık değil derler.
1: Evet.
2: Aslında öyle değil. İşte ne kadar düşük olursa aslında o kadar iyi gerçekten de o damarlarınızın içerisindeki basınç minimum olduğu için damarlara da en az zararı veriyor ve gerçekten de daha uzun ömürle orantılı bir durum bu da.
1: Bir de tam tersi olanlar onu da duyuyoruz. Yani düşük tansiyonu olanlar 1-2 puan yükseldiğinde tansiyonum yükseldi deyip fenalaşa da biliyorlar. Yani 9'a 6 ya da 9'a 5 seyreden diyelim tansiyonu ona 11'e çıkınca tansiyonun yükseldiğini düşünüyor. Bu da aynı şey mi hocam?
2: Doğru. Onlar yani o yüksek tansiyonlara hiç alışık olmadıkları için en küçük bir yükselme onlarda o rahatsızlığı verebiliyor. Vücut çünkü yıllarca bu seviyelerde gittiği için devamlı olarak öyle bir biraz daha yüksek basınçlar bazen tolerans sağlamayabiliyor ve onun içinde hani ufak müdahaleler bazı hastalarda tercih edilebiliyor. Şöyle bir şey düşünelim. Şimdi demin konuşurken de işte tansiyonumuz işte 15 oldu mu panik olalım mı? Aslında ben bu anlamda da biraz daha böyle rahatlatıcı konuşmayı

0: değişiyor. Dolayısıyla biz işte bir merdiven çıktığımızda, yokuş çıktığımızda veya hızlı yürüdüğümüzde, koştuğumuzda doğal olarak artan performansı karşılamak için hem kalp hızımız hem de kan basıncımız, yani tansiyonumuz doğal olarak yükselecektir. Oradaki yükselme tamamen normal bir yükselmedir. O anki performans için gerekli olan yükselmedir. O sırada hemen ölçtüğünüz şeyde ay tansiyonum yükselmiş demek değildir.
1: Peki bu noktada şunu soralım. Diyelim ki böyle bir sorun yaşıyoruz. Ne kadarlık bir süre tansiyonumuzu ölçüp doktora başvurmalıyız ya da hangi noktada artık doktora gitmemiz gerekiyor?
0: Şöyle, yani onun aslında birçok semptomları var ama tek başına zaten ona bakmamız da yetmiyor. Bir sürü önerebileceğimiz şeyler var. Tansiyonlarınız özellikle uzun süre yüksek gidiyorsa bizim önerimiz hani en az 3-5 gün, tercihen bir hafta, sabah öğle akşam yapabiliyorsak, yapamıyorsak da sabah akşam, sabah kalktığımızda ve akşam yatmadan önce birer kere de olmak üzere tansiyon ölçümlerini yapıp bir çizelge oluşturup o şekilde hekime gidilirse hekim de daha net bir bilgi sahibi olabilir. Buna göre de biraz daha net kararlar verilebilir. Ama onun haricinde tabii hipertansiyona bağlı bazı semptomlar vardır. Özellikle işte en yaygın hastaların da şikayet ettiği baş ağrısı, anlamlı anlamsız baş ağrıları, bazen gözde ağrılar. Bunun gibi şikayetler daha çok veya boyunda böyle kasılma gibi rahatsızlıklar. Bunlar hipertansiyonun ilk işaretleri olabilir. Ondan daha önemlisi aslında hipertansiyonun genetik bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Eğer ailede hipertansiyon, kalp damar hastalıkları varsa, anne babamızda özellikle böyle şeyler varsa sizde de olabileceğini düşünerek beraberinde böyle ölçümlerle karşılaştığınızda evet artık bu iş herhalde bende de var diye düşünüp hekime başvurmanız gerekir.
1: Peki son olarak şunu da sormak isterim. Şimdi son dönemde bu özellikle noodle'lar üzerinden çok gündeme geldi. Aşırı tuz içerdiği için. Noodle'lar, hazır yemekler, paketli cipsler, krakerler. Bunların tüketimi de aslında hani bize böyle tatlı geliyor ama sonucunda böyle bir tansiyon durumuyla da karşılaşıyor olabiliriz. Öyle değil mi hocam?
0: Kesinlikle çok doğru bir tespit. Şimdi son yıllarda hani biz diyoruz ya yine de hani hem farkındalığımız arttı ama yine de gençlerde hayat tarzında aslında olumsuz gelişmeler var ve bunların içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi bu beslenme alışkanlıkları. Özellikle daha küçük yaştaki obezite ve metabolik sendromun gençlerde daha artmış olduğunu görüyoruz. Sedanter yaşam dediğimiz işte hareketsiz hayat, bilgisayar başında sürekli zaman geçirmek gibi. Beraberinde işte bu noodle'larda özellikle bahsettiğiniz hem yüksek tuz oranı, işlenmiş gıdalar, ultra işlenmiş gıdalar diye geçiyor. Bunlar ciddi anlamda hipertansiyonun çok önemli sebepleri. Beraberinde bir de son olarak uyku bozuklukları ve stres de. Hepsi bunlar aslında son yılların hastalıkları. Bunlar da hipertansiyonu olumsuz etkileyen faktörler.
1: Son sorum şu olsun. Diyet yaparak ve yürüyüş yaparak yani kilo vererek ve hareketlenerek tansiyonu kontrol altına almamız mümkün olur mu?
0: Evet, alabiliriz. Zaten burada halkımızın da en çok merak ettiği ve aslında biraz doktora gitmekten çekindiği şey şudur. Ya işte şimdi doktor bende tansiyon hastalığını bulur, teşhis eder ve tansiyon ilacı da verirse ben o zaman ömür boyu bir ilaca bağlı kalacağım diye bir dursuzluk var insanlarda. Öyle olmak zorunda değil. Özellikle işte altta yatan bu faktörler mevcut ise işte obezite ve metabolik sendromdan bahsettik. Dolayısıyla siz kilo vererek, düzenli egzersiz yaparak vücudunuzun metabolizmasını yeniden ciddi anlamda düzeltebilir ve o sınırda olan hipertansiyondan kurtulabilirsiniz. Sadece hayat tarzı değişiklikleriyle ciddi fayda sağlanır ve ilaçsız devam edebilir.
1: Yani hayatımızın sonuna kadar ilaç içmeyeceğiz. Bunu da söylediğiniz çok iyi oldu. Çok da güzel bir mesaj oldu. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben çok
1: Programımıza
0: teşekkür
1: katıldınız.
0: ederim.
1: Sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
0: Çok keyifliydi, sağ olun.
1: Bugün hipertansiyonu konuştuk. Konuğum kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz'dı. Dipnot. Türk-Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı'nın 2008'de hayata geçirdiği Sadece Benim İçin Sosyal Sorumluluk Projesi bu sene 4-6 Haziran'da Van'da yapılacak bilimsel toplantıyla yeniden hayata geçiyor. Proje kapsamında 4 Haziran'da halka ücretsiz kanser taramaları ve bilinçlendirme oturumları sunulacak. 5-6 Haziran'da da Van'da sağlık profesyonellerine güncel gelişmelerin anlatıldığı sempozyum düzenlenecek. Etkinlikte ultrasonografi, onkoloji ve ürojinekoloji gibi konular bütüncül bir şekilde ele alınacak.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. Çaykur Rizespor 3, Konya Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1, Samsun Spor 4, Galatasaray 1, Trabzonspor 1, Göztepe 1, Antalya Spor 0, Alanya Spor 0, Fatih Karagümrük 1, Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 1, Kocaeli Spor 1 ve Kayseri Spor 1, Eyüp Spor 1. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala hem şampiyonluk yarışın hem de düşme hattında yarış sürüyor. Galatasaray takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 4 puan farkla son 2 haftaya lider girdi. Düşme hattındaysa son sırada bulunan Fatih Karagümrük rakibi Gençler Birliği'ni mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftalara taşıdı. Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. şampiyonluğuna ulaştı.
2: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
3: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
2: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
4: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
2: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
1: Paralimpik milli sporcular uluslararası turnuvalarda kürsünün zirvesinde yer aldı. Paraok milli takımı İtalya'da düzenlenen paraokçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. Öznür Cürek girdi, Makaralı Yay bireyselde altın madalya kazanarak kariyerinde ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Parakürek milli sporcuları Fransa'da Paris Parakürek yarışlarında 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Milli sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt yarışlarda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yarışların performansıyla öne çıkan sporcusu oldu. Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan bir diğer şampiyon olan para yüzme dünya serisinde 50 metre sırt üstü yarışları yapıldı. Kendi kategorilerinde Sümeyye Boyacı altın, Meryem Nur Tunu gümüş ve Melisa Destan Erbey bronz madalya kazandı. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı.
5: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başkentte sona erdi. Tarihi tur Ankara'daki 108 kilometrelik 8. etapla tamamlandı. Genel klasmanı Sebastian Berwick zirvede noktaladı. Avustralyalı sporcu 6. etapta ele geçirdiği turkuaz mayonun yanı sıra en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanmayı başardı. Başkent'te ilk iki etabın galibi Tom Crabb 1. oldu. Belçikalı sporcu en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu kazandı. Türkiye güzellikleri sprint primi kapılarında en çok puanı toplayan Mustafa Tarakçı, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda beyaz mayoyu kazandı. Turun kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.
6: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Anıtkabir'e, Ankara Kalesi'ne uzanan çok güzel bir parkurda yarıştı sporcular. Sportif olduğu kadar sembolik anlamı da yüksek bir parkur oldu.
5: Çeşme Selçuk etabıyla başlayan turda sırasıyla Aydın Marmaris, Marmaris Kıran, Marmaris Fethiye, Patara Kemer, Antalya Feslikan ve Antalya etapları koşuldu. Tarihi organizasyon 27 yıl aradan sonra Ankara'da tamamlandı.

0: NTV Radyo. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı?
3: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
2: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
1: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
4: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
5: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız. NTV Ekonomi başlıyor.

0: Mutlu günler efendim. Gün ortasında piyasa ekranıyla tekrar birlikteyiz. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan ayında daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı. Aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
1: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonuyla birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
0: Değerli izleyenler, imalatta pandemiden bu yana en hızlı daralma görüldü. İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI Endeksi Nisan'da 45,7'ye gerileyerek imalat sanayinde belirgin yavaşlamaya işaret etti. İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı endeks, imalatta, üretimde yavaşlamanın 25. aya ulaştığını ortaya koydu. Anket katılımcılarının önemli bir bölümü son düşüşün Orta Doğu'daki savaştan kaynaklandığını bildirdi. Toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişlerindeki düşüş Mart'a göre belirgin şekilde hızlandı. Siparişlerdeki yavaşlamada enflasyonist baskıların güçlenmesi etkili oldu. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste 5. ay artarak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Nihai ürün fiyatları da 2 yıldan uzun bir dönemin en keskin artışını kaydetti. Maliye vergi denetimleri kapsamında bu kez sporcuları mercek altına aldı. 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.
1: Sporcular vergi radarında. 5 milyar liranın vergi dışı bırakıldığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, farklı branşlardan 4.716 sporcunun kazançlarının tek tek araştırıldığını bildirdi. 228 sporcu ise riskli görülerek denetim kapsamına alındı. Bu kişilerin vergi dairesinde aktif bir ticari kaydı, vergi numarası veya vergi borcu bulunmamasına rağmen piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan ultra lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Ayrıca 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar alım yaptıkları belirlendi. Herhangi bir gelir bindirmeyen veya bindirdiği gelirin harcamasıyla uyumsuz olduğu tespit edilen 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Gönüllü uyuma davet edindiler. Hürriyet gazetesine konuşan Şimşek, varlık barışı için tarihte verdi. Kısa sürede meclise sunulması beklenen varlık barışı uygulaması kapsamında kara para konusunda üst düzey önlemler alınacağını söyledi.
2: Bu uygulamadan yararlanmak için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak. Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için ise kademeli bir vergilendirme öngörülüyor. Bildirime konu edilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belli bir süreyle ve belli varlıklarda tutulması halinde ise farklı oranlarda vergileme mümkün olabilecek.
1: Şimşek uygulamada başta mali eylem görev gücü olmak üzere uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum sağlanacağını belirtti.
0: Piyasalara da bakalım. BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,23 yükselişle 14.476 puan seviyesinde. Açılışın ardından bir yukarıya yaptık. Yarım puan kadar yükselişle 14.544 puan. Gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye oldu 14.544. Sonra enflasyon rakamlarıyla bir miktar aşağıya geldi. Tahminlerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarıyla bu kez şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye 14.377'ye kadar geriledi. Oradan bir miktar toparlandı. Tekrar işlem hacmi 85 milyar lira civarında BIST 100 için. Bankacılık endeksinde %1,5 geri çekilme var. Ulaştırma tarafında petrol fiyatlarının etkisiyle %1,7 geri çekilme var. Yine hizmetlerde, holdinglerde yatay negatif seyirler var. Onun dışında gıdada, petrokimyada, sigorta ve sanayi tarafta ise pozitif seyirler olduğunu söyleyebiliriz. Dolar Türk lirası karşısında 45 lira 19 kuruş, euro 53 lira seviyesine geldi. Küresel para piyasalarında euro dolar endeksi sabahki seviyelerle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Asya seansında bir 98 endeks seviyesinin altına sarktı 97,9'ları ama oradan tekrar toparlandı ve 98 seviyesinin üzerine attı. Euro dolar karşısında 1.17.20, sterlin dolar karşısında 1.35.60'larda işlem görüyor. Sterlin sabaha göre bir miktar geriledi dolar karşısında. Altın fiyatlarına bakalım. Altında da yine kayıp var bu sabah. 4.500 bu sabah derken şu dakikalarda, sabah da eksideydi. Şu dakikalarda da yine satıcılı seyirin devam ettiğini söyleyebiliriz. 4.582 dolar elbette. Savaş ne zaman bitecek? Ateşkes ne kadar uzayacak? Barış görüşmeleri ne zaman başlayacak? Ve petrol akışı ne zaman normale dönecek? Dünya ne zaman normale dönecek? Bunlar bekleniyor. Bunlar beklenirken de bir miktar satıcılı seyir var yine. Petrol fiyatlarında 108 dolar seviyesini görüyoruz. 108-109 dolarlar şu dakikalarda. Brent petrolün varil fiyatı el değiştiriyor elbette. Demin de söylediğimiz gibi Amerika-İran arasındaki görüşmeler, müzakereler, giden teklifler, gelen cevaplar bunlar takip ediliyor. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı 6.658 lira, çeyrek altında 10.876 lira bankalar arası piyasada. Değerli izleyenler, şimdi sabah da konuşmuştuk, yine sizlerle paylaşmıştık. Güneydoğu'ya, Türkiye'nin güneydoğusuna uzanacağız. Gaziantep ve Şanlıurfa'da süper hücre fırtınası etkili oldu biliyorsunuz. Birçok vatandaşımız yaralandı. Şanlıurfa'da iki kişi hayatını kaybetti. Fırtına bölgede tarım arazilerini de vurdu. Son durumu Harran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Bölgedeki tarım arazilerinde son durum nedir? Öncelikle geçmiş olsun diyelim sizlere, vatandaşlarımıza, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Peki tarım arazilerinde son durum nedir diye soralım. Hangi ürünler özellikle etkilendi?
3: Geçinenlere, vefat edenlere ben de başsağlığı diliyorum. Hakikaten Urfa, Antep dün çok şiddetli bir fırtına ve yağış yaşadı. Bu felakete dönüştü. Tarım arazilerinde Şanlıurfa bilindiği gibi Türkiye fıstığının %45'ini üreten, Gaziantep hakeza yeterli derecede ve fıstık bitkisinin hakim olduğu bölgeler. Bu bölgelerde tabii çiçeklenme tamamlanmış, tamamıyla ürüne binme dönemi diyoruz biz. Yani verimin tam yaratılacağı dönem içerisinde bu dolu rüzgar bayağı bir felakete neden oldu. Tabii bölgesel olarak bir kısım yerlerde fıstığın bu yılki ürününü döktüğünü söylüyorlar. Birçok yerde ağaçlar kırıldı. Tabii tarım farklı bir şey. Geçen yıl kuraklıktan dert yanıyorduk. Geçen yılki yağış miktarına baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesinde 250 civarındaydı. Bu yıl ilk 3 ayda yağan yağmur miktarı 510 milimetre ya da kilogram diyelim metrekareye ki oldukça yeterli ve fazla bir yağış hatta. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek ama dün yaşanılan bir felaket.
0: Hocam çok teşekkürler. Siz de altını çizdiniz. Geçen sene kuraklık vardı. Bu sene de yağış yeterli, hatta fazlası var. Tozlaşmanın da önüne geçti ve dolayısıyla bu da fazla yağmurda verimi etkileyecek, düşük gelmesine neden olabilecek bir durum var. Üzerine bir de bu hücre fırtınası gerçekleşti. Ağaçların kırıldığını ifade ettiniz. Zararı olduğunu ifade ettiniz. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum size. Yıllardır konuştuğumuz konulardan bir tanesi. tarımda yeniden bir üretim planlaması yapılması gerekiyor mu? Onu bir kenara koyalım. Bir de bu tür şeyler, iklim konuları, iklim değişiklikleri, bunların etkileri, bir sene kuraklık oluyor, bir sene sel oluyor, fırtınalar vesaire. Yani bu iklimsel dengesizliklerden korunmak için dünyada hani nasıl çareler üretildi? Dikine tarım mı yapılıyor? Seracılık mı genişletiliyor? Yer altına mı taşıyorlar? Hani bizim de bir an önce teknolojiden mümkün olduğunca faydalanmaya başlamamız mı gerekiyor acaba bu şeylerden, dengesiz etkilerden korunabilmek adına?
3: Çok güzel vurguladınız. Türkiye'de, dünyada bir değişim söz konusu tabii. Ama bu bir gerçek ki ülkemizde bu yıl yaşanan değişiklik şu ana kadar belli periyotlarda olan, ancak bugünlerde yaşadığımız değişiklik oldukça fazla. Şimdi geçen yılki yağışa baktığımızda kuraklığı yaşadık. Bu yıl fazla yağışı yaşadık. Şöyle ki, geçen yıl kuru tarım arazilerinde çiftçi tarlasını hasat edememişti. Çünkü verim alacak kadar bir ürün gelişmemişti. Bu yıl tam tersine oldukça yüksek miktarda bir rekolte bekliyoruz. Kuru tarım arazilerinde bile. Zaten suluda hiçbir şekilde sulamaya ihtiyaç kalmadı. Bahsettiğimiz hububat alanları bu yıl oldukça verimli. Hatta böyle bir şey var. Fazla yağıştan dolayı ortaya çıkan bazı hastalıklar ve zararlar var ki çiftçilerimiz şu anda o hastalıklarla baş etmeye çalışıyor. Bunun haricinde önümüzdeki günlerde sulu tarım arazilerinde pamuk ve mısır tarımı başlayacak. Onun toprak hazırlığı var ama çiftçi hiçbir şekilde ne hububat için ilaçlamaya tarlaya girebiliyor, ne de yeni ürün için bir hazırlık yapmak için tarlaya girebiliyor. Biz ziraatçılar olarak bunu bu sefer tam söyleyeceğiz ki tarım takvimi bir ay öteye alındı. Yani eskiden Nisan ortası, Nisan'ın 20-25'i geldi mi pamukta ekimler tamamlanmış olurdu. Bu yıl zannediyorum Mayıs'ın ortasını, hatta sonunu bulacak gibi pamuğun ekimi ilimizde ve bölgemizde oldukça yaygın bir üründür pamuk. Bunun haricinde az önce de söylediğim gibi bizim tarım takvimindeki değişikliklerle beraber tarımda iyi bir strateji koymamız lazım. Bu yıl hiç olmadığı kadar yağış yeraltı su rezervini arttırdı, taban suyunu yükseltti, bazı kurumuş ırmaklarımızı, derelerimizi canlandırdı. Bu bizim bir şansımızdı belki. Bu tabii ülkemiz için çok önemli çünkü su kaynaklarımız oldukça zayıflamıştı. Bu çok iyi bir yağış rezervi oldu. Ancak geçen yıl yaşadığımız kuraklık gibi önümüzdeki günlerde de aynısını yaşamayacağımızın garantisini kimse veremez. Dolayısıyla yapmamız gereken en önemli şey akıllı sulama sistemlerinin bir an önce harekete geçmesi. Yani suyu çok dikkatli ve teknolojiye uygun bir şekilde kullanmamız, tasarrufu kullanmamız şart. Modern sulama sistemlerini gerek bakanlığımız gerekse birçok STK öneriyor ve destekliyor. Ben özellikle kullanıma dayalı olarak sulama yapılmasını, ücretlendirme yapılmasını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda modern sulama sistemlerinin özendirilerek modern sulama sistemi yapılan tarlalardaki sulama ücretleri ya da enerji fiyatlarının düşürülmesi tavsiye edilebilir. Çünkü gelecekle ilgili artık farklı metotlar, az önce siz söylediniz, bugün dünyada örtü bitkili tarım, malçlı uygulamalar, örtü bitkileri, az önce söylediğim gibi modern sulama sistemleri ya da tohumculukta kuraklığa dayanıklı bitkiler ve vejetasyon süresi daha kısa olan bitkiler üretilmeye çalışılıyor. Aksi takdirde geleceğin ne olacağı belli değil. Tarım ülkesiyiz, tarım bizim her şeyimiz. Su kaynağı bakımından iyi bir yere sahibiz, ancak her yıl değişen su rezervi bizi mutlaka korumacı tarımı uygulamaya sürükleyecektir. Bu anlamda çalışmalarımızı ve uygulamalarımızı ona yönelik yapmamız şart.
0: Hocam çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkürler. gıda arzının bir güvenlik sorununa dönüşmemesi açısından söylediğiniz gibi hakikaten hem bir ciddi planlamaya, bunun içerisinde devlet de var, kamu da var, çiftçi de var, hem ciddi bir planlamaya, bu planlamaya uyulmasına ve de teknolojiye adapte olmaya hakikaten çok hızlı bir şekilde ihtiyacımız var. Çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Harran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
3: İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum.
0: Ve değerli izleyenler, böylelikle piyasa ekranının sonuna gelmiş olduk. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: NTV Radyo. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.

0: para.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul'un Mayıs ayında yağışlı gün sayısı ortalama 7 gündür. Ay boyunca da ortalama 32 kilogram yağış alır. Ancak bu Mayıs ayı daha yağışlı geçiyor. Son 40 yıl içinde en yüksek sıcaklıksa 19 Mayıs 1994 yılında 36 derece olarak ölçülmüş. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olayının Mayıs ayından itibaren tekrar etkili olacağını hesapladı. İşaretler yılın başında nötr koşullar yaşanmasına rağmen şu anda El Niño'nun başlangıcını gösteriyor. Buna göre Mayıs ayından Temmuz ayına kadar küresel olarak normalin üzerinde kara yüzey sıcaklığının hakim olması bekleniyor. Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Niña ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.
3: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Gelişmeler var, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim, sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. Mayıs hiç de Mayıs gibi başlamadı. Baharı beklerken kış geldi. Hem de ne kış. Yurdun büyük bölümü buz kesti. Yağmur, dolu, fırtına. Mesela Gaziantep'te, mesela Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulu denince akla gelebilecek her şey yaşandı. Peki yeni haftada bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Dilek Çalışkan'la konuşacağız Öğle Bülteni'nde. Orta Doğu'daki savaşta yeni haftaya yine büyük bir belirsizlikle başladık. Ortada bir 14 maddelik teklif var. İran'ın teklifi. Trump kabul edilemez bulduğunu söyledi. Bir karşı teklif gitti. Şimdi Tahran'ın tavrına bakacağız. Hürmüz konusundaysa zor bir hafta. Trump bu sabahtan itibaren boğazı geçmek isteyen gemilere koruma sağlayacaklarını açıkladı ama nasıl olacak belirsiz. Son duruma bakacağız birlikte. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da önemli bir zirve var. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi. Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Yılmaz'ın orada olması ne anlama geliyor? Zirvede ne konuşulacak? NTV bu önemli ziyareti yerinde izliyor. Canlı bağlantı yapacağız. Ve son başlık ekonomi gündeminin manşeti. Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı ve beklentinin üzerinde geldi. 4,18 Nisan ayı enflasyonu. Yıllık enflasyonda bu veriyle %32,37'ye çıktı. Peki neden bu kadar yüksek? Kira artış oranı ne oldu? Emekli için oluşan fark ne kadar? Soruların yanıtı birazdan. Başlıyoruz bu sene. Şimdi havanın durumuyla başlayacağız bültene. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da bahar kışa döndü. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Birecik ve Hilvan ilçelerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te ise fırtına 14 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bazı bölgelerde ise kar yağışı etkili oluyor. Gelin teker teker bakalım ne olmuş. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına ciddi hasara yol açtı. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Bir caminin minaresi yıkıldı, çatılar uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçtaki 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamadı. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. Gaziantep'te de benzer manzaralar vardı. Kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışla birlikte Aleben Deresi taştı. Fırtına nedeniyle 100'e yakın binanın çatısı uçtu. Ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi. Kentte hortum da çıktı. Hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralandı. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Fırtına nedeniyle kentte 14 kişi yaralandı. Tunceli'ye de bakalım. Tunceli'de şiddetli sağanak sonrası Munzur suyunun debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle Tunceli Ovacık Karayolu'nda hasar meydana geldi. Bazı kesimlerde asfalt çöktü, taş ve toprak yığınları yolu kapladı. Güvenlik gerekçesiyle Tunceli Ovacık Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yurdun bir bölümünde de kar yağışı etkili oluyor. D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimleri de beyaza büründü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Mersin'de de Mayıs ayında kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Yüksek rakımlı Güneyli, Güzeloluk, Sorgun ve Toros mahallelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Üreticiler de kardan zarar gördü. Üretici hem ürününü kaybetti hem de dolu riskine karşı meyve bahçelerine çektiği file sistemi çöktü. Adana'ya bakalım. Adana'da Pozatlı ve Feke ilçelerinde gece başlayan kar ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Pozantı Akçatekir yaylasıyla Feke Meran yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri Adana-Pozantı otoyolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Afyonkarahisar'da da benzer manzaralar var. Afyonkarahisar'da da yoğun kar etkili oldu. Uşak Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları tır ve çekici araçlara kapatıldı. Baharın ortasında gelen kar eğitime de engel oldu bölgede. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde okullar tatil edildi. Tokat'ta şiddetli yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Bir araç hasar gördü. Görüntüler Topçam Mahallesi'ndeki Yeni Hayat Evleri sitesinde kaydedildi. Yoğun yağış nedeniyle toprak zemin yumuşadı. Sitenin istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki bir otomobil toprakla birlikte aşağı yuvarlandı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Şimdi bir yurt turu yaptık. Hafta sonu yaşananlar nedir ekrana taşıdık. Şimdi teker teker bazı illere bağlanmak isteriz. Sağanak yağış ve fırtınada en çok etkilenen kentler arasında yer alan Gaziantep'e döneceğiz. Bölgedeki son durumu alacağız. Deha muhabiri Kadir Güneş karşımızda. Kadir, orada nasıl bir hava var? Fırtına etkisini sürdürüyor mu?
1: Evet, Gaziantep'te dün öğle saatlerinde fırtına etkisini göstermişti ve kentte ciddi bir hasara yol açtı. Şu anda da yağmur yağışı yaklaşık 5 dakika önce başladı, sağanak bir şekilde devam ediyor. Kameraman arkadaşım Ahmet Atmaca hemen dünkü fırtınadan hasar alan evlerin balkonunu size gösterirken ben de şu bilgiler aktarayım. Dün öğle saatlerinde başladı ve 20 dakika sürdü ve uzmanların süper yüce olarak tanımladığı bir hava olayı yaşandı kentte. Sağanak, dolu ve fırtına aynı anda etkili olunca birçok evin şu anda ekranlarınıza geldiği gibi balkonları devrildi, çatıları uçtu. Sonrasında da trafikte tabii aksamalar yaşandı, güçlükler yaşandı. Bazı araçlar suya gömüldü. Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Rizip ilçesindeki birçok fıstık ağacı devrildi. Şu anda da Beykent Mahallesi'nde tabii birçok apartmanın çatısı uçtu, balkonları devrildi. Hasar şu anda ekranlarınızda göründüğü gibi. Tabii kent genelinde 3 ilçede Şehit Kamil Şahin Bey Merkez ilçeler ve Rizip ilçelerinde eğitime ara verildi. Şu anda da hasar tespit çalışmaları kent genelinde devam ettiğini ifade edelim. Hem hasar tespit hem onarım çalışmaları kent geneline devam ediyor. Şu anda karşınıza gördüğünüz 3 apartmanın da çatıları devrilmiş durumda ve bazı balkonlarda ciddi hasar var. Hem balkonların camları hem balkonların duvarları devrildi. Tabii 20 dakikada 60 kilogram yağış düştü metrekareye. Toparlayacak olursak 14 kişi yaralandı. Fırtına ve süper hücre hava olayında 14 kişi yaralandı ve bir olimpik hazırlık merkezinde bir müsabaka oynandığı sırada da yine oranın çatısı çöktü. Orada da 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade edelim ve kentte de şu anda hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Gaziantep'teki son durum bu şekilde. Bolu'ya da bakalım. Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar var. Ekiplerin aldığı önlemler sayesinde neyse ki ulaşım aksamadı. Bölgedeki son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Zafer Göder aktaracak bize. Zafer.
2: Geldik. Evet, şu anda D100 Karayolu'nun Boldağ kesimdeyiz. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürdü. Şu anda etkisini biraz yitirdi diyebiliriz. Şu anda karla karışık yağmur şeklinde seyrediyor kar yağışı. Güzergahta ulaşım normal seyrediyor. Karayolları araçları zaten gün boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmasını yürüttü bölgede. Onun dışında Anadolu Otoyolu'nun Boldağ tüneli kesiminde de, Boldağ kesiminde de kar yağışı etkisini sürdürüyor gece saatlerinden bu yana. Bölgede ulaşım normal diyebiliriz. Onun dışında il genelinde farklı bilgiler verecek olursak Anadolu Otoyolu'nun can kurtaran kesimi var. Ankara sınırı diyebiliriz. Burada da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Orada da karayolları ekipleri mücadelesini sürdürüyor ulaşımın kapanmaması için. Öte yandan kar yağışı ulaşımın yanında ulaşımı farklı alanlarda da etkiledi. İlçe yollarını bağlayan yollarda özellikle yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı diyebiliriz. Bunun nedeni de özellikle ağaçların üzerine yağan karlar nedeniyle ağaçların devrilmesi nedeniyle bazı yerlere ulaşımda aksamalar yaşandı. Bunun yanında malum bahar mevsimi geldi ve sürücüler araçlarındaki kar lastiklerini çıkarttı. Kar yağışıyla birlikte araçlar karda ilerlemekte güçlük çekti bu nedenden dolayı. Tekrar bulunduğumuz yere gelecek olursak D100 Karayolu'nun Boldağ kesiminde şu anda kar yağışı, karla karışık yağmur şeklinde etkili oluyor. Bu bölgede sis hakim ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.
0: Bir sıcak gelişme var. İran medyasında yer alan bir haber. Bu habere göre İran güçleri Hürmüz Boğazı açıklarında bir Amerikan gemisini vurdular. Amerikan savaş gemisine iki füzeyle vurulduğunu iddia ediyor İran medyası. Sonrasında da Amerikan savaş gemisinin bölgeden uzaklaştığı söyleniyor. Daha fazla ayrıntı için hemen bir telefon bağlantısı yapalım. Ali Çabuk telefon attığımızda Ali.
3: Ahmet, Hürmüz Boğazı'nda askeri gerilim artıyor. İran Fars Haber Ajansı'nda yer alan son dakika bilgiye göre ABD savaş gemisine iki füze isabet etti. Tabii bu doğrulanmadı, ancak İran kaynakları Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan ABD donanmasına ait bir savaş gemisine iki füzenin isabet ettiğini bildiriyor. Çatk Limanı bölgesinden Hürmüz Boğazı'ndan geçmek amacıyla hareket eden bu geminin İran Deniz Kuvvetleri'nin uyarılarını dikkate almaması üzerine füze saldırılarının hedefi olduğu ifade ediliyor. ABD gemisi bu isabetler sonucunda yoluna devam edemedi ve geri çekilerek bölgeden kaçmak zorunda kaldı diyor Fars Haber Ajansı. Bununla birlikte tabii İran tarafı daha önce bir rota yayınlamıştı Ahmet. Lark Adası'nın kuzeyi ve güneyi Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışları için kullanılacaktı. Şimdi devrim muhafızları, deniz kuvvetleri yeni bir rota daha yayınladı. Güneyde İran'daki Kuh-i Mübarek olarak bilinen, yani Mübarek Dağ olarak bilinen ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah güneyi arasındaki hattı işaretliyor. Rotayı daha da genişletmiş durumda Tahran yönetimi. Kendi hukuki düzenlemesi için de egemenlik hakkı olarak da, çünkü böyle bir tartışma da var bir taraftan, yeni bir Hürmüz Boğazı'nda yeni bir hukuki rejim tartışması var ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan giriş çıkışlar için daha önce belirlediği rotayı genişlettiğini görüyoruz ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah limanına yakın güneydeki hattı ve batıda ise İran'ın Geşm adası ucu ile yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ummul El Kayben arasındaki hattı yeni rota olarak ilan etti devrim muhafızları. Öte taraftan da sıcak gelişme, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemisinin boğazı geçmeye çalıştığı, boğaza yaklaştığı ve bu sırada İran devrim muhafızları donanması tarafından uyarıların yapıldığı, ancak geminin yoluna devam etmesi nedeniyle iki füzenin ateşlendiği ve bu füzelerin gemiye isabet ettiği bildiriliyor Fars Haber Ajansı'nda ve geminin daha fazla yoluna devam edemeyerek geri döndüğü belirtiliyor söz konusu haberde. Bir taraftan da devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki kontrole devam edecekleri bilgisini paylaşıyorlar ve her geçen saatte, her geçen günde boğazda karşılıklı olarak gemilerin alıkonulması haberlerinin de sıklaştığını görüyoruz. İran tarafı da İran'dan izinsiz bir şekilde boğazı geçmeye çalışan gemilerden bazen belge istiyor, kontroller gerçekleştiriyor ve bu gemilerin büyük bir çoğunluğu boğazı geçemeden geri dönüyor. Öte taraftan da ABD'nin ablukası devam ediyor İran limanlarına ve gemilerine karşı ve bu abluka çerçevesinde de İran'a ait gemilerin alıkonulduğu haberleri de geliyor. Müzakerelerde belirsizlik sürerken Hürmüz Boğazı'nda da karşılıklı ablukaların, kontrollerin ve gemilerin alıkonulması haberlerinin arttığını görüyoruz ki artık buna yenileri de eklenmiş durumda. Doğrudan ABD savaş gemisine İran kaynakları iki füzenin ateşlendiği bilgisini paylaşıyor ki bu iki füzenin söz konusu gemiye isabet ettiği şeklinde Fars Haber Ajansı da son dakika bir bilgi paylaştı Ahmet.
0: Ali Çabuk aktardı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. ABD Başkanı Donald Trump bu sabahtan itibaren Hürmüz Boğazı'nı geçmek isteyen gemilere destek sağlayacaklarını duyurmuştu. Belli ki taraflar birbirini deniyor. Bir Amerikan savaş gemisi, işte İran medyasından gelen bilgiye göre, aktardığı habere göre bir Amerikan savaş gemisi Hürmüz Boğazı'na doğru yaklaşırken İran güçleri iki füze ateşledi ve iddiaya göre Amerikan gemisi vuruldu ve bunun üzerine de Hürmüz Boğazı'na girmekten vazgeçip bölgeden uzaklaştı Amerikan savaş gemisi. Peki ABD Başkanı Donald Trump ne demişti, onu da hatırlatalım. Bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı. İran'sa olası müdahalelere karşılık vereceğini açıkladı. Washington, İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Yeni bir karşı teklif verdi. İran şimdi o teklifi inceliyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın 3. ayı. Ateşkesse 4. haftasında. Bir kez daha karşılıklı teklif alışverişi olurken ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde Amerikan donanmasının farklı ülkelere ait gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceğini duyurdu. Trump, bu gemilerin ve ülkelerin İran savaşıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. ABD Başkanı bu plana Özgürlük Projesi adını verdiğini, plana karşı çıkılırsa güç kullanılacağını belirtti. İran ve Washington arasında karşılıklı teklifler de verildi. Tahran'ın sunduğu 14 maddelik teklife Washington'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, teklifin Pakistan aracılığıyla iletildiğini duyurdu. Teklifi inceliyoruz dedi. Bekai, kendi tekliflerinin tamamen savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin planda bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail basınına konuştu. Tahran yönetiminin teklifini incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İran'ın 14 maddelik teklifi geleceğe yönelik saldırmazlık güvencesi talep ediyor. Aynı zamanda Amerikan güçlerinin çekilmesi öngörülüyor. Teklifte İran'a yönelik ablukanın ve yaptırımların kaldırılması isteniyor. Tahran'a savaş tazminatı ödenmesi de talepler arasında. Aynı zamanda savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için yeni bir mekanizma kurulması planlanıyor. Teklife göre amaç 30 gün içinde savaşın sona ermesi. Tahran yönetiminin nükleer müzakereleri bu aşamalardan sonra yürütmek istediği belirtiliyor.
0: Şimdi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği 14 maddelik teklif resmi olarak duyurulmadı. Ancak teklifin bir kısmı kamuoyuna yansıdı. İran'ın teklifinin kamuoyuna yansıyan kısmında neler var? Gelin yakından bir bakalım. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir saldırmazlık garantisi vermesini talep ediyor İran. ABD güçleri bölgeden çekilmeli diyorlar. Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılmalı, yaptırımlar kaldırılmalı ve savaş tazminatı ödenmeli. Bunlar Tahran yönetiminin Washington'dan talebi. Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışmalar sonlandırılmalı. Hürmüz Boğazı için yeni bir kontrol mekanizması kurulmalı. Uranyum zenginleştirme hakkı garanti altına alınmalı. Sadece ateşkes süresinin uzatılması yerine savaş 30 gün içinde tamamen bitirilmeli diyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı teklif 14 maddelik bir teklif. 8, 9, hadi 10 maddesi bir şekilde kamuoyuna yansıdı ama Washington bu taleplere bakınca Trump'ın açıklaması netti. Bunlar kabul edilemez talepler dedi. Bunun üzerine bir karşı anlaşma metni ya da talepler Tahran'a gönderildi. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. İran ordusundan da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir uyarı geldi. Ona da bakalım. Uyarıyı İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü yaptı. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği İran Silahlı Kuvvetleri ile koordine içinde yürütülecek. İran'ın herhangi bir yerinde ortaya çıkacak her tür tehdide sert şekilde karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. ABD donanması Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaması veya girmemesi konusunda uyarıldı. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'na girerse vurulacak denildi. Bu açıklamayı belki birkaç dakika önce gelen son dakika bilgisiyle de okumak gerekir. İran basını Hürmüz Boğazı'na yaklaşan bir Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyuruyor. Ve bu olay sonrasında da Amerikan savaş gemisinin bölgeden uzaklaştığı ifade ediliyor. Bu Washington tarafından doğrulanmış bir bilgi değil, resmi bir doğrulama söz konusu değil ama İran medyası, İran resmi haber ajansı bu bilgiyi geçiyor. Hürmüz Boğazı'na yaklaşan bir Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğu iddiası, bilgisi var. Takip ediyoruz. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hesaplamalarına göre İran'da savaşta zayıflaması beklenen rejimin tam aksine güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İranlılar rejimin iç baskıyı arttırmasından kaygı duyduklarını söyledi. BBC'ye konuşan İranlılar rejimin intikamcı bir ruh haline büründüğünü savundu.
5: Yönetim karşıtı protestolar, savaş ve ardından gelen ateşkes. İran rejimi hala ayakta. İsrail'in istediği gibi İran'daki savaş yönetim değişikliğine yol açmadı. Aksine rejimin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülke içinde görüştüğü İranlılara göre rejim zayıflamak yerine kök salıyor. Hatta BBC'nin konuştuğu bu kişilere göre rejim intikamcı bir ruh haline bürünmüş durumda. Adlarının açıklanmasını istemeyen rejime muhalif olan isimler, savaşta üst düzey yetkililerin öldürülmesiyle ilk başta umutlandıklarını anlattı. Ancak Trump yönetiminin arzu ettiği gibi öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yerine daha uzlaşmacı yeni isimler geçmedi. BBC'nin konuştuğu İranlılar aksine ülkede devrim muhafızlarının güçlendiğini belirtti. En büyük korkuysa savaşın tamamen sona ermesinin ardından rejimin iç baskıyı artırması. Savaştan bu yana binlerce kişi gözaltına alındı. Savaş boyunca siyasi mahkumların idamlarına da hız birindi. 21 kişi idam edildi. Bunun son 30 yılın en yüksek sayısı olduğuna dikkat çekildi. İdam edilenlerden 9'unun Ocak'taki yönetim karşıtı gösterilerle bağlantılı olduğu, onunun muhalif gruplara üye olmakla suçlandığı, ikisinin ise casuslukla itham edildiği belirtildi. BBC'ye konuşan İranlı avukatlar, savaşta hapishanelerdeki mahkumlara muamelenin de kötüleştiğini anlattı. Bağımsız gazetelerin ülkede savaşla ilgili haber yapmaktan korktukları da belirtiliyor. Baskı artarken sokaklarda muhaliflerin seslerinin artık hiç çıkmadığına dikkat çekiliyor.
0: İran savaşı ABD Başkanı Donald Trump'a oy kaybettiriyor. Trump'a verilen destek en az düzeye gerilemiş durumda. Anketler Kasım'daki kongre seçimlerinde Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin iyi bir sınav veremeyeceğini gösteriyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler, Başkan Donald Trump'ın halktan aldığı desteğin giderek azaldığını gösteriyor. Washington Post ve ABC News'un ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre Trump'ın İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66'ya yükseldi. Savaşı iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise %33'te kaldı. Ekonomi politikalarında da Trump'ın karnesi zayıf. Ekonomi konusunda halktan aldığı destek 7 puan düşerek %34'e geriledi. Enflasyon konusunda aldığı destek 5 puan düştü ve %27'ye indi. Hayat pahalılığı ile ilgili politikasına destek de %23'le sınırlı kaldı. Bu konuda destek vermeyenlerin oranı %76'ya yükseldi. Donald Trump'ın halktan aldığı genel destek ise %37. Trump'a destek vermeyenlerin oranı %62'ye çıktı. Trump'a verilen destek iktidara geldiği günden beri en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Trump'ın kendi seçmen kitlesi Cumhuriyetçiler arasında destek oranı ise %85'te seyrediyor. Ancak Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlar arasında aldığı destek %56'ya geriledi. Bağımsızlar arasında aldığı destek %25'e düştü. Trump'ın halktan aldığı desteğin zayıf olması, partisi Cumhuriyetçileri de ara seçimler öncesinde zora sokuyor. Yapılan anketlere göre Cumhuriyetçilerin kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetme olasılığı giderek artıyor. Son anketlere göre Cumhuriyetçilerin senatoyu kaybetme riski doğmuş durumda. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan ankette Temsilciler Meclisi'ne kimin kazanacağı sorusuna verilen cevapta Demokratlar 5 puanla önde gidiyor. Anketler ayrıca Amerikalıların giderek artan bir bölümünün Trump'ın zihinsel yeterliliğini sorgulamaya başladığını da ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı Donald Trump'ın zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyledi. Etkili bir şekilde görev yapabilecek kadar iyi fiziksel sağlığa sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise %55 olarak belirlendi.
0: İran savaşı nedeniyle Gazze maalesef uluslararası kamuoyunun gündeminden düştü. Oysa Gazze'de de yeniden savaşa dönme olasılığı artıyor. Barış Kurulu'nun Hamas'a silahsızlanma teklifini kabul etmesi için verdiği süre doldu. Kahire'deki görüşmeler Hamas'ın silah bırakması konusunda çıkmaza girdi. İsrail medyası Tel Aviv'in Gazze'de yeniden savaş senaryolarını masaya yatırdığını bildirdi. Hamas'ta İsmail Haniye'den boşalan liderlik koltuğuna ise Halit Meşal'in seçildiği iddia edildi.
5: Barış Kurulu ve Hamas arasında silahsızlanma konusunda anlaşma sağlanamıyor. İsrail medyasına göre Netanyahu hükümeti Gazze'de savaşa dönüşü değerlendiriyor. Jerusalem Post, Barış Kurulu'nun Gazze Yüksek Temsilcisi ve Halin El-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti arasındaki

0: adırların yeniden başlamasını görüşmek için toplandığı bildirildi. Savaşa dönüş konusunda Washington sessizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlaması halinde savaşa destek verip vermeyecekleri sorusunu yanıtsız bıraktı. Öte yandan Lübnan medyası Hamas'taki kritik liderlik düğümünün çözüldüğünü yazdı. Hizbullah'a yakın El Ahbar gazetesi, Hamas'ın Gazze kanadının iç seçimlerini tamamlayarak Harit Meşal'i siyasi büro başkanı olarak seçtiğini bildirdi. Ancak seçim süreciyle ilgili soru işaretleri de var. Habere göre bu sonuçlar şimdilik sadece Gazze oylamasını yansıtıyor. Batı şeria ve dış delegelerin oy kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Hamas'ın en üst düzey lideri ve siyasi büro şefi İsmail Haniye 2024'te İsrail tarafından Tahran'da öldürülmüş, liderlik seçimi savaş sebebiyle ertelenmişti.
1: Ekrandaki son dakika gelişmesine ilişkin biraz daha ayrıntı alacağız. Telefon attığımızda NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk var. Ali, İran basını Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu söylüyor. Bir resmi açıklama var mı? Ne konuşuluyor Tahran'da?
2: Ahmet, devrim muhafızları da bu bilgiyi teyit ediyor. Ordudan yapılan açıklamada İran donanmasının uyarılarını dikkate almayan ABD'ye ait savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'na girmesinin engellendiği bilgisi yer alıyor devrim muhafızları açıklamasında. Fars Haber Ajansı biraz daha ayrıntı paylaşmıştı Ahmet ve ABD donanmasına ait bir savaş gemisine iki füzenin isabet ettiğini bildiriyor Fars Haber Ajansı. Bugün Çatk civarında, Çatk limanı olarak bilinen bölgeden Hürmüz Boğazı'nı geçmek amacıyla hareket ettiği belirtilen bu geminin İran Deniz Kuvvetleri'nin uyarılarını dikkate almadığı ve ardından da füze saldırısı gerçekleştiği bildiriliyor. İki füze ateşlendiği aktarılıyor ve bu iki füzenin gemiye isabet ettiği ve daha fazla ilerlemeyerek boğazdan geri dönüş yaptığı bilgileri açıklandı. Bir taraftan da Hürmüz Boğazı'nda kontrol ve denetimi artıran yeni rotalar ilan etti Tahran yönetimi. Devrim muhafızları tarafından bir harita yayınlandı ve bu haritada Hürmüz Boğazı'nın güneyinde ve ABD gemisine de iki füzenin ateşlendiğinin iddia edildiği bölgeye yakın Çatk limanı üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah bölgesine hattını işaretleyen bir haritaydı bu. Batıda ise yine İran'ın Geçm Adası ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ummul El Kayben arasındaki hattı yeni egemenlik alanı olarak ilan etti. Normalde Lark Adası'nın güneyi ve kuzeyi İran tarafından mayın tehlikesine karşı rota olarak ilan edilmişti. Şimdi yeni bir harita yayınlandı. Bu harita biraz daha geniş bir harita olduğunu görüyoruz ve bu söz konusu alan içerisinde devrim muhafızları donanması kimlik kontrolü, belge kontrolü ve gemilere müdahale edebileceği mesajını veriyor aslında ve Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve kontrolü noktasında geri adım atmayacağı mesajını veriyor. Bunun da bir ilk işareti olarak Çatk limanı yakınlarından Hürmüz Boğazı'na doğru yaklaşan bir ABD gemisine İran'dan iki füzenin ateşlendiği bilgisi paylaşıldı. Devrim muhafızları sözcüsünden bir açıklama geldi. Sözcü kuralları ihlal eden deniz araçları güç kullanılarak durdurulacaktır dedi. Muhabbi yaptı bu açıklamayı ve devrim muhafızları sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetim sürecinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır dedi. Ve devrim muhafızları deniz kuvvetleri tarafından yayımlanan transit protokollerine uygun hareket eden ve belirlenen güzergahı koordinasyon içinde kullanan sivil ve ticari gemilerin seyri güvenli ve emniyetli olacaktır diyor. Ancak bunun için ön şart İran ile koordinasyon ve İran güçlerinden izin almak gerektiğini belirtiyor. Bunun dışındaki deniz araçlarının, devrim muhafızlarının, deniz kuvvetlerinin ilan ettiği ilkelere aykırı olması halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır uyarısını yapıyor ve kuralları ihlal eden gemiler güç kullanılarak durdurulacaktır ifadesini kullanıyor devrim muhafızları sözcüsü.

0: ve bunun da bir ilk işareti olarak ABD gemisine iki füzenin ateşlendiği bilgisi Fars Haber Ajansı'nda yer aldı ve İran ordusu da ABD'ye ait geminin boğazdan geçişine izin verilmediğini resmi olarak duyurdu Ahmet.
1: Ali Çabuk aktardı. Önemli bir gelişme çünkü bir ateşkes söz konusuydu bölgede ama Hürmüz konusundaki restleşme sonrasında Trump'ın Hürmüz'den geçişlere müsaade edeceğiz, izin vereceğiz, koruyacağız oraya geçmek isteyenleri açıklaması ve nihayetinde İran'ın Amerikan savaş gemisini iki füzeyle hedef aldığı bilgisi elbette piyasalarda çok yakından takip ediyor olan biteni. Acaba bu son gelişme nasıl yansıdı? Murat Caner, ekonomi servisinden yayın konuğumuz. Hoş geldin.
2: Ahmet,
1: Murat,
2: merhaba.
1: Tabii çok sıcağı sıcağına yani üzerinden 10-15 dakika belki geçti geçmedi ama bir tepki verdi mi piyasalar bu gelişmeye?
2: Anında tepki verdi. Petrol fiyatları zaten ilk baktığımız yer oldu. Brent petrol fiyatı yaklaşık 107 dolarlar varil başına 107 dolarlardan geçerken 113 doların da üzerine çıktı. %5'in üzerinde bir primle şu sıralarda 112 dolarlar civarında. Yani hızlı bir şekilde, keskin bir şekilde bir yükseliş yaptı bizim borsamız.
1: Nasıl okudu yani? Ne demek bu?
2: Bu aynen senin az önce söylediğin gibi bir ateşkes var. Peki bundan sonra şartlar ne olacak? Zaten çok zor, çok kırılgan bir ortamda ilerliyor herkes. Öyle bir durumdayız ki acaba bu ateşkes devam edecek mi? Acaba bu ateşkes bir barışa evrilecek mi? Kalıcı barış. Dolayısıyla Hürmüz açılacak mı? Dolayısıyla petrol akışı normale dönecek mi? Dolayısıyla büyümeler, ülkelerin küresel büyümeleri ve de enflasyonları acaba normal seyrine girecek mi? Bütün endişe buradan kaynaklanıyor. İşte petrolde demek ki işler daha kötü mü olacak acaba endişesiyle tekrar yukarıya doğru hızlı bir...
1: Yani şöyle de okumak belki mümkün. Yani Washington'dan savaş planları yapıldığına dair haberler geliyordu. Belli ki taraflar ateşkesi ilk bozan olmak da istemiyor. Trump dedi ki koruma sağlayacağım. Amerikan gemileri Hürmüz'e hareket etti. Belki de karşı tarafı denemek istedi Washington. Ve böyle bir saldırı bakalım sonuçları nasıl olacak takip edeceğiz. Tabii piyasalarda ediyor.
2: Tam söylediğin gibi bir bilek güreşi olarak aslında sürecin başından beri piyasalar ne bu işin bu kadar uzayacağını ne de ateşkes haberi çıktıktan sonra işlerin bu kadar belirsizlikte kalacağını tahmin ediyordu. Ama işler yavaş yavaş ya bu iş galiba biraz daha kötü olmaya doğru evrilecek endişesinin bir miktar daha arttığını söylememiz lazım. Altın fiyatları da şu anda 4555 ons altın ama 4520'ye kadar geldiğini ilk elde haberin ajanslara düştüğü anda 4520'ye kadar düştüğünü de belirtelim.
1: Bunu da çok anlayamıyor insanlar. Yani ben de yani şimdi güvenli liman güvenli liman diyorduk. Savaş ortamında altın yükselir. Diğer ne diyelim araçlar
2: yatırım araçları
1: diyorduk ama burada tam tersi. Ne zaman bir kıvılcım parlasa bölgede bir bakıyoruz altın hop aşağı gidiyor.
2: Şimdi altınla tam söylediğin gibi ters bir korelasyon oluştu. Neden? Şimdi altın faiz getirisi olmayan bir yatırım Doğru. aracı. Altın aynen söylediğin gibi kendini garantiye alma adına kullandığın bir yatırım aracı. Ancak savaş başladığında güvenli liman Amerikan doları oldu. Şimdi Amerikan dolarıyla altın arasında zaten bir ters ilişki Doğru. var. Dolar yükseldikçe altın düşer. Dolayısıyla doların güçlenmesi ki az önceki haberle beraber dolar endeksinin de bir miktar yükseldiğini gördük. Doların güçlenmesi altın fiyatını aşağıya doğru itiyor. Ayrıca maliyet uzadıkça insanlar altında kalmak yerine likitte kalmayı yani dolarda kalmayı tercih ettikçe oradan çıkışlar. Bir de bunun üzerine artan maliyetlerle beraber oluşan nakit ihtiyacını karşılamak için altın bozdurmalar da başlayınca bir miktar altında tatsız seyir. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, seninle en son yaptığımız altın yayınını hatırlayacaksın. O gün bahsettiğimiz bütün sebepler artık bugün yani altını yukarıya doğru destekleyen sebepler bugün yok.
1: Doğru. Petrol şimdi biraz önce 112 idi. Şimdi 110 seviyesine
2: böyle dalgalanmalar olabiliyor. Birazdan tekrar 113'ü görebiliriz. Yani haber akışlarına göre net bir şekilde şeylerde sert hareketlerde yapılıyor. Zaten hatırlayacaksın sen de sürecin en başından beri piyasalardaki sert dalgalanmalar. Hani dalgalanma oluyor ama artık o dalgalanmaların frekansı ve de boyutu sertleşmeye başladı. Yorumları yapılıyordu. İşte onu izliyoruz.
1: Peki nereye kadar gider? Yani bu yükseliş devam eder mi? Sonuçta karşılıklı...
2: Keşke bu sorunun cevabını bilsek. Bak aslında şöyle söylemek lazım. Geride bıraktığımız hafta 120 doların üzerine attı.
1: Doğru.
2: Ve o zaman uzmanlar hem yurt içinde hem de yurt dışında şu yorumları yaptılar. Artık işler çok da böyle piyasaların başında başından beri umduğu gibi her şey yolunda gidecek, bir an önce çözülecek gibi değil. Bu iş demek ki biraz daha uzun sürecek ve maliyeti artacak endişesiyle 120'nin üzerinde kalıcı olabiliriz dendi. Ve savaş başladığında 150, 160, 170 dolar senaryoları vardı. Oralar çok uzak, çok şükür oraları görmedik diyorduk. Geçen hafta ya oralar görülebilir mi acaba diye tekrar konuşulmaya başlandı. Ama hala bugün bu habere rağmen yine itidalli bir seyrin olduğunu söyleyebiliriz.
3: Yani şunu mu anlamak gerekiyor, artık piyasalar
2: iyimserlik azaldı.
3: Petrol arzının kolay kolay eski hale gelemeyeceğini düşünüyor ve buna göre bir fiyatlamaya doğru gidiyor.
2: O ihtimalin biraz daha arttığını fiyatlıyor. Hepsini demeyelim ama o ihtimalin biraz daha arttığını fiyatlıyor diyebiliriz.
1: Peki bir anlaşma bir anda düşürür mü?
2: Bir anlaşma bir anda düşürür. Geride bıraktığımız günlerde gördüğümüz gibi. Yani bir anlaşma hani petrolü 80'li dolarlara kadar, hatırlayın ilk ateşkes haberi geldi. İlk ajanslara düştüğü anda 88-87 dolarları görmüştük Brent petrolün varil başına. Muhtemelen keskin bir hareket aşağı doğru muhtemelen görürüz diye tahmin ediyorum.
1: Peki bu fiyatların bize yansıması ne oluyor ya da uluslararası kamuoyuna, insanlara, vatandaşlara?
2: Bu fiyatların bize yansıması en basitinden bugünkü enflasyon rakamlarını örnek verebiliriz istersen. Geride bıraktığımız Mart ayında beklentilerin altında gelmişti. Nisan ayında ise beklentilerin üzerinde geldi. Net bir şekilde savaşın etkilerini gördüğümüzü söyleyebiliriz. %4,18 bir enflasyon oluştu. Ağırlık kalemlerine baktığın zaman gıda geliyor, konut geliyor, ulaştırma geliyor. Yani hani petrol fiyatları özelinde, tabii gıda dediğimiz zaman sadece petrol değil, sen de defalarca konuklarında konuştun. Bunun içerisinde kimyasal sallar var, ilaçlar var, gübre var o bölgeden
1: geliyor. Onlar da o bölgeden geliyor.
2: Aynen
1: oradan.
2: Öyle, ham madde. Onların hepsi, bunlar ikincil etkiler. Merkez Bankası ikincil etki olarak ifade etmişti bunları ama ikincil etkiler belki şu anda tam görünmüyor ama %4,18 gıda en çok katkıyı yapan unsurlardan bir tanesi. Orada petrol fiyatlarının net bir şekilde etkisini yukarı doğru ittiğini gözlemleyebiliyoruz. Önümüzdeki dönem içinde yine bu savaş devam ettikçe hem birincil hem de ikincil etkilerin bir miktar enflasyon üzerinde yüksek gelmesi anlamında etkili olacağı tahmin ediliyor.
1: Peki. Murat Caner, teşekkürler. Enflasyon konuşacaktık ama çok sıcak gelişmeler var. İster istemez Orta Doğu'daki savaş ve etkileri. Teşekkür ederim sohbet için. Şimdi sıcak gelişmeyi konuşmak gerekiyor. Konuğumuz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İsmail Sarı telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Sarı.
4: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi İran basınında yer alan bir haber, bir iddia. Devrim muhafızları da doğruladı o iddiayı. Ancak henüz Washington'dan bir açıklama yok. Ne anlama gelir İran'ın bir Amerikan savaş gemisini vurması?
4: Evet, aslında Trump'ın bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'nın yarın itibariyle özgürleştirileceği noktasında, yani bu sabah itibariyle bir özgürleşme operasyonu yapılacak. CENTCOM da gece bir haber yayınladı. Bir operasyonun yapılacağı, 15 bin civarında bir personelin katılacağı vesaire gibi bir operasyon beklentisi vardı zaten. Yani gece boyunca bir operasyon, ABD'nin operasyon beklentisi vardı. Muhtemelen bir hareketlilik söz konusu oldu ABD donanmasında. İran da benzer şekilde bir açıklama yaptı. Eğer kıyılara bir yaklaşma söz konusu olursa hemen karşılık verilecek diye. Muhtemelen anladığımız kadarıyla son durum itibariyle bir yaklaşma ya da bir hareketlilik söz konusu olduğu için İran'ın da muhtemelen bir taciz atışı söz konusu oldu. Bir uyarı atışı söz konusu oldu anladığımız kadarıyla. İran'ın şu an bu durumu sürdürmesi zaten mümkün değil. Yani her ne kadar Trump yönetiminden bir saldırı bekleniyor olsa da, ABD yönetiminin Hürmüz'ü açmak adına bir saldırıya girişebileceği yüksek ihtimal olarak konuşuluyor olsa da, İran'ın da saldırabileceği zaten bekleniyor. Çünkü İran'ın mevcut durumda bu ablukayı sürdürmesi, bu ablukanın içerisinde bir hayatta kalma mücadelesi vermesi mümkün değil. Çünkü bir stratejik belirsizlik var. Ekonomik ve askeri anlamda bir abluka var. Lübnan ekseninde bir düşük yoğunluklu çatışma var. Ve İran bu uzun süreli ablukayı kaldıramayacağı için ablukayı yarma adına kendisi de bir operasyon ya da buradaki abluka varlığına yönelik, işte bizim sivrisinek filosu dediğimiz düşük maliyetli yüzlerce hücum bottan oluşan filolarla saldırabilir. O nedenle burada sürpriz değil bence. Yani İran'ın burada bir karşılık vermesi, tansiyonu yükseltmesi, özellikle Trump'ın akşamki açıklaması ve gece Pentagon'un açıklamasından sonra karşılık vermeyecek beklentisi çok gerçekçi bir beklenti değildi zaten. Şimdi
1: baktığımızda İsmail Sarı, yani geçen haberlerde de kullanılan tabir biraz farklı nüanslar yaratabiliyor. Şimdi mesela İran medyası diyor ki ABD savaş gemisi vuruldu ama uluslararası haber ajansları hedef alındı ifadesini tercih ediyorlar. Bu iki ifade arasındaki farkı nasıl yorumlarsınız sonuç
4: açısından? Evet, ben de El Cezire haber ajanslarında tabii dediğiniz gibi hedef alındı, vurulduğu ifade edildiler. Yani bu bir taciz atışı mı yoksa doğrudan bir hedef alınarak bir zarar verildi mi? Şu an bir belirsizlik var tabii ki.
1: Axios haber sitesi bir son dakika geçti. Diyor ki üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırarak İran medyasında yer alan haberin yalanlandığını duyuruyor.
4: Yani Axios'un tabii çok muteber bir yayın şeyi yok maalesef. Bu manada tabii ki birkaç saat içerisinde netleşecektir bence farklı medya organlarından da. Farklı teyitler gelecektir ya da İran'dan ya da ABD'den resmi bir açıklama gelecektir. Ama şunu söyleyelim, hedef alındı veya bir şekilde taciz atışı oldu. Burada tansiyonun İran tarafından da yükseltilebileceği anlaşılıyor. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Burada tansiyonu sadece yükseltebilecek olan ya da bir saldırı yapabilecek olan sadece Trump yönetimi, ABD yönetimi değil. İran da ciddi anlamda mevcut durumu sürdürmek istemiyor. Eğer müzakerelerden, diplomasiden bir çözüm alamayacağını düşünüyorsa ki gidişat onu gösteriyor açıkçası. Şu an ABD yönetiminin verdiği tepkiler tutum değişikliğinin olmadığını gösteriyor. İran da burada durumu değiştirme adına bir tansiyon yükseltmeye gidildi. Bunu biraz daha genişletip açıkçası Babül Mendeb'de yeni bir kriz alanı yaratabilir. Bununla beraber Körfez'in içerisinde takım yapılanmaları var. Yani Şii milisler dediğimiz örgütlenme sadece Lübnan'da ya da Irak'ta değil. Körfez ülkelerinin pek çoğunda da bunlar söz konusu. Özellikle Bahreyn'de ciddi bir Şii nüfus var. Evet. Buralarda sosyal hareketlilik söz konusu olabilir. İran elinde de bir takım opsiyonlar var. Çünkü İran şu an bu savaşı bir varoluş savaşı olarak görüyor. Yani rejim hayatta kalma mücadelesi olarak gördüğü için korku eşiklerinin büyük bir kısmını aşmış durumda. Pek çok tepkiyi verebilir. Onun için İran'dan da bu tip saldırıları bekleyebilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki o zaman tüm bu tansiyonu yükseltme çabaları fiili durumu değiştirmek adına mı yoksa masayı biraz daha zorlamak adına mı taraflar açısından?
4: Yani ikisi de söz konusu olabilir. Masayı zorlamak, çünkü fiili durumu değiştirmediğiniz sürece masayı zorlayamıyorsunuz ABD nezdinde. Şimdi Trump yönetimi bir zafer havasında yenilmediğini düşünüyor ya da İran'ın yenildiğini düşünüyor. Doğal olarak sert bir geri adım attırmak isteniyorsa Trump yönetimine, burada ciddi kazanımların, daha somut kazanımların söz konusu olması gerekecek İran açısından. Burada da tabii ki sahada tansiyonu arttırarak diplomasi masasında Trump yönetimini geri adım attırmaya çalışacaktır. Bu nedenle ikisi beraber, yani masa ve diplomasi masa ve saha birbirinden kopuk şeyler değil açıkçası. Birbirini besleyen ya da birbirine yansıyan şeyler doğal olarak. Burada da açıkçası ben İran'ın tansiyonu yükseltme noktasında hızlı karar verebileceğini, çok yakın bir zaman içerisinde ABD'den daha öncelikli tansiyonu yükseltebileceğini düşünüyorum. Masayı da zorlamak adına, sahada da pozisyonu değiştirmek adına diyebiliriz.
1: Şimdi görünen o ki bu Amerikan savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nı zorlayacaklar. Çünkü Trump'ın açıklaması çok netti. Bu sabahtan itibaren biz Orta Doğu'daki ya da Körfez'deki krizle ilgisi olmayan ülkelerin tankerlerinin geçmesi için bir koruma sağlayacağız demişti. Bu bir şekilde
4: özgürleştireceğiz dedi.
1: Özgürleştireceğiz dedi. Nasıl yapabilir Amerikan donanması bu işi?
4: Şimdi CENTCOM'un açıklamasında ayrıntıya baktığımız zaman burada eşlik etme yok. Yani burada gemilere askeri donanma eşlik edecek, onların güvenliğini sağlayacak anlamında değil. Muhtemelen
1: zaten İran, şöyle de bir durum var değil mi Sayın Sarı? Yani siz ben artık koruyacağım deseniz de, yani oradaki sigorta şirketleri güvenli görmediği sürece zaten o geçişe müsaade etmiyor.
4: hem sigorta şirketleri adına hem de bu gemilerin sahipleri adına.
1: Elbette, doğru.
4: Bunlar maliyetli işler. Anladığımız kadarıyla burada kontrolü ele alma noktasında bir operasyon düşünülüyor. Ya da İran'ın hareket alanını tamamen sınırlama adına bir operasyon düşünüyor. Çünkü dediğim gibi CENTCOM'un açıklamasında bu ayrıntı veriliyor. Eşlik edilmeyecektir diye. Doğru. Onların güvenlik geçmesi noktasında. Bir operasyon zaten beklentisi var. Yani Washington'da anladığımız kadarıyla masadan çok büyük bir beklenti yok. Büyük bir değişim, İran'ın teslim olacağına yönelik bir emare de söz konusu değil. En azından sahayı zorlama, tansiyonu arttırma, İran'a daha büyük zararlar, daha büyük bedeller ödeterek, ki Trump'ın birkaç gün önce bir açıklaması da var, büyük bir bedel ödemediler diye. Daha büyük bedeller ödeterek masada daha büyük tavizler koparmayı istiyor Trump yönetimi anladığımız kadarıyla. Çünkü Washington'da masada bir çözümden ziyade sahada tansiyonun yükseleceği yönünde bir beklenti söz konusu. Gerek ABD'nin strateji topluluğunda, gerek bürokraside, gerek istihbarat topluluğunun ayrıntılarına baktığımızda bunları konuşuyorlar. Açıkçası biraz tansiyon yükselecek gibi görünüyor önümüzde.
1: Peki şunu da soralım. Şimdi masa dedik. Başkentler arasında gidip gelen bir teklif metni var. 14 maddelik. İran Washington'a iletti. Washington beğenmedi. Tahran'a bir karşı teklif sundu. Çok bir şey bilmiyoruz aslında. Yani 14 madde. Gerçi 8-9 maddesi kamuoyuna yansıdı. Genellikle Tahran'ın talepleri ki Trump kabul edilemez buldu. Ne dersiniz o teklif listesinden gidersek taraflardan bir yumuşama ya da orta yol bulma niyeti var gibi gözüküyor mu?
4: Yani aslında İran yeni bir diplomasi taktiği uyguluyor. Bir kademelendirmeye gidiyor. Daha önce toplu görüşüyordu bütün konuları. Nükleer mesele ve diğerleri, bütün konuları beraber konuşuyordu. Şimdi Hürmüz'ü öncelikleyerek, Hürmüz'ü bir şekilde kaldıraç olarak kullanarak bir takım tavizler elde etmeyi, ondan sonra nükleer programı konuşmayı planlıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü şeylere baktığımız zaman, özellikle İran'dan, Tasnim Ajansı'ndan bir takım açıklamalar geldi, neler talep edildi vesaire diye. Orada baktığımızda Hürmüz'ün açılması karşılığında yaptırımların hafifletilmesi ya da kaldırılması, savaş tazminatı, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, Lübnan'daki saldırıların sona ermesi gibi. Yani birinci aşamada İran bunları elde etmeyi planlıyor. Hürmüz ekseninde Hürmüz kaldıracını kullanarak ABD'den bir takım tavizler koparmayı planlıyor. İkinci aşamada artık nükleer meseleyi veya diğerlerini konuşmak istiyor. Çünkü nükleer meseleyle yaptırımlar meselesini, tazminat meselesini, dondurulmuş varlıklar meselesini konuştuğunda Trump yönetimi bunlardan taviz vermek istemiyordu ya da bunlarda çok fazla esnemiyordu. Ama Hürmüz şu an çok acil bir konu olduğu için ABD'nin bunlar nezdinde, yani özellikle yaptırımların kaldırılması meselesinde bir takım tavizler vermesi daha kolaylaşıyor. Dediğim gibi İran yeni bir taktik uyguluyor, kademelendiriyor, kompartmanlaştırıyor. Belki bunda büyük başarı da elde edilebilir açıkçası. Yani şu saatte tabii tansiyon yükselmişken bilemiyoruz ama burada tavizler verilebilir. Çünkü en çok tarafların kilitlendiği nokta nükleer mesele ve füze meselesiydi.
1: Peki. Doçent Doktor İsmail Sarı, teşekkür ederim. NTV yayınına katıldığınız için sıcak bir gelişmeydi. Konuştuk. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Reklam. Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Selam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde ve İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Pazartesi günü ülke genelinde yağışlı bir hava var. İstanbul ve İzmir'de yağmur kısa süreli. Güneş de görülebilir. Ankara ve Bursa'da sağanak yağmur var. İstanbul 14, Ankara 8, İzmir 19, Bursa 14, Antalya parçalı bulutlu 20 derece. Marmara'da Edirne kesiminde yağış sayıp, Kocaeli Sakarya tarafındaysa kuvvetli olacak. Karayel'de kuvvetli estiğinden hissedilen sıcaklık 10-11 derecelerdi. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak sürüyor. Eskişehir 7, Sivas 11, Konya 10 derece. Ege'nin sahil hattında yağış sayıp, güneş de görülebilecek. Kütahya ve Afyonkarahisar merkezinde sulu kar, yükseklere kar yağacak. Kütahya 5 derece. Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş boyunca yağışlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Adana 18, Hatay 16 derece. Karadeniz'in batısında Zonguldak-Bartın boyunca yağış şiddetli. Dağlara yoğun kar da yağacak. Bolu'da da sulu kar var. Bolu 6, Samsun ve Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde yağış en kuvvetli Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Tunceli arasında görülüyor. Erzurum 12, Malatya 14, Diyarbakır 17 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS turnuvası.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. İran medyası Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir Amerikan gemisinin, savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD'li ismi açıklanmayan bir yetkili ise bu iddiayı yalanladı. Son gelişmeleri öğrenmek için NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız. Ali, nedir son bilgiler?
1: Ahmet, ilk bilgi İran basınında yer aldı. Fars Haber Ajansı senin de söylediğin gibi Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan ve Cazk Adası'na doğru yaklaşan bir ABD savaş gemisine iki füzenin ateşlendiği ve bu füzelerin gemiye isabet ettiği şeklinde bir haber geçti. İran ordusundan yapılan resmi açıklamada ise donanmanın kararlılığı ve hızlı uyarısı sayesinde ABD muhriplerinin Hürmüz Boğazı bölgesine girmesi engellendi ifadesi kullanıldı. İran ordusunun yaptığı açıklamada füzenin ateşlendiği ve gemiye isabet ettiği bilgisi bu resmi açıklamada yer almasa da Fars Haber Ajansı yaptığı haberde iki füzenin ateşlendiği ve bu füzelerin gemiye isabet ettiği şekilde bir bilgi paylaştı. Devrim muhafızları sözcüsü de konuya ilişkin konuştu. Füze ateşlenmesi veya füzelerin isabetine ilişkin bilgi vermese de kuralları ihlal eden gemiler güç kullanılarak durdurulacaktır şeklinde bir bilgi paylaştı. Hürmüz Boğazı'nın yönetim sürecinde herhangi bir değişikliğin olmadığını söyledi ve Hürmüz Boğazı'ndaki statünün İran tarafından belirlenen ilkeler ve kurallar çerçevesinde uygulanacağını söyledi. Buna uymayan gemilere ise güç kullanılacağı uyarısını yaptı. İran'ın belirlediği devrim muhafızları donanması tarafından yayınlanan transit protokollerine uygun hareket eden ve belirlenen güzergahları kullanan sivil ve ticari gemilerin seyri güvenli ve emniyetli bir şekilde devam edecektir dedi devrim muhafızları sözcüsü. Burada İran tarafı daha önce bir rota yayınlamıştı Ahmet. Lark Adası'nın güneyi ve kuzeyi giriş çıkışlar için kullanılıyordu. Şimdi yeni bir harita daha yayınlandı. Bu haritanın bir ucu Hürmüz Boğazı'nın batısında Kişm Adası'ndan Birleşik Arap Emirlikleri sınırına kadar uzanıyor. Güneyindeki yeni çizgi hat ise İran'ın Cazk Limanı veya Mübarek Kuh olarak bilinen, Mübarek Dağ olarak bilinen bölgeden yine Birleşik Arap Emirlikleri bölgesine, Fujairah'a kadar uzanıyor. Bu hat içerisinde devrim muhafızları donanması şunu söylüyor aslında. Bu hat içerisinde kalan bölgede her türlü denetimi, belge kontrolünü veya alıkoymayı yapabilirim demeye getiriyor. Bu hattın, yeni belirlenen hattın ise daha genişletildiğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nın tam merkezinde bulunan Lark Adası yeni rota olarak belirlenmişti. Şimdi kontrol noktasını devrim muhafızlarının daha fazla büyüttüğünü, genişlettiğini görüyoruz. Ve devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ise bu güzergah hattı içerisinde yer alan gemilerden boğazdan geçiş noktasında devrim muhafızları ile koordinasyon kurmaları ve İran donanmasının izniyle bu ticari gemilerin geçebileceği belirtiliyor. İran transit geçit hakkını uluslararası bir anlaşmaya bağlı bir hak bu. Bunu tanımadığını, bunu onaylamadığını belirtmişti. Zararsız geçiş hakkını tanıyor Tahran yönetimi. Bu kapsamda ancak sivil gemilerin İran'ın koordinasyonuyla boğazdan geçebileceği bilgisini bir kez daha paylaşmış oldu Tahran yönetimi.
0: Ali Çabuk aktardı Tahran'dan. Bu arada bir son dakika bilgisi, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir açıklama var. CENTCOM'dan hiçbir ABD gemisi vurulmadı deniyor. Zaten olayın başından beri gelen haberlere, İran medyasından gelen haberlere de baktığımızda ilk haber bir Amerikan gemisinin iki füzeyle vurulduğu şeklindeydi. Sonrasında bir Amerikan savaş gemisi iki füzeyle hedef alındığı çevrildi haber. Sonrasında da gelen bilgiler ya da açıklamalar Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi şeklinde güncellendi. Washington'dan gelen bilgi de bu iddiaların doğru olmadığı yönündeydi ki CENTCOM'da herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığı şeklinde. Ama bir gerilim var, bir tansiyon söz konusu, yüksek bir tansiyon söz konusu bölgede. Gelişmeleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Aslan.
2: İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey.
0: Ne oluyor Hürmüz'de? Öyle başlayalım mı?
2: Ya öncelikle bir dezenformasyon ortamı olduğu malum ve bu dezenformasyon bu nevi çatışmalarda genellikle sosyal medya üzerinden yayılırdı eskiden. Ancak şu an gerek Amerikalılar gerekse İranlılar kendileri dezenformasyonu bir yöntem olarak icra etmekte. Bu nedenle hangi haber gerçek, hangisi abartı veya hangisi karşı tarafı aldatmak veya bir stratejik iletişim aracı olarak kullanılmak üzere hazırlanmış, bu konuda bir belirsizlik var. Bu durumda hem değerlendirme yapmayı hem de resmi çıkartmayı engelliyor. Ama doğal olarak bu tür haberlerin olabilirliğine, daha doğrusu gerçek verilerle ne kadar tespit edilebileceğine bence odaklanmak lazım. Bu nedenle şu an itibarıyla siyasi gelişmelere baktığınızda Amerikan cenahında bir iç siyasi kutuplaşma var. Amerikan Kongresi artık bu 60+30 günlük sürecin uygulanmasını istiyor. Çünkü Senato onayı olmadan şu an Amerikalılar orada askeri bir müdahalede bulundular. Doğru. Öte yandan Cumhuriyetçiler de diyor ki hayır, ateşkesle beraber bu süreç zaten durdu. Öte yandan diplomatik görüşmeler devam ediyor. Ve İran Hürmüz meselesini şu an bu diplomatik görüşmelerin en önemli pazarlık aracı veya pozu haline getirdi. İşte böyle bir durumda Trump'ın anlık olarak sosyal medya üzerinden yayınlamış olduğu mesajlar İran tarafında bir harekete geçme fırsatı olarak görülüyor. Eğer bir mesaj yayınlanırsa, ki Trump dün itibariyle yapmış olduğu açıklamada Körfez'den geçecek gemilere eskort sağlanacağını ifade etmişti. Biliyorsunuz Avrupa cenahında da böyle bir güç oluşturulmasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Ve İran iki gemiyi vurduğunu açıkladı. Diğer taraf bunu yalanlıyor. Dolayısıyla böyle bir bilgi kirliliği var. Ve bu bilgi kirliliği karşılıklı mesajların bir nevi cevabı olarak ilan ediliyor. Durum biraz karışık yani.
0: Şimdi bu haber kimseyi şaşırtmamıştır. Çünkü siz de hatırlattınız. Yani Trump'ın dün geceki açıklaması dedi ki Körfez'de sıkışıp kalan gemileri, yani bu olayla ilgisi olmayan üçüncü ülkelerin gemilerinin geçişini biz sağlayacağız dedi. Sonrasında CENTCOM'dan bir açıklama geldi. Bunu eskort gibi görmeyin, yani eşlik etmeyeceğiz ama orada bir güvenlik sağlayacağız şeklinde oldu. Evet. Ve bugüne baktık ne olacak diye. Tahran yönetimi ya da İran medyası yanaşan bir geminin engellendiğini söylüyor. Şimdi nasıl bir güvence verebilir ABD yönetimi oradaki gemilere?
2: Ahmet Bey, somut olarak İran'ın elindeki yeteneklere bakmak lazım böyle bir değerlendirme için. Şu an İranlılarda 3 çeşit kıyıdan denize fırlatılabilecek silah veya mühimmat var. Bunlardan ikisi füze niteliğinde, bir tanesi insansız deniz aracı. Bunlardan birisi Nur, diğeri Kader ve bir de Hıdır var. Biliyorsunuz insansız deniz araçları uydu desteği olduğu sürece veya kıyının yüksek kesimlerinde tesis edilmiş bir data link eğer varsa ve otonom hareket etmiyorsa 200-300 kilometre menzile kadar erişebilir. Ayrıca kıyı savunma füzelerinin kitabi olarak bilgisine bakarsanız ki bu füzeler Çinlilerin kıyı savunma füzelerinin bir taklididir. Yani teknoloji alınmış Çin'den. Bunların da erişebileceği mesafe 200-300 kilometre arasında. Şimdi buradan şöyle bir sorun çıkartmak lazım. 21 mil veya 33 kilometrelik bir Hürmüz Boğazı genişliğinde, ki yer yer bu 50 kilometreye çıksın. Çünkü boğaza giriş ve çıkış bölgesinde bir alanın açılması söz konusu. Her bir noktada kıyının herhangi bir yerinden yapılacak bir füze veya insansız deniz aracı etkisi bölgedeki tüm gemileri etkiler. O zaman Amerikan cenahına bu sefer dönüp bir bakmak lazım. İran'ın bu üç ana aracını, burada tabii ki diğer silah araç gereçleri sarfı nazar ediyorum, sadece kıyı savunmasına yönelik olanları ifade ediyorum. Hı hı. Engelleme yeteneği var mı? Evet, engelleyebilir ama nicelik ve nitelik bağlamda tümünü engellemesi mümkün değil. Yani orada ateşlenmiş olan, örnek vermek gerekirse 10 füzeden bir tanesi hedefini bulduğunda büyük bir ihtimalle 100 hedefi vurmuş gibi İranlar büyük bir propaganda savaşı yürütecek ve o şekilde dünya kamuoyu bu saldırıyı algılayacak. Nitekim bugün sadece bir açıklama üzerine petrol fırladı. Doğru. Bu nedenle yetenekler var her iki tarafta da, ancak bu yeteneklerin etkin bir şekilde birbirlerini karşılayabilmesi, yok edebilmesi veya önleyebilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda Hürmüz'ü diplomatik görüşmelerin merkezine oturtuyor. Bu da tabii ilginç bir konu, çünkü biz daha önce rejimi tartışırken bir anda nükleer tartışmaya başlamıştık.
0: Doğru.
2: Şimdi Körfez'den de çıktık. Körfez'deki adalara kara harekatı yapılacak mı diye soruyorduk. Şimdi Hürmüz'den geçiş üzerinde odaklandık. Bu noktada da İranlıların çok mahir oldukları bir durum var aslında. Bu tür diplomatik görüşmelerde görüşmenin odak noktasını çok başarılı bir şekilde bir noktadan başka bir noktaya kaydırabiliyorlar. Ve Amerikalılar bazen şöyle bir uyanır gibi oluyor ama somut bir tehdit olduğunda, bugün olduğu gibi, tekrar İranların istediği istikamete bu görüşmeler evriliyor.
0: Dediğiniz gibi, yani savaştan önce tıkır tıkır işleyen bir boğazı şimdi konuşuyoruz. Nasıl açılacak? Nasıl yönetilecek? Sadece bu kaldı. Ne nükleer konuşuluyor, ne rejim konuşuluyor. Kimsenin umurunda değil, yani mutlaka umurunda, ama artık herkes Hürmüz'e odaklanmış durumda. Peki bir ateşkes vardı. Bu son durum o ateşkese bir etki eder mi?
2: Eğer bir Amerikan gemisi vurulduysa, çünkü biliyorsunuz daha önce iki uçak gemisi çekildi. Bunların birisinin mutfağında yangın çıkmıştı.
0: Doğru.
2: Diğerinde ne olduğunu net olarak da açıklamadılar ve Amerikalılar bu gemileri çekti. Tamir ettikleri ve Girit'e gönderdiklerini söylüyorlar bazı gemiler. Bilemiyorum, yani net olarak bir bilgi yok. Bilgi kirliliği var. Ancak böyle bir durumun ne kadar gerçek olup olmadığını Amerikalılar her ne kadar yalanlamış olsa da bu iddiayı, bilemiyoruz. Ancak şöyle bir gerçek var. Eğer böyle bir saldırı neticesinde bu gemilerde çok ufak bir hasar varsa ve Amerikalılar bunu açıklamıyorsa, mevcut ateşkes statüsü muhtemelen korunacaktır. Ama en kötü durum senaryosu nedir? En kötü durum senaryosu bu gemilerden bir tanesinin batması ve birçok Amerikan askerinin hayatını kaybetmesi.
0: Tabii.
2: İşte o durumda Amerikan kamuoyu bir taraftan Trump'ı sorgular, bir taraftan Trump İran'a karşı radikal askeri tedbirler almaya başlar ve Körfez bölgesindeki bu çatışma İran'ın mukabelede bulunmasıyla bütün bölgeye yayılır. Bu nedenle bu tür saldırıların ben çok ince bir çizgide geliştiğini ve bu çizginin her an patlayabileceğini düşünüyorum. Yani ola ki bölgede istenmeyen bir askeri eylem, istenmeyen bir sonucu doğursun, o takdirde savaş kendi dinamiklerini yaratır.
0: Bir de şunu da sormak gerekir Murat Aslan.
2: Tabii.
0: Şimdi ateşkes var, evet, ama ortada kilitlenmiş bir müzakere süreci de var. Gidiyor geliyor teklifler, pek bir sonuç alınamıyor. Bu durumda belki taraflar ateşkesi bozan taraf olmak istemiyor ama ateşkesi zorlayacak hamleler de herhalde görüyoruz. İşte bu son olay, bir Amerikan gemisi yanaşmış, karşılığında bir anladığımız kadarıyla taciz ateşi olmuş. Hangi tarafın işine gelir şu sıkanmış durumda ateşkesin bozulması, yeniden savaşa dönülmesi?
2: Ahmet Bey, isterseniz sonucu önce söyleyeyim. Bence bu çatışma eğer bu şekilde devam ederse, yani diplomasi merkezli ama kuvvet gösterisi, bazen de sınırlı güç kullanmayla devam ederse, donmuş, yer yer alevlenen ve ara ara İran'a yönelik icra edilen saldırılar ve İran'ın misilleme yapmasıyla kendini hissettirecek bir çatışma süreci yaşayacağız. Bu şekilde görünüyor. Mevcut manzara bu. Ama sürpriz bir saldırı olup istenmeyen bir zayiat meydana gelirse, o takdirde tabii ki olaylar çığırından çıkacaktır. Ama şu hususu da dikkate alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi resim o kadar Trump aleyhine ki, şu an Kasım seçimlerinden önce Trump'ın ne olursa olsun bu meseleyi bir şekilde bir başarı hikayesiyle düzeltmesi gerekiyor. Çünkü o seçimleri kaybettiğinde büyük bir ihtimalle bir azil süreci başlayacak. İkincisi, İran açısından düşünürseniz, bu süreç bu şekilde devam eder ve bu abluka eğer ısrarlı bir şekilde İran'a empoze edilirse, ekonomik bağlamda gerçekten sıkıntılar artmaya başlayacak. Zaten 1.8 milyon tümen bir dolar, İran ekonomisi şu an çok uç noktada seyrediyor. Dolayısıyla iki tarafın dayanıklılık testini sürekli bir şekilde birbirlerine uyguladıkları bir süreç yaşıyoruz. Benim değerlendirmem, mevcut statükonun, yani diplomatik görüşmeler devam ederken makyaj tedbirlerle ateşkesleri uzatmak ve nihayetinde bir başarı hikayesi yaratmak her iki tarafın da zihninde. Ama dediğim gibi nihayetinde bir füzenin tetiğine basan bir asker ve o füze eyleme geçtikten sonra, fırlatıldıktan sonra nereye nasıl etki edeceği belli değil. Olayların kontrolden çıkması halinde de bu zihinlerde geçen olayı zamana bırakma ve yayma ve bazı meseleleri belirsizliğe sürükleme, çatışma çözmenin yöntemleridir bunlar aslında. Kimi zaman kendi inisiyatiflerinde olmayabilir.
0: Peki şimdi Trump'ın çok fazla süresi yok dediniz. Kasım seçimleri ki baktığımızda %35'e kadar düşmüş destek. Trump'ın bu başkanlık dönemindeki en düşük seviye. Yani sadece temsilciler meclisi, yani iki kanadı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Trump ve sonrasında da dediğiniz gibi belki azil süreci olur. Bir zafere ihtiyacı var. Gidip gelen bir teklif listesi var ki son teklifi Trump kabul edilemez buldu. O teklif üzerinden gidersek, çünkü birkaç maddesini artık biliyoruz, kamuoyuna yansıdı. Trump'a ne zafer getirir?
2: O tekliflerin her iki taraf için de kabul edilebilirliği aslında yok. Çünkü çok uç noktada teklifler. Doğru. İran açısından baktığınızda olay tamamen bu süreci zamana yaymak, diplomasi masasında bu meseleyi sönümlendirmek. Yani İran'ın taktiği bu.
0: Yani o tekliflere bakınca sanki hiç ortada müzakere yapılmamış, konuşulmamış, taraflar birbirlerini bilmiyor, tanımıyor gibi bir hava var.
2: Evet, ve Trump da İran tarafının tavrını görünce bir an sinirlenip bir sosyal medya mesajıyla bir tehditte bulunuyor. Hemen karşılığında İranlılar yeni bir teklif ortaya koyuyor.
0: Doğru.
2: Aslında eski teklifle yeni teklif arasındaki tek fark da belki
0: sıralamalar değişiyor. Taleplerin sıralamaları.
2: Dolayısıyla ateşkes görüşmeleri şu an veya ateşkes demeyelim, meseleyi çözmeyle ilgili diplomatik görüşmelerin ne kadar ciddi olduğu konusunda aslında eleştiriler başladı. Çünkü her iki taraf da nasıl görüştükleri, nasıl bir yöntemle görüştükleri konusunda da uzlaşmış değiller. Ahmet Bey, böyle görüşmelerde ilk yapılması gereken şey, bir görüşme başlatılacaksa önce mesele tanımlanır. Yani görüşme masasına oturulmadan önce biz neyi görüşeceğiz sorusuna, nasıl görüşeceğiz sorusuna tarafların bir açıklık getirmesi gerekir. Şimdi Pakistan'ın şu ana kadar yapmış olduğu bir arabulucu da değil aslında, kolaylaştırıcı bir rol var. Ama hala neyin nasıl görüşüldüğü konusunda o kadar maddenin değiş tokuş yapılmasına rağmen soru işaretleri var. Bu nedenle de odak noktası kayıyor. Peki olması gereken nedir? Bir de isterseniz ona dokunalım. Lütfen. Çünkü her iki tarafın bu görüşmeleri mutlaka çok uzun bir zaman dilimini kaplayacak. Öncelikle bu körfez ülkelerinin hariçte tutulması bence pek mantıklı değil. Burada olan her olay körfez ülkelerin hem ekonomisini, hem rejim güvenliğini, hem devlet güvenliğini etkiliyor. Dolayısıyla Amerikalılarla İranlılar arasındaki bu tür görüşmelerin mutlaka çok geniş kapsamlı bir platformda yer alınması lazım. Yani bir konferans burada mutlaka icra edilmeli ki sadece İran ve Amerikalılar veya İsrail değil. Çünkü İsrail de aslında masada. Jared Kushner aslında Amerika'daki Yahudi lobisinin en güçlü insanın oğlu. Yani doğru, nihayetinde İsrail Jared Kushner üzerinden masada. Bölgeden etkilenen, belki Japonya dahil, çünkü onlar da inanılmaz derecede enerjiden dolayı etkilenmiş durumdalar. Bir masa etrafında toplanıp konuşması ve bu bölgedeki statüyü, İran'ın programını tartışması lazım. Yani bizim belki de o 1815'te işte bizim cumhuriyetimizi kuran Lozan Anlaşması'nı veren o konferanslar dizisinde olduğu gibi artık bir konferansa evrilmesi gerekiyor ki daha geniş boyutta ve birbirlerine çok fazla saldırmadan, kandırmadan açık bir şekilde konuşabilmeleri lazım. Ancak peki, bu konu hala gündemde değil.
0: Peki yani böyle bir konferans olduğunda konu İran'daki rejim ya da İran'ın nükleer programı ya da İran'ın balistik füze programı mı olmalı, yoksa sadece Hürmüz üzerinden bir toplantı mı öncelikle gerçekleşmeli?
2: Kanaatimce Hürmüz sadece pazarlık meselesi şu an, çünkü enerji sektörünü doğrudan etkiliyor. Körfez ülkelerini etkiliyor. Basit bir örnek vereyim. Kuveyt son bir aydır petrol satamadı.
0: Doğru.
2: Eğer bu ülkeler enerji ihracını devam ettiremezse büyük bir ihtimalle, belki şu an değil ama birkaç yıl sonra, ülke içinde mesela Suudi Arabistan'da prensler arasında, aileler arasında, aile içinde kavgalar çıkmaya başlayacak. Hiçbir körfez ülkesi böyle bir gelişmeyi arzu etmez. O halde geniş katılımlı bir görüşme lazım. Sadece ateşkesin gölgesinde Hürmüz'ün konuşulduğu bir görüşme bence pek sonuç alıcı değil. Kaldı ki tarafların birbirlerine yönelik iletmiş oldukları o teklifler de nükleer, füze, silahsızlanma gibi farklı unsurlar içeriyor.
0: Dediğiniz gibi yani Körfez ülkeleri arasında da bir husumete yol açabilir bu süreç ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılması bir anlamda Körfez'in de ya da Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin de tepkisini çekti. Devamı gelir mi? Bekliyor musunuz? Körfez ülkeleri arasında bir ayrışma söz konusu olur mu? Daha da belirgin bir şekilde.
2: Şimdi %4'lük bir rakamdan bahsediyoruz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri eşittir dünya rezervlerinin, bilinen rezervlerinin %4'ü. Tabii bu az bir rakam değil, onu söyleyeyim. Ama daha önce OPEC'ten ayrılan ülkeler oldu. Katar oldu mesela, çünkü petrolden sıvılaştırılmış gaza geçiş yaptılar. Ve OPEC'in şu an fiiliyatta 8 üyesi olan bir yapı olduğu dikkate alınırsa Arap Emirlikleri'nin ayrılmasından ziyade bu ayrılık kararının zamanlaması bence önemli. Ama neden ayrıldığına dair eğer bir sorgulama yaparsanız bu noktada özellikle Suudi Arabistan'la Arap Emirlikleri arasındaki bu gerilimin ön plana çıktığını görüyorsunuz. Çünkü bir taraftan petrol üretimi konusunda belli bir kotayı tanımayıp özellikle Amman Körfezi'ne kıyısı olması ve petrol boru hattı olması hasebiyle kendi kaderini petrol konusunda kendisi tayin etmek isteyen Arap Emirlikleri var ve piyasadaki petrol hareketliliğini aleyhte gören Suudi Arabistan gerçeği var. Şimdi böyle bir ortam Körfez'i tabii ki kutuplaştırır. Bu kutuplaşmanın bir boyutu da tabii ki İsrail. Bugün İsrail'in müstakbel başbakan adayı Bennett, biliyorsunuz Lapid'le bir koalisyon kurdular geçtiğimiz hafta içerisinde. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik büyük övgü dolu sözler sarf etti. Nedendir? Çünkü Arap Emirlikleri bölgedeki rekabette İsrail-Amerikan güvenlik garantilerini çok önemsiyor. Suudi Arabistan ise Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştığına dair bir algı yarattı. Böyle bir ortamda İran meselesi Körfez'deki bu gerginlikle biraz daha farklı istikamete eriliyor. Yani biz Hürmüz'ü konuşurken Körfez'deki bu çekişmenin artçıl şoklarını ve asimetrik etkilerini hissetmeye başlayacağız. Örnek vermek gerekirse Arap Emirlikleri bu meseleler çözülünce Suudi Arabistan'a yönelik belki Yemen'de, belki Sudan'da nasıl bir eyleme geçecek bunları bilemiyoruz. Şu an değerlendiremiyoruz ama Arap Emirlikleri şu an bu coğrafyalarda var.
0: Şimdi biraz önce ekrana da getirdik son dakika bandında. İran diyor ki her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Burada İran'ın elindeki kozlar ya da artılar nedir? Ne tür senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz?
2: Şimdi İran açısından en büyük koz bölgedeki sahil şeridi. Yani Körfez'i veya Umman Denizi'ni veya bu Hürmüz'ü ele alsanız da bu kadar uzun sahil boyunca İran'ın herhangi bir noktada aldığı herhangi bir askeri tedbir bölgedeki yabancı unsurlara etki etme kapasitesine sahip. Tabii ki hava savunma sistemleri tahrip edildi. Tabii ki hava kuvvetleri yok. Tabii ki deniz kuvvetleri etkin değil ama artık günümüz çatışmaları çok farklı. Günümüz çatışmalarında geleneksel iki ordunun karşı karşıya gelmesinden ziyade asimetrik gayri nizami etkiler ve küçük etkilerle küçük müdahalelerle büyük etkiler yaratmak mümkün. Böyle bir gerçeklik İranlıların şu an için en büyük kozu. Yani siz uçak gemisinin üçüncüsünü gönderirseniz o bölgeye, ola ki İran güverteyi vurursa o takdirde uçak gemisini bölgede zayiat olarak vermiş ve geri çekmek zorunda kalmış bir Amerika ile karşılaşırsınız. Bu ilginç bir prestij kaybıdır. Bu nedenle askeri yöntemlerin bu savaşta çok da işe yaramayacağını şu an biz anladık. Diplomasi konusundaki tıkanıklık da bence birazcık daha akılcıl ve daha pratik çözümlerle elde edilebilir. Bu nedenle bu konferans fikrini biraz önce ifade ettim.
0: Son olarak şunu da söyleyeyim, yani Hürmüz konuşuyoruz. Avrupa'dan da Hürmüz'de güvenliği sağlamak adına bir araya gelelim, bir destek atalım Amerika Birleşik Devletleri'ne şeklinde bir oluşum var. Ne dersiniz? Bir sonuç verir mi?
2: Ahmet Bey, böyle bir kararda ilk önce meşruiyet ve hukukilik ön plana çıkar. Önce hukukilik. Eğer Avrupalılar böyle bir müdahalede bulunmak veya böyle bir askeri oluşumun içerisinde bulunmak veya başlatmak, inisiyatif ele almak isterse hukuki olabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir karar çıkartması lazım. Hı hı. Nihayetinde Avrupa hukuk ekseninden ayrılmamaya çalışan bir anlayışa sahip. Meşru olması gerekir. Böyle bir kararı aldığınızda etik sorununuzun olmaması lazım. Ola ki Amerikan cenahına avantaj sağlayacak böyle bir inisiyatif başlatırsanız o takdirde savaşa taraf olursunuz. Bu nedenle bölgedeki bu çatışmaya taraf olanların rızası olmadan eğer Avrupalılar bölgeye bir filo gönderirse o takdirde sadece savaşın rengi değişir. Akil olan husus bu çatışmanın durdurulması, diplomatik görüşmelerin tamamen sonuç alıcı bir şekilde ilerlemesi ve tarafların Avrupa veya bir başka devletler grubu fark etmez. Çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması gayet açık. Böyle bir barışı koruma misyonu, çünkü öyle olması gerekiyor, nötr olması gerekiyor. Onun içinde her iki tarafın rızasının alınması gerekiyor. Ama şu an ben böyle bir kararın erken olduğunu düşünüyorum. Ama Güvenlik Konseyi karar alırsa, Hürmüz'le ilgili eğer statü geçici de olsa bir teminat altına alınırsa Türkiye dahil ki Katar'da askeri üssü var.

0: Sonra sonra.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl? Niçin? Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
2: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
2: Bu mesajın etkisi ne olacak?
1: Bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
3: Gram altın 6632, çeyrek altın 10.831, tam altın 43.192 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.356, BIST 30 16.484 puan seviyesinde.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: LÖSEV hayat verir.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
0: Reklam.
9: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
10: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorum. İşimden ayrılırsam işsizlik parası alabilir miyim diye sormuş. Şöyle ifade edelim. Ortada herhangi bir sebep yok iken İşinden ayrılan sigortalı işsizlik ödeneği ya da halk arasında bilinen adıyla işsizlik maaşı alamaz. Çünkü işsizlik ödeneğinin belirli koşulları var. Sigortalının işverence haksız yere işine son verilmesi veya sigortalının kendince haklı bir nedenle iş akdini sonlandırarak işten ayrılması, son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olması ve İş sözleşmesinin sona ermesinde önceki son 120 gün aralıksız olarak iş yerine iş akdiyle bağlı olunması ve iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde işkurdan işsizlik ödeneği talebinde bulunması durumunda işsizlik ödeneği ya da maaşı alınabilir. Dolayısıyla biraz önce aralıksız olarak saydığımız bu şartlar, koşullar tamamlanıyorsa elbette ki işsizlik maaşı almak mümkün olacaktır.
9: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

0: işten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Bugün kuzey illerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın hattında çok şiddetli yağacak yağmur nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Ayrıca yurdun iç kesimlerinde geceler çok soğudu. Zirai don riski var.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 4 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Yeni bir hafta başladı. Oldukça da hareketli başladı. Öncelikle piyasalarla açacağız. İran Hürmüz Boğazı'nda bir Amerikan gemisini 2 füzeyle vurduğunu duyurdu. Amerika ise bu iddiayı yalanladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı gemimiz vurulmadı dedi. İşte bu iddia ve sonrasındaki bu yalanlama petrol fiyatlarını dalgalandırdı. Aslında güne başlarken de petrol yüksekti. 110 doların üzerindeydi Brent petrol. Bunun da nedeni hala ABD-İran arasındaki belirsizliğin sürmesiydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bölgedeki gemiler için bir tahliye planı olduğunu duyurdu. Ama İran tarafının buna nasıl yanıt vereceği bilinmiyordu. İşte bunun üzerine gelişmeler eklenince Brent petrol fiyatı 115 dolara kadar çıktı. 110'dan 115'e çıktı hızlıca. Daha sonra yalanlamayla birlikte tekrar 110 dolar seviyelerine indi. Şu anda Brent petrol 110 dolar 33 sentte işlem görüyor ve önceki kapanışının %2,5 üzerinde. Dolar endeksi de bu gelişmelerle 98,4'e kadar yükseldi. Borsalarda satış var. İçeride borsa enflasyon verisi sonrası zaten düşüşe geçmişti. Yeni haber akışı da olumsuz etki yaptı. Özellikle bankacılık endeksindeki gerilemenin %3'ü bulduğunu söyleyelim. BIST 100 endeksinde ise %0,59'luk bir gerileme var. Dolar ve euro kurlarında büyük değişimler görmüyoruz. Dolar 45 lira 19 kuruşta, euro 52 lira 91 kuruşta hareket ediyor. Ve tabii gelişmeler altını da dalgalandırdı. Ons altın 4520 dolara kadar indi. Bu düşüş gram altına da yansıdı ve gram altında en düşük 6579 lirayı gördü. Şu anda 6625 lirada gram. Yarım altın 21.633, tam altın 43.136 lirada işlem görüyor. Piyasalardaki son durum böyle haftaya başlarken, tabii haftayı açarken en önemli veri, gözlerin çevrildiği veri enflasyon datasıydı. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'da daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
1: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
0: Evet, Nisan ayında gelen zamlar, elektrik zammı, doğalgaz zammı, özellikle jet yakıtı fiyatlarının artmasıyla birlikte uçak biletlerinin fiyatlarının artması, yakıt fiyatları, tüm bunlar enflasyonu yukarı çekmiş gözüküyor ve beklentilerin üzerinde bir enflasyon datasıyla karşılaştık Nisan ayında. Bu arada imalat sanayine ilişkin önemli öncü verilerden biri de ISO İmalat PMI Endeksi. O da bugün açıklandı ve özellikle sanayi kesiminde pandemiden bu yana en hızlı daralmaya işaret etti. Endeks Nisan'da 45,7'ye gerileyerek imalat sanayinde belirgin bir yavaşlamayı gösterdi. İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı endeks imalatta yavaşlamanın 25. aya ulaştığını ortaya koydu. Anket katılımcılarının önemli bir bölümü son düşüşün Orta Doğu'daki savaştan kaynaklandığını bildirdi. Toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişlerindeki düşüş Mart'a göre belirgin şekilde hızlandı. Siparişlerdeki yavaşlamada enflasyonist baskıların güçlenmesi etkili oldu. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste 5. ay artarak Ocak 2024'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Nihai ürün fiyatları da 2 yıldan uzun bir dönemin en keskin artışını kaydetti. Ne Türk lirası mevduat ne de döviz. Vatandaşın bu yıl yatırım tercihi altın olmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları 733 milyar lira daha arttı. En altıncı il ise değişmedi, başı yine Rize çekti.
1: 2026'da da birikimlerin adresi altın oldu. Yılın ilk çeyreğinde TL mevduat ve döviz hesaplarının hacmi değişmedi. Altın mevduat hesapları ise %21,5 oranında arttı. İlk çeyrekte TL mevduatlar cari olarak %0,6 oranında 97,8 milyar liralık net artış kaydetti. Aynı dönemde diğer döviz hesapları %1,6 oranında net 97,7 milyar lira arttı. Altın hesaplarındaki tutarsa %21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 2024'te %9 iken Mart 2026 sonunda %15,6'ya ulaştı.
2: Bir lastik alabilir miyim?
1: İl bazında altın mevduat hacminde 3 büyük il başa çekiyor. 3 büyük ildeki hacim toplam yurt içi altın mevduatının %52,9'unu oluşturuyor. İlin mevduat hacmi içinde altın hesaplarının payına göre ise en altıncı il 2025 sonunda olduğu gibi yine Rize. İlin toplam mevduatının %42,2'sini altın hesapları oluşturuyor. Rize'yi %36,5'te Malatya ve Çankırı izliyor. Kırıkkale mevduatta %35,6, Elazığ %34,3 altın payına sahip. İstanbul'sa en büyük hacme sahip il olmasına rağmen toplam mevduatta altının payında %12'yi de en son sırada.
0: Şimdi ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir konuyu konuşacağız. Depozito ödemesi. Depozito ev sahibi ve kiracılar arasında bitmeyen bir sorun. Kimi ev sahipleri çok yüksek bedelde depozito isteyebiliyor. Kiracılarsa çıkarken ödemeyi aldığı bedel üzerinden yapıyor. Kiracılar enflasyon farkı nedeniyle itiraz ediyorlar bunu ama bu itirazlarla birlikte bir sorun oluşuyor. Peki bu sorun nasıl çözülebilir? Kiracıların hakları neler? Ev sahiplerinin hakları neler? Yasa ne söylüyor? Avukat Umut Metin'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Benel Hanım. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Teşekkürler katılımınız için. Teşekkür ediyoruz. Umut Bey, şimdi depozitoyu konuşalım dedik ama öncelikle depozito konusundaki şartlar neler? Genel olarak bir çerçeve çizelim. Genellikle kiracılar çözümü sözleşmelere bir kira, iki kira gibi notlar yazarak arıyor ama bu bir çare mi?
3: Şöyle, evet, aslında ülkemizde son yıllarda yaşadığımız en yoğun hukuki sorunlardan gördüğümüz alan kira ilişkileri oldu. Bizler de ne yapıyoruz? Alışığız işte depozito kelimesi olarak bildiğimiz kelime hepimizin aslında hafızasında yer ediyor. Bir kira ilişkisi kurarken mülk sahibi kiracısının yarınlarda belki yapmayacağı bir ödeme, yapamayacağı bir ödeme ya da belki taşınmaza verebileceği bir zarar, bir eksikliği güvence altına almak için ya da kiracının kendisinin yarınlarda uçsuz bucaksız taleplerle karşılaşmaması adına bir sınırlama olarak bir güvence bedeli ile sınırlanması sözleşmenin gündeme gelebiliyor. Buna uygulamada depozito desek de kanunumuzda güvence bedeli olarak geçiyor. Ve bunun bir sınırı var. En fazla 3 aylık kira bedeli kadar güvence verilmesi sınırıyla karşı karşıyayız. Bakın, kiracının aslında temel yükümü kira bedelini ödemek. Ama bazen bu kira bedelini aşan zararlar, eksikler gündeme gelebiliyor. İşte bunların güvencesi olarak da taraflar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, daha iyi sorunlardan arındırmak için güvence bedelinin ödenmesi, bunun sözleşmede kayıtlanması gündeme gelebiliyor. Toplumun alışık olduğu ama kanunda yeni bir düzenlemesi de olan, aslında uzun yıllardır olan ama çok da uygulanmayan bir güvence bedeli uygulaması da karşı karşıyayız.
0: Peki dövizle bir zamanlar depozito istenirdi, ödenirdi. Bu kalktı mı? Yasal olarak şu anda dövizle ödeme yapılabiliyor mu?
3: Öyle aslında ülkemizde daha çok Türk lirasının kullanılmasının teşviki ve buna dair de yasal düzenleme var. Türk parasının kıymetinin korunması konusundaki düzenleme gereği. Özellikle Türkiye'de yerleşik insanlar arasında ki tüm ticari ilişkilerin istisnaları elbette var ama kira bunu kapsamda TL ile yapılması isteniyor. Bu yönde bir düzenleme var. O halde biz Türkiye'de yerleşik Türkler içerisindeki kira ilişkilerinde TL olarak ödemelerin düzenlenmesini, güvence bedelinin de TL olarak belirlenmesini yasa uygun olarak görüyoruz. Bu şekilde kaleme alınması gerekir. Tabii güvence bedeli yani depozito sözleşmede düzenlenmişse buna ilişkin söyleyeceğimiz hususlar geçerlilik kazanacaktır. Yani 3 aylık güvence sınırı olduğunu söylüyoruz ama bir sözleşmede güvence bedeli hiç yoksa, depozito hiç belirlenmemişse elbette orada 3 aylık bir kira sınırı kadar güvenceden bahsetmek de mümkün olmayacaktır. Ama buradaki sınır 3 aylık kira bedeli kadardır.
0: Peki Türk lirası olarak ödenen depozito enflasyondan nasıl korunur? Onun erimesi nasıl engellenebilir? Yani son kira üzerinden ödemek bir çare midir? Ya da bir hesapta nemalandırılabilir mi? Bu konuda ne yapılabilir?
3: Bu konuda aslında kira sözleşmesinin taraflarının gayet dikkatli bir şekilde kira sözleşmelerini hüküm altına alması gerekir. Evet, bir gerçek ülkemizde paranın enflasyon karşısında değer kaybı yaşanıyor. O halde biz sözleşmelerimizde kiracı olursak kiracı olarak, mülk sahibi olursak mülk sahibi olarak. Peki bu kira ilişkisinin sonunda bir gün 5 yıl sonra, 10 yıl sonra depozito bedelinin iadesi gündeme gelirse nasıl bir taleple karşılaşacağım konusunda bir muğlaklıkla muhatap olmamak için açık bir şekilde evet bunun o günün koşullarında son kira üzerinden 3 aylık kira bedeli şeklinde iade edilmesi eğer iade koşulları oluşursa ya da aynen iadesi, aynen iadesi gibi bir koşul getirilebilir. Bazen de nakit bir blokaj yerine bir teminat olarak bir senedin verilmesi, bu senedin güvence olarak verilmesi de gündeme gelebiliyor. İşin doğrusu kanundaki güvence bedeli uygulaması, uygulama da tam istediğimiz kadar yoğunlukla uygulanamaz durumda. Biz daha çok eskilerde kalan işte mülk sahibine belli bir kira bedelinin daha başlangıçta fazladan teslim edilmesi şeklindeki bir uygulamayla muhatap durumdayız. Ama aslında kanun burada iki tarafın kontrolünde kiracı adına açılmış bankadaki bir hesaba bedelin yatırılması şeklinde bir düzenlemeyi tasvip ediyor, bunu telkin ediyor.
0: Evet. Peki diyelim ki ev sahibi depozitoyu aldığı bedel üzerinden yapmak istiyor. Kiracı nereye müracaat edebilir? Nasıl bir yol izleyebilir? Böyle bir anlaşmazlık durumunda ne yapmak gerekiyor?
3: Aslında şunun yapılması gerekiyor. Kira sözleşmesini imza ederken yarınlarda ortaya çıkabilecek bir sorunu engellemek için bir fırsatın önümüzde olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet, evi kiralarken kiracı olalım, mülk sahibi olalım. İnanın o sözleşmeler yarınlarda bir takım sorunları ortadan kaldırmak için vesile haline gelebiliyor. Doğru düzenlemeliyiz. Demek ki kiracı yarın birkaç yıl sonra bugün ödediği kira bedelinden daha düşük bir kira bedelini güvence olarak geri almamak adına sözleşmeyi düzenlerken güvence bedelinin son kira üzerinden nemalandırılarak kira bedeli, o güvence bedelinin nemalandırılmasını ve kendisine de kira sözleşmesi sona erdiğinde son kira bedeli üzerinden hesapla kendisine iadesini sözleşmede gerektiği şekilde bir hüküm yazmalı. Bunun kayıtlanmasını sağlayabilmeli. Yani burada sözleşmenin müzakeresi çok önemli bir nokta haline geliyor. Bununla birlikte bu güvence bedellerinin bankalarda açılacak hesaplarda nemalandırılması gerekiyor. Aslında bu kanunun izin verdiği bir sistem ama uygulamada vatandaşlarımız tarafından çok bilmediği için kiracı adına açılacak aslında birlikte hesapta diyebiliriz. Mülk sahibiyle kiracının birlikte olduğu birlikte kullanımında olan bir hesapta paranın nemalandırılması en doğrusudur. Bu halde taraflar yarınlarda bedelin düşük kaldığı ya da değer kaybettiği gibi bir tartışmadan da uzaklaşmış olurlar. Asıl mesele kirayı bir sorun yumağı haline evirmeden kanunumuzun izin verdiği işte tam da bu güvence bedeli gibi uygulamalarla şeyi ilişkileri düzenli kılabilmek.
0: Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Avukat Umut Metin'le konuştuk. Depozito önemli sorunlardan bir tanesi kiracılarla ev sahipleri arasında. Türk lirası olarak ödeme varsa ortak bir hesap açılıp burada vadeli hesaba yatırılabilir. Bu para enflasyon karşısında korunması için ya da direkt kira adedi üzerinden bir sözleşme yapıldıysa bir kira, iki kira gibi çıkarken son ödediğiniz kira üzerinden almanız gerekiyor verdiğiniz depozitoyu. Devam edelim. ATO Başkanı Gürsel Baran'dan önemli mesajlar var. Baran kurumlar vergisinin %15 olması ve tek oranda uygulanması çağrısında bulundu. Baran vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir dedi.
4: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran vergide sadeleşme ve tek oran çağrısı yaptı. Baran, kurumlar vergisi %15 olarak tek oranda uygulanmalı dedi. ATO Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, yeni yatırım programında yer alan vergi indirimlerini değerlendirdi. Yatırım ortamını iyileştiren her adımı destekliyoruz ifadesini kullandı. Program kapsamı dışında kalan işletmeler için de kurumlar vergisinde sadeleşme olması gerektiğini belirten Baran, vergide adalet ve rekabet için farklı oranlardaki uygulamalar sona ermeli, tek ve düşük oranlı modele geçilmeli dedi. ATO Başkanı önerdikleri vergi modelinin İrlanda'da uygulandığını hatırlattı. Baran, İrlanda'nın uzun yıllardır yerli ve yabancı tüm şirketlere %12,5 kurumlar vergisi uyguladığını söyledi. İrlanda bu politikasıyla Avrupa Birliği içinde en çok yatırım çeken ve kişi başına milli gelirini en fazla artıran ülkelerin başında gelmiştir dedi. Baran, vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir değerlendirmesinde bulundu.
0: 24 haftaya çıkan doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlave 8 haftadan yararlanmak için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra olması gerekiyor. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamamış olanlara talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilecek. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamıyor. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo. Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul'un Mayıs ayında yağışlı gün sayısı ortalama 7 gündür. Ay boyunca da ortalama 32 kilogram yağış alır. Ancak bu Mayıs ayı daha yağışlı geçiyor. Son 40 yıl içinde en yüksek sıcaklıksa 19 Mayıs 1994 yılında 36 derece olarak ölçülmüş. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bültenin kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. İran basını Hürmüz'ü geçmeye çalışan bir ABD gemisinin hedef alındığını, hatta vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı bu iddiayı yalanladı. İran tarafından gelen yeni bazı açıklamalar var. Ayrıntılar için NTV muhabiri Ali Çabuk telefon attığımızda. Ali, bu saldırıya ilişkin yapılan son açıklamalar neler?
1: Ahmet, İranlı bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'na ABD gemisinin girişini engellemek için ABD savaş gemisine uyarı ateşi açıldığını, herhangi bir hasarın ise olup olmadığının belirsiz olduğunu belirtti. Bir uyarı ateşi açıldığını belirtiyor İranlı yetkililer. Gemiye bu ateşin isabet edip etmediği noktasında ise belirsizlik olduğu belirtiliyor. Öte taraftan Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İranlı kaynaklar Tahran'ın her türlü senaryo hazır olduğunu belirtiyor ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına, bu boğazın geçmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanıyorlar. ABD gemilerine ateş açmanın yanı sıra ihtiyaç halinde hayata geçirilebilecek diğer senaryolar da hazırlandı ifadesi kullanıyor. Bu diğer senaryolar vurgusunda ise özellikle Bab-ül-Mendeb Boğazı dikkat çekiyor Ahmet. Çünkü İranlı yetkililer Kızıldeniz'e açılan Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da her an kapatılabileceği uyarısını yapıyorlar. İran ordusu yaptığı ilk açıklamada gemiye yönelik ateş açılmasına ilişkin donanmanın, İran donanmasının kararlı ve hızlı uyarısı sayesinde ABD Muhribi savaş gemisi Hürmüz Boğazı bölgesine girişi engellendiği ifadesi kullanıyor. Ancak Fars Haber Ajansı ilk paylaştığı haberde iki füzenin ateşlendiğini, ABD savaş gemisine ve bu füzelerin isabet aldığı bilgisini paylaşmıştı. Resmi açıklamalarda ise hem İran ordusundan hem de devrim muhafızları donanmasından geminin boğaza girişinin engellendiği ve ateş açıldığı belirtiliyordu. İsabet alıp almadığı noktasında ise Fars Haber Ajansı isabet aldı şeklinde bir bilgi geçerken bu konuda İranlı kaynaklar belirsizliğinde sürdüğünü belirtmişlerdi. İran Meclisi'nde ise yeniden bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin tasarıyı meclise getirmeye de bir taraftan hazırlanıyor. Ahmet Rasti yine İran Meclisi Ulusal Savunma ve Güvenlik Gücü sözcüsü bir açıklama yaptı ve Hürmüz Boğazı'nın yeni hukuki rejimi en kısa sürede belirlenmeli ve ilan edilmelidir ifadesini kullandı. Yine İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü olan İbrahim Cezayi ise Hürmüz Boğazı eski durumuna dönmeyecek ve nükleer konuda da müzakere yok ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyeleriyle yaptığı toplantıya bir atıfta bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için bir mekanizma hazırlanmakta olduğunu ve Boğaz'ın artık önceki durumuna geri dönmeyeceğini söyledi Rıza'yı ve bir taraftan da nükleer konuda herhangi bir müzakerenin yapılmayacağını belirtti Rıza'yı ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da yaptığı bu toplantıda önceliğin savaşın sona erdirilmesi, bir daha tekrarlanmayacağı yönünde uluslararası güvencelerin verilmesi ve aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nın statüsünün ve yeni hukuki rejimin uygulanmasına ilişkin kararlar olduğu belirtildi ve bu söz konusu tasarının da mecliste oylamaya sunulması bekleniyor Ahmet.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Orta Doğu'daki gelişmeler bugün toplanacak kabinenin de gündeminde. Terörsüz Türkiye süreci de diğer önemli gündem maddesi olacak. Ahmet Örsoğlu notlarıyla Beştepe'de karşımızda. Ahmet.
2: Ahmet Arpat, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, son gelişmeler, İran'ın ABD gemisine saldırdığı açıklaması, CENTCOM'dan yapılan açıklamalar Ankara'nın yakın takibinde ve tüm bu süreç kabinede etraflıca değerlendirilecek. Hürmüz'deki son durum ekonomiyi de yakından ilgilendiriyor. Piyasalarda bir dalgalanma söz konusu, hem borsada hem de kıymetli madenlerde. Bu gıda fiyatlarına da olumsuz yansıyor aynı zamanda. Bugün açıklanan enflasyon verileri de yine kabinenin gündeminde olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde iddia o ki kısa süre sonra yeni bazı adımlar görülebilir. Ankara'nın beklentisi terör örgütü PKK'nın silahları tamamen bırakması, bu sürecin MİT tarafından onaylanması. Hukuki adımlar atılacaksa sürecin bu şekilde tamamlanmasını istiyor Ankara. Süreçte gelinen son aşama kabinenin gündeminde olacak, etraflıca değerlendirilecek. değerlendirilecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında okullarda güvenlik önlemleri arttırıldı. Yeni tedbirlere ihtiyaç var mı? Mevcut önlemler yeterli mi? Bugün bunun da bir değerlendirmesinin yapılmasını bekliyoruz. Henüz erken ama kamuoyunda bir soru var. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Aslında 2 hafta sonra bir kabine toplantısı daha var ayın 18'inde. O toplantıda netleştirilmesi beklentisi var ama bugün bir değerlendirme olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj verir mi? Bunu da takip edeceğiz Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. İran savaşı ABD Başkanı Donald Trump'a oy kaybettiriyor. Trump'a verilen destek en az düzeye gerilemiş durumda. Anketler Kasım'daki kongre seçimlerinde Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin iyi bir sınav veremeyeceğini gösteriyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler Başkan Donald Trump'ın halktan aldığı desteğin giderek azaldığını gösteriyor. Washington Post ve ABC News'un ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre Trump'ın İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66'ya yükseldi. Savaşı iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise %33'te kaldı. Ekonomi politikalarında da Trump'ın karnesi zayıf. Ekonomi konusunda halktan aldığı destek 7 puan düşerek %34'e geriledi. Enflasyon konusunda aldığı destek 5 puan düştü ve %27'ye indi. Hayat pahalılığı ile ilgili politikasına destek de %23'le sınırlı kaldı. Bu konuda destek vermeyenlerin oranı %76'ya yükseldi. Donald Trump'ın halktan aldığı genel destek ise %37. Trump'a destek vermeyenlerin oranı %62'ye çıktı. Trump'a verilen destek iktidara geldiği günden beri en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Trump'ın kendi seçmen kitlesi Cumhuriyetçiler arasında destek oranı ise %85'te seyrediyor. Ancak Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlar arasında aldığı destek %56'ya geriledi. Bağımsızlar arasında aldığı destek %25'e düştü. Trump'ın halktan aldığı desteğin zayıf olması, partisi Cumhuriyetçileri de ara seçimler öncesinde zora sokuyor. Yapılan anketlere göre Cumhuriyetçilerin kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetme olasılığı giderek artıyor. Son anketlere göre Cumhuriyetçilerin senatoyu kaybetme riski doğmuş durumda. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan ankette Temsilciler Meclisi'ne kimin kazanacağı sorusuna verilen cevapta Demokratlar 5 puanla önde gidiyor. Anketler ayrıca Amerikalıların giderek artan bir bölümünün Trump'ın zihinsel yeterliliğini sorgulamaya başladığını da ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı Donald Trump'ın zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyledi. Etkili bir şekilde görev yapabilecek kadar iyi fiziksel sağlığa sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise %55 olarak belirlendi.
0: İsrail ve ABD'nin hesaplamalarına göre İran'da savaşta zayıflaması beklenen rejimin tam aksine güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İranlılar rejimin iç baskıyı arttırmasından kaygı duyduklarını söyledi. BBC'ye konuşan İranlılar rejimin intikamcı bir ruh haline büründüğünü savundu.
3: Yönetim karşıtı protestolar, savaş ve ardından gelen ateşkes. İran rejimi hala ayakta. İsrail'in istediği gibi İran'daki savaş yönetim değişikliğine yol açmadı. Aksine rejimin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülke içinde görüştüğü İranlılara göre rejim zayıflamak yerine kök salıyor. Hatta BBC'nin konuştuğu bu kişilere göre rejim intikamcı bir ruh haline bürünmüş durumda. Adlarının açıklanmasını istemeyen rejime muhalif olan isimler, savaşta üst düzey yetkililerin öldürülmesiyle ilk başta umutlandıklarını anlattı. Ancak Trump yönetiminin arzu ettiği gibi öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yerine daha uzlaşmacı yeni isimler geçmedi. BBC'nin konuştuğu İranlılar aksine ülkede devrim muhafızlarının güçlendiğini belirtti. En büyük korkuysa savaşın tamamen sona ermesinin ardından rejimin iç baskıyı artırması. Savaştan bu yana binlerce kişi gözaltına alındı. Savaş boyunca siyasi mahkumların idamlarına da hız birindi. 21 kişi idam edildi. Bunun son 30 yılın en yüksek sayısı olduğuna dikkat çekildi. İdam edilenlerden 9'unun Ocak'taki yönetim karşıtı gösterilerle bağlantılı olduğu, onun muhalif gruplara üye olmakla suçlandığı, ikisinin ise casuslukla itham edildiği belirtildi. BBC'ye konuşan İranlı avukatlar, savaşta hapishanelerdeki mahkumlara muamelenin de kötüleştiğini anlattı. Bağımsız gazetelerin ülkede savaşla ilgili haber yapmaktan korktukları da belirtiliyor. Baskı artarken sokaklarda muhaliflerin seslerinin artık hiç çıkmadığına dikkat çekiliyor.
0: Nisan ayında enflasyon beklentilerin üzerine çıktı. Enflasyon geçen ay %4,18 arttı. Yıllık enflasyon da %32,37'ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında ana harcama gruplarında en fazla artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Onu %7,99 ile konut izledi. Üçüncü sırada %4,29 ile ulaştırma, dördüncü sırada ise %3,5 ile lokanta ve konaklama geldi. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da %10,5 olarak hesaplandı. Bu rakama Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek. İşçi ve Bağkur emeklileri için de 4 aylık enflasyon artışı %14,64 olarak kayda geçti. Mayıs ayı için kira artış tavanı da %32,43 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Duruşma yarın ertelendi. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz pimpon topu muyuz, getiriliyoruz, götürülüyoruz" diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Davada 77'si tutuklu, 414 sanık bulunuyor. 33 sanık da duruşmalar sırasında tahliye edildi. Cumhuriyet Halk Partisi seçim startını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin tüm kadrolarının bugün itibariyle sahaya indiğini söyledi. Özel, "iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz" dedi.
4: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
4: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
3: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
4: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
0: Tokat'ta şiddetli yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü, bir araç hasar gördü ve o anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Topçam mahallesindeki Yeni Hayat Evleri sitesinde kaydedildi. Yoğun yağış nedeniyle toprak zemin yumuşadı, sitenin istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki bir otomobil toprakla birlikte aşağı yuvarlandı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Polis sitede güvenlik önlemi aldı. Yıkılan duvarın etrafı çevrildi. AFAD ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Dün Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde çok ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Sağanak yağış, fırtına ve dolu aynı anda etkili olunca bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Büyük çapta maddi hasar oluştu. Ancak tehlike bitmiş değil. Peki hangi iller risk altında? Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
5: Süper hücre ve çoklu hücreler oluşması için sıcak ve çok nemli bir hava, şiddetli rüzgarlar ve farklı yönden esen rüzgarlar gerekliydi.
3: Böyle de oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde yıldırım, sağanak yağış, fırtına, hortum ve dolu aynı anda etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta hasar oluştu.
6: En önemlisi zaten basınç farkı. Basınç farklarının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor.
3: Ancak olumsuz hava koşulları henüz bitmiş değil. Özellikle de bazı inlere yönelik uyarılar var.
5: Adana'dan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'nın bir bölümü, Elazığ bu kesimde ve buna yakın yerlerde hala risk var. Hem bugün hem de yarın hala gök gürültüleri, bazı noktalarda yıldırımlar, hatta küçük dolu yağışları ve ani yağış devam edecek. Dere taşkınları yaşanabilir, yıldırımlar var. Bu iki gün dışarıda uzun süre kalmamak gerekiyor.
3: Ülkenin doğusunda bunlar yaşanırken batısındaysa birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Peki soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?
5: Bolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli arasında kar yağışı bugün de devam edecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar hızla yükseliyor. Yeniden 20-25 derecelere doğru çıkacak.
0: İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi %71'e ulaştı. İstanbul'da hafta sonu da sağanak etkiliydi. Yağmur barajlardaki su seviyesine olumlu etki etti. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı ortalama %71 olarak ölçüldü. Ömerli ve Elmalı barajındaki doluluk oranı %94'ü, Darlık barajında %89'u gösterdi. En az su seviyesi ise %46 ile Istırancalar ve Sazlıdere barajlarında ölçüldü. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Karadeniz'de başıboş mayın ve insansız deniz aracı tehlikesi arttı. Bu mühimmatlardan bazıları zaman zaman Türk sahillerine de vuruyor. Son örnek İstanbul Sarıyer'de yaşandı. SAS komandoları kumsalda bulunan mühimmatı inceliyor.
3: Karadeniz sahillerinde yine askeri bir mühimmat bulundu. İstanbul Rumeli Feneri'nde kumsala vuran mühimmatı vatandaşlar ihbar etti. Jandarma, sahil güvenlik ve SAS komandoları olay yerine sevk edildi.
7: Bu şüpheli cisim için torpido tüpü iç bileşeni diyebiliriz. Denizaltılarda kullanılan. Denizaltı akustik şamandıraların bir parçası diyebiliriz. Basınçlı test kapsülleri diyebiliriz.
3: Mühimmatın üzerinde Rusya yazılar bulunduğu anlaşıldı. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türk sahillerine çok sayıda başıboş mayın ve insansız deniz aracı vurmuştu.
7: Bu mühimmatın harpbaşı içeren, yani patlayıcı içeren kısmı yok şu an üzerinde. Dolayısıyla bu şekliyle bir tehlike teşkil edeceğini çok fazla söyleyemeyiz. Biz halk olarak çok böyle karıştırmaya, kurcalamaya meraklı insanlarız. Lütfen bu tipte bilinmedik bir şey bulduklarında ilgili makamlara haber versinler.
3: Askeri mühimmat, sualtı savunma komandoları tarafından incelenmek üzere götürüldü.
0: Gazze'de de yeniden savaşa dönme olasılığı artıyor. Barış Kurulu'nun Hamas'a silahsızlanma teklifini kabul etmesi için verdiği süre doldu. Kahire'deki görüşmeler Hamas'ın silah bırakması konusunda çıkmaza girdi. İsrail medyası Tel Aviv'in Gazze'de yeniden savaş senaryolarını masaya yatırdığını bildiriyor. Hamas'ta İsmail Haniye'den boşalan liderlik koltuğuna ise Halit Meşal'in seçildiği iddia edildi.
3: Barış Kurulu ve Hamas arasında silahsızlanma konusunda anlaşma sağlanamıyor. İsrail medyasına göre Netanyahu hükümeti Gazze'de savaşa dönüşü değerlendiriyor. Jerusalem Post, Barış Kurulu'nun Gazze Yüksek Temsilcisi ve Halin El Hayya liderliğindeki Hamas heyeti arasındaki Kahire'deki görüşmelerin tıkandığını yazdı. Hamas, ateşkesin ilk evresinde İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine şart koşarken, Tel Aviv, sarı hat olarak bilinen stratejik noktalardan geri adımı kabul etmiyor. Kahire'deki görüşmelerde Hamas'ın hangi silahları teslim edeceği konusundaki belirsizliğin de sürdüğü ifade ediliyor. Gazze Barış Konseyi'nin Hamas'a silah bırakmak için verdiği süre ay başında doldu. Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasını görüşmek için toplandığı bildirildi. Savaşa dönüş konusunda Washington sessizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlaması halinde savaşa destek verip vermeyecekleri sorusunu yanıtsız bıraktı. Öte yandan Lübnan medyası Hamas'taki kritik liderlik düğümünün çözüldüğünü yazdı. Hizbullah'a yakın El Ahbar gazetesi, Hamas'ın Gazze kanadının iç seçimlerini tamamlayarak Harit Meşal'i siyasi büro başkanı olarak seçtiğini bildirdi. Ancak seçim süreciyle ilgili soru işaretleri de var. Habere göre bu sonuçlar şimdilik sadece Gazze oylamasını yansıtıyor. Batı şeria ve dış delegelerin oy kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Hamas'ın en üst düzey lideri ve siyasi büro şefi İsmail Haniye 2024'te İsrail tarafından Tahran'da öldürülmüş, liderlik seçimi savaş sebebiyle ertelenmişti.
0: Bir yeni gelişme, bültenin başında Hürmüz'de tansiyon yükseldi demiştik. İran basını bir Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. Sonrasında o ifade hedef alındı, engellendi şeklinde değişti. CENTCOM'da herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığını duyurmuştu. Yeni bir açıklama yine CENTCOM'dan geldi. Yani Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan diyor ki ABD bayrağı taşıyan iki ticari gemi Boğazı, Hürmüz Boğazı'nı başarıyla geçti. Bu yeni bir gelişme, zira Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolü altında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu sabahtan itibaren geçecek gemilere güvenlik sağlayacaklarını söylemişti. Sonrasında yaşanan gerilim ve bugün şu dakikada Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı bir açıklama yaparak ABD bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiğini duyurdu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararına dair konuştu. Yeni bir durum değil dedi. Washington'ın Berlin'e seyir füzeleri konuşlandırma planının da şimdilik askıda olduğunu belirtti.
8: ABD, Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı kriz sonrası kıtadaki asker sayısını azaltıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de karara ilişkin konuştu. Merz, 5000 askerin geri çekilmesinin yeni olmadığını söyledi. Belki abartılıyor ama yeni bir gelişme yok dedi. Almanya'daki ABD birliğinin eski başkan Joe Biden tarafından yerleştirilen geçici bir birlik olduğunu hatırlattı. Başbakan Merz, ABD'nin Almanya'ya Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırma planının rafa kalktığını belirtti. Amerikalıların bile yeterli miktarda füzesi yok ifadelerini kullandı. Alman Başbakan Berlin-Washington hattında NATO kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. NATO'nun nükleer caydırıcılığına yönelik Amerikan taahhüdünde hiçbir kısıtlama yok diye konuştu. Friedrich Merz, Tahran'ın Amerika'yı müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını iddia etmişti. Bu açıklamasını savundu. Trump ise bunun karşılığında Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekileceğini söylemişti. Merz, Trump'la Temmuz ayında Türkiye'deki NATO zirvesinde buluşmayı planlıyoruz dedi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor'u tebrik etti. MHP lideri Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren'e bir kutlama mesajı gönderdi. Mesajda Ahmet Spor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum ifadesi yer aldı. Bahçeli, bu anlamlı başarıyı Diyarbakır'ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum diye konuştu. Maliye vergi denetimleri kapsamında bu kez sporcuları mercek altına aldı. 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.
3: Sporcular vergi radarında. 5 milyar liranın vergi dışı bırakıldığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, farklı branşlardan 4716 sporcunun kazançlarının tek tek araştırıldığını bildirdi. 228 sporcu ise riskli görülerek denetim kapsamına alındı. Bu kişilerin vergi dairesinde aktif bir ticari kaydı, vergi numarası veya vergi borcu bulunmamasına rağmen piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan ultra lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Ayrıca 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar alım yaptıkları belirlendi. Herhangi bir gelir bindirmeyen veya bindirdiği gelirin harcamasıyla uyumsuz olduğu tespit edilen 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Gönüllü uyuma davet edindiler. Hürriyet gazetesine konuşan Şimşek, varlık barışı için tarihte verdi. Kısa sürede meclise sunulması beklenen varlık barışı uygulaması kapsamında kara para konusunda üst düzey önlemler alınacağını söyledi.
9: Bu uygulamadan yararlanmak için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak. Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için ise kademeli bir vergilendirme öngörülüyor. Bildirime konu edilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belli bir süreyle ve belli varlıklarda tutulması halinde ise farklı oranlarda vergileme mümkün olabilecek.
3: Şimşek uygulamada başta mali eylem görev gücü olmak üzere uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum sağlanacağını belirtti.
0: Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde salgın nedeniyle 3 kişi öldü, bir yoğun bakımda olmak üzere en az 5 kişinin hasta olabileceği aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü salgın ölümlerini doğruladı. Gemideki salgının kemirgenlerden insanlara bulaşan hantavirüs olduğu ifade ediliyor. Virüsün insanlar arasında bulaşma hızının düşük olduğu açıklandı. Ancak gemi

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Bugün kuzey illerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın hattında çok şiddetli yağacak yağmur nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Ayrıca yurdun iç kesimlerinde geceler çok soğudu. Zirai don riski var.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
0: NTV Radyo.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi Akbank.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
4: geçiyorum. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Küresel ısınmanın etkilerini hayvanlar da çok yakından hissediyor. Özellikle de yazın uzaması ve mevsimlerin kayması doğanın dengesini bozduğu kadar hayvanların da dengesini şaşırtıyor. Türkiye'de bölge bölge ayılar bu durumdan nasıl etkilendi ve bu durum onların yaşam döngüsünde nasıl bir aksamaya neden oldu? WWF Türkiye Yaban Hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü anlatıyor.
8: Ayıların kış uykusu sürecine bakacak olursak bu birçok diğer kış uykusunda yatan memeliden biraz daha farklı bir metabolik süreç. Tam bir kış uykusu süreci yaşamıyor boz ayılar. Yani mesela küçük bir kemirgen kış uykusuna girdiği zaman vücut sıcaklıklarını çok düşük değerlere indirebiliyorlar. Ama ayı tabii iri cüsseli bir hayvan. Bu kadar vücut sıcaklığını indirip yükseltmesi, tekrar eski konumuna getirmesi ciddi bir enerji kaybı olacağından. O sadece 4-5 derecelik bir sıcaklık düşüşü oluyor. Ama buna rağmen zaten ayıların hatta bilimsel araştırmalara da konu olabilecek şekilde kış uykusunda neredeyse hiç kas kaybı yaşamadan, uzun süre dışkı idrar yapmadan bu uyku sürecini geçirebiliyorlar. Ama bu süreçte de dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı açıklar. Yani hemen bir dışarıdan bir uyaran olunca uyanabiliyorlar. O yüzden de kış uykusuna yattıkları zaman etraftan gelebilecek rahatsız edici uyarılar, tabii ki sıcaklık da kış uykusu sürecinde çok önemli. Yani kış uykusuna girişte sıcaklık o kadar önemli değil. Kış uykusu sürecine ne sağlıyor? Her şeyden önce boş bir mide, açlık sağlıyor. Zaten kış uykusuna girmeyen ayıların olduğu bölgelere baktığımız zaman ya burada yeterince kış uykusu öncesinde beslenememiş oluyor. Yani o yaşadığı habitat ona sağlıklı bir beslenme imkanı

0: sunma yeteneğini kaybetmişse bu süreçte maalesef sağlıklı bir kış uykusuna giremiyorlar. Ya da etrafta kolay besin kaynağı varsa, örneğin insan atıklarının olduğu bir çöplük gibi, bu süreçte de kolay o besinlere ulaşabildiği için de kış uykusu sürecine girmekte güçlük yaşayabiliyorlar. Tabii sıcaklık da bu kış uykusu sürecinin sağlıklı yürümesinde önemli bir etken oluyor. İşte iklim değişikliğine bağlı olarak artan mevsimsel sıcaklık ortalamaları kış uykusu sıcaklığının da tabii ki değişmesine neden oluyor. Ve sürekli bir uyanma, tekrar uyuma hali gibi durumlar, yani uykunun devamlılığı açısından sorun teşkil ediyor. Ki nasıl ki biz böyle gece 2'den fazla 4-5 kere uyanırsak, sabah uyandığımızda sinirli ve kendimizi iyi hissetmezsek, ayılar için de benzer durum oluyor. Dolayısıyla sağlıksız bir kış uykusu sonrasında da etrafta böyle sinirli ayılar ortaya çıkması normal oluyor.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Gazeteci, yazar ve küratör Hasan Mert Kaya'nın İstanbul'un Lezzet Durakları isimli kitabı Kronik'ten yayımlandı. Hasan Mert Kaya 1974 İstanbul doğumlu, doğma büyüme Beşiktaşlı. Kabataş Erkek Lisesi'nin ardından Bilgi Üniversitesi'nde televizyon gazeteciliği ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi müzecilik ana bilim dalında yüksek lisans yaparak akademik çalışmalarını müzecilik, kültürel miras ve sergileme alanlarında derinleştirdi. Çeşitli dergilerde editör olarak görev yapan Kaya, aynı zamanda önemli sergilerin içerik ve prodüksiyon küratörlüğünü de gerçekleştirdi. Farklı kültürlerin hikayeleri ve gastronomi üzerinden toplumların hafızası üzerine çalışan Kaya, bilhassa İstanbul'un çok katmanlı kimliğini ve mutfak kültürünü inceledi. Efendim, malum İstanbul dünyanın en zengin gastronomi miraslarından birine ev sahipliği yapmakta. Doğu ile Batı'nın kesişim noktasında yer alan konumu ve farklı kültürlerin etkileşimiyle kadim kent, kendine mahsus zengin bir yemek kültürü geliştirmiş. Roma ve Bizans dönemlerinden Osmanlı'ya intikal eden mirasın yanında, göçler, fetihler ve ticaret yolları sayesinde Anadolu, Balkanlar, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarından evrilen tatlar bu kültürün oluşmasında önemli rol oynamış. Bugün bahsini ettiğimiz İstanbul'un lezzet durakları okuru işte bu çok boyutlu mirasın izini sürmeye çağırıyor. Hasan Mert Kaya bazen 1883'ten beri aynı tezgahta yoğrulan acı badem kurabiyesinin ardına düşüyor, bazen 3 kuşaktır kaynayan lokum kazanlarının başında bir ailenin hikayesine tanıklık ediyor. Fatih'ten Üsküdar'a, Beyoğlu'ndan Beşiktaş'a uzanan bu yolculuk eşsiz lezzetlerin olduğu kadar İstanbul'un ruhunun da haritasını çıkarıyor. Kaya'nın kitabında tatlıcılardan kebapçılara, köftecilerden turşuculara, dondurmacılardan esnaf lokantalarına, pidecilerden kuru fasulyecilere, kavurmacılardan yöresel mutfaklara, Aklınıza gelebilecek her türden lezzete ev sahipliği yapan müesseseler tanıtılıyor. Her müessesenin adresi, menüsü, çalışma saatleri gibi bilgilere kitaptaki kare kodlardan ulaşmak mümkün. Hasılı İstanbul'un lezzet durakları, şehrin hafıza, kültür ve yaşam biçimi rehberi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Bu hafta konumuz Hindistan cevizi, etiyle, sütüyle, suyuyla, her şeyiyle Hindistan cevizi. Şimdi Hindistan cevizi konusu aklıma nereden geldi? Geçen hafta bitki bazlı sütleri yapmıştık. Hindistan cevizi de aslında çok önemli bir kısım tutuyor. Fakat yeterince yer vermedim diye düşündüm. Çünkü Hindistan cevizi aslında son derece ilginç. Bize yeni ve egzotik bir malzeme gibi geliyor. Bütün Hindistan cevizleri eskiden marketlerde satılmaz. Ama şimdi Hindistan cevizinin suyu olsun, sütü olsun, kendisi meyve olarak olsun her yerde bulunuyor. Şimdi eskiden de aslında Hindistan cevizi Osmanlı mutfağında varmış. Hint okyanusundan gelen, uzaklardan gelen her şey bir anlamda kolay nakledilebilir olduğu için, yani çabuk bozulabilir bir meyve olmadığı için, aylarca durabildiği için ve top gibi sert, kırılıp ezilip bozulmadığı için ticareti yapılabilen ürünlerden biri. Ama Hindistan cevizi diye bakınca kaynaklarda epey kafamız karışabilir. Bir kere bir küçük Hindistan cevizi diye adlandırılan Cevzi Bevva var. Cevzi Bevva aslında tamamen farklı bir şey. Hindistan ceviziyle hiç alakası yok. Tek bağı belki uzaklardan, yani uzaklardan gelen her şeye Hint dendiği için uzak diyarlardan gelen bir baharat. İngilizce'de nutmeg veya muskat adıyla anılabiliyor. Almanca'da muskat. Pek çok dilde bu isimlerle adlandırılıyor. Biz de küçük Hindistan cevizine benzetmişiz. Aslında küçük Hindistan cevizi deyince gerçekten de üstünün dokusu falan böyle. Hani bir şekilde Hindistan cevizini hatırlatıyor. Ama en fazla bir pekan cevizi büyüklüğünde ya da işte normal bildiğimiz cevizden bile ufacık bir baharat. Ama kokusu çok güçlü, etkisi çok güçlü. Ve Cevzi Bevva'nın, yani bugün muskat veya küçük Hindistan cevizi diye satılan baharatın Osmanlı mutfağındaki yeri müthiş. Bir başka yanılgı da Keşkülü Fukara'nın kapı. Şimdi Keşkülü Fukara, fukara kapı, yani fakir kapı demek. Dervişlerin kapı kapı dolaşıp böyle bir kap içinde, o da aslında işte Hindistan ceviziyle karıştırılan, ona gene benzeyen bir bitkinin kabuğu. Fransızca'da coco de mer diye bilinen, deniz Hindistan cevizi diye bilinen bir bitki. Şimdi bunun hikayesi de ilginç. Coco de mer aslında Hindistan cevizi kabuğuna benzemiyor. Hindistan cevizi kabuğu yuvarlak top gibi, bildiğimiz Hindistan cevizinin kılıfı gibi. Fakat coco de mer iki ayrı lobdan oluşuyor ve çok daha büyük. Şimdi coco de mer kapları o kadar kıymetliymiş ki eskiden müzelerde görürsünüz. Ben mesela Edirne Müzesi'nde görmüştüm. Kenarlarına gümüşten veyahut da altından şöyle bir tutak da yapılabiliyor. Boyuna asılıyor. Yani kendi başına bir heykel gibi bir görüntüsü var. Evet, Keşkülü Fukara'nın hikayesi de ilginç. Onun içine de Hindistan cevizi de giriyor. Her türlü kuru yemiş giriyor. Bugünlerde daha çok bademden de yapılsa, aslında her malzemeden biraz biraz toplanarak yapılan bir sütlü tatlı olduğu için içinde Hindistan cevizi de olabiliyor. Evet, Hindistan cevizinin her haline bakacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Senenin üçte birini geride bıraktığımız, tamamladığımız bu günlerde ekopolitik gündemin bir numaralı maddesini hiç şüphesiz gene Körfez Savaşı oluşturuyor. Esasen bu süre gelen ve ikinci ayını geride bırakan savaş koşullarının nasıl adlandırılması gerektiği konusunda da kafalar karışık. Öyle ya, ilk başta hatırlanacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve İran Savaşı olarak adlandırılıyordu. Daha sonra İran'ın özellikle Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği saldırılar ve savaşın içine onları da adeta çekmesiyle beraber Körfez Savaşı, Orta Doğu Savaşı gibi adlandırmalar gündeme geldi. Bazıları İran Savaşı olarak da adlandırıyorlar. Bunu tabii tarihin ileriki dönemlerinde belki daha doğru bir niteleme olacak ama hepimiz hangi çatışmadan, hangi gerginlikten, hangi savaş koşullarından bahsettiğimizi biliyoruz. Esasen savaşın gidişatı çerçevesinde, savaş modellemesinde şu anda sönümlenme aşamasındayız. Sönümlenme iklim ve aşaması 2 haftaya aşkın bir süredir devam ediyor. Savaşların genel gelişim modeli içerisinde sönümleme aşamasının yani geçici ateşkes koşullarının sonlandırılması ve ateşkesin kalıcı olarak barışa doğru bağlanması veya mutabakata varılması gerekiyor. Bu konuda karşılıklı çabalar devam ediyor. En son hafta sonu itibariyle İran'ın ilk önce 12 sonra 2 maddelik ilavesiyle 14 maddelik bir plan sunduğu açıklandı. Bu plana her ne kadar Başkan Trump kategorik bir red cevabı verse de İran'dan dakikalar önce gelen farklı bir açıklama oldu. Görüşmelerin sürdüğü ve aslında Amerika'nın olumlu yaklaştığına dair bir açıklama oldu. Ama esas güncel gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Trump'ın sosyal medya hesabından duyurduğu yeni bir girişim. Bunun adı da Project Freedom, Özgürlük Projesi. Bilindiği üzere 20 bin gemici ve yüzlerce gemi Hürmüz Boğazı'nda adeta hapt kalmış durumda, mahpus kalmış durumda. Herhangi bir yere gidemiyorlar. Bu çerçevede Başkan Trump tırnak içinde tamamen insani nedenlerle, bu işte hiçbir dahli olmayan, taraf olmayan masum ülkelerin gemilerini ve gemicilerini kurtarmak amacıyla 15 bin Amerikalı askerin ve gemilerin katılacağı bir kurtarma operasyonunu başlatacaklarını söylüyor. İran'da hemen karşı bir açıklama yaptı. Böyle bir girişimin ateşkesin ihlali olacağını söyledi. Tabii adlandırma da enteresan. Project Freedom. Daha evvel hatırlarsanız 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan'a yapılan operasyonun adı da Operation Freedom, yani özgürlük operasyonu olarak adlandırılmıştı. Bu biliyorsunuz işin maalesef bir de halkla ilişkiler yönü var. Öte taraftan Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent hafta sonu verdiği demeçte İran üzerindeki ekonomik ambargo ve kıskacın hiç gevşetilmeden sürdüğünü ifade ediyor. Gerçekten İran'ın da anlaşmaya yakın bir tavır izlemesinin ardında bu var. Scott Bessent diyor ki işte böyle 3-5 kuruş ufak tefek geçiş ücreti alabildiler ama daha fazlasını zaten alamayacaklar. Bu statüyü de sürdüremeyecekler. Yakında anlaşmaya razı olacaklar şeklinde bir ifadesi var. Evet, İran'ın hakikaten üzerinde önemli bir ekonomik ambargo var. Aynı zamanda kripto müdahaleleri de gündemde. Biliyorsunuz İran birçok uluslararası operasyonu yaptırım ve ambargoları delmek adına kripto paralar gibi vasıtalarla sürdürmeye çalışıyor. Amerika'nın da onunla ilgili operasyonları yoğunluk kazanıyor. Tabii OPEC Plus ülkelerinden 7 ülkeden gelen bir açıklama da gerçekten önemli bir şekilde piyasalarda değerlendirilmeye alındı. Buna göre Temmuz ayından başlayarak 188 bin günde 188 bin üretim fazlası gerçekleştirilecek. Üretimin fazlalaşması ne demek? Petrol fiyatlarının aşağı yönlü baskılanması demek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılmasından sonra yeni bir durumla karşı karşıyayız. Savaşın nasıl sonuçlanacağı, bu sönümlenme durumunun barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bilinmiyor. Ancak bütün dünyada şu an itibariyle daha ziyade savaşın veya sönümlenme ikliminin süreceği ve er veya geç sona ereceği yönünde değerlendirmeler ağırlık kazanıyor. Nitekim İran'da gene saatler evvel bu 12 artı 2 14 maddelik planının bir ay boyunca geçerli ve masada olacağını ifade etti. Taraflar hani Anadolu deyimiyle hem birbirlerine kuşak sarkıtıyorlar, birbirlerine karşı bir parça hani tutumlarını ve sertliklerini elden bırakmıyorlar. Ama öbür taraftan da hani istemem yan cebine koy kabilinden bir parça daha yumuşayan bir ortam var bizden söylemesi. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün biliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Spor haberleri başlıyor.
8: Kadın voleybolunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank oldu. Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
9: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
10: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
9: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
11: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
9: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
8: Son iki haftasına girilen Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. 32. hafta itibariyle herhangi bir takımın Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmedi. Dün oynanan maçlarda düşme ihtimali bulunan takımlar birbirleriyle karşılaştı. Kayseri Spor, Eyüp Spor ve Kasımpaşa Kocaeli Spor maçları 1-1 biterken Antalya Spor, Alanya Spor 0-0 berabere kaldı. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla 28 puanda kalan Gençler Birliği 16. sıraya gerileyerek haftayı düşme hattında tamamladı. Kayseri Spor 27 puanla 17. basamakta yer alırken Fatih Karagümrük 24 puanla son sırada kaldı. Düşme hattının üstündeki Antalya Spor ve Eyüp Spor'un ise 29'ar puanı bulunuyor. İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların başrolünde milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu vardı.
12: Inter'in şampiyonluk dansını Hakan Çalhanoğlu yaptı. İtalya Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen takımın kutlamalarına milli takım kaptanının yaptığı Moonwalk damga vurdu. Taraftarlar da 21. şampiyonluğu Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda kutladı. Son 3 sezonda ikinci kez zirveye çıkan lacivert siyahlılar, meşaleler ve havai fişeklerle geceyi aydınlattı. ...2021'de Milan'dan transfer olduğu Inter'de başarılı bir kariyere imza atan Hakan Çalhanoğlu, kulüpteki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 5 sezonda 7 kupa kaldıran milli yıldız, takımıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
8: Zeynep Sönmez dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı. Milli tenisçi son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan 24 sporcu kariyer rekoru kırdı. Bu sonuçla Zeynep WTA'nin haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı ve 65. oldu. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. Madrid Açık tenis turnuvasında tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner oldu. Finalde Alexander Zverev'le karşılaşan dünya bir numarası 2-0 kazanarak kupayı kaldırdı.
12: Jannik Sinner, Madrid Açık'ın yeni şampiyonu. Finalde Alman Alexander Zverev'le karşılaşan dünya bir numarası kupaya rahat uzandı. Final maçında çok etkili bir oyun sergileyen Sinner, 57 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.
13: Oynadığım seviyeden çok memnunum. Bu şekilde bir şampiyonluk daha kazanmak inanılmaz. Benim için çok şey ifade ediyor. Yine inanılmaz bir turnuva oldu.
12: 24 yaşındaki Sinner böylece üst üste 5 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçti. İtalyan sporcu Roma Açığı da kazanırsa Novak Djokovic'in ardından takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını kazanan ikinci oyuncu unvanını alacak. 2026 Roma Açık 5 Mayıs Salı günü başlayacak.
8: NBA playofflarının ilk turu dün gece tamamlandı. Detroit ve Cleveland 7. maçta konferans yarı finaline yükseldi.
12: Detroit Pistons NBA playofflarında 18 yıl sonra konferans yarı finali gördü. Doğu'da favori olduğu seride Orlando Magic karşısında 3-1 geriye düşen Pistons 7. maça taşıdığı eşleşmenin son düellosunu farklı kazandı. 116-94'lük zaferde Kate Cunningham 32 sayı, Tobias Harris 30 sayıyla yıldızlaştı. Pistons'ın sıradaki rakibi de 7. maçla belli oldu. Toronto Raptors'ı 114-102 yenen Cleveland Cavaliers seriyi 4-3 kazanarak Doğu yarı finaline çıktı. Cavaliers'ta Jared Allen 22 sayı ve 19 reboundla karar maçına damga vurdu. NBA'de playoff heyecanı konferans yarı finalleriyle devam edecek.
8: Formula 1'de Miami Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki Mercedes pilotu üst üste 3. kez podyumun ilk basamağında yer aldı. Antonelli Çin ve Japonya'dan sonra Miami'de de 1. oldu. İtalyan pilot yarışı 3.2 saniye farkla kazandı. McLaren sürücüleri Lando Norris 2., Oscar Piastri 3. sırayı aldı. Son tura 3. sırada giren Charles Leclerc bariyere temas etmesiyle yarışı 6. sırada bitirdi. Formula 1'de sıradaki durak 22-24 Mayıs'ta Kanada Grand Prix'si olacak.

0: KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finansı'nda herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Pazartesi günü ülke genelinde yağışlı bir hava var. İstanbul ve İzmir'de yağmur kısa süreli. Güneş de görülebilir. Ankara ve Bursa'da sağanak yağmur var. İstanbul 14, Ankara 8, İzmir 19, Bursa 14, Antalya parçalı bulutlu 20 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılıyor. Zirveye Türkiye adına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Peşinyan'la görüştü. Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik dedi. Ziyarette önemli bir konuda da protokol imzalandı. NTV ekibinden Derya Cemoğlu Erivan'da notlarıyla yayına hazır. Derya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu protokol hangi alanda işbirliğini öngörüyor? Nasıl bir önemi var?
1: Burcu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci için bugün önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmesinde tarihi aynı köprüsünün restorasyonuna ilişkin bir protokol imzalandı. Buna göre iki ülke tarihi köprüyü birlikte onaracak. 45 dakika süren görüşmede imzalandı. Özel temsilciler imzaladı bu protokolü. Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan arasında imzalandı. Türkiye'nin özel temsilcisi Serdar Kılıç'la Ermenistan Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan bu protokolü imzaladı. Dediğimiz gibi bu somut bir kazanım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 18 yıl sonra Türkiye'den bu seviyede ilk ziyareti gerçekleştirdi. Ve bu ziyaret sırasında da bu protokol imzalandı. İpek Yolu Köprüsü Kars'ta tarihi bir yapı. Tarihi İpek Yolu'nun Anadolu'ya giriş noktalarından biri. Aslında ortaklaşa olarak yenilenmesi sürecin, normalleşme sürecinin hedefleri arasındaydı. Zaten üzerinde çalışılıyordu. Normalleşme sürecini ilerletecek bir adım bu protokol. Cumhurbaşkanı Yardımcısı sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı bu gelişmeyle ilgili. Mesajında sembolik ve somut işbirliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz ifadesini kullandı. Cevdet Yılmaz, köprünün restorasyonu hem bölge turizmine hem de iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine katkı sağlayacak. Bu açıdan önemli. Bu normalleşme süreci kapsamında somut bir kazanım olduğunu söyleyebiliriz. Bir kez daha söyleyelim. Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin Türkiye ile Ermenistan arasında bir protokol imzalandı. Buna göre iki ülke tarihi köprüyü birlikte onaracak Burcu.
0: Derya Cemoğlu aktardı ayrıntıları. İran basını Hürmüz'ü geçmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri gemisinin hedef alındığını, hatta vurulduğunu iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı bu iddiayı yalanladı. İran tarafından gelen yeni bazı açıklamalar var. Ayrıntılar için NTV muhabiri Ali Çabuk telefon attığımızda. Ali, hemen soralım, bu saldırıya ilişkin yapılan son açıklamalar neler?
2: Burcu, ilk yapılan açıklamada Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde söz konusu gemiye iki füzenin ateşlendiği ve füzelerin gemiye isabet ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Ancak buna bir düzeltme veya yeni bir güncelleme yapıldı. İlk etapta Reuters'ta konuşan İranlı kaynaklar Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemisinin geçişine izin verilmediği bilgisini paylaşıyorlar ve bir uyarı ateşinin açıldığı belirtiliyor. Herhangi bir gemide herhangi bir hasarın olup olmadığının ise belirsiz olduğu vurgulanıyor. Uyarı ateşine ilişkin bir detay geldi, İran basınına düştü. İki kez uyarıldığı belirtiliyor söz konusu geminin. ABD savaş gemisinin Umman açıklarına yaklaştığı, radarlarının kapalı olduğu, ardından radarlarını açtıktan sonra İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir uyarı verdiği ve bu uyarıda söz konusu eylemin boğazdan geçmeye çalışmanın ateşkes ihlali olacağı ve bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısının yapıldığı belirtiliyor. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine İran Deniz Kuvvetleri söz konusu gemilerin yakın çevresinde seyir halindeyken gemi savar füzeler, roketler ve silahlı insansız hava araçları ile bir uyarı ateşinin açıldığı Tasnim Haber Ajansı'nda yer aldı ve söz konusu uyarı ateşine ilişkin bazı detaylar paylaşıldı. Yine Tasnim Haber Ajansı'na konuşan kaynaklar, askeri kaynaklar, Tahran'ın her türlü senaryo hazır olduğu bilgisini paylaşarak ABD'nin ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanıyorlar ve ABD gemilerine ateş açmanın yanı sıra ihtiyaç olması halinde hayata geçirilebilecek diğer senaryolar da hazırlandığı ifadesi kullanıyor. İran kaynakları diğer senaryolar konusunda ise Babur Mendeb Boğazı'na işaret ediyorlar. Bir gerilimin yaşanması, askeri tırmanışın sıcak bir çatışmaya dönüşmesi durumunda İran'ın Babur Mendeb Boğazı'nı da kapatabileceği vurgusu yapılıyor. Derin muhafızlarından yapılan son açıklamada ise kuralları ihlal eden deniz araçları güç kullanılarak durdurulacaktır ifadesi kullanılıyor Burcu. Tüm denizcilik şirketleri ve taşımacılık sigorta kuruluşlarının devrim muhafızlarının duyurularına dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor yapılan son açıklamada. Öte taraftan İran Meclisi de yeni tasarısını, Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin tasarısını meclise getirmeye hazırlanıyor. Ulusal Güvenlik Meclisi'nde kabul edilmişti söz konusu tasarı. Bunun meclise gelerek burada da onaylanması bekleniyor. Henüz meclise gelmedi. Bu konuda son açıklama İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü Rızai'den gelmişti. Rızai yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı eski durumuna dönmeyecek ve nükleer konuda da ABD ile bir müzakeremiz olmayacak değerlendirmesini yaptı Burcu.
0: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hesaplamalarına göre İran'da savaşta zayıflaması beklenen rejimin tam aksine güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İranlılar rejimin iç baskıyı artırmasından kaygı duyduklarını söyledi. BBC'ye konuşan İranlılar rejimin intikamcı bir ruh haline büründüğünü savundu.
3: Yönetim karşıtı protestolar, savaş ve ardından gelen ateşkes. İran rejimi hala ayakta. İsrail'in istediği gibi İran'daki savaş yönetim değişikliğine yol açmadı. Aksine rejimin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülke içinde görüştüğü İranlılara göre rejim zayıflamak yerine kök salıyor. Hatta BBC'nin konuştuğu bu kişilere göre rejim intikamcı bir ruh haline bürünmüş durumda. Adlarının açıklanmasını istemeyen rejime muhalif olan isimler savaşta üst düzey yetkililerin öldürülmesiyle İlk başta umutlandıklarını anlattı. Ancak Trump yönetiminin arzu ettiği gibi öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yerine daha uzlaşmacı yeni isimler geçmedi. BBC'nin konuştuğu İranlılar aksine ülkede devrim muhafızlarının güçlendiğini belirtti. En büyük korkuysa savaşın tamamen sona ermesinin ardından rejimin iç baskıyı artırması. Savaştan bu yana binlerce kişi gözaltına alındı. Savaş boyunca siyasi mahkumların idamlarına da hız birindi. 21 kişi idam edildi. Bunun son 30 yılın en yüksek sayısı olduğuna dikkat çekildi. İdam edilenlerden 9'unun Ocak'taki yönetim karşıtı gösterilerle bağlantılı olduğu, onunun muhalif gruplara üye olmakla suçlandığı, ikisinin ise casuslukla itham edildiği belirtildi. BBC'ye konuşan İranlı avukatlar, savaşta hapishanelerdeki mahkumlara muamelenin de kötüleştiğini anlattı. Bağımsız gazetelerin ülkede savaşla ilgili haber yapmaktan korktukları da belirtiliyor. Baskı artarken sokaklarda muhaliflerin seslerinin artık hiç çıkmadığına dikkat çekiliyor.
0: Almanya Başbakanı Merz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'dan asker çekme kararına dair konuştu. Yeni bir durum değil dedi. Washington'ın Berlin'e seyir füzeleri konuşlandırma planının da şimdilik askıda olduğunu belirtti.
4: ABD, Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı kriz sonrası kıtadaki asker sayısını azaltıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de karara ilişkin konuştu. Merz, 5000 askerin geri çekilmesinin yeni olmadığını söyledi. Belki abartılıyor ama yeni bir gelişme yok dedi. Almanya'daki ABD birliğinin eski başkan Joe Biden tarafından yerleştirilen geçici bir birlik olduğunu hatırlattı. Başbakan Merz, ABD'nin Almanya'ya Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırma planının rafa kalktığını belirtti. Amerikalıların bile yeterli miktarda füzesi yok ifadelerini kullandı. Alman Başbakan Berlin-Washington hattında NATO kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. NATO'nun nükleer caydırıcılığına yönelik Amerikan taahhüdünde hiçbir kısıtlama yok diye konuştu. Friedrich Merz, Tahran'ın Amerika'yı müzakerelerde aşağıladığını, Amerikalıların da İran'dan çıkış stratejisi olmadığını iddia etmişti. Bu açıklamasını savundu. Trump ise bunun karşılığında Almanya'daki 36 bin Amerikan askerinden 5 bininin geri çekileceğini söylemişti. Merz, Trump'la Temmuz ayında Türkiye'deki NATO zirvesinde buluşmayı planlıyoruz dedi.
0: Gazze'de de yeniden savaşa dönme olasılığı artıyor. Barış Kurulu'nun Hamas'a silahsızlanma teklifini kabul etmesi için verdiği süre doldu. Kahire'deki görüşmeler Hamas'ın silah bırakması konusunda çıkmaza girdi. İsrail medyası Tel Aviv'in Gazze'de yeniden savaş senaryolarını masaya yatırdığını bildirdi. Hamas'ta İsmail Haniye'den boşalan liderlik koltuğuna ise Halit Meşrel'in seçildiği iddia edildi.
3: Barış Kurulu ve Hamas arasında silahsızlanma konusunda anlaşma sağlanamıyor. İsrail medyasına göre Netanyahu hükümeti Gazze'de savaşa dönüşü değerlendiriyor. Jerusalem Post, Barış Kurulu'nun Gazze Yüksek Temsilcisi ve Halin El Hayya liderliğindeki Hamas heyeti arasındaki Kahire'deki görüşmelerin tıkandığını yazdı. Hamas, ateşkesin ilk evresinde İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine şart koşarken, Tel Aviv, sarı hat olarak bilinen stratejik noktalardan geri adımı kabul etmiyor. Kahire'deki görüşmelerde Hamas'ın hangi silahları teslim edeceği konusundaki belirsizliğin de sürdüğü ifade ediliyor. Gazze Barış Konseyi'nin Hamas'a silah bırakmak için verdiği süre ay başında doldu. Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasını görüşmek için toplandığı bildirildi. Savaşa dönüş konusunda Washington sessizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlaması halinde savaşa destek verip vermeyecekleri sorusunu yanıtsız bıraktı. Öte yandan Lübnan medyası Hamas'taki kritik liderlik düğümünün çözüldüğünü yazdı. Hizbullah'a yakın El Ahbar gazetesi, Hamas'ın Gazze kanadının iç seçimlerini tamamlayarak Halit Meşal'i siyasi büro başkanı olarak seçtiğini bildirdi. Ancak seçim süreciyle ilgili soru işaretleri de var. Habere göre bu sonuçlar şimdilik sadece Gazze oylamasını yansıtıyor. Batı şeria ve dış delegelerin oy kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Hamas'ın en üst düzey lideri ve siyasi büro şefi İsmail Haniye 2024'te İsrail tarafından Tahran'da öldürülmüş, liderlik seçimi savaş sebebiyle ertelenmişti.
0: Bültenin başında aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Erivan'da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi anlamında önemli bir görüşme yaptı. Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. Şimdi bu önemli gelişmeyi gazeteci ve NTV programcısı Mete Çubukçu ile konuşacağız. Mete hoş geldin.
5: Hoş bulduk Burcu.
0: Tabii önemli bir ziyaret. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Öncelikle bu düzeyde temsiliyet ne anlama geliyor?
5: Ya bu önemli bir düzey ve önemli bir temsiliyet. Avrupa Siyasi topluluğu aslında hem AB ülkeleri hem AB'ye üye olmayan ülkelerin özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'nin yani kendi çerçevesinde değil ama farklı alanlarda bütünleşme, belki daha sonra birliğe katılacak ülkeleri de bir şekilde teşvik etmek hem siyasi hem ekonomik bir takım ilişkileri geliştirmek üzere kurulmuş bir yapı. Bu seferki zirvede Erivan'da toplanıyor. Daha önce de Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerde de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanılmıyorsam katılmıştı. Bu sefer de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erivan'a gitti. Önemli yani hem zirvedeki temsil, Türkiye'nin temsili önemli. Tabii zirve Erivan'da olunca daha başka bir önemi de ortaya çıkıyor. Özellikle Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde evet çok çok hızlı gitmese bile temkinli, emin ama normalleşmeye doğru da önemli adımlar atılıyor. O açıdan hem bu zirve hem Cevdet Yılmaz'ın zirve dolayısıyla yaptığı ikili görüşmeler, yani Türkiye'nin pozisyonu bölgedeki gelişmelerle ilgili Avrupa'yla ilişkiler açısından hem de Ermenistan-Türkiye normalleşmesinin konuşacağız. Atılan imzayla da Dediğim gibi daha somut noktalara doğru gittiğini de görüyoruz.
0: Tabii önemli bir protokol, şimdi atılan imzalardan bahsettin. Bu protokoldeki önem nedir? İçeriğindeki maddeleri de bakacak olursak ne ifade ediyor?
5: Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel adımların atılacağına dair maddeler vardı. Tabii bu işlerde yani siyaseten atılacak adımlar biraz daha yavaş, biraz daha temkinli, karşılıklı ülkelerin birbirlerini kontrol ederek hangi adımları atıp atmayacağından emin olarak ilerliyor. Ama kültürel açıdan geçen sene yanılmıyorsam bu protokol imzalanmıştı. Bu Kars ilimizin yakınında bulunan Ani harabeleri, yani resmi olarak Ani öğren yeri olarak geçiyor. Belki gitmiş, ziyaret etmiş vatandaşlarımız da vardır. Çünkü Kars'taki turizm arttıkça Ani'yi ziyaret de arttı. Ben de onu gördüğüm yerlerden.
0: Buranın restorasyonu tabii.
5: Aras Nehri'nin iki tarafında çok tarihi bir töp, yani 10-11. Yüzyıldan kalma ve daha sonra işte yıkılmış. O iki yakayı bir araya getirecek bir protokol. Yani kültürel açıdan başlanması aslında her iki tarafında niyetini, iyi niyetini bir şekilde gösteriyor. Aslında protokol atıldı ama bununla ilgili bir takım çalışmalar başlamış durumda. Yani proje çalışmaları özellikle Türkiye tarafından. Bu da normalleşme adımlarının yavaş yavaş daha somut, yani ekonomik ve de o jeopolitik açıdan önemli bir noktaya gittiğini gösteriyor. Çünkü sırada özellikle Alican Türkiye tarafında, Ermenistan tarafında Margara kapısının açılması, belki o biraz daha süre alacak ama şimdi atılacak adım oradan üçüncü ülkelerin, yani Türkiye ve Ermenistan dışındaki ülke vatandaşlarının normal geçişlerinin sağlanmasına geliyor. Yani o adımda atıldıktan sonra önce üçüncü ülke vatandaşlarının insani geçişleri, belki daha sonra da artık o ticari olarak açılacak.
0: Aslında çok önemli baktığımızda.
5: Ben geçen sene gitmiştim orada, hatta bir grup gitmiştik. Paşinyan kabul etmişti, röportaj falan da yapmıştık. Kapıya da gittik. Ermenistan tarafı tabii şunu göstermek istedi. Bizim tarafımızda, Margara tarafında hazırlıklar tamam, hakikaten yeni binalar yapılmış, yollar tamamlanmış. Hemen şöyle, yani elinizi uzatsanız karşıda Alican kapısı var ama 93'ten beri.
0: Evet.
5: 2023 depreminde Ermenistan'dan yardım gelmişti. Ya o kapı hatırladığım kadarıyla son defa o zaman açıldı ama normal olarak kapalı. O tabii Azerbaycan-Ermenistan ilişkileriyle de ilişkiliydi. Yani Ermenistan'ın özellikle anayasada bir takım işte maddeleri var giriş bölümünde, ya da Karabağ konusunda artık bir toprak talebinde bulunmayacağı ve Ermenistan'la artık sonsuz bir barış imzası atması şartıylaydı. Türkiye tabii ki hem kendi politikası normalleşme hem de Azerbaycan'la paralel olarak bu konuda hareket ediyor. Ama görülen işlerin normalleşme yolunda daha olumlu gittiği. Çünkü yaz aylarında da çok uzun süreden sonra Türk Hava Yolları Erivan'a uçuşlar başlattı.
0: Şimdi tabii 6 Haziran'da da bir seçim var. Paşinyan'da seçime giriyor ama bir rozet var Paşinyan'ın taktığı, aslında seçim nedeniyle taktığı diye ifade ediliyor. Nedir bu rozet ve bu seçimde tabii neler olacak?
5: Şimdi Paşinyan açıkçası geleneksel o baktığımız Ermenistan'da alışkın olduğumuz politikacılardan biraz değil, hayli farklı davranıyor ve radikal adımlar atıyor. Yani bu fotoğrafta da var Cevdet Yılmaz'da, protokol sonrası el sıkışıyorlar. Daha önce de bunu görmüştük, yakasında bir rozet yaptırmış. Evet. Şimdi eski haritalara baktığımızda Ermenistan'ın ya da Ermenistan politikacılarının hem İşte Batı Ermenistan tırnak içine diye ifade ettikleri Türkiye'yi de içine alan ve Karabağ'da içine alan haritayı hep temel alırlardı. Şimdi bu yakasına taktığı küçük rozet sadece Ermenistan sınırlarını gösteriyor. Yani ne o Türkiye'den iddia, ne Karabağ'dan iddiayı artık o yakasına taktığı rozette taşımıyor. Daha önce de şöyle yapmıştı. Bunlar tabii çok küçük ama sembolik adımlar. Yani Ermenistan'a girdiğinizde pasaportlarınıza damga vurulurdu ve o damgada Ağrı Dağı simgesi bulunurdu. O da başka bir iddia onlara göre. Ama onu da kaldırtmıştı. Yani böyle küçük gibi görülen ama orada hakikaten sinir uçlarına dokunan bir takım hareketler, girişimlerde bulunuyor. Ve 6 Haziran'daki seçimler hakikaten çok çok önemli. Bu toplantı da zaten bir şekilde hani oraya denk geldi ama seçimlere de Paşinyan'a Avrupa'nın desteği gibi. Çünkü Paşinyan bir şekilde Rusya'dan biraz daha bağlarını gevşetmek ve koparmak, biraz daha batıya yaslanmak istiyor. Söylemleri çok farklı. Artık Karabağ bizim sorunumuz değil, neredeyse o noktaya getiriyor. Yani bir artık oraya dönüş, oradan toprak talebi gibi daha önceki başkanların, cumhurbaşkanlarının iddia ettiği noktalarla seçime girmiyor. Çünkü şöyle bir baktım, yani 90'larda Petrosyan vardı. Petrosyan Suriye kökenli bir cumhurbaşkanıydı. O da daha yumuşak biriydi, onu da tanımıştık. Fakat ondan sonra gelen, Paşinyan'a kadar gelen bütün başkanlar hep Karabağ kökenli oldu ve Karabağ'ı bir şekilde seçimlerde hep kaldıraç olarak kullandı. İlk defa Paşinyan Karabağ meselesini artık gündemden çıkarmak ve kendi gündemlerine bakmak istiyor. Keza işte bir takım işte o 1915 iddialarıyla ilgili de çok farklı yorumları var. Bu açıdan da diasporadan ve o Karabağ kökenli daha radikallerden ciddi tepki alıyor. Önemli bir seçim. Evet. Eğer kazanırsa bir dönüm noktası olacak. Hatta anayasada o bağımsızlık bildirgesinde Türkiye ile ilgili, o toprakla ilgili olan maddeyi de değiştireceği söyleniyor. Bakalım, göreceğiz.
0: Peki bu zirve Rusya'ya bir mesaj olarak algılanabilir mi?
5: Tabii ki algılanır. Yani şimdi hatta Rusya geçen Putin'le görüşmüştü. Bu konuda bir takım böyle hani tehdit olmasa bile mesajlar yayınlamaya başladı. Karabağ Savaşı'ndan sonra ciddi bir kopuş meydana geldi. Hı hı. 2025'te Trump'ın iki ülkeyi bir takım protokollerle barıştırma süreci, barış anlaşması Azerbaycan-Ermenistan, arkasından bizim Zengezur Koridoru dediğimiz bölgede Trump yolu anlaşmasını imzalaması zaten o koridordan Rusya'yı bir şekilde bertaraf etmiş, dışarı çıkarmıştı. Bu zirvede Avrupa'nın Paşinyan'a, Ermenistan'a olan desteğini gösteriyor. Dediğim gibi de Paşinyan bunu seçimlerde Avrupa'nın desteği olarak da değerlendirecek ve kullanmaya başlayacak. Bakalım onun karşılığı olacak mı? Çünkü politikası dediğim gibi Rusya ile mesafeyi arttırmak, hı hı. Tamamen kopması mümkün değil. Enerji açısından, ticaret, hı, açısından belli ama siyaseten daha batılı bir yön çizmeye, Türkiye ile daha da yumuşamaya gitmeye çalışıyor. Bu zirvede, bu çerçevede değerlendirilebilir genel açıdan.
0: Rusya'nın Paşinyan'a bakışı nasıl peki?
5: Tabii iyi bakmıyor. Yani şimdi Rusya aslında Kafkasya'da Karabağ Savaşı'ndan sonra giderek zaten Azerbaycan mesafesini koymuştu. Şimdi son yıllarda da o savaştan sonra Paşinyan mesafe koyuyor. Ama bunu şöyle değerlendirmemek lazım. Coğrafi olarak, tarihi olarak ve ticari olarak Rusya ile her zaman bir şekilde işbirliği yapılmak durumunda. Özellikle Ermenistan'ın enerji açısından Rusya'ya ihtiyacı var ama askeri olarak, stratejik olarak daha farklı bir konumlanma içine girmek istiyor. Hı hı. Ermenistan ve Ermenistan'daki Paşinyan çizgisi buna da Rusya tepki gösteriyor. Çünkü o alanı kaybediyor. Özellikle Trump koridoru dediğimiz Zengezur koridoru ile yapılan anlaşmayla o bölgeyi en azından şimdilik Rusya'nın kaybettiğini söyleyebiliriz. Rusya Kafkasya'da genel olarak bence tıpkı Suriye'de olduğu gibi eskiye göre gücünü giderek yitiriyor.
0: Peki. Mete, çok teşekkürler yayınımıza katkılarından ötürü. Mete Çubukçu bizimleydi efendim. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi seçim startını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin tüm kadrolarının bugün itibariyle sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı.
6: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
6: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
3: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
6: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'da daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı. Aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emekleri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
3: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor,

0: 14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
1: Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 100 bin işçi kadro bekliyor ki Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, işçilerin aynı işi yapan kadrolu çalışanların 1/4 oranında maaş aldığını söyledi.
2: 100 bin kit taşeron işçisi kadro bekliyor. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir de kadro bekliyoruz.
0: Kamu iktisadi teşebbüsünde çalışan işçiler bir kez daha kadro istedi. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, ücret farklarının iş barışını bozduğunu söyledi.
2: Kadrolulara göre 1/3 daha az maaş alıyoruz. Bunun da düzeltilmesini talep ediyoruz. Bunun da düzelme yolu kadrodur.
0: Tediye, promosyon gibi ek ücretleri alamadıklarını da belirten Tatlı, 100 bin işçi ve aidedin kadro için düzenleme beklediğini söyledi.
2: Çalışma koşullarımız ağır oluyor. Devletimizin asıl işini yapan, asıl yükünü kaldıran kit taşeron işçileridir. Haliyle burada taşeron olduğumuz için mobbinglere maruz kalıyoruz. Sosyal haklardan mahrum oluyoruz.
1: 24 haftaya çıkan doğum izni için başvurular bugün başlıyor. İlave 8 haftadan yararlanmak için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra olması gerekiyor. Kamu özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamamış olanlara talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilecek. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Karadeniz'de başıboş mayın ve insansız deniz aracı tehlikesi arttı. Bu mühimmatlardan bazıları zaman zaman Türk sahillerine de vuruyor. Son örnek İstanbul Sarıyer'de yaşandı. SAS komandoları kumsalda bulunan mühimmatı inceliyor.
0: Karadeniz sahillerinde yine askeri bir mühimmat bulundu. İstanbul Rumeli Feneri'nde kumsala vuran mühimmatı vatandaşlar ihbar etti. Jandarma, sahil güvenlik ve SAS komandoları olay yerine sevk edildi.
3: Bu şüpheli cisim için torpido tüpü iç bileşeni diyebiliriz. Denizaltılarda kullanılan denizaltı akustik şamandıraların bir parçası diyebiliriz. Basınçlı test kapsülleri diyebiliriz.
0: Mühimmatın üzerinde Rusya yazılar bulunduğu anlaşıldı. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türk sahillerine çok sayıda başıboş mayın ve insansız deniz aracı vurmuştu.
3: Bu mühimmatın harpbaşı içeren yani patlayıcı içeren kısmı yok şu an üzerinde. Dolayısıyla bu şekliyle bir tehlike teşkil edeceğini çok fazla söyleyemeyiz. Biz halk olarak çok böyle karıştırmaya, kurcalamaya meraklı insanlarız. Lütfen bu tipte bilinmedik bir şey bulduklarında ilgili makamlara haber versinler.
0: Askeri mühimmat sualtı savunma komandoları tarafından incelenmek üzere götürüldü.
1: İstanbul Avcılar'da site önüne park etmek isteyen bir sürücüyü uyaran görevli kalabalık bir grup tarafından darp edildi. Sürücü tartışmanın ardından yanına aldığı kalabalık bir grupla geri döndü. Kendisine hakaret ettiğini öne sürerek beraberindekilerle personeli darp etti. Yere düşen adam kafasına tekme darbeleri almaya devam etti. Duruma çevredekiler müdahale etti. Hastaneye kaldırılan güvenlikçi darp raporu aldıktan sonra taburcu edildi. İki kentte yaşanan trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da yolcu otobüsü devrildi. 3 kişi öldü. 41 kişi yaralandı. Uşak'ta da 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
4: Otobüs şarampole devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda tedavide.
5: Hayati tehlikelerin bulunmadığını ilk etapta arkadaşlarım bize ifade etmiştir. Ancak yoğun bakımda tedavileri de uygun görülmüştür.
4: Kaza Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Muş'tan yola çıkan bir yolcu otobüsünün

0: sürücüsü Polatdere Mahallesi mevkiinde otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 44 kişi bulunan otobüs şarampole devrildi. Otobüsün yolda giderken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Uşak-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsüyle 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
1: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan yağışlar şehirlerde hayatı olumsuz etkilemekle kalmadı, tarım alanlarına da büyük zarar verdi. Bahar mevsiminde çiçeklenme döneminde olan çoğu üründe kar yağışı ve dolu sonrası büyük kayıp var. Yaşanan afetin sonuçları sebze meyve fiyatlarına da olumsuz yansıyabilir.
2: Mersin'de kar yağdı, Şanlıurfa'da hortum oluştu, Gaziantep'i sel aldı, Mardin'de fırtına kulübeleri uçurdu. Mayıs ayında yaşanan olağanüstü hava koşulları Türkiye'nin güneydoğusundaki tarım alanlarını da vurdu.
3: Şeritim fileleri tamamen yerlerde.
2: Görüntüler Mersin'den. Şehrin kuzeydeki yüksek kesimleri pazar günü başlayan yağışla karla kaplandı. Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar ve Erdemli ilçelerindeki tarım alanlarında çiftçi dona karşı sis makineleri ve ateşlerle önlem alsa da çare olmadı.
4: Bu mevsimde yani Mayıs ayının 4'ünde herhangi bir şekilde böyle bir kar yağışı şu ana kadar karşılaştığımız bir durum değildi. Sabaha karşı 4'ten sonra iyice yoğunlaşan kar yağışıyla beraber ağaçlarımızın üzeri, bütün bahçe kışın olmayacağı kadar karla örtülmeye başladı. Mücadeleyi sabaha karşı bırakmak zorunda kaldık.
2: Bölgedeki çiftçiler çiçek mevsimindeki ürünlerin çok büyük oranda dalında öldüğünü belirtiyor.
4: Ben kiraz bahçesi yetiştiricisiyim. Bölgemizde sert çekirdekler de hatırı sayılır bir tonaja sahip. Kiraz üretimi, nektarin üretimi, şeftali üretimi, aynı zamanda erik üretimi had safhada var. Büyük ihtimalle bunların hepsi zarar gördü. Sigorta kriterlerinin ötesinde bir felaket yaşıyoruz.
2: Durum Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de benzer şekilde. Bölgedeki özellikle fıstık ağaçlarında büyük zarar var. Şanlıurfa, Siverek ve Viranşehir'de üreticiler meyve ağaçlarının yanı sıra mercimek ve nohut gibi bakliyat ekili arazilerde de kayıp olduğuna dikkat çekiyor. Üreticiler yetkililerden bir an önce zarar tespit çalışması yapılıp çiftçiye yardım edilmesini istiyor.
1: Mersin'de 4 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise yoğun bakımda. Karaman'da görevli polis memuru Musa Tülü izninde ailesiyle Mersin'e akraba ziyaretine gitmişti. Musa Tülü hamile eşi Ebru Tülü ile çocukları Azra ve Ömer Selim Bozyazı ilçesinde bir evde kalıyordu. Aile bir süre sonra bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim kurtarılamadı. Tülü çiftinin tedavisi de yoğun bakımda devam ediyor. Ekipler evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor. ...24 ilde siber suç operasyonu düzenlendi. 212 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 127'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı İstanbul'un da arasında olduğu 24 ildeki operasyonların son 5 günde gerçekleştiğini duyurdu. Hedefte yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar vardı. Banka hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan, yasa dışı bahis oynatan ve reklamını yapan 212 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerde 127'si tutuklandı. 35 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İran savaşında bir türlü anlaşmaya varılamıyor. Bu nedenle piyasalar Mayıs ayına kötü bir başlangıç yaptı. Üzerine bir de İran'ın Amerikan gemisini vurduk açıklaması eklendi. Brent petrol 115 dolara yaklaştı.
5: Hürmüz Boğazı'nda gerilim arttı. Piyasalar Mayıs'a olumsuz bir başlangıç yaptı. İran Boğaz'a girmeye çalışan bir Amerikan gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Amerikan tarafı bunu yalanladı. Brent petrol fiyatı 115 dolara kadar yaklaşırken borsalar sert geriledi.
6: En keskin tabii fiyatlamanın petrol fiyatlarında olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında 100'ün üzerinde çok kalıcı fiyatların oluşması ortalama fiyat tahminlerini bu sene için yukarı çekecektir.
5: Avustralya merkezli ANZ Bank petrol fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Banka yılın kalanında Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına düşmeyeceğini öngördü. Banka barış anlaşması olsa da fiyatın en fazla 83 dolara ineceğini düşünüyor.
6: Herkes daha temkinli hareket ediyor belirsizlik çok yüksek olduğu için.
5: Petrol fiyatındaki artış altını olumsuz etkiliyor. Ons altın 4600 doların altına geriledi. Son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altınsa 6600 lira seviyesinde.
1: Ne Türk lirası mevduat ne de döviz. Vatandaşın bu yılda yatırım tercihi altın olmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları 733 milyar lira daha arttı. En altıncı ilse değişmedi. Başı yine Rize çekti.
5: 2026'da da birikimlerin adresi altın oldu. Yılın ilk çeyreğinde TL mevduat ve döviz hesaplarının hacmi değişmedi. Altın mevduat hesapları ise %21,5 oranında arttı. İlk çeyrekte TL mevduatlar cari olarak %0,6 oranında 97,8 milyar liralık net artış kaydetti. Aynı dönemde diğer döviz hesapları %1,6 oranında net 97,7 milyar lira arttı. Altın hesaplarındaki tutarsa %21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 2024'te %9 iken Mart 2026 sonunda %15,6'ya ulaştı.
7: Bir lastik alabilir miyim?
5: İl bazında altın mevduatı hacminde 3 büyük il başa çekiyor. 3 büyük ildeki hacim toplam yurt içi altın mevduatının %52,9'unu oluşturuyor. İlin mevduat hacmi içinde altın hesaplarının payına göre ise en altıncı il 2025 sonunda olduğu gibi yine Rize. İlin toplam mevduatının %42,2'sini altın hesapları oluşturuyor. Rize'yi %36,5'te Malatya ve Çankırı izliyor. Kırıkkale mevduatta %35,6, Elazığ %34,3 altın payına sahip. İstanbul ise en büyük hacme sahip il olmasına rağmen toplam mevduatta altının payında %12'yi de en son sırada.
1: Yunanistan orman yangınları ile mücadele için yeni bir adım attı. 4 adet termal görüntüleme uydusu fırlattı. Uydular Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki hava üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderildi. Gönderilen uyduların gelişmiş termal sensörleri kullanılarak yangınları neredeyse gerçek zamanlı olarak tespit edeceği belirtiliyor. Alman bir şirket tarafından geliştirilen sistem yangınların çıkışı ve yayılımına dair sürekli veri sağlayarak yetkililerin erken uyarı ve müdahalesini kolaylaştıracak. Orman yangınları dışında deniz yüzeyi sıcaklıkları ve arazi kullanımı da uydularla takip edilebilecek. Oscar'lar 2027'de 99. kez sahiplerini bulacak. Heykelleri dağıtan akademi ise köklü değişikliklere imza atacağını duyurdu. Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz efendim.
8: The Oscar goes to...
9: 2027'den itibaren bir oyuncu bu cümleyi aynı gecede iki kere duyabilir.
10: Oscar goes to...
9: 2027 yılında gerçekleştirilecek 99. Oscar ödülleri için yeni kurallar getirildi. Buna göre artık bir oyuncu aynı yıl içinde sergilediği iki farklı performansla aynı kategoride aday olabilecek. Geçmişte bir oyuncu aynı kategoride iki farklı filmle yeterli oyu alsa bile yalnızca en çok oy alan performans aday gösteriliyor, diğeri listeden çıkarılıyordu. Yeni kurallar arasında yapay zeka önlemi olarak algılanan senaryoların mutlaka insan tarafından yazılmış olması yer alıyor. Oyunculukta ise yapay zeka ile yeniden canlandırılan hayatını kaybetmiş aktörler aday listesine giremeyecek. The Brutalist filminde Adrian Brody'nin sesini ve aksanını geliştirmek için yapay zekadan yararlanılmış, Brody yine de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yeni kurallar teknolojinin bu denli yoğun kullanımına artık adaylık seviyesinde geçit vermeyecek gibi görünüyor. Uluslararası en iyi film kategorisinde ise aynı ülkeden tek film şartı kalkacak. Bir ülkeden birkaç film aday listesine girebilecek.
11: NTV Radyo. Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
12: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Hayat.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: NTV Radyo.

0: Aragaz. Spor haberleri başlıyor.
1: Kadın voleybolunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank oldu. Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavet'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
2: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavet'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
3: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
2: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
4: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
2: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
1: Son 2 haftasına girilen Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. 32. hafta itibariyle herhangi bir takımın Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmedi. Dün oynanan maçlarda düşme ihtimali bulunan takımlar birbirleriyle karşılaştı. Kayseri Spor, Eyüp Spor ve Kasımpaşa Kocaeli Spor maçları 1-1 biterken Antalya Spor, Alanya Spor 0-0 berabere kaldı. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla 28 puanda kalan Gençler Birliği 16. sıraya gerileyerek haftayı düşme hattında tamamladı. Kayseri Spor 27 puanla 17. basamakta yer alırken Fatih Karagümrük 24 puanla son sırada kaldı. Düşme hattının üstündeki Antalya Spor ve Eyüp Spor'un ise 29'ar puanı bulunuyor. İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların başrolünde milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu vardı.
5: Inter'in şampiyonluk dansını Hakan Çalhanoğlu yaptı. İtalya Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen takımın kutlamalarına milli takım kaptanının yaptığı Moonwalk damga vurdu. Taraftarlar da 21. şampiyonluğu Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda kutladı. Son 3 sezonda ikinci kez zirveye çıkan lacivert siyahlılar meşaleler ve havai fişeklerle geceyi aydınlattı. ...2021'de Milan'dan transfer olduğu Inter'de başarılı bir kariyere imza atan Hakan Çalhanoğlu kulüpteki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 5 sezonda 7 kupa kaldıran milli yıldız takımıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
1: Zeynep Sönmez dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan sporcu kariyer rekoru kırdı. Bu sonuçla Zeynep WTA'nin haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı ve 65. oldu. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakça'yı elinde tutuyor. Madrid Açık tenis turnuvasında tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner oldu. Finalde Alexander Zverev'le karşılaşan dünya bir numarası 2-0 kazanarak kupayı kaldırdı.
5: Jannik Sinner Madrid Açık'ın yeni şampiyonu. Finalde Alman Alexander Zverev'le karşılaşan dünya bir numarası kupaya rahat uzandı. Final maçında çok etkili bir oyun sergileyen Sinner, 57 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.
6: Oynadığım seviyeden çok memnunum. Bu şekilde bir şampiyonluk daha kazanmak inanılmaz. Benim için çok şey ifade ediyor. Yine inanılmaz bir turnuva oldu.
5: 24 yaşındaki Sinner böylece üst üste 5 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçti. İtalyan sporcu Roma açığı da kazanırsa Novak Djokovic'in ardından takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını kazanan ikinci oyuncu unvanını alacak. 2026 Roma açık 5 Mayıs Salı günü başlayacak.

0: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorum. İşimden ayrılırsam işsizlik parası alabilir miyim diye sormuş. Şöyle ifade edelim. Ortada herhangi bir sebep yok iken işinden ayrılan sigortalı işsizlik ödeneği ya da halk arasında bilinen adıyla işsizlik maaşı alamaz. Çünkü işsizlik ödeneğinin belirli koşulları var. Sigortalının işverence haksız yere işine son verilmesi veya sigortalının kendince haklı bir nedenle iş akdini sonlandırarak işten ayrılması, son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olması ve iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün aralıksız olarak iş yerine iş akdiyle bağlı olunması ve iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde iş kurdan işsizlik ödeneği talebinde bulunması durumunda işsizlik ödeneği ya da maaşı alınabilir. Dolayısıyla biraz önce aralıksız olarak saydığımız bu şartlar, koşullar tamamlanıyorsa elbette ki işsizlik maaşı almak mümkün olacaktır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul hafif yağmurlu, öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Marmara'da yağış hafifliyor. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesiminde var. Ankara hafif yağışlı 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifliyor, hava artık açık ve sakin. İzmir 21, Muğla 19 derece. Akdeniz'de sağanaklar hafifliyor. Antalya 23, Adana 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor, Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Trabzon 14 derece. Doğuda Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 11, Diyarbakır 20 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olayının Mayıs ayından itibaren tekrar etkili olacağını hesapladı. İşaretler, yılın başında nötr koşullar yaşanmasına rağmen şu anda El Niño'nun başlangıcını gösteriyor. Buna göre Mayıs ayından Temmuz ayına kadar küresel olarak normalin üzerinde kara yüzey sıcaklığının hakim olması bekleniyor. Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Niña ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. Yüce Tarla Caddesi, Bakırköy Meydan yönü, Şile yolu, Tantavi Tepe üstü yönü ve Çekmeköy yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bakım onarım çalışması yapıldığı belirtilmiş. Ayrıca Şirin Evler İncirli istikametinde de araç arızası nedeniyle sağ şeridin trafiğe kapandığı belirtiliyor. Ana arterlerde İstanbul'da özellikle Sefaköy'den başlayan yoğunluğun Avcılar'a kadar sürdüğü ve Anadolu yakasında da Dodullu Ataşehir arasında çift yönlü sıkışıklığın olduğu görülüyor. Birinci köprü için çift yönlü yoğunluk bir hayli üst seviyede, yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Amerika, Hürmüz'deki gemilere eşlik edeceğini duyurdu. İran'dan yanıt gecikmedi. İran basını bir Amerikan savaş gemisinin füzelerle hedef alındığını söyledi. Washington ise bu iddiayı yalanlıyor. Kabine Beştepe'de toplantı halinde Orta Doğu'daki savaş, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıkları toplantının ana gündem maddeleri. Başkent bağlantı noktalarımızdan birisi olacak. Ana muhalefet seçim için çalışmalara başladı. CHP lideri Özgür Özel tüm kadroların bugün itibariyle sahaya indiğini söyledi. Yeni stratejisini de paylaştı. Ayrıntılar birazdan. İran savaşının enflasyona yansıması devam ediyor. Nisan enflasyonu beklenenin üzerinde geldi. Hem açıklanan rakama hem de bunun kira zammı ve memur emekli maaşını nasıl etkileyeceğine bakacağız. Mayıs geldi, bahar gelmedi. Yurdun büyük bölümünde hava soğuk seyrediyor. Yağmur, dolu, fırtına etkili oluyor. Yeni havaya dair meteorolojik verilere de bakacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. İran savaşında ateşkes devam etse de muhtemel yeni çatışma alanı Hürmüz Boğazı. İran basını Hürmüz'ü geçmeye çalışan bir Amerikan gemisinin hedef alındığını ve vurulduğunu iddia etti. Hürmüz'den geçişlere izin verilmediğini bildirdi. Washington ise bu vurulma iddiasını yalanladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız.
8: ilk yapılan açıklamada, Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde söz konusu gemiye iki füzenin ateşlendiği ve füzelerin gemiye isabet ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Ancak buna bir düzeltme veya yeni bir güncelleme yapıldı. İlk etapta Reuters'ta konuşan İranlı kaynaklar Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemisinin geçişine izin verilmediği bilgisini paylaşıyorlar ve bir uyarı ateşinin açıldığı belirtiliyor. Herhangi bir gemide herhangi bir hasarın olup olmadığının ise belirsiz olduğu vurgulanıyor. Uyarı ateşine ilişkin bir detay geldi, İran basınına düştü. İki kez uyarıldığı belirtiliyor söz konusu geminin. ABD savaş gemisinin Umman açıklarına yaklaştığı, radarlarının kapalı olduğu, ardından radarlarını açtıktan sonra İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir uyarı verdiği ve bu uyarıda söz konusu eylemin boğazdan geçmeye çalışmanın ateşkes ihlali olacağı ve bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısının yapıldığı belirtiliyor. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine İran Deniz Kuvvetleri söz konusu gemilerin yakın çevresinde seyir halindeyken gemi savar füzeler, roketler ve insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ile bir uyarı ateşinin açıldığı Tasnim Haber Ajansı'nda yer aldı ve söz konusu uyarı ateşine ilişkin bazı detaylar paylaşıldı. Yine Tasnim Haber Ajansı'na konuşan kaynaklar, askeri kaynaklar, Tahran'ın her türlü senaryo hazır olduğu bilgisini paylaşarak ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullanıyorlar ve ABD gemilerine ateş açmanın yanı sıra ihtiyaç olması halinde hayata geçirilebilecek diğer senaryolar da hazırlandığı ifadesi kullanıyor. İran kaynakları diğer senaryolar konusunda ise Babur Mendeb Boğazı'na işaret ediyorlar. Bir gerilimin yaşanması, askeri tırmanışın sıcak bir çatışmaya dönüşmesi durumunda İran'ın Babur Mendeb Boğazı'nı da kapatabileceği vurgusu yapılıyor. Devrim muhafızlarından yapılan son açıklamada ise kuralları ihlal eden deniz araçları güç kullanılarak durdurulacaktır ifadesi kullanılıyor. Tüm denizcilik şirketleri ve taşımacılık sigorta kuruluşlarının devrim muhafızlarının duyurularına dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor yapılan son açıklamada. Öte taraftan İran Meclisi de yeni tasarısını, Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin tasarısını meclise getirmeye hazırlanıyor. Ulusal Güvenlik Meclisi'nde kabul edilmişti söz konusu tasarı. Bunun meclise gelerek burada da onaylanması bekleniyor. Henüz meclise gelmedi. Bu konuda son açıklama İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü Rızai'den gelmişti. Rızai yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı eski durumuna dönmeyecek ve nükleer konuda da ABD ile bir müzakeremiz olmayacak değerlendirmesini yaptı.
2: Ayrıntıları Ali Çabuk'tan aldık. İran'da savaşta zayıflaması beklenen rejimin tam aksine güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İranlılar rejimin iç baskıyı artırmasından kaygı duyduklarını söyledi.
9: Yönetim karşıtı protestolar, savaş ve ardından gelen ateşkes. İran rejimi hala ayakta. İsrail'in istediği gibi İran'daki savaş yönetim değişikliğine yol açmadı. Aksine rejimin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülke içinde görüştüğü İranlılara göre rejim zayıflamak yerine kök salıyor. Hatta BBC'nin konuştuğu bu kişilere göre rejim intikamcı bir ruh haline bürünmüş durumda. Adlarının açıklanmasını istemeyen rejime muhalif olan isimler, savaşta üst düzey yetkililerin öldürülmesiyle ilk başta umutlandıklarını anlattı. Ancak Trump yönetiminin arzu ettiği gibi öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yerine daha uzlaşmacı yeni isimler geçmedi. BBC'nin konuştuğu İranlılar aksine ülkede devrim muhafızlarının güçlendiğini belirtti. En büyük korkuysa savaşın tamamen sona ermesinin ardından rejimin iç baskıyı artırması. Savaştan bu yana binlerce kişi gözaltına alındı. Savaş boyunca siyasi mahkumların idamlarına da hız birindi. 21 kişi idam edildi. Bunun son 30 yılın en yüksek sayısı olduğuna dikkat çekildi. İdam edilenlerden 9'unun Ocak'taki yönetim karşıtı gösterilerle bağlantılı olduğu, onunun muhalif gruplara üye olmakla suçlandığı, ikisinin ise casuslukla itham edildiği belirtildi. BBC'ye konuşan İranlı avukatlar, savaşta hapishanelerdeki mahkumlara muamelenin de kötüleştiğini anlattı. Bağımsız gazetelerin ülkede savaşla ilgili haber yapmaktan korktukları da belirtiliyor. Baskı artarken sokaklarda muhaliflerin seslerinin artık hiç çıkmadığına dikkat çekiliyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta Çin'e gidecek. Ziyaret İran Savaşı'nın gölgesinde gerçekleşecek. Ziyaret öncesinde ise New York Times gazetesinde Çin'in İran politikası ile ilgili bir makale yayımlandı.
10: ABD Başkanı Donald Trump 14 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek. Trump aslında bu ziyareti daha önce gerçekleştirecekti. Ancak ateşkese varılmadan önce İran Savaşı sürerken gezisini Mayıs'a ertelemek zorunda kaldı. İki gün sürecek ziyaretinde normalde gümrük vergileri ve ticaret anlaşmalarına yoğunlaşması bekleniyordu. Ancak ziyaret şimdi İran Savaşı'nın gölgesinde gerçekleşecek. Amerikan New York Times gazetesi savaş devam ederken Çin'in hem Trump hem de İran'dan avantaj sağlamaya çalıştığını yazdı. Pekin bir yandan Tahran'ı Washington'la müzakerelere teşvik ederken bir yandan da hem sivil hem askeri amaçla kullanılabilen ürünlerin İran'a ihracatını sürdürüyor. New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bir başka savaşa saplanıp kalmasının Çin'in lehine olduğuna dikkat çekti. Ancak İran savaşı küresel enerji fiyatlarını artırırken Çin ekonomisi de olumsuz etkilendi. New York Times gazetesine konuşan uzmanlar da Çin'in tansiyonun düşürülmesinden yana olduğunu aktardı. İranlı yetkililere göre hem Rusya hem Çin, ABD ile müzakereleri sürdürmesi için İran'ı teşvik ediyor. Pekin'deki yetkililer, Başkan Trump'tan doğrudan bir talep gelene kadar İran'a ciddi baskı uygulamaktan kaçındıklarını da söyledi. Çinli yetkililerin ABD ile olumlu ilişkileri güçlendirmek istedikleri, bu nedenle Trump'ın İran konusunda herhangi bir talebini ciddiye alabilecekleri vurgulandı. Devrim muhafızları içinde Çin ve Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini isteyenler olduğuna dikkat çekildi. İran'ın bağımsızlığını koruyabilmek için Çin ve Rusya ile ilişkilerine mesafe koymasının yanlış olduğunu düşünenler var. New York Times, Çin'in İran'ın ateşkes şartlarını kabul etmesi için de perde arkasında kritik rol oynadığını da yazdı. Ancak gazete, Çin'in Orta Doğu'da diplomatik rolünü genişletmeye çok da hevesli olmadığını da vurguladı. Orta Doğu'daki güvenlik sıkıntılarını kendi sorunu olarak algılamaktansa, Pekin'in bölgeden enerji ihtiyacını karşılamaya ve ürün ihraç etmeye odaklandığı belirtildi.
2: Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Ayrıntıları Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız.
11: Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devam ediyor. Önemli gündem başlıkları var. İlk önemli gündem başlığı Orta Doğu'daki gerilim. ABD ile İran arasındaki savaş son bulacak mı? Tüm dünya bunu bekliyor, bu sorunun yanıtını bekliyor. Ancak bugün yaşanan yeni gelişmeler bölgedeki tansiyonu biraz daha yükseltti. Kabinede bu durum etraflıca konuşulacak. Hürmüz Boğazı'ndaki son yaşanan olaylar, İran'ın ABD savaş gemisini vurduğunu açıklaması, CENTCOM'un bu açıklamayı yalanlaması ama yine de Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonun yüksek seyretmesi Türkiye'de de ekonomiyi olumsuz anlamda etkiliyor. Acaba ekonomideki gidişatı seyri etkileyebilecek olumlu anlamda yeni bir adım atılacak mı hükümet kanadından? Kabinede yine bu konuda etraflıca değerlendirilecek. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci olumlu anlamda noktalayabilmek adına yaptığı diplomatik temaslar da kabinenin gündeminde önemli gündem başlıkları arasında. Teröristiz Türkiye süreci oldukça kritik. Zira Ankara kulislerinde süreçte kısa süre sonra yeni adımlar atılabileceği yorumları, iddiaları dolaşıyor. Ankara'nın tavrı bu noktada net. Terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması, sahada MIT'in bu süreci onaylaması sonrasında hukuki adımların atılabileceği ifade ediliyor. İşte bu süreç gerçeğe dönüşecek mi? Kabinede bu da konuşulacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları. Bu saldırılardan sonra okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. İlave tedbirlere ihtiyaç var mı? Mevcut tedbirler yeterli mi? Bunun da değerlendirilmesini bekliyoruz. Pek çok kişinin sorduğu bir soru, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün olarak ilan edilecek mi? Aslında bu ay içinde, ayın 18'inde bir kabine toplantısı daha yapılacak. Kararın o kabine toplantısında çıkması beklentisi var ama bugün bir değerlendirme yapılacak mı bu konuda? Bunu da takip edeceğiz.
2: Kabine toplantısının notlarını Ahmet Örsoğlu aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim için sahaya indi. Genel Başkan Özgür Özel, partinin tüm kadrolarının bugün itibariyle sahada olacağını söyledi. Savunmadan hücuma geçiyoruz dedi.
12: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
9: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
12: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
9: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
12: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında gerginlik yaşandı. Duruşma yarına ertelendi. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz pimpon topu muyuz, getiriliyor, götürülüyoruz" diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Davada 77'si tutuklu 414 sanık bulunuyor, 33 sanık duruşmalar sırasında tahliye edildi. Ankara-Erivan ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Normalleştirme çabaları kapsamında bugün önemli bir imza atıldı. Sınırdaki Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat imzalandı. Ayrıntıları Derya Acemoğlu aktaracak.
13: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı bugün. Bahsettiğim imzalar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşmede atıldı. İmzaları da iki ülkenin temsilcileri Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan attı. Buna göre Ani Köprüsü'nün restorasyonu yapılacak. İki ülke ortaklaşa yapacak. Bu restorasyonu tarihi Ani Köprüsü Kars'taki bir yapı, ortaklaşa yenilenmesi normalleşme sürecinin hedeflerinden biriydi. Uzun zamandır zaten çalışılıyordu bunun üzerinde. Bugün de protokol imzalandı. Normalleşme sürecini ilerletecek bir adım olarak görülüyor elbette. Köprünün restorasyonu hem bölge turizmine hem de Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine katkı sağlayacak. Normalleşme süreci için önemli dedik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da temaslarının ardından buradaki Türk gazetecileri açıklamalarda bulundu. Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokolle ilgili de açıklamalar yaptı. Artık önünde bir engel kalmadı dedi. Açıklamasına göre Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı'nın birlikte restore edecek Ani Köprüsü'nü. Bunun tüm bölge için, aslında Güney Kafkasya için de önemli bir adım, bir örnek teşkil edeceğini söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Teknik hazırlık süreçleri artık tamamlandı. Her an başlayabilir dedi restorasyonun. Tabii bu normalleşme sürecine katkısı olacak dedi Cevdet Yılmaz. Örneğin karşılıklı uçuşların arttırılması hedefinden de bahsetti. Dediğimiz gibi bu restorasyon aslında zaten hedeflerden biriydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan ziyareti de aslında bu yeni dönemin önemli işaretlerinden biri. 18 yıl sonra bu seviyede Türkiye'den Ermenistan'a yapılan ilk ziyaret Cevdet Yılmaz'ın. Temasları Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. İkili görüşmelerde bulundu. Norveç Başbakanı ile bir araya geldi. Romanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Aslında 2022'den beri devam eden bir normalleşme sürecinin de bir parçası bu. Ne olmuştu peki bundan önce? İki ülke arasında karşılıklı özel temsilciler atandı. Vizelerin kolaylaştırılması yönünde adımlar atıldı. Kars-Gümrü Demiryolu'nun yeniden faaliyete geçmesi için de ortak çalışma grubu kuruldu bugüne kadar. Bugün imzalanan protokolde, aynı protokolde bu hedefler arasındaydı. Evet, dediğimiz gibi de köprünün restorasyonu hem bölge hem de aslında Güney Kafkasya için bir örnek teşkil edecek dedi. Normalleşme sürecinin de devam edeceğine dair mesajlar verdi Cevdet Yılmaz.
2: Derya Acemoğlu Erivan'dan aktardı. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'da daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. Emekliler için 4 ayda %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
9: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
2: Depozito, ev sahibi kiracı ilişkilerinde en sık anlaşmazlık yaşanan konulardan biri. Miktar ve Türk lirası dışındaki talepler sorun oluşturuyor. Kimi zaman taraflar cayabiliyor. Peki bu konuda hukuk ne diyor? Avukat Umut Metin'in değerlendirmelerini dinleyelim.
14: Kira sözleşmesinin taraflarının gayet dikkatli bir şekilde kira sözleşmelerini hüküm altına alması gerekir. Evet, bir gerçek ki ülkemizde paranın enflasyon karşısında değer kaybı yaşanıyor. Demek ki kiracı yarın birkaç yıl sonra bugün ödediği kira bedelinden daha düşük bir kira bedelini güvence olarak geri almamak adına sözleşmeyi düzenlerken güvence bedelinin son kira üzerinden hesapla kendisine iadesini sözleşmede gerektiği şekilde bir hüküm yazmalı.
10: Yasalara göre depozito en fazla 3 aylık talep edilebilir. Farklı bir ödeme yerine mahsup edilemez. Döviz veya altın cinsi sözleşme yapılamaz. Depozito başlangıçta ortak açılan bir vadeli banka hesabına yatırılmalı.
14: Kanundaki güvence bedeli uygulaması, uygulama da tam istediğimiz kadar yoğunlukla uygulanamaz durumda. Aslında kanun burada iki tarafın kontrolünde kiracı adına açılmış bankadaki bir hesaba bedelin yatırılması şeklinde bir düzenlemeyi tasvip ediyor, bunu telkin ediyor.
2: Maliye sporcuları mercek altına aldı. Vergi denetimi kapsamında 16 binden fazla mükellefin kapısı çalındı.
9: Sporcular vergi radarında. 5 milyar liranın vergi dışı bırakıldığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, farklı branşlardan 4.716 sporcunun kazançlarının tek tek araştırıldığını bildirdi. 228 sporcu ise riskli görülerek denetim kapsamına alındı. Bu kişilerin vergi dairesinde aktif bir ticari kaydı, vergi numarası veya vergi borcu bulunmamasına rağmen piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan ultra lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Ayrıca 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar alım yaptıkları belirlendi. Herhangi bir gelir bindirmeyen veya bindirdiği gelirin harcamasıyla uyumsuz olduğu tespit edilen 16.300'ü aşkın mükellefin kapısı çalındı. Gönüllü uyuma davet edildiler. Hürriyet gazetesine konuşan Şimşek, varlık barışı için tarihte verdi. Kısa sürede meclise sunulması beklenen varlık barışı uygulaması kapsamında kara para konusunda üst düzey önlemler alınacağını söyledi.
15: Bu uygulamadan yararlanmak için ilk adım bildirim zorunluluğu olacak. Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için ise kademeli bir vergilendirme öngörülüyor. Bildirime konu edilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda belli bir süreyle ve belli varlıklarda tutulması halinde ise farklı oranlarda vergileme mümkün olabilecek.
9: Şimşek uygulamada başta mali eylem görev gücü olmak üzere uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum sağlanacağını belirtti.
2: Güneydoğu'da kış şartları hüküm sürüyor. Şanlıurfa'da 15, Gaziantep'te 20 dakika süren fırtına ve sağanak büyük hasara yol açtı. İki kişi hayatını kaybetti. Mersin, Adana, Tokat, Düzce ve Karabük'te de tablo farklı değildi.
10: Fırtına ve hortum önüne kattığını savurdu. Çatılar uçtu. Ağaçlar, elektrik direkleri devrildi. Şanlıurfa'da iki kişi hayatını kaybetti. 29 kişi yaralandı.
16: Ağaçlar kopunca biz de korkudan içeri saklandık abi. Cam falan patladı dükkanın. Sonra kapıdan falan çıkamadı. Tavan biraz çöktü.
10: Birecik ilçesinde bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçta bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Ağaçların devrildiği ilçede bir caminin minaresi de yıkıldı. Hilvan'da da yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şehis Bucak kurtarılamadı. Viranşehir'de hortum çok sayıda binada ve araçta hasara yol açtı.
17: Büyük bir bulut oldu, hava karardı, aniden fırtına geldi.
10: Gaziantep'te hem yağış hem fırtına vardı. Sadece 20 dakika süren fırtınada 14 kişi yaralandı. 100 bina ile 39 okul hasar gördü. Hortum'da metrelerce savrulan aracın sürücüsü yaralandı. Metrekareye 60 kilogram yağış düşen şehirde otomobiller suya gömüldü. Tokat'ta şiddetli yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir otomobil toprakla birlikte kaydı. Tunceli'de şiddetli sağanak sonrası asfalt çöktü. Taş ve toprak yığınları yolu kapladı. Taşkın nedeniyle Tunceli Ovacı Karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Yurdun bir bölümünde de kar yağışı etkili oluyor. Mersin ve Adana'da da yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Mersin'de üreticinin zararı büyük. Ürün kaybının yanı sıra dolu riskine karşı meyve bahçelerine çekilen file sistemi de çöktü. D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde karayolları ekipleri ulaşım aksamasın diye kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimleri de beyaza büründü. Yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
2: Sırada haber turu var. Karadeniz sahillerinde yine askeri bir mühimmat bulundu. İstanbul Rumeli Feneri'nde kumsala vuran mühimmatı vatandaşlar ihbar etti. Jandarma, sahil güvenlik ve SAS komandoları olay yerine sevk edildi. Mühimmatın üzerinde Rusça yazılar bulunduğu anlaşıldı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türk sahillerine çok sayıda başıboş mayın ve insansız deniz aracı vurmuştu. İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki Suriyeli sayısını paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.000. Son 1,5 yılda geri dönüş yapan Suriyeli sayısının ise 667.000 olduğu belirtildi. Çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. Annelik izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamamış olanlara talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek. İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Amatör Lig'de Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor arasındaki futbol maçında şike yapıldığı iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Siirt ekibi Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor'a karşı 4-1 geride olduğu müsabakayı 5-4 kazanmıştı. Başsavcılık maçta kaydedilen bazı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Mersin'de 4 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki kardeş hayatını kaybetti, anne ve baba ise yoğun bakımda. Ekipler evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor. İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu düzenlendi. 31 şüpheli gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada zanlıların yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle ikamet izni hazırladığı tespit edildi. Polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde çok sayıda belge ele geçirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki sahipsiz hayvanların %46'sının toplandığını açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahipsiz hayvanların kısırlaştırılacağını ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacağını belirtti. Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçük baş hayvan telef oldu. 4000 koyunluk sürü yaylaya götürülürken 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçince arıların saldırısına uğradı. Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular sulama kanalının altındaki uçuruma düşerek birbirlerini ezdi. İlk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu. Arı saldırıları esnasında yaralanan 5 kişi de tedavi altında. İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak barajlardaki su seviyesine olumlu etki etti. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı ortalama %71 olarak ölçüldü. Ömerli ve Elmalı barajındaki doluluk oranı %94'ü, Darlık barajında ise

0: gitmeden hayvan gelip hep koparıyor. Koparttığı zaman yatak gibi yapıyor. Yerde yatak, bildiğin yatak. Çok büyük bir tabirat yapıyor.
1: Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mahallesi. Üretici son yıllarda yaban domuzlarından dertli. Hayvanlar özellikle akşam saatlerinde sürüler halinde ekili alanlara giriyor. Çiftçinin yetiştirdiği mısırları yiyor, tarlalara zarar veriyor. Bu nedenle rekoltede ciddi düşüş yaşanıyor. Köylüler daha fazla kayıp yaşamamak için kendilerince önlem aldı. Ellerinde sopalarla 24 saat domuz nöbeti tutuyorlar.
2: Akşam 9-10 civarlarında sürüler halinde geziyorlar. Ve bu çok ürkütücü bir şey. 50-100 hatta 200 görülen sürüler var. Bunu bizzat biz gördük ve evlerin içine kadar giriyorlar.
1: Bölge halkı mahsullerinin zarar görmemesi için kalıcı bir çözüm istiyor.
3: Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde salgın nedeniyle 3 kişi öldü. Gemideki salgının kemirgenlerden insanlara bulaşan hantavirüs olduğu açıklandı.
4: Büyük bir belirsizlik var ve en zor olan da bu. Şu anda tek istediğimiz kendimizi güvende hissetmek ve eve dönebilmek. Eğer bununla ilgili haberleri görüyorsanız, bunun arkasında gerçek insanların olduğunu ve bunun yalnızca uzak bir yerde olup biten bir şey olmadığını unutmayın.
1: Gözyaşları içinde konuşan kişi seyahat bloğu yazarı ABD'li Jake Rosmarin. Rosmarin, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken hantavirüs salgını ortaya çıkan MV Hondius isimli yolcu gemisindeki 149 kişiden biri. Gemide çıkan salgınla şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2 kişi Hollandalı çift, 3. kişi ise bir Alman vatandaşı. Gemide 23 farklı milletten yolcunun bulunduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamada yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarından haberdar olunduğu ve yolcularla mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor ifadeleri kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, DSÖ, semptom gösteren 2 yolcunun tıbbi tahliyesini kolaylaştırıyor, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmakta ve gemideki etkilenen kişilere destek sağlıyor dedi. DSÖ, gemideki salgının genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu belirtti. Hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
3: Oscar'a yeni kurallar getirildi. Gelecek yıldan itibaren hayata geçecek o köklü değişikliklere bakalım.
5: The Oscar goes to...
6: 2027'den itibaren bir oyuncu bu cümleyi aynı gecede 2 kere duyabilir.
7: Oscar goes to...
6: 2027 yılında gerçekleştirilecek 99. Oscar ödülleri için yeni kurallar getirildi. Buna göre artık bir oyuncu aynı yıl içinde sergilediği 2 farklı performansla aynı kategoride aday olabilecek. Geçmişte bir oyuncu aynı kategoride 2 farklı filmle yeterli oyu alsa bile yalnızca en çok oy alan performans aday gösteriliyor, diğeri listeden çıkarılıyordu. Yeni kurallar arasında yapay zeka önlemi olarak algılanan senaryoların mutlaka insan tarafından yazılmış olması yer alıyor. Oyunculukta ise yapay zeka ile yeniden canlandırılan hayatını kaybetmiş aktörler aday listesine giremeyecek. The Brutalist filminde Adrian Brody'nin sesini ve aksanını geliştirmek için yapay zekadan yararlanılmış, Brody yine de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yeni kurallar, teknolojinin bu denli yoğun kullanımını artık adaylık seviyesinde geçit vermeyecek gibi görünüyor. Uluslararası en iyi film kategorisinde ise aynı ülkeden tek film şartı kalkacak. Bir ülkeden birkaç film aday listesine girebilecek.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
10: Bugün kuzey illeri

0: de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın hattında çok şiddetli yağacak yağmur nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalı. Ayrıca yurdun iç kesimlerinde geceler çok soğudu. Zirai don riski var.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: reklam.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Sarılmak lazım annelere, şaşırtmak lazım anneler gününde, altın başlamak lazım.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: orta çağ enstrümanlarını modern tınılarla buluşturan Alman Neo Folk grubu Faun, 9 Mayıs'ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde, 10 Mayıs'ta ise Jolly Joker Ankara'da Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Ana medya sponsoru NTV. Faun'un bu çok katmanlı ve mistik müziğini canlı deneyimlemek için biletler biletinial.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde ve Fatsa-Ordu yolunun 16-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Spor haberleri başlıyor.
3: Kadın voleybolunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank oldu. Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
4: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
5: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
4: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
6: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek ve mücadelenin en üst noktalarda olduğu voleybol izlettik bence. Eminim ki burada bizi destekleyen taraftarlarımız, televizyondan izleyenler çok eğlenebilmiştir.
4: İtalyan baş antrenör Giovanni Guidetti bu şampiyonlukla 32. kupasını kazanmış oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Türk kadın voleybolunun 27. uluslararası kupası oldu. Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9 şampiyonluğu 7 kez Vakıfbank, 1 kez Fenerbahçe ve 1 kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
3: Son iki haftasına girilen Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. 32. hafta itibariyle herhangi bir takımın Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmedi. Dün oynanan maçlarda düşme ihtimali bulunan takımlar birbirleriyle karşılaştı. Kayseri Spor, Eyüp Spor ve Kasımpaşa Kocaeli Spor maçları 1-1 biterken Antalya Spor, Alanya Spor 0-0 berabere kaldı. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla 28 puanda kalan Gençler Birliği 16. sıraya gerileyerek haftayı düşme hattında tamamladı. Kayseri Spor 27 puanla 17. basamakta yer alırken Fatih Karagümrük 24 puanla son sırada kaldı. Düşme hattının üstündeki Antalya Spor ve Eyüp Spor'un ise 29'ar puanı bulunuyor. İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların başrolünde milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu vardı.
7: Inter'in şampiyonluk dansını Hakan Çalhanoğlu yaptı. İtalya Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen takımın kutlamalarına milli takım kaptanının yaptığı Moonwalk damga vurdu. Taraftarlar da 21. şampiyonluğu Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda kutladı. Son 3 sezonda ikinci kez zirveye çıkan lacivert siyahlılar meşaleler ve havai fişeklerle geceyi aydınlattı. ...2021'de Milan'dan transfer olduğu Inter'de başarılı bir kariyere imza atan Hakan Çalhanoğlu kulüpteki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 5 sezonda 7 kupa kaldıran milli yıldız takımıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
3: Zeynep Sönmez dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan sporcu kariyer rekoru kırdı. Bu sonuçla Zeynep, WTA'nin haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı ve 65. oldu. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. Madrid Açık tenis turnuvasında tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner oldu. Finalde Alexander Zverev'le karşılaşan dünya bir numarası 2-0 kazanarak kupayı kaldırdı.
7: Jannik Sinner, Madrid Açık'ın yeni şampiyonu. Finalde Alman Alexander Zverev'le karşılaşan dünya bir numarası kupaya rahat uzandı. Final maçında çok etkili bir oyun sergileyen Sinner, 57 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.
8: Oynadığım seviyeden çok memnunum. Bu şekilde bir şampiyonluk daha kazanmak inanılmaz. Benim için çok şey ifade ediyor. Yine inanılmaz bir turnuva oldu.
7: 24 yaşındaki Sinner böylece üst üste 5 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçti. İtalyan sporcu Roma açığı da kazanırsa Novak Djokovic'in ardından takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını kazanan ikinci oyuncu unvanını alacak. 2026 Roma açık 5 Mayıs Salı günü başlayacak.
3: NBA playofflarının ilk turu dün gece tamamlandı. Detroit ve Cleveland 7. maçta konferans yarı finaline yükseldi.
7: Detroit Pistons NBA playofflarında 18 yıl sonra konferans yarı finali gördü. Doğu'da favori olduğu seride Orlando Magic karşısında 3-1 geriye düşen Pistons 7. maça taşıdığı eşleşmenin son düellosunu farklı kazandı. 116-94'lük zaferde Kate Cunningham 32 sayı, Tobias Harris 30 sayıyla yıldızlaştı. Pistons'ın sıradaki rakibi de 7. maçla belli oldu. Toronto Raptors'ı 114-102 yenen Cleveland Cavaliers seriyi 4-3 kazanarak Doğu yarı finaline çıktı. Cavaliers'ta Jared Allen 22 sayı ve 19 reboundla karar maçına damga vurdu. NBA'de playoff heyecanı konferans yarı finalleriyle devam edecek.
3: Formula 1'de Miami Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki Mercedes pilotu üst üste 3. kez podyumun ilk basamağında yer aldı. Antonelli Çin ve Japonya'dan sonra Miami'de de 1. oldu. İtalyan pilot yarışı 3.2 saniye farkla kazandı. McLaren sürücüleri Lando Norris 2., Oscar Piastri 3. sırayı aldı. Son tura 3. sırada giren Charles Leclerc bariyere temas etmesiyle yarışı 6. sırada bitirdi. Formula 1'de sıradaki durak 22-24 Mayıs'ta Kanada Grand Prix'si olacak. Reklam.
9: NTV Radyo. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bir

0: reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün tavlamızı açacağız ve vaktimiz el verdiğince oynayacağız. Tavlayı bilmeyen yok gibidir. Hemen her oyuncu da zarların Farsça karşılıklarını söyleyerek oynar. Ama herkes doğrusunu mu söyler acaba? En sevilen zarlardan biri dört dörttür. Yani dört cihar. Cihar Farsça dört demek. Oyunun heyecanı içinde cariyek, caridü, carise deyip geçeriz. Oysa cihariyek, ciharidü, carise olacak. Hatta Farsça'da cihariyek, ciharidü, carise oluyor. Dört yani cihardan söz etmişken, cihar-ı şembih'ten söz etmemek olmaz. Efendim, cihar-ı şembih çarşamba demek. Cihar artık biliyoruz dört, şembih de gün demek. Cihar şembih, çarşamba. Bir de ciharyar ya da çaryar var ki o da Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'ye verilen ortak isim. Dört halife. Bir an tavlanın dışına taştık. Gelelim tavlanın bir diğer sevilen zarına. Zarların her ikisinin de ikiyi gösteren taraflarının üste gelmesi 2-2. Dubara ya da dübara. Birinci A uzun. Dubaranın da bir anlamı daha var. Hile, oyun, düzen demek. Hatta karşısındakine oyun eden, düzen kuran, hilekar, düzenbaz kimselere de dubaracı derler. Bir sevilen zar daha, düse. Atılan zarlardan her ikisinin de üçü gösteren taraflarının üste gelmesi yani 3-3. Bunun yanlış söylenişine pek rastlanmıyor. Ama sebayüdü derken A yine uzun. Penç 5 demek. Bu durumda pencüyek, pencüdü, pencüse konusunda sorun yok. Gelelim en tutulan zara. Şeş yani 6. Zarların şahı düşeş denirse de kimi zaman insanı güç durumda bırakabilir. Şeşyek ya da şeşiyek, şeşidü, şeşise, şeşcihar, şeşbeş derken de fazla sorun çıktığı pek görülmüyor. Bir de pek bilinmeyen şeşder var. O da altı kapı demek. Tadından yenmez. Şeşder. Her zaman aklınızdan geçen zarı atmanız dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor, sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne-Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.
4: Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın
7: Next. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Toka Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran medyası Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir Amerikan gemisinin vurulduğunu iddia etti. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, İran'ın uyarılarını dikkate almayan Amerikan savaş gemisinin Kask Adası yakınlarında iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. Savaş gemisinin bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Amerikan gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışırken hedef alındığı belirtildi. İran Devlet Televizyonu'na yapılan açıklamada Amerikan savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesini engelledik ifadelerine yer verildi. ABD ile yetkili ise geminin vurulduğu haberini yalanladı. Amerikan savaş gemisine saldırı iddiasının ardından Brent petrolün varil fiyatı %5,5'luk artışla 115 dolara yaklaştı. İran savaşı ABD Başkanı Donald Trump'a oy kaybettiriyor. Trump'a verilen destek hayli geriledi. Anketler Kasım'daki kongre seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin ağır bir yenilgi alabileceğini gösteriyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler, Başkan Donald Trump'ın halktan aldığı desteğin giderek azaldığını gösteriyor. Washington Post ve ABC News'un ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre Trump'ın İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66'ya yükseldi. Savaşı iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise %33'te kaldı. Ekonomi politikalarında da Trump'ın karnesi zayıf. Ekonomi konusunda halktan aldığı destek 7 puan düşerek %34'e geriledi. Enflasyon konusunda aldığı destek 5 puan düştü ve %27'ye indi. Hayat pahalılığı ile ilgili politikasına destek de %23'le sınırlı kaldı. Bu konuda destek vermeyenlerin oranı %76'ya yükseldi. Donald Trump'ın halktan aldığı genel destek ise %37. Trump'a destek vermeyenlerin oranı %62'ye çıktı. Trump'a verilen destek iktidara geldiği günden beri en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Trump'ın kendi seçmen kitlesi cumhuriyetçiler arasında destek oranı ise %85'te seyrediyor. Ancak cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlar arasında aldığı destek %56'ya geriledi. Bağımsızlar arasında aldığı destek %25'e düştü. Trump'ın halktan aldığı desteğin zayıf olması, partisi cumhuriyetçileri de ara seçimler öncesinde zora sokuyor. Yapılan anketlere göre cumhuriyetçilerin kongre seçimlerinde temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybetme olasılığı giderek artıyor. Son anketlere göre cumhuriyetçilerin senatoyu kaybetme riski doğmuş durumda. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan ankette temsilciler meclisine kimin kazanacağı sorusuna verilen cevapta demokratlar 5 puanla önde gidiyor. Anketler ayrıca Amerikalıların giderek artan bir bölümünün Trump'ın zihinsel yeterliliğini sorgulamaya başladığını da ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı Donald Trump'ın zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyledi. Etkili bir şekilde görev yapabilecek kadar iyi fiziksel sağlığa sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise %55 olarak belirlendi.
2: Kabine, Orta Doğu'daki gerilimi ve ekonomideki gelişmeleri görüşmek üzere bugün toplandı. Beştepe'den notları Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
4: Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında devam ediyor. İlk önemli gündem başlığı Orta Doğu'daki gelişmeler. Bugün Hürmüz Boğazı'ndan yeni haberler geldi. İran'dan bir ABD savaş gemisini vurduk açıklaması yapıldı. ABD CENTCOM bunu yalanladı. Ama gerilim yüksek haliyle bölgedeki gerilim ekonomiyi, petrol fiyatlarını, enerji fiyatlarını da etkiliyor. Piyasalarda dalgalı bir seyir var. Türkiye için ekonomik anlamda oluşabilecek olası riskler bugün kabinede etraflıca konuşulacak. Türkiye diplomatik anlamda bir çaba içinde olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüşmeleri veya Hakan Fidan'ın yeni görüşmeleri olur mu? Bunların da kabinede konuşulması beklentisi söz konusu. Terörsüz Türkiye sürecinde iddia o ki yeni bir aşamaya geçilecek kısa bir süre sonra. Peki ama o aşama ne olacak? Uzun süredir haberlerimizde de yer verdiğimiz hukuki adımlar gerçeğe dönecek mi? Ankara'nın bu konudaki beklentisine net. Terör örgütü PKK silah bırakacak, MİT sahadaki durumu teyit edecek, ardından hukuki adımlar atılacak şeklinde. Bunun gerçeğe dönebileceği iddia ediliyor. Kabinede bu konuda bugün etraflıca konuşulacak. Bir diğer önemli başlık, geçtiğimiz günlerin en önemli konularından bir tanesiydi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılar. Bu saldırılar sonrasında pek çok önlem, tedbir alındı. Bu tedbirler gözden geçirilecek. Yeterli mi, yetersiz mi, atılabilecek yeni adımlar olur mu? Bunlar da bugün bir kere daha kabinenin gündeminde olacak. Milyonlarca kişi belki de bu soruyu soruyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 güne yükseltilir mi? Bugün kabinede bu konuşulacak mı? Henüz net değil. Çünkü daha erken ama bir beklenti de oluşmuş durumda. Bu ayın 18'inde bir kabine toplantısı daha gerçekleşecek. Asıl kararın orada alınabileceği ifade ediliyor kaynaklar tarafından. Ama yine de bunu takip ettiğimizi dinleyicilerimize aktarmakta fayda var. Son bir dipnot. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde kameraların karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirecek.
2: Ahmet Örsoğlu Ankara'dan aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim için sahaya indi. Genel Başkan Özgür Özel partinin tüm kadrolarının bugün itibariyle sahada olacağını söyledi. Savunmadan hücuma geçiyoruz dedi.
5: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
5: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
3: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
5: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
2: Enflasyon Nisan'da beklentinin üzerinde yükseldi. Aylık %4'ü, yıllık %32'yi geçti.
3: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
2: Vatandaşın bu yılda yatırım tercihi altın olmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları 733 milyar lira arttı. En altıncı ilse Rize.
3: 2026'da da birikimlerin adresi altın oldu. yılın ilk çeyreğinde TL mevduat ve döviz hesaplarının hacmi değişmedi. Altın mevduat hesapları ise %21,5 oranında arttı. İlk çeyrekte TL mevduatlar cari olarak %0,6 oranında 97,8 milyar liralık net artış kaydetti. Aynı dönemde diğer döviz hesapları %1,6 oranında net 97,7 milyar lira arttı. Altın hesaplarındaki tutarsa %21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 2024'te %9 iken Mart 2026 sonunda %15,6'ya ulaştı.
6: Bir lastik alabilir miyim?
3: İl bazında altın mevduatı hacminde 3 büyük il başa çekiyor. 3 büyük ildeki hacim toplam yurt içi altın mevduatının %52,9'unu oluşturuyor. İlin mevduat hacmi içinde altın hesaplarının payına göre ise en altıncı il 2025 sonunda olduğu gibi yine Rize. İlin toplam mevduatının %42,2'sini altın hesapları oluşturuyor. Rize'yi %36,5'te Malatya ve Çankırı izliyor. Kırıkkale mevduatta %35,6, Elazığ %34,3 altın payına sahip. İstanbul ise en büyük hacme sahip il olmasına rağmen toplam mevduatta altının payında %12'yi de en son sırada.
2: Yerini kredi kartına bırakan çekler geri döndü ancak bu durum beraberinde bazı sorunları getirdi. Son bir yılda karşılıksız çek sayısında rekor bir artış var. Birçok firma bu nedenle mağdur oldu.
7: Herkes diyor ödeyeceğiz. Ama ne zaman? Zaman yok. İnsanlara veriyorsunuz, konkorte çekiyor. Yani o kendini kurtarıyor, bizi mağdur bırakıyor.
8: Nakit akışı sağlamayan şirketler çeklere yöneldi. Piyasada karşılıksız çek sayısı yükselişe geçti. Alınamayan ödemeler firmaları zora sokuyor. Kimi iflas ediyor, kimi de iflas etmemek için daha da borçlanıyor. Bu yıl Ocak, Şubat, Mart aylarında 75 bin çek karşılıksız çıktı.
9: Bugün yarın bir yıl geç üzerinden hiç kimse bir şey ödemiyor. Biz alamayınca size veremiyoruz. Size veremeyince siz başka yere veremiyorsunuz. Bu şekilde sinsile yoluyla 1 milyon liralık bir ödememe krizi yaklaşık 5 milyon olarak piyasaya dönüyor. Bir yıl civarındadır. Şu anda avukatta şeyimiz var. 10 milyon üzerinde bir bakiye var. Daha hiç 1 lira gelmedi.
8: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre sadece 2025'te 2026 Mart ayları karşılaştırıldığında karşılıksız çek sayısı %100 arttı. Yaklaşık 16 bin olan sayı 32 bine yükseldi.
10: Sıcak para akışının, nakit para akışının sağlanamadığı bazı sektörlerdeki esnafın gününde ve zamanında çeki ödeyememesi nedeniyle sadece bir icra takibiyle karşılaşması değil, aynı zamanda ne yazık ki bir ceza yargılamasıyla karşılaşması ve bu ceza yargılamasının sonunda hem bir adli para cezasına çarptırılması, aynı zamanda hapis cezasıyla da karşılaşması ticari hayatın akışını aslında bütünüyle etkileyen bir zemin oluşturuyor.
8: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
2: Ukrayna Savaşı ile birlikte Karadeniz'de başıboş mayın ve insansız deniz aracı tehlikesi arttı. Bu mühimmatlardan bazıları zaman zaman Türk sahillerini vuruyor. Son örnek İstanbul Sarıyer'de yaşandı.
3: Karadeniz sahillerinde yine askeri bir mühimmat bulundu. İstanbul Rumeli Feneri'nde kumsala vuran mühimmatı vatandaşlar ihbar etti. Jandarma, sahil güvenlik ve esas komandoları olay yerine sevk edildi.
11: BUM şüpheli cisim için torpido tüpü iç bileşeni diyebiliriz. Denizaltılarda kullanılan. Denizaltı akustik şamandıraların bir parçası diyebiliriz. Basınçlı test kapsülleri diyebiliriz.
3: Mühimmatın üzerinde Rusya yazılar bulunduğu anlaşıldı. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türk sahillerine çok sayıda başıboş mayın ve insansız deniz aracı vurmuştu.
11: Bu mühimmatın harpbaşı içeren yani patlayıcı içeren kısmı yok şu an üzerinde. Dolayısıyla bu şekliyle bir tehlike teşkil edeceğini çok fazla söyleyemeyiz. Biz halk olarak çok böyle karıştırmaya, kurcalamaya meraklı insanlarız. Lütfen bu tipte bilinmedik bir şey bulduklarında ilgili makamlara haber versinler.
3: Askeri mühimmat, sualtı savunma komandoları tarafından incelenmek üzere götürüldü.
2: Mersin'de 4 kişilik bir aile misafir kaldıkları evde fenalaştı. Aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve babanın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.
8: Misafir kaldıkları evde rahatsızlandılar. Tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve babanın da hayati tehlikesi var. Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. Musa Tülü, hamile eşi Ebru Tülü ile çocukları Azra ve Ömer Selim Bozyazı ilçesine bir akrabalarının yanında kalıyordu. Ancak aile bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Dördü de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumları ağırdı. 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tülü çiftinin de tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ekipler söz konusu evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor.
2: Amatör Lig'de Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor arasındaki futbol maçında şike yapıldığı iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı.
8: Karşılaşma 4-1 devam ederken iddiaya göre önde olan takımın başkanından teknik ekibe Yenil'in talimatı geldi. Kaleci de oyundan alınınca geride olan takım son 25 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 5-4 yendi. Kavga çıktı. Bazı oyuncular şike yapıldığına yönelik sosyal medyadan da paylaşımlar yapınca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi Kurtalan Spor ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Ancak ikinci yarıda beraberlik golü geldi. Sonrasında ise rakip takım Şırnak Petrol Spor'dan 14 dakikada 3 gol yedi. Kurtalan Spor 4-1 geri düştü. Karşılaşmanın 70. dakikasından sonra ise ev sahibi takımın golleri gelmeye başladı. Kurtalan Spor 4-1 geride olduğu karşılaşmayı uzatmalarda 5-4 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular birbirine girdi. Karşılaşma sonunda Şırnak Petrol Spor'un bazı oyuncuları sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kaleci Turgut Kirveli maçı satmadığı için oyundan zorla çıkarıldığını iddia ederek Şırnak Petrol Spor yöneticileri ve teknik ekibine tepki gösterdi. Oyunculardan Yusuf Çetin ile Yunus Emre Karaman da benzer nitelikte mesajlar paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
0: NTV Radyo.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi imzada bu görüşmede atıldı. Özel temsilciler Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan'ın imzalarıyla iki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı. Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı birlikte restore edecek. Rusya'nın başkenti Moskova'da yüksek katlı bir bina insansız hava aracının hedefi oldu. Moskova Belediye Başkanı başkente doğru uçan iki dronun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bir dronunsa başkentin batısındaki çok katlı bir binaya isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Ukrayna savaşın başından bu yana Moskova'ya yönelik çok kez drone saldırısı gerçekleştirdi. Ancak bu saldırıların çoğu hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği için çok azı kente ulaştı. Gazze başlığıyla devam edelim. Barış Kurulu'nun Hamas'a silahsızlanma teklifini kabul etmesi için verdiği süre doldu. İsrail medyası Tel Aviv'in Gazze'de yeniden savaş senaryolarını masaya yatırdığını yazıyor. Hamas'ın ise Haniye'den boşalan liderlik koltuğuna Halid Meşali seçtiği ileri sürülüyor.
3: Barış Kurulu ve Hamas arasında silahsızlanma konusunda anlaşma sağlanamıyor. İsrail medyasına göre Netanyahu hükümeti Gazze'de savaşa dönüşü değerlendiriyor. Jerusalem Post, Barış Kurulu'nun Gazze Yüksek Temsilcisi ve Halid El-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti arasındaki Kahire'deki görüşmelerin tıkandığını yazdı. Hamas, ateşkesin ilk evresinde İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine şart koşarken, Tel Aviv, sarı hat olarak bilinen stratejik noktalardan geri adımı kabul etmiyor. Kahire'deki görüşmelerde Hamas'ın hangi silahları teslim edeceği konusundaki belirsizliğin de sürdüğü ifade ediliyor. Gazze Barış Konseyi'nin Hamas'a silah bırakmak için verdiği süre ay başında doldu. Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasını görüşmek için toplandığı bildirildi. Savaşa dönüş konusunda Washington sessizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlaması halinde savaşa destek verip vermeyecekleri sorusunu yanıtsız bıraktı. Öte yandan Lübnan medyası Hamas'taki kritik liderlik düğümünün çözüldüğünü yazdı. Hizbullah'a yakın El Ahbar gazetesi, Hamas'ın Gazze kanadının iç seçimlerini tamamlayarak Harit Meşari siyasi büro başkanı olarak seçtiğini bildirdi. Ancak seçim süreciyle ilgili soru işaretleri de var. Habere göre bu sonuçlar şimdilik sadece Gazze oylamasını yansıtıyor. Batı şeria ve dış delegelerin oy kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Hamas'ın en üst düzey lideri ve siyasi büro şefi İsmail Haniye 2024'te İsrail tarafından Tahran'da öldürülmüş, liderlik seçimi savaş sebebiyle ertelenmişti.
1: NTV Radyo.
2: Yaklaşık 2,5 milyon aday önümüzdeki ay üniversite sınavına girecek. Geri sayım sürerken hem adayların heyecanını hem de eğitim uzmanı Ebru Unutmazer'in tavsiyelerini mikrofona getirelim.
12: Acayip heyecanlıyım, acayip korkuyorum. En büyük korkum bir Allah'tı, iki YKS oldu.
13: Sınav tarihi yaklaştıkça üniversite sınavlarına hazırlanan pek çok aday duygularını böyle dile getiriyor.
14: Günde 7,5 saat aralığında çalışıyorum. Artık 50 gün gibi bir süreç kaldı.
15: Belli bir başlı programlarım var. O programlar üzerinden gidiyorum. Günde 2,5-3 saat aralığında çalışıyorum. Ama yani verimli çalışıyorum.
13: 20-21 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı için adaylar ders çalışma tempolarını artırdı. Eğitimcilerse bu dönemde çalışma ve dinlenme saatlerini doğru ayarlamak gerektiğini belirtiyor.
16: Son dönemde sınav hazırlığında 3 kritik konumuz var. Bunlardan birincisi deneme yapmak. Mutlaka bu denemelerden sonra mutlaka uzun ve detaylı yanlışlarımızı analiz etmek ve yanlışlarımıza dönüp bunların doğrularını öğrenmek ve mutlaka küçük tekrarlar. Ama bu tekrarlar yeni konu çalışma değil, yanlışa yönelik hedef konu gidermeleri olmalı.
13: Sınav tarihine kadar olan süreçte dikkat çekilen önemli bir ayrıntı da bayram tatili.
16: Doğru kullananlar gayet güzel bir sıçrayış yakalayabiliyorlar. Bunu bir bayram tatili olarak değil, mini bir kamp dönemi olarak görmemiz gerekiyor. Yani hem biraz dinlenmek hem de özellikle deneme, analiz ve tekrar kısmını unutmadan bu üçlü stratejiyle hazırlıklarımıza devam etmek.
13: Sınava girecek adayların yakınlarına da fazladan kaygı yaratacak söylemlerden kaçınmaları gerektiği belirtiliyor.
2: Türkiye'de her yıl 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Tanı koyulanların %90'ı sigara kullanıyor. Elektronik sigara da kanser riskini artırıyor.
17: Akciğer kanserinin en önemli sebebi sigara. Son yıllarda özellikle gençlerimiz arasında da yaygın olan elektronik sigara kullanımı da hem kendi başına hem de sigarayla beraber ikisi bir arada kullandığında akciğer kanseri riskini arttırmakta.
8: Türkiye'de her gün 65 kişiye, her yılsa 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Başlıca sebep %90'la sigara kullanımı. Uzmanlar sigara ile birlikte elektronik sigara kullanıldığında riskin 4 kat arttığına dikkat çekiyor.
17: Kesinlikle önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü elektronik sigaraların içinde de yine kanserojen maddeler, nikotin maddesi var. İkisinin bir arada kullanımı riski 4 kat arttırmış oluyor.
8: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Asaf Baygül, elektronik sigara kullanımının özellikle 18-30 yaş arasındaki gençlerde arttığını söyledi.
17: 18 ile 30 yaş arasında genç nüfus biraz daha fazla bu ikisini beraber kullanımını yapan. Hem bunlar da kanserojen maddeler olduğu için akciğer kanseri riskini bunlar da arttırıyor. Onun dışında bir de elektronik sigaraların patlama riskleri var. Ve hızlı gelişen akciğer hasarına sebep olabiliyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.

0: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
9: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
10: NTV Radyo.

0: reklam. Spor haberleri başlıyor.
1: Kadın voleybolunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank oldu. Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Sarı Siyahlılar 7. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
2: Vakıfbank Avrupa'da namağlup şampiyon oldu. Sarı Siyahlılar Sev Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.
3: Müthiş bir başarı. Bu muhteşem seyircimize, Türk halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsi Türk bayraklarıyla geldiler ve her iki takımı da desteklediler. Ben Vakıfbank voleybol takımımıza bu şampiyonluktan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. 7. kupamızı aldık Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank voleybol kadın takımı olarak.
2: Vakıfbank karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-21 kazandı. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine geri dönüş şansı vermeyen Guidetti'nin ekibi 25-18 ile maçı 3-1 kazandı.
4: Kaptan olarak ilk Şampiyonlar Ligi kupam. O yüzden benim için unutulmaz bir yeri olacak. Bu Final Four da öyle. Çünkü dün oynadığımız maç, bugün oynadığımız maç gerçekten voleybol seyir zevki yüksek.

0: bir kez Vakıfbank, bir kez Fenerbahçe ve bir kez Eczacıbaşı kazanmayı başardı.
1: Son iki haftasına girilen Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor. 32. hafta itibariyle herhangi bir takımın Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmedi. Dün oynanan maçlarda düşme ihtimali bulunan takımlar birbirleriyle karşılaştı. Kayserispor, Eyüpspor ve Kasımpaşa Kocaelispor maçları 1-1 biterken Antalyaspor, Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla 28 puanda kalan Gençlerbirliği 16. sıraya gerileyerek haftayı düşme hattında tamamladı. Kayserispor 27 puanla 17. basamakta yer alırken Fatih Karagümrük 24 puanla son sırada kaldı. Düşme hattının üstündeki Antalyaspor ve Eyüpspor'un ise 29'ar puanı bulunuyor. İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların başrolünde milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu vardı.
2: Inter'in şampiyonluk dansını Hakan Çalhanoğlu yaptı. İtalya Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen takımın kutlamalarına milli takım kaptanının yaptığı Moonwalk damga vurdu. Taraftarlar da 21. şampiyonluğu Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda kutladı. Son 3 sezonda ikinci kez zirveye çıkan lacivert siyahlılar meşaleler ve havai fişeklerle geceyi aydınlattı. ...2021'de Milan'dan transfer olduğu Inter'de başarılı bir kariyere imza atan Hakan Çalhanoğlu kulüpteki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 5 sezonda 7 kupa kaldıran milli yıldız takımıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
1: Zeynep Sönmez dünya 65.liğine yükselerek kariyer rekoru kırdı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 1000 düzeyindeki Madrid Açık'ta 3. tura çıkan sporcu kariyer rekoru kırdı. Bu sonuçla Zeynep, WTA'nin haftalık güncellenen klasmanında 2 basamak atladı ve 65. oldu. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. Madrid Açık tenis turnuvasında tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner oldu. Finalde Alexander Zverev ile karşılaşan dünya bir numarası 2-0 kazanarak kupayı kaldırdı.
2: Jannik Sinner, Madrid Açık'ın yeni şampiyonu. Finalde Alman Alexander Zverev ile karşılaşan dünya bir numarası kupaya rahat uzandı. Final maçında çok etkili bir oyun sergileyen Sinner, 57 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.
3: Oynadığım seviyeden çok memnunum. Bu şekilde bir şampiyonluk daha kazanmak inanılmaz. Benim için çok şey ifade ediyor. Yine inanılmaz bir turnuva oldu.
2: 24 yaşındaki Sinner böylece üst üste 5 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçti. İtalyan sporcu Roma Açığı da kazanırsa Novak Djokovic'in ardından takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını kazanan ikinci oyuncu unvanını alacak. 2026 Roma Açık 5 Mayıs Salı günü başlayacak.
1: NBA playofflarının ilk turu dün gece tamamlandı. Detroit ve Cleveland 7. maçta konferans yarı finaline yükseldi.
2: Detroit Pistons NBA playofflarında 18 yıl sonra konferans yarı finali gördü. Doğu'da favori olduğu seride Orlando Magic karşısında 3-1 geriye düşen Pistons 7. maça taşıdığı eşleşmenin son düellosunu farklı kazandı. 116-94'lük zaferde Kate Cunningham 32 sayı, Tobias Harris 30 sayıyla yıldızlaştı. Pistons'ın sıradaki rakibi de 7. maçla belli oldu. Toronto Raptors'ı 114-102 yenen Cleveland Cavaliers seriyi 4-3 kazanarak Doğu yarı finaline çıktı. Cavaliers'ta Jared Allen 22 sayı ve 19 reboundla karar maçına damga vurdu. NBA'de playoff heyecanı konferans yarı finalleriyle devam edecek.
1: Formula 1'de Miami Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki Mercedes pilotu üst üste 3. kez podyumun ilk basamağında yer aldı. Antonelli Çin ve Japonya'dan sonra Miami'de de 1. oldu. İtalyan pilot yarışı 3.2 saniye farkla kazandı. McLaren sürücüleri Lando Norris 2., Oscar Piastri 3. sıraya aldı. Son tura 3. sırada giren Charles Leclerc bariyere temas etmesiyle yarışı 6. sırada bitirdi. Formula 1'de sıradaki durak 22-24 Mayıs'ta Kanada Grand Prix'si olacak.

0: Radyo. Canlı yayın.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran'dan füze atıldığı belirtiliyor. İran'dan gelen 3 füzenin engellendiği, 4.'ünün ise denize düştüğü açıklandı. Fucayra'daki petrol tesisinde de yangın çıktığı belirtiliyor. Ayrıntıları almak için Ali Çabuk'u dinliyoruz.
2: Açıklama Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi ve hava savunma sistemleri füzelere yanıt veriyor şeklinde bir bilgi paylaştı Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'dan gelen 3 füzeyi engelledik. 4. füze denize düştü açıklaması geldi. İran'ın drone saldırısı Hüceyriye'de bulunan petrol tesisinde yangın çıktığı bilgisi de paylaşılıyor. İran tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. İran basını da son dakika olarak bu bilgileri paylaşıyor. Gün içerisinde Burcu Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemisi ve İran donanması arasında bir gerilim yaşanmış ve İran donanması devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir ABD savaş gemisine füzeler, roketler ve insansız hava araçlarıyla uyarı ateşi açıldığını ilan etmişti. Bu füzeler savaş gemisine isabet edip etmediği belirsizliğini korurken İran tarafı yeni bir rota veya yeni bir harita yayınladı Hürmüz Boğazı'nda. Hürmüz Boğazı'na yönelik egemenlik haritası olarak belki değerlendirilebilecek bu rota Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında da bulunuyordu. Güney tarafında Çat Limanı ile Hüceyre bölgesi, batıda ise yine Kiş Adası, Deşm Adası ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesine yakın bir alanda İran bir harita yayınlamıştı ve bu haritada Tahran yönetimi bu çizgi ve hat içerisinde bulunan alanda gemiler üzerinde kontrol yapabileceğini, İran'ın koordinasyonu ve izni çerçevesinde gemilerin buradan geçebileceği bilgisini paylaşmıştı. Ancak buradaki şart, askeri gemilere Hürmüz Boğazı kapalı kalacak ve gemiler ancak İran'ın izni doğrultusunda bu boğazdan geçebilecekler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de yakın bölgeler aslında buralar. Olayın detaylarını henüz bilmiyoruz ancak İran Hürmüz Boğazı'nda ABD ile yaşanan bir sıcak yakınlaşma söz konusu olmuştu. Akabinde Hürmüz Boğazı'nda İran yeni bir kontrol haritası yayınladı ve şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri Fucayra kenti başta olmak üzere bazı petrol tesislerine gidilip bazı saldırıların olduğu bilgisini paylaşıyor. Hava savunma sistemleri füzelere yanıt veriyor ve İran'dan şu ana kadar 3 füzeyi engelledik. 4. füzede denize düştü açıklaması geldi. Yine İran'ın drone saldırısı Hüceyriye'de bulunan bir petrol tesisinde de yangın çıktığı bilgisi var. Şu ana kadar İran makamlarından bu konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak İran basını da söz konusu gelişmeyi son dakika olarak paylaşıyor Burcu.
3: Ali, Hürmüz'deki gemi bilmecesiyle ilgili aslında sen de bazı açıklamalarda bulundun. İran Fars Haber Ajansı da iki füzenin bir Amerikan savaş gemisini Kask Adası yakınlarına İran uyarılarını yok saydığı için vurduğunu açıklamıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda yalanlama geldi. Şimdi baktığımızda aslında sakin giden savaşın seyri değişti diyebilir miyiz bu yaşananlardan sonra bugün için?
2: Hürmüz Boğazı'nda bu gerilim daha da artacağı benziyor. İran'ın yeni yayınladığı haritayla birlikte Tahran yönetimi devrim muhafızlarının kontrolünde Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin devam edeceği bilgisini paylaşıyor. Burada temel konu Hürmüz Boğazı'ndaki statü meselesi. Tahran yönetimi bunda geri adım atmıyor. Senin de söylediğin ABD savaş gemisi ve İran arasında yaşanan bu sıcak gerilimde Kask Haber Ajansı iki füzenin ateşlendiğini ve gemiye isabet ettiği bilgisini paylaşmıştı. Akabinde buna bir güncelleme geldi. Uyarı atışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. İnsansız hava araçları, gemi savar füzeleri ve roketlerle ABD savaş gemisinin uyarı atışı yapıldığı belirtiliyor. Herhangi bir hasarın olup olmadığı belirsiz ifadesi kullanılıyor. İran makamlarından yapılan açıklamada. Fars'ın haber ajansına konuşan İranlı askeri kaynaklar Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olduğu mesajını da veriyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kullanmasına, gemilerin buradan geçişine izin vermeyeceğiz diyor İranlı kaynaklar ve ABD gemilerinin ateş açılmasının dışında hayata geçirilebilecek diğer yeni senaryolar üzerinde de çalışıldığı bilgisi paylaşılıyor ki bu senaryolar içerisinde Babülmendeb Boğazı'nın kapatılması da söz konusu. Gün içerisinde devrim muhafızları sözcüsü Muhiddin tarafından yapılan açıklamada da Kur'an'ları ihlal eden deniz araçlarına güç kullanılarak durdurulacaktır açıklaması geldi ve tüm denizcilik şirketleri ve taşımacılık sigorta kuruluşlarının da devrim muhafızlarının bu uyarılarına ve duyurularına dikkat etmesi gerekmektedir açıklaması yapıldı. İran donanması da yaptığı açıklamada geminin, ABD gemisinin durdurulduğu, engellendiği bilgisini paylaşıyor, ancak gemiye füzelerin ateşlendiği ve bu füzelerin isabet ettiği bilgisi haber ajansında yer almıştı Burcu. Bu teyit edilmemişti. Senin de söylediğin gibi ABD cephesinden buna bir yalanlama gelmişti. Ancak İranlı askeri kaynaklar, yetkililer yaptıkları resmi açıklamalarda uyarı ateşi açıldığını belirtiyor ve ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellendiği belirtiliyor ve kontrolün, Hürmüz Boğazı kontrolünün derin muhafızlarında olduğu bir kez daha vurgulanıyor. Böylesi bir atmosferde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik de bazı saldırıların olduğu bilgisi gelmiş oldu. Öte taraftan da az önce ifade ettiğim gibi derin muhafızları Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin yeni bir haritada yayınlamış oldu ve bu haritada İran'ın egemenlik ve kontrol hattını daha da genişlettiğini görüyoruz. Güney ucunda Saat Limanı, zaten ABD savaş gemisiyle de gerilimin yaşandığı noktaydı burası. Bir ucu ise İran'ın Kiş adı, Beşm adasına dayanıyor ve her iki hatta da Birleşik Arap Emirlikleri sınır bölgesi olduğunu da belirtelim. Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin gerilimin biraz daha artabileceğini de söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten de ayrılma kararı almıştı. Bu da önemli bir gelişme ve bugün yaşanan bu askeri tırmanış ve gerilim Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz savaşına da süreci taşıyabilir. Böyle bir endişe de var ve bir taraftan da müzakereler var ve bu müzakerelerde de belirsizliğin hala devam ettiğini görüyoruz. İran son yanıtını, cevabını Pakistan arabuluculuğu ile Beyaz Saray'a iletmişti. Buna ilişkin de temasların en azından Pakistan üzerinden mesaj alışverişinin hala devam ettiğini görüyoruz. Bugün yaşanan bu gerilim Hürmüz Boğazı'nda devam eden müzakere belirsizliğinden ayrı düşünmemek gerekir. Ancak Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın statüsünden geri adım atmayacağı mesajını veriyor. Gemilerin, ticari gemilerin derin muhafızlığının izni ve koordinasyonu çerçevesinde geçebileceklerini bildiriyorlar ve bir geçiş ücreti alınması noktasında da İran Meclisi'nin hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz. Bir tasar hazırlığı söz konusu. Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan bu tasarı geçti, onaylandı. Şimdi meclise sunulup yasallaşması için burada oylanması gerekiyor. Bunun da önümüzdeki haftalarda belki İran basınında yapılan yorumlara göre meclise geleceğini söyleyebiliriz. Bu noktada çağrılar da var. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı bu noktada bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki statü savaş öncesi gibi artık olmayacak, bunu değiştireceğiz dedi ve nükleer müzakereye de kapıyı kapattı Burcu. Nükleer bir müzakereden önce Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve savaşın tekrarlanmamasına ilişkin uluslararası bir güvencenin verilmesi gerektiği vurgusu yapıyor Tahran yönetimi. Böylesi bir ortamda Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında bir gerilim yaşandığını görüyoruz.
3: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları ve gelişmeleri yine saat başında sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz efendim.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık hocam.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Ahmak Dinli'nin hikayesi 1986 yılında başladı. 40 yıldır 90'ı aşkın ülkede çay sanatını icra ediyor. Dünya genelinde her gün 30 milyonu aşkın fincan Ahmak Dinli çayıyla buluşturuyoruz. Bir tatlı kaşığı dökme çay veya bir demlik poşet çayla 7 ila 10 dakikada 7 fincan keyifli çay deneyimi sunuyoruz. Çay aşkından ilham alan Ahmak Dinli.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
6: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Küresel ısınmanın etkilerini hayvanlar da çok yakından hissediyor. Özellikle de yazın uzaması ve mevsimlerin kayması doğanın dengesini bozduğu kadar hayvanların da dengesini şaşırtıyor. Türkiye'de bölge bölge ayılar bu durumdan nasıl etkilendi ve bu durum onların yaşam döngüsünde nasıl bir aksamaya neden oldu? WWF Türkiye Yaban Hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü anlatıyor.
9: Ayıların kış uykusu sürecine bakacak olursak bu birçok diğer kış uykusunda yatan memeliden biraz daha farklı bir metabolik süreç. Tam bir kış uykusu süreci yaşamıyor boz ayılar. Yani mesela küçük bir kemirgen kış uykusuna girdiği zaman vücut sıcaklıklarını çok düşük değerlere indirebiliyorlar. Ama ayı tabii iri cüsseli bir hayvan. Bu kadar vücut sıcaklığını indirip yükseltmesi, tekrar eski konumuna getirmesi ciddi bir enerji kaybı olacağından. O sadece 4-5 derecelik bir sıcaklık düşüşü oluyor. Ama buna rağmen zaten ayıların hatta bilimsel araştırmalara da konu olabilecek şekilde kış uykusunda neredeyse hiç kas kaybı yaşamadan, uzun süre dışkı idrar yapmadan bu uyku sürecini geçirebiliyorlar. Ama bu süreçte de dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı açıklar. Yani hemen bir dışarıdan bir uyaran olunca uyanabiliyorlar. O yüzden de kış uykusuna yattıkları zaman etraftan gelebilecek rahatsız edici uyarılar, tabii ki sıcaklık da kış uykusu sürecinde çok önemli. Yani kış uykusuna girişte sıcaklık o kadar önemli değil. Kış uykusu sürecine ne sağlıyor? Her şeyden önce boş bir mide, açlık sağlıyor. Zaten kış uykusuna girmeyen ayıların olduğu bölgelere baktığımız zaman ya burada yeterince kış uykusu öncesinde beslenememiş oluyor. Yani o yaşadığı habitat ona sağlıklı bir besleme imkanı sunma yeteneğini kaybetmişse bu süreçte maalesef sağlıklı bir kış uykusuna giremiyorlar. Ya da etrafta kolay besin kaynağı varsa, örneğin insan atıklarının olduğu bir çöplük gibi, bu süreçte de kolay o besinlere ulaşabildiği için de kış uykusu sürecine girmekte güçlük yaşayabiliyorlar. Tabii sıcaklık da bu kış uykusu sürecinin sağlıklı yürümesinde önemli bir etken oluyor. İşte iklim değişikliğine bağlı olarak artan mevsimsel sıcaklık ortalamaları kış uykusu sıcaklığının da tabii ki değişmesine neden oluyor. Ve sürekli bir uyanma, tekrar uyuma hali gibi durumlar, yani uykunun devamlılığı açısından sorun teşkil ediyor. Ki nasıl ki biz böyle gece 2'den fazla 4-5 kere uyanırsak, sabah uyandığımızda sinirli ve kendimizi iyi hissetmezsek ayılar için de benzer durum oluyor. Dolayısıyla sağlıksız bir kış uykusu sonrasında da etrafta böyle sinirli ayılar ortaya çıkması normal oluyor.
7: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar. Bu hafta konumuz Hindistan cevizi. Etiyle, sütüyle, suyuyla, her şeyiyle Hindistan cevizi. Şimdi Hindistan cevizi konusu aklıma nereden geldi? Geçen hafta bitki bazlı sütleri yapmıştık. Hindistan cevizi de aslında çok önemli bir kısım tutuyor. Fakat yeterince yer vermedim diye düşündüm. Çünkü Hindistan cevizi aslında son derece ilginç. Bize yeni ve egzotik bir malzeme gibi geliyor. Bütün Hindistan cevizleri eskiden marketlerde satılmaz. Ama şimdi Hindistan cevizinin suyu olsun, sütü olsun, kendisi meyve olarak olsun her yerde bulunuyor. Şimdi eskiden de aslında Hindistan cevizi Osmanlı mutfağında varmış. Hint okyanusundan gelen, uzaklardan gelen her şey bir anlamda kolay nakledilebilir olduğu için, yani çabuk bozulabilir bir meyve olmadığı için, aylarca durabildiği için ve top gibi sert, kırılıp ezilip bozulmadığı için ticareti yapılabilen ürünlerden biri. Ama Hindistan cevizi diye bakınca kaynaklarda epey kafamız karışabilir. Bir kere bir küçük Hindistan cevizi diye adlandırılan Cevzi Bevva var. Cevzi Bevva aslında tamamen farklı bir şey. Hindistan ceviziyle hiç alakası yok. Tek bağı belki uzaklardan, yani uzaklardan gelen her şeye Hint dendiği için uzak diyarlardan gelen bir baharat. İngilizce'de nutmeg veya muskat adıyla anılabiliyor. Almanca'da muskat. Pek çok dilde bu isimlerle adlandırılıyor. Biz de küçük Hindistan cevizine benzetmişiz. Aslında küçük Hindistan cevizi deyince gerçekten de üstünün dokusu falan böyle. Hani bir şekilde Hindistan cevizini hatırlatıyor. Ama en fazla bir pekan cevizi büyüklüğünde ya da işte normal bildiğimiz cevizden bile ufacık bir baharat. Ama kokusu çok güçlü, etkisi çok güçlü. Ve Cevzi Bevva'nın, yani bugün muskat veya küçük Hindistan cevizi diye satılan baharatın Osmanlı mutfağındaki yeri müthiş. Bir başka yanılgı da Keşkülü Fukara'nın kapı. Şimdi Keşkülü Fukara, fukara kapı, yani fakir kapı demek. Dervişlerin kapı kapı dolaşıp böyle bir kap içinde, o da aslında işte Hindistan ceviziyle karıştırılan, ona gene benzeyen bir bitkinin kabuğu. Fransızca'da coco de mer diye bilinen, deniz Hindistan cevizi diye bilinen bir bitki. Şimdi bunun hikayesi de ilginç. Coco de mer aslında Hindistan cevizi kabuğuna benzemiyor. Hindistan cevizi kabuğu yuvarlak top gibi, bildiğimiz Hindistan cevizinin kılıfı gibi. Fakat coco de mer iki ayrı lobdan oluşuyor ve çok daha büyük. Şimdi coco de mer kapları o kadar kıymetliymiş ki eskiden müzelerde görürsünüz. Ben mesela Edirne Müzesi'nde görmüştüm. Kenarlarına gümüşten veyahut da altından şöyle bir tutak da yapılabiliyor. Boyuna asılıyor. Yani kendi başına bir heykel gibi bir görüntüsü var. Evet, Keşkülü Fukara'nın hikayesi de ilginç. Onun içine de Hindistan cevizi de giriyor. Her türlü kuru yemiş giriyor. Bugünlerde daha çok bademden de yapılsa, aslında her malzemeden biraz biraz toplanarak yapılan bir sütlü tatlı olduğu için içinde Hindistan cevizi de olabiliyor. Evet, Hindistan cevizinin her haline bakacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde ve İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
10: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Hediye Demet Akan'ın Yara Atlası isimli romanı Timaş'tan yayınlandı. Hediye Demet Akan 1979 Ankara doğumlu. Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun. Halen metin yazarı olarak çalışmakta. Yara Atlası üzerine romanın arka kapağında şöyle denilmiş: Ankara'nın kalabalık meydanlarından sürreel rüya evlerine, Kızılay'ın egzoz kokusundan ilahi teslimiyetin serinliğine uzanan bir iç yolculuk. Gerçekliğin kaygan zemininde yönünü arayan bir karakter, ağır travmaların gölgesinde kendi yara atlasını yeniden çizmeye çalışıyor. İçinde dindiremediği bir kalabalıkla yaşayan bu kadın, savaşçı yanıyla otoriter sesiyle ve en çok da sevgisiz bırakılmış küskün çocuğuyla bir doktor eşliğinde yüzleşiyor. Tek bir bedende çoğalan benlikler arasında nihayet kaptan benim diyebilmenin anlamını keşfediyor. Yara Atlası iyileşmenin mucizevi bir dönüşüm değil, acıyla kurulan yeni bir ilişki olduğunu ve her yaranın insanı kendine yaklaştıran bir işaret olabileceğini hatırlatıyor denilmiş romanın arka kapağında. Kadınlar, çocuklar, aile içinde yaşananlar, çalkantılı ilişkiler üzerine öyküleriyle tanınan İrlandalı yazar Claire Keegan'ın Antarktika isimli öykü kitabı kısa süre önce Jaguar kitaptan yayımlandı. Öyküleri dilimize Umay Öze çevirmiş. Claire Keegan 1968 doğumlu. Kısa öyküleri The New Yorker, Best American Short Stories, Granta ve The Paris Review'da yayımlandı. Ayrıca ikisi filme uyarlanan novellaları var. Keegan'ın Türkçedeki kitapları Emanet Çocuk, Böyle Küçük Şeyler ve Mavi Tarlalardan Yürü. Bugün sözünü ettiğimiz Antarktika, Claire Keegan'ı uluslararası üne kavuşturan öykülerin yer aldığı bir kitap. Tek gecelik kaçamak yapmak isteyen evli kadın, birbirinden tamamen farklı hayatlar yaşayan iki kız kardeş, katil şarkıcı, çocuğunu kaybeden anne baba. Keegan, kahramanlarının hayatlarını, dünya ve olaylar karşısındaki tutum ve tepkilerini berrak bir dille önümüze seriyor hikayelerinde. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
13: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
15: NTV Radyo.
16: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
17: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
18: New Life B12 Plus eczanelerde.
19: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
20: Borusan Next.
21: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
22: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
23: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Reklam.
5: Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: İstanbul'un Mayıs ayında yağışlı gün sayısı ortalama 7 gündür. Ay boyunca da ortalama 32 kilogram yağış alır. Ancak bu Mayıs ayı daha yağışlı geçiyor. Son 40 yıl içinde en yüksek sıcaklıksa 19 Mayıs 1994 yılında 36 derece olarak ölçülmüş.
3: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 19. Gelişmelerle karşınızdayız. Almanya'dan bir sıcak gelişmeyi paylaşalım. Almanya'da bir araç karabalığın arasına daldı. Olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Bu olay Alman medyası tarafından duyuruldu. Alman medyası kent merkezindeki olayda iki kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri de alındı. Görgü tanıkları bir arazi aracının yayalara ayrılmış bölgede hızla ilerlediğini aktardı. Bıçaklı bir saldırı da yine gerçekleştirildiği gelen bilgiler arasında. Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran'dan füze atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan gelen 3 füzeyi engelledik. 4. füze de denize düştü açıklamasını yaptı. Ayrıca İran drone'la da saldırdı. Saldırı sonrasında Füceyre'deki petrol tesisinde bir yangın çıktı. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'ta bilgiler var. Ali, neler oluyor?
1: Birleşik Arap Emirlikleri son dakika olarak paylaştı. Sede öğretir bunu. Hava savunma sistemlerinin an itibariyle de Dubai'de aktif olduğu bilgisi bir taraftan paylaşılıyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri şu ana kadar İran'dan gelen 3 füzeyi engellediklerini ve 4. bir füzenin de denize düştüğü bilgisini paylaştı. Ve senin de söylediğin gibi Füceyre'deki petrol tesisine yönelik de bir drone saldırısı olduğu ve bu tesiste yangın çıktığı da gelen haberler arasında. İran basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin iddiası olarak bunu paylaşıyor şu ana kadar Seda Öğretir. İran tarafından henüz bu saldırıya ilişkin resmi bir teyit, doğrulama henüz gelmedi. Ancak İran basını da son dakika olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin iddiası şeklinde şu an itibariyle gelişmeleri an be an paylaşıyorlar. Füceyre Limanı Umman Denizi kıyısında yer alıyor. Son derece önemli bir nokta ve daha bugün hemen karşı kıyısında bulunan Çask Limanı yakınlarında ABD savaş gemisiyle derin muhafızları donanması arasında sıcak bir temas yaşanmıştı. ABD gemisi Hürmüz Boğazı'na yaklaşmış ve İran donanması uyarı yayınlamıştı. Daha fazla hareket etmemesi noktasında ve ardından bu uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle uyarı atışı yapıldığı belirtildi. Gemi savar füzeleri, roketler ve insansız hava araçları ile bir dizi uyarı atışı yapıldığı İran basınında ve yetkililerce açıklanmıştı ve devrim muhafızları hem yayınlanan harita içerisindeki bu harita Füceyre Limanı ile hemen karşısındaki Çask Limanı İran karasuları içerisinde yer alıyor. Batıda ise Geç Adası ile yine Birleşik Arap Emirlikleri kıyıları yer alıyor ve bu yayınladığı harita içerisinde her türlü ticari gemiye denetim yapabileceğini, belge isteyebileceğini ve derin muhafızları kontrolünde sivil ve ticari gemilerin boğazdan geçiş yapabileceği bilgisini paylaşmıştı. Daha önce benzer bir rota yayınladı Tahran yönetimi. Mayın olma ihtimaline karşı Lark Adası'nın güneyi ve kuzeyini giriş çıkışlar için gemilerin kullanabileceği belirtilmişti. Şimdi bu alanın daha da genişletildiğini görüyoruz ve bu harita içerisinde yer alan bölgede Tahran yönetimi statü tartışmalarını da bir taraftan gündeme getiriyor. Füceyre Limanı bu anlamda son derece önemli. Dünyanın en büyük petrol ve petrol depolama merkezlerinden birisi Füceyre. Yüzlerce depolama tankı var. 10 milyonlarca varil kapasiteye sahip bir liman ve uluslararası birçok enerji şirketi de burada faaliyet gösteriyor. Bu da Füceyre Limanı'nı önemli bir enerji merkezi haline getirmiş durumda ve dünyanın en büyük 3 limanından birisi olarak kabul ediliyor. Füceyre Limanı buradaki bir petrol depolama tesisine yönelik drone saldırısı gerçekleştiği ve burada yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı Seda Öğretir ve şu ana kadar İran makamlarından bir resmi açıklama da gelmiş değil.
0: İran makamlarından resmi bir açıklama yok ama Birleşik Arap Emirlikleri kendilerine İran'dan füze atıldığını söylüyor. Tabii bunu bugün öğle vakti olan gelişmeyle de birlikte belki de değerlendirmek gerekecek. Çünkü bir takım bir şeyler oluyor ama acaba neler oluyor? İstanbul Üniversitesi İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinçahin şimdi 19 bülteninde konuğumuz. Sayın Dinçahin merhaba, hoş geldiniz. Şimdi öğlen olan gelişmeyi de soracağım ama kuşkusuz sıcak olandan başlayalım öncelikle. O da Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran'dan füze atılması. Bu bizim ateşkesten önce sık yaşadığımız bir süreç. Gün içinde defalarca belki de olan bir süreçte. Şimdi ateşkesin hala teknik olarak ateşkes dahilindeyiz, sınırları içerisindeyiz. O zaman bu ne anlama gelir?
2: İki tarafta ateşkesi bozmadan amacına ulaşmaya çalışıyor. Yani savaşla elde edemediklerini şu anda ateşkesle tekrardan savaşı başlatmadan elde etmenin gayreti içerisinde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı ne diye düşünelim, Hürmüz Boğazı'nı açmak. Bir taraftan Hürmüz Boğazı'nı açmak ama bir taraftan da savaşı tekrardan başlatmak istemiyorlar. Bu maksatla Birleşik Devletleri'nin yaptığı şeyi bir abluka uygulamak. 12 tane destroyer, 100'den fazla uçakla birlikte ciddi bir abluka altına almış durumda. Ve pazartesi Trump'ın başlattığı bir Project Freedom var. Yani Hürmüz Boğazı'nın bu ablukadan istifade ile, yani puzzle'larını göstererek, uçaklarını, destroyerlerini göstererek buranın yavaş yavaş mayınlardan temizlenmesi ve savaşla yapamadığını bu ateşkes süreci içerisinde Trump ve Birleşik Devletler gerçekleştirme gayreti içerisindeydiler. Bunu muhtemelen İran da bu şekilde okudu ve onlar da yine ateşkesi bozmadan, çünkü ateşkes İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında. Üçüncü tarafları, Birleşik Arap Emirlikleri gibi üçüncü tarafları kapsamıyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz da zor kullanarak Hürmüz Boğazı'nı açma ve elindeki Hürmüz kartını alma girişimini Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze atarak, sadece füze değil, çok katmanlı bir saldırı söz konusu. İşte bir tankere saldırı var. Füze, 4 tane füze atıldığı söyleniyor. Bir de
0: drone saldırısı da olduğunu söylüyor Birleşik Arap Emirlikleri. Ve Fücere'deki petrol tesisinde yangın çıktı.
2: Böylelikle İran, ben hala buradayım, Hürmüz Boğazı'nı bana rağmen ve herhangi bir anlaşmaya varmadan zorla açmanıza müsaade etmeyeceğim demiş oluyor. Yani bu aşamada savaş tekrar başlamadı. Ateşkes devam ediyor. Ama iki tarafta ateşkesin sınırlarını zorlayarak Birleşik Devletler Hürmüz Boğazı'nı açmaya gayret ediyor. Diğer tarafta bana rağmen açamazsınız, ateşkesi bozmuyorum ama bozmadan da yapabileceğim şeyler var. Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurmak gibi, onu yapabilirim, hala gücüm var diye kendini gösteriyor.
0: Yani savaş bozulmadı ama ateşkesin sınırları olabildiğince zorlanıyor iki taraf tarafından. Ve bugün öğle vakti olan İran medyasının o geçtiği haber, biz Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan Amerikan gemisini İran vurdu haberi de buna dayanarak mı çıktı? Ama orada bazı soru işaretleri de var doğrusu Sayın Dinçahin. Çünkü Amerika bizim gemimiz, vurulan bir gemimiz yok açıklamasını yaptı. CENTCOM'dan geldi üstelik bu açıklama. Sonrasında İran'da uyarı ateşiydi gibi bir şeyler söyledi. Yani buradan ne anlamalıyız? Yine bir mesaj verme durumu mu var?
2: Yani vuramamışlarsa bile vurmaya niyet etmişler. En azından ateş açılmış anlaşıldığı kadarıyla İranlılar vurduklarını zannetmişler. Erken ve çelişkili açıklamalar yapıyorlar taraflar. İran'da, Birleşik Devletler'de yalan ve yanlış açıklama yaptıklarından mı bilmiyorum. Bazen doğru bilgi kendilerinde de olmayabilir. Ondan dolayı bu tür açıklamalar yapılıyor olabilir ama netice itibariyle İran bölgeden geçen, yaptığı bu açıklamayla vurmamış olsa bile bölgeden geçecek olan tankerleri, kendi müsaadesi olmadan geçecek olan tankerleri vurma niyetini böylelikle beyan etmiş oluyor. Vurmamış olsa bile bu amacını, bunu beyan etme amacını gerçekleştirmiş oluyor aslında.
0: Peki şimdi Hürmüz Boğazı'nda kilitlenmiş görünüyor zaten. Savaşla ilişkili bütün gelişmeler burada oluyor bitiyor. Amerika'nın bir stratejisi olduğu, Boğazı ablukaya almak gibi bir strateji. İşte siz de az evvel de söylediniz, İran hala ben buradayım diyor bu konuyla ilgili. Yani Hürmüz Boğazı'nda hükmünün olduğunu söylemeye çalışıyor. Belki de bu adımlarla birlikte. Trump son olarak Boğaz'dan çıkışına bazı mahsur kalan gemiler vardı. Onların Boğaz'dan çıkışına Amerika'nın rehberlik edeceğini ve sürecinde bugün başlayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine de İran ordusundan bir açıklama geldi. Yani orada aslında uluslararası bir sistem de kurulmak istendi. Öyle bir deneme de oldu. Ama Hürmüz düğümü bir türlü çözülmedi. Yani sizce Hürmüz'deki mesele çözülmeden aslında, yani şimdi sanki Hürmüz çözülmeden savaş sona erer mi gibi soruyoruz da, tabi bu da Hürmüz de savaşın bir sonucu, bunu da unutmamak lazım konuşurken. Aslında biraz da enteresan bir duruma geldik, öyle değil mi?
2: Doğru, yani savaş başlamadan önce Hürmüz Boğazı açıktı. Ancak İran'ın elinde sadece füzeleri değil, bir de Hürmüz Boğazı olduğunu böylelikle görmüş, öğrenmiş, tecrübe etmiş olduk, Amerikalılar da etmiş oldular. Burası açılmadan da tam anlamıyla bir barış tesis etmek bölgede mümkün değil. O bakımdan Amerikalıların ya bir şekilde sadece abluka yetmiyorsa o zaman tekrar savaşı başlatmaları mı gerekecek? Bunun için de çok mümkün değilmiş gibi görünüyor Amerikalılar açısından. Ama Trump'ın bunu bir insani yardımmış gibi lanse etmesi ve bu insani yardımın, yani koridorun açılmasının bir insani yardım olarak lanse edilmesi ve bu yardımın engellenmesi zannediyorum hem Kongre'yi tekrardan ikna etmesinde ya da uluslararası meşruiyet kazanmasında bir müdahale daha olursa etkin rol oynayacaktır. Tabii yani savaş sürprizlerle dolu. Hangi aşamada kimin ne yapacağını tam olarak kestirmek mümkün değil. Sizin de söylediğiniz gibi Hürmüz Boğazı, Hürmüz Düğümü açılmadan kalıcı bir barışın tesis edilmesi pek mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Ancak burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bir yani onlar açısından da bir sonuç oluşacak. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'dan çok daha önce İran'a barış çubuğu uzatmış, orada konsolosluk, elçilik açmış ve ilişkileri, İran'la olan ilişkilerini düzeltmiş bir körfez ülkesiydi. Şimdi ise oradan tam tersi yankılar geliyor, sesler geliyor. Yani sadece Hürmüz değil, körfez ülkelerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin mevcut İran rejimiyle ve düzeniyle dostane bir şekilde yaşama imkanı ne kadar kaldı? Bu da yine zayıflamış bir ihtimal. Umut edelim ki bir şekilde konuşsunlar, çözsünler ama bu düğümler çoğu zaman düğümün kılıcın kesmesiyle çözülüyorlar. Kolaylıkla kendiliğinden açılmıyorlar.
0: Bunu göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dinşahin değerlendirmeniz için. Şimdi Ankara'dayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.
3: Dış politikadan tarıma oldukça geniş bir yelpazede pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışların ve fırtınanın da etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız sahadaki birimlerimizle durumu yakından takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Değerli vatandaşlarım, dünyanın ve bölgemizin çatışmaların, siyasi ve ekonomik çalkantıların sosyal gerilimlerin girdabında sağa sola savrulduğu bir dönemde Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor. Türkiye ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, insanlığın yol ve yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta, adından söz ettirmektedir. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen, hatta bunun da ötesine geçerek dostlarına ve kardeşlerine en zor zamanlarında destek veren bir Türkiye vardır. Karşılaştığımız onca engele rağmen 23 yıldır sabırla uyguladığımız stratejilerin semerelerini topladığımız bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajlar sayesinde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini birçok alanda en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz. Geçen hafta açıklanan kritik veriler, Türkiye ekonomisinin küresel krizleri yönetme kapasitesini bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Aziz vatandaşlarım, bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız yıllık %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise 88 milyar 630 milyon doları buldu. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatımızın detaylarına baktığımızda ümit var bir tabloyla karşılaşıyoruz. 166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. 26 sektörün tamamında ihracatımız yükseldi. Sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv liderliğini sürdürürken 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 1,8 milyar dolarla elektrik, elektronik üçüncü, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim dördüncü oldu. Savunma ve havacılık ihracatımızın 962 milyon dolara ulaşmasını ayrıca kıymetli buluyoruz. Böylece yılın ilk 4 ayında bu alanda %28 oranında artış kaydederek önemli bir başarıya imza attık. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. 1018 firmamız ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı göstermiştir. Ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, talebin daraldığı ve jeopolitik risklerin tırmandığı bir dönemde bu ihracat rakamları takdire şayandır. Şu da bir gerçek ki Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. İnşallah yeni pazarlara açılarak, ihracatı teşvik ederek, ihracatçılarımıza destek olarak daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Nisan ayı ihracat verilerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta bir başka sevindirici haberi turizm cephesinden aldık. Biliyorsunuz 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklara rağmen hamdolsun 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde turist sayımız %4,2 oranında artışla 9 milyon 219 bine ulaştı. İlk çeyrekte yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 116 dolardan 119 dolara çıktı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sene Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak zirvelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Bunları da kısaca hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs Çarşamba günü 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.si çok büyük bir katılımla inşallah Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi de Türkiye'de tertiplenecek. Bunların dışında çok sayıda irili ufaklı organizasyona ev sahipliği yapacak dünyanın dört bir yanından üst düzey misafiri ülkemizde ağırlayacağız. Bu uluslararası etkinliklerin de Türk turizminin yıldızının parlamasına katkı sunacağına inanıyorum. Sadece ihracat ve turizmde değil, istihdam tarafında da istatistiklerin umut verici olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1'e geriledi. İstihdam sayımız aynı dönemde 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak %48,5'a yükseldi. Keza iş gücü sayımız Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla %52,8'e çıktı. Böylece işsizlik oranımız tek haneli seyrini 35. ayında da korumuş oldu. Bununla birlikte atıl iş gücü oranındaki yükselişi de dikkatle takip ediyoruz. İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair yine Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz. Bu tartışmaları vesile kılarak ülkemizin Avrupa Birliği yolculuğuyla ilgili bazı temel gerçekleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar. Türkiye o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu olan Avrupa Birliği'ne ortaklık başvurusunu kuruluşundan 19 ay sonra 31 Temmuz 1959'da yaptı. 1963'te de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini oluşturan Ankara Anlaşması imzalandı. Nihai amacı Türkiye'nin topluluğa tam üyeliği olan ortaklık anlaşması birbirinin devamı niteliğindeki hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç ayrı devreyi kapsıyordu. Ankara Anlaşması'nın 1 Aralık 1964'te yürürlüğe girmesiyle ilk devre yani hazırlık dönemi başlamış oldu. 13 Kasım 1970'te katma protokolü imzaladık ve bu belgenin 3 yıl sonra uygulamaya konmasıyla geçiş dönemine ilk adımı attık. Takip eden süreçte Kıbrıs davamızdan kaynaklı anlaşmazlıklar Avrupa Birliği yolculuğumuzda önümüzün kesilmesine sebep oldu. Şurası oldukça dikkat çekicidir. Bakınız, o dönemde komşumuz Yunanistan 1975'te üyelik başvurusunda bulunduğu Avrupa Birliği'ne çok kısa bir süre içinde 1981'de kabul edildi. Türkiye ise tamamen siyasi saiklerle müzakere masasının dışına itildi. Demokrasimizin çok ağır yara aldığı 12 Eylül darbesiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz resmen askıya alındı. Sonraki yıllarda sivil iktidarın yeniden tesisi ve merhum Turgut Özal'ın inisiyatifiyle birlikte olan münasebetlerimiz tekrar ivme kazandı. 14 Nisan 1987'de birliğe tam üyelik başvurumuzu yaptık ve merhum Özal'ın ifadesiyle uzun ince bir yola çıktık. Başvurumuzu değerlendiren komisyon 2,5 yıl sonra verdiği cevapta Türkiye'nin topluluğa katılmaya ehil olmakla birlikte topluluğun kendi iç bütünleşmesini sağlamadan yeni üye kabul etmeyeceğini ifade etti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile geçiş dönemini tamamlamış ve nihai döneme geçmiş olduk. Değerli arkadaşlar, karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra tekrar nüksetmeye başladı. Öyle ki 1997'de düzenlenen Lüksemburg zirvesinde 12 ülkeye adaylık statüsü verilirken Türkiye bir kez daha görmezden gelindi. Nihayet 1999 yılında Helsinki'de toplanan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Türkiye'nin adaylığı konsey tarafından onaylandı ve katılım ortaklığı belgesinin hazırlanmasına karar verildi.

paketi meclisimizde kabul edildi. Tüm bunlara rağmen 2004'te tarihinin en büyük genişleme hamlesine imza atan Avrupa Birliği, içinde Türkiye'nin olmadığı 10 ülkeyi daha birliğe üye olarak kabul etti. Bunlar arasında maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetimi de yer alıyordu. Türkiye olarak tüm bu hatalı ve hakkaniyetsiz kararları sineye çekerek yolumuza sabırla devam ettik. 3 Ekim 2005'te başlatılan müzakere sürecinde ve devamında üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. 12 Nisan 2006'da 9. reform paketimizi açıkladık. 2006-2010 yılları arasında 13 fasıl müzakereye açıldı. 2010-2013 arası dönemde ancak bir fasıl açılabildi. 2012'de işlerlik kazandırılan pozitif gündem ise yalnızca 2 yıl sürdü. Değerli basın mensupları, 2015'ten itibaren Suriye'deki iç savaşın yol açtığı ve Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük düzensiz göç dalgasının da etkisiyle birlikte ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Fakat 253 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türkiye'ye gerekli desteği vermekte geç, yetersiz ve isteksiz kalan birlikte ilişkilerimiz yakaladığı tempoyu koruyamadı. Daha sonra yapılan toplantılarda mevcut tıkanıklığı aşacak, Türkiye birlik ilişkilerine ivme kazandıracak yüreklendirici bir tabloyla karşılaşmadık. Biz maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen tam üyelik yolundaki çalışmalarımızı inatla sürdürdük. Bugün de Avrupa Birliği kurumlarıyla ve ülkeleriyle karşılıklı temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak burada şunu çok net ifade etmem gerekiyor. İlk başvuru tarihimiz olan 1950'den beri Avrupa içerisinde özellikle belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Kimi zaman demokrasimizi dillerine doladılar, kimi zaman ekonomimizi tehdit olarak gördüler, kimi zaman nüfusumuz üzerinden korku yaydılar, kimi zaman inancımızı bahane ederek bizi ötekileştirdiler. Ama her seferinde Türkiye'yi dışlayacak, Türkiye'nin tam üyelik sürecini yavaşlatacak, Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular. Türkiye değişti, dönüştü, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Ama bu çevrelerin ülkemize yönelik çarpık yaklaşımında hiçbir değişim olmadı. Biz diğer aday ülkelerden farklı olarak işte bu zihniyetle ve temsilcileriyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Merhum Özal'ın dediği gibi sadece uzun ince değil, aynı zamanda suni engeller ve engebelerle dolu bir yolda yürüdük. Teessüfle belirtmeliyim ki bu yolculuk yine aynı zeminde devam ediyor. Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Kıymetli vatandaşlarım, gelinen noktada bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayım. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir.
kendini

0: nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler. Bizim temennimiz, Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır. Böyle bir ilişkinin kazananı, Türkiye'nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır. Biz milletimizin yüksek menfaatlerini rehber edinerek bu yolda sabırla, vakarla, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce iki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısındaydı. Hem yeni evlenen çiftlere yapılacak ekonomik yardımlarla ilgili ve çocuk sahibi olmalarıyla bağlantılı ekonomik yardımları açıkladı. Hem de önümüzdeki bayram, Kurban Bayramı tatilinin 9 günlük bir süreye uzatıldığını, 1,5 günün eklendiğini söyledi bayram tatiline. Cumhurbaşkanının açıklamalarının yansımalarını ve daha fazla haberi elbette ana haber bülteninde ayrıntısıyla paylaşacağız saat 20 olduğunda. 19 bülteni için tabii memurları ilgilendiren bir haber de bu. 9 günlük tatil çünkü kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. Özel sektörden ziyade Nisan enflasyon verisi de bugün açıklanmıştı. Beklentilerin üzerinde gelmişti bu veri ve bununla birlikte memur konfederasyonları da ek zam istediler. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yılın ilk 4 ayında %3,28'lik enflasyon farkının ortaya çıktığını söyledi. Tutmayan hedefin faturasını memur ödemesin dedi. Memur ve emeklisine seyyanen zam verilsin diye ekledi. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de enflasyondaki artışa dikkat çekip memurlara derhal ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payıyla desteklenmelidir ifadelerini kullandı. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmesini de öneren Kahveci, gerçekleşen enflasyon gecikmeksizin maaşlara yansıtılmalıdır önerisinde bulundu. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 100 bin işçi kadro bekliyor. Kit Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, işçilerin aynı işi yapan kadrolu çalışanların 1/4 oranında maaş aldığını söyledi.
2: 100 bin kit taşeron işçisi kadro bekliyor. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir de kadro bekliyoruz.
3: Kamu iktisadi teşebbüsünde çalışan işçiler bir kez daha kadro istedi. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, ücret farklarının iş barışını bozduğunu söyledi.
2: Kadrolulara göre 1/3 daha az maaş alıyoruz. Bunun da düzeltilmesini talep ediyoruz. Bunun da düzelme yolu kadrodur.
3: Tediye, promosyon gibi ek ücretleri alamadıklarını da belirten Tatlı, 100 bin işçi ve aidedin kadro için düzenleme beklediğini söyledi.
2: Çalışma koşullarımız ağır oluyor. Devletimizin asıl işini yapan, asıl yükünü kaldıran kit taşeron işçileridir. Haliyle burada taşeron olduğumuz için mobbinglere maruz kalıyoruz. Sosyal haklardan mahrum oluyoruz.
1: Giresun Çatal Ağaç Deresi'nde kirliliğe neden olan Alagöz Madencilik Şirketi'ne aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2.517.000 lira ceza kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Giresun'un Doğankent ilçesi Çatal Ağaç Köyü sınırlarında bakır kurşun çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren şirket hakkında işlem başlatıldı. Çevre kirliliğine neden olan yeraltı galerisi de gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. İncelemelerde madenden atık suyun Çatal Ağaç Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Daha önce de iki kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez 3 katı yaptırım uygulandı. Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine ev sahipliği yapan Erivan önemli bir imzaya sahne oldu. Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu için iki ülke arasında protokol imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü Yılmaz ve ziyareti ilişkin sosyal medya paylaşımında verimli bir görüşme yaptıklarını vurguladı. Ani Köprüsü'nün restorasyonu projesinin sembolik önemini vurguladı. Normalleşme sürecinde yapılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Yılmaz, Norveç Başbakanı ile de görüştü ve AGİT Genel Sekreteri ile de bir araya geldi. İstanbul'da son dönemdeki yağışlar barajlardaki su seviyesini %71'e yükseltti. Sağanak yağmur etkiliydi İstanbul'da. Yağmur barajlardaki su seviyesini olumlu etki etti. İSKİ'ye göre ortalama %71 olarak ölçüldü. Ömerli ve Elmalı barajlarındaki doluluk oranı %94'ü, Darlık Barajı'nda %89'u gösterdi. En az su seviyesi %46 ile Israncalar ve Sazlıdere barajlarında ölçüldü. Van'da yaban domuzları mısır tarlalarına zarar veriyor. Rekolte kaybı yaşıyor üreticiler ve kendilerince önlem aldılar. İkili alanlarda 24 saat nöbet tutuyorlar.
4: Yaban domuzları tarlalara giriyor, mahsule zarar veriyor. Çiftçi önlem için 24 saat nöbet tutuyor.
5: Geçen yıl ektiğimiz mısırların atıyorum 100 ton alacağımız tarladan 60 tona düştü. Mısır sılacı koçan yetişmeden hayvan gelip hep koparıyor. Koparttığı zaman yatak gibi yapıyor. Yerde yatak, bildiğin yatak. Çok büyük bir tabriyat yapıyor.
4: Burası Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mahallesi. Üretici son yıllarda yaban domuzlarından dertli. Hayvanlar özellikle akşam saatlerinde sürüler halinde ekili alanlara giriyor. Çiftçinin yetiştirdiği mısırları yiyor, tarlalara zarar veriyor. Bu nedenle rekoltede ciddi düşüş yaşanıyor. Köylüler daha fazla kayıp yaşamamak için kendilerince önlem aldı. Ellerinde sopalarla 24 saat domuz nöbeti tutuyorlar.
6: Akşam 9-10 civarlarında sürüler halinde geziyorlar. Ve bu çok ürkütücü bir şey. 50-100 hatta 200 görülen sürüler var. Bunu bizzat biz gördük ve evlerin içine kadar giriyorlar.
4: Bölge halkı mahsullerinin zarar görmemesi için kalıcı bir çözüm istiyor.
1: Türkiye'de her yıl 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Tanı koyulanların %90'ı da sigara içiyor. Elektronik sigara ise kanser riskini artırıyor.
7: Akciğer kanserinin en önemli sebebi sigara. Son yıllarda özellikle gençlerimiz arasında da yaygın olan elektronik sigara kullanımı da hem kendi başına hem de sigarayla beraber ikisi bir arada kullandığında akciğer kanseri riskini arttırmakta.
4: Türkiye'de her gün 65 kişiye, her yılsa 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Başlıca sebep %90'la sigara kullanımı. Uzmanlar sigara ile birlikte elektronik sigara kullanıldığında riskin 4 kat arttığına dikkat çekiyor.
7: Kesinlikle önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü elektronik sigaraların içinde de yine kanserojen maddeler, nikotin maddesi var. İkisinin bir arada kullanımı riski 4 kat arttırmış oluyor.
4: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Asaf Baygül, elektronik sigara kullanımının özellikle 18-30 yaş arasındaki gençlerde arttığını söyledi.
7: 18 ile 30 yaş arasında genç nüfus biraz daha fazla bu ikisini beraber kullanımını yapan. Hem bunlar da kanserojen maddeler olduğu için akciğer kanseri riskini bunlar da arttırıyor. Onun dışında bir de elektronik sigaraların patlama riskleri var. Ve hızlı gelişen akciğer hasarına sebep olabiliyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Toş Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.

0: Sivas'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede. Alperen kadar merkezi Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
1: Sporun ev sahibi.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde ve Fatsa-Ordu yolunun 16-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorum, işimden ayrılırsam işsizlik parası alabilir miyim diye sormuş. Şöyle ifade edelim, ortada herhangi bir sebep yok iken İşinden ayrılan sigortalı işsizlik ödeneği ya da halk arasında bilinen adıyla işsizlik maaşı alamaz. Çünkü işsizlik ödeneğinin belirli koşulları var. Sigortalının işverence haksız yere işine son verilmesi veya sigortalının kendince haklı bir nedenle iş akdini sonlandırarak işten ayrılması, son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olması ve İş sözleşmesinin sona ermesinde önceki son 120 gün aralıksız olarak iş yerine iş akdiyle bağlı olunması ve iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde işkurdan işsizlik ödeneği talebinde bulunması durumunda işsizlik ödeneği ya da maaşı alınabilir. Dolayısıyla biraz önce aralıksız olarak saydığımız bu şartlar, koşullar tamamlanıyorsa elbette ki işsizlik maaşı almak mümkün olacaktır.
6: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: Radyo tiyatrosu.
9: Başkomiser Nevzat karısıyla kızının katillerini buluyor. Radyo tiyatrosunda. NTV Radyo'da.
10: Yırtıcı Kuşlar Zamanı genel istek üzerine yeniden yayında.
11: Başımızı çevirince çelik çerçeveli koyu renkli camların arkasına sakladığı gözlerini bize dikmiş Sabi ile karşılaştık. Gergin adımlarla yaklaşırken sorusunu tekrarladı.
12: Ne takibinden söz ediyorsun?
10: Ahmet Ümit'in son romanından NTV Radyo için uyarlanan Yırtıcı Kuşlar Zamanı cumartesi 11.30'da, pazar 19.30'da
11: basamaklar yeniden gıcırdamaya başladı.
10: Sadece NTV Radyo'da.
11: Kapıyı biraz daha araladım. Oradaydı işte.
13: Zeynep, kime aitmiş silah?
6: Reklam.
14: Türkiye'nin tek iş güvenliği ve sağlığı fuarı Tosh Expo 6-8 Mayıs tarihleri arasında 6. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde yine sektörü bir araya getiriyor. Ziyaretçi kayıt için toshexpo.com.tr.
15: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
16: New Life B12 Plus.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olayının Mayıs ayından itibaren tekrar etkili olacağını hesapladı. İşaretler, yılın başında nötr koşullar yaşanmasına rağmen şu anda El Niño'nun başlangıcını gösteriyor. Buna göre Mayıs ayından Temmuz ayına kadar küresel olarak normalin üzerinde kara yüzey sıcaklığının hakim olması bekleniyor. Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Niña ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: İstanbul hafif yağmurlu, öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Marmara'da yağış hafifliyor. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesiminde var. Ankara hafif yağışlı 13 derece. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık açık ve sakin. İzmir 21, Muğla 19 derece. Akdeniz'de sağanaklar hafifliyor. Antalya 23, Adana 17 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Trabzon 14 derece. Doğuda Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Erzurum 11, Diyarbakır 20 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.
2: İyi akşamlar. Saat 20. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan birkaç başlık var. Bakalım ve bültenimize hemen başlayalım. Bugün öğle vakitleriydi. İran medyasının duyurduğu bir haber herkesi alarma geçirdi. Bütün dünyada haber merkezlerini. O haberde Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir Amerikan savaş gemisinin vurulduğu iddia ediliyordu. Gözler ışık hızıyla Amerika'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Ve Amerikan Merkez Komutanlığı bu iddiayı yalanladı. Birkaç saat sonra da Birleşik Arap Emirlikleri'nden patlama sesleri duyuldu. Savaşın düğüm noktası Hürmüz'deki hareketliliğe, yapılan son açıklamalara bakacağız birazdan. İran basının bu iddiasına Amerika'dan her ne kadar bizim vurulan gemimiz yok açıklaması gelse de piyasalar anında etkilendi. Petrol yükseldi, borsa ve altın düştü. Bu savaşın piyasalara bugünlük böyle ani etkisiydi ki savaş boyunca yaşanıyor bu tip etkiler, dalgalı bir durum söz konusu. Ama biz de enflasyon üzerindeki etkisini daha net gördük bugün. Çünkü Nisan enflasyon verisi geldi. Beklentilerin de üzerinde geldi. O rakamlara, emekliler için oluşan, şimdiden oluşan enflasyon farkına bakacağız birazdan. Kar, sel, fırtına, olağanüstü hava koşulları yaşadık. Can kaybına bile neden oldu bu koşullar. Mayıs ayında gelen bu kış havasının üzücü ve çarpıcı sonuçlarına da birlikte bakacağız birazdan. Kars merkeze şöyle durursam daha iyi görünecek. 48 kilometre mesafede Arpaçay Nehri Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğal bir sınır. Ve bu nehrin üzerinde bulunan ve ta 10. yüzyıla tarihlenen bir köprü, Ani Köprüsü restore edilecek. Üstelik bunu iki ülke birlikte yapacak. Kültürel ve tarihi açıdan çok önemli olan bu adım aynı zamanda Türkiye'nin ve Ermenistan'ın normalleşmesine de kuşkusuz katkı sağlayacak. NTV'de ana habere başladık. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Bir kısım çalışanlar için ve bu haberi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısındaydı. Tabii açıklaması sadece Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması değildi. Başka önemli mesajları da oldu. Ahmet Örsoğlu'na dönelim şimdi. Kurban Bayramı mesajını söyledik Ahmet. Başka nasıl mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın?
3: Evet Seda, sen söyledin, biz de hatırlatalım. Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1,5 günlük hafta başını da idari izinli olarak sayılacağını ifade etti. Hafta sonuyla birleşince 9 günlük bayram tatili gelmiş oldu. Bununla beraber Erdoğan bir müjde daha veriyoruz dedi. Aile ve gençlik fonu ile ilgiliydi o müjde. Krediden faydalanan ve çocuk sahibi olanlara kolaylık sağlamıştık. Kredi ödemeleri devam ediyor kredi çekenler için ama ikinci çocuk şayet gelirse bu süreçte kredilerde bir kolaylık sağlayacağız, tamamen mahsuplaşmış olacağız dedi, hibe edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Bugün açıklanan enflasyon verilerine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yüksek seyrettiğini söyledi ama bu durumun akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığını söyledi. Enflasyonla mücadelede rüzgara karşı bir mücadele yürütüyoruz ama devam edeceğiz, yılmayacağız ifadesini kullandı. Kararlılık vurgusunda bulundu. Karamsarlığa kapılmadan biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz dedi. Erdoğan konuşmasının büyük bir bölümünü Avrupa Birliği'ne ayırdı. Zira son zamanlarda AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ve AB'nin çeşitli aktörlerinden Türkiye'ye dönük bazı açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye'nin ekonomisi değişti, demokrasisi değişti, gelişti, eski Türkiye yok artık ifadesini kullandı. Ama Avrupa Birliği'ndeki zihniyet değişmedi. Bu zihniyetle biz mücadele ediyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin birçok kurumunda varlığını sürdürüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelinen noktada bir şeyi açık ve net bir şekilde söylemek zorundayım. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, Avrupa'nın nerede durduğudur. Mesele Brüksel'in nerede durduğudur hatırlatmasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı AB'nin küresel aktör olamayacağı açıktır dedi, bunu hatırlatıyorum dedi. İhtiyaç duyulunca kapısı çalınan, sahir zamanda ötelenecek bir ülke değildir Türkiye cümlesini de kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve son olarak Erdoğan AB bir yol ayrımındadır ifadesini kullandı. Türkiye'nin büyüyen gücünü bir fırsat olarak ya görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler ifadesini kullandı Erdoğan, Seda.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrasında mesajlarını Ahmet Örsoğlu anlattı. Bugün Hürmüz yeniden ısındı desek yanlış olmayacak. Amerika ile İran arasında ikinci tür müzakereler bekleniyor ve sahada yeniden füzelerin konuştuğu bir gün geride kalmak üzere. Önce İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerikan savaş gemisinin hedef alındığını söyledi. Birkaç saat sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı patlama sesleri geldi. Sonra Umman'da bombalar patladı. Şimdi NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız. Biraz önce de Trump'ın Fox News'e yaptığı açıklamalar var. Onu da öğreneceğiz Washington'a bağlanıp ama Ali, önce İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırısına dair ne biliyoruz, oradan başlayalım.
4: Seda öğretir, İran makamlarından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi resmi olarak. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri yaptığı açıklamada İran'dan ateşlenen füzeler ve drone saldırıları karşısında hava savunma sisteminin aktif olduğu bilgisini paylaşmıştı. Ve gelen haberler arasında ülkenin güneyinde bulunan Fujairah limanına, ki burada önemli petrol depolama tesisleri var, bir drone'un buraya isabet ettiği ve yangın çıktığı bilgisi de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından paylaşıldı. Ve bir video ve fotoğraf karesi de söz konusu Fujairah bölgesinden dumanların yükseldiğine ilişkin bazı görüntüler de paylaşıldı. Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu bu saldırıda 3 Hint vatandaşının yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini de paylaştı. Bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri yapılan gün içerisinde yapılan bu saldırıya yanıt verme hakkını da saklı tuttuğu açıklamasını yaptı. İran'ın saldırıları ciddi bir tırmanışa işaret ediyor. Ulusal güvenliğimizi doğrudan tehdit etmekte ifadesi kullanılıyor. Ve İsrail Kan televizyonuna göre Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Konseyi Başkanı olan Ali El Neymi gün içerisinde saldırı sonrasında İsrail vekilişiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve İran'ın bu saldırısına gerekli yanıtın verileceği şeklinde bir bilgi de Birleşik Arap Emirlikleri basınında yer aldı. Öte taraftan da söz konusu saldırılar nedeniyle Dubai'ye giden birçok havayolu şirketi de uçakta yönünü Umman'a çevirdi ve Muskat'a iniş yaptığı bilgisi de var. İranlı bir askeri kaynağa dayandırılarak İran basınında bir bilgi de var Seda öğretir. O da İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef alma yönünde bir planı yoktur şeklinde. Ancak daha resmi ve yetkili kurumlardan henüz bu son saldırılara ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan ateşlendiği belirtilen füzeler ve dronlara karşı hava savunma sisteminin aktif olduğunu ve Fujairah bölgesinde limanında bir petrol depolama tesisinde yangın çıktığı bilgisini paylaştı Seda.
2: Ali, İran'da yetkili makamlar henüz bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gelişmeyle ilgili bir açıklama yapmadılar dedin ama öğle saatlerinde Hürmüz'deki bir savaş gemisinin hedef alınması ile ilgili devrim muhafızlarından açıklamalar vardı. Ne söylüyor devrim muhafızları bu durumla ilgili?
4: Seda, hem İran ordusuna bağlı donanma hem de devrim muhafızlarından iki İran'ın iki önemli askeri silahlı kuvvetinden açıklama geldi. Ve her iki açıklamada da ABD savaş gemisinin Çask limanı üzerinden Hürmüz Boğazı'na yaklaştığı ve iki uyarı yapıldığı söz konusu gemiye, ardından da uyarı atışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Gemilerin ABD'ye ait muhriplerin boğazı geçmesinin önünün alındığı, engellendiği bilgisi paylaşıldı. Ardından Fars Haber Ajansı biraz daha detay vermişti ve bu detayda ateşlenen füzelerin gemiye isabet ettiği şeklinde bir bilgi de yer alıyordu. Buna bir güncelleme geldi ve gemi savar füzeleri, dronlar ve bazı roketler kullanılarak uyarı atışı yapıldığı şeklinde bir bilgiydi bu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler noktasında ise devrim muhafızları ordusu ABD'ye ait hiçbir geminin, hiçbir askeri gücün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği tekrarlandı, vurgulandı ve bir taraftan da devrim muhafızları donanması Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin yeni bir harita yayınladı. Bu harita içerisinde ise Hürmüz'ün güneyinde Fujairah Limanı ile Çat Limanı arasındaki hat ve batıda ise Kişm Adası ile yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir limanın haritalandırıldığı görüldü. Yeni bir kontrol noktası veya haritası yayınlamış oldu Tahran yönetimi ve bu çerçevede de devrim muhafızları izni olmadan hiçbir geminin boğazdan geçişine izin verilmeyeceği, gerekirse güç kullanılacağı devrim muhafızları tarafından açıklandı Seda.
2: Peki Ali Çabuk anlattı devrim muhafızlarının son olarak yaptığı açıklamayı bu gemi saldırısı konusuyla ilgili olarak. Bu İran saldırıları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın 14 maddelik taslağını reddetmesinden bir gün sonra yaşandı. Şimdi Washington'a bağlantımızı yapalım. NTV muhabiri Begüm Dönmezer Söz'le konuşacağız. Son gelişmelere dair Washington'dan açıklama var mı?
5: Seda, evet var. Biraz önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Cooper, ki kendisi son birkaç gündür bölgede Hürmüz Boğazı civarında Amerikan savaş gemilerini ziyaret edip askeri personelle bir araya geliyor. Kısa bir süre önce de gazetecilerin bölgede sorularını yanıtladı. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari taşımacılığı sekteye uğratmak üzere ateş açtığını ancak başarısız olduğunu söyledi ve bunun üzerine de ABD güçlerinin ticari seyri sefere müdahale etmek isteyen İran'a ait 6 adet küçük teknenin imha edildiğini, yok edildiğini söyledi Amiral Cooper. CENTCOM komutanı Hürmüz Boğazı'nda bir yol açıldığını ve İran'ın limanlarına yönelik de ablukanın devam ettiğini vurguladı. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya kamuoyuna duyurmuş olduğu özgürlük projesi tırnak içerisinde bu misyonda da 15 bin Amerikan askerinin görev aldığını ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişinin kolaylaştırılmasına yönelik bu misyonda. Amiral Cooper, İran'ın bugün ABD donanmasına ait gemilere füze ateşlemeye çalıştığını söyledi. Hürmüz Boğazı civarında, etrafında konuşlu, çok büyük geniş çaplı kabiliyetlerimiz ve ateş gücümüz var dedi CENTCOM komutanı. Bunlar içerisinde de Apache helikopterleriyle Seahawk helikopterlerini saydı ki 6 adet CENTCOM'un söylediğine göre İran'a ait bu teknenin imha edilmesinde de bu helikopterlerin bugün kullanıldığını söyledi CENTCOM komutanı. CENTCOM komutanına göre İran'ın askeri kabiliyeti önemli ölçüde geriletildi ama tamamen de yok olmuş değil diyor. Bir de uyarısı vardı İran güçlerine CENTCOM komutanının, Amerika'nın bölgedeki askeri varlıklarından uzak dursunlar dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise kısa bir süre önce Fox News'a konuştu. Dedi ki eğer bu özgürlük projesi misyonunu gerçekleştiren Amerikan gemilerine saldırırlarsa dünya yüzeyinden, yeryüzünden silinecekler diye bir ifade kullandı. Epey sert bir söylem. Daha öncesine kıyasla daha fazla silahımız ve mühimmatımız var dedi. En iyi askeri teçhizat bizde dedi. Bütün dünyadaki üslere sahibiz. Hepsi ekipmanla hazır durumda, donatılmış olmuş durumda. Bunların hepsini kullanabiliriz ve ihtiyaç duyarsak da kullanırız diyor ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi bir yandan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu gelişmeler, diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıya uğradığını açıklamış olması, bütün bu gelişmeler tırmanan gerilim ateşkes tehlikede mi sorusunu da gündeme getirdi. Ateşkes tehlikede mi diye biz konuşurken gelişmeler üzerine ise Beyaz Saray'dan enteresan bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bölgede gerilim tırmanmışken bugün 4 Mayıs Star Wars günü olarak hayranları bakımından kutlanıyor diyebiliriz. Beyaz Saray'dan yapılan paylaşımdaysa güç gerektiren bir galakside Amerika hazır bekliyor ifadesi kullanıldı. Güç sizinle olsun ifadesiyle de ABD Başkanı Donald Trump'ın cebinde Star Wars karakteri Bebek Yoda'yla bir görsel paylaşıldı. İşte bir yandan ateşkes bu gelişmelerle tehlikeye mi girdi, ne olacak sorusu soruluyor derken Beyaz Saray'dan da bu paylaşım geldi Seda.
2: Trump, İranlılar Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik eden Amerikan gemilerine saldırırlarsa yeryüzünden silinecekler ifadesini kullandı. Fox News'e yaptığı açıklamada hatırlayacaksınız, daha önce de medeniyetleri yok olacak demişti. Taş devrine döndüreceğim onları demişti. Son olarak da eğer Amerikan gemilerine bir saldırı olursa İranlıların yeryüzünden silineceklerini söyledi Donald Trump. Daha önce kullandığı ifadelerin farklı bir versiyonu olarak bakabiliriz. İran ordusunun bir yetkilisi de İsrail ordusunun üst düzey bir alarma geçtiğini söylemiş. Bugün bir hareketlilik olduğunu, tekrar yeniden ısındığını ortamın söylesek yanlış olmayacak. Dikkatle izliyoruz, takip ediyoruz yapılan açıklamaları ve olan biten gelişmeleri. Elbette hemen ekranımızda bulabilirsiniz. Şimdi bugün İran basınının Hürmüz'de gemi vurduk iddiasına Washington evet yalanlama getirdi ama artan tansiyon piyasaları zaten anında etkiledi bile. Petrol 115 dolara yaklaştı. Borsa ve altında hemen düştü.
6: Hürmüz Boğazı'nda gerilim arttı. Piyasa darmayı ise olumsuz bir başlangıç yaptı. İran boğaza girmeye çalışan bir Amerikan gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Amerikan tarafı bunu yalanladı. Brent petrol fiyatı 115 dolara kadar yaklaşırken borsalar sert geriledi.
7: Keskin tabii fiyatlamanın petrol fiyatlarında olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında 100'ün üzerinde çok kalıcı fiyatların oluşması ortalama fiyat tahminlerini bu sene için yukarı çekecektir.
6: Avustralya merkezli ANZ Bank petrol fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Banka yılın kalanında Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına düşmeyeceğini öngördü. Banka barış anlaşması olsa da fiyatın en fazla 83 dolara ineceğini düşünüyor.
7: Herkes daha temkinli hareket ediyor belirsizlik çok yüksek olduğu için.
6: Petrol fiyatındaki artış altını olumsuz etkiliyor. Ons altın 4600 doların altına geriledi. Son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altınsa 6600 lira seviyesinde.
2: Bu savaşın piyasalara bugünlük ani etkisiydi. Ayrıca bizde enflasyon üzerindeki etkisini de daha net gördük. Ne yazık ki bugün açıklanan Nisan verileri oldu. Enflasyon beklentileri de geçti ve aylık %4'ü aştı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur emeklileri için de şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
6: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
8: Depozito ödemesi ev sahibi ve kiracılar arasında bitmeyen bir sorun. Kimi ev sahibi çok yüksek bedel talep ediyor, kimi tahliyede ödemeyi alınan bedel üzerinden yapmak istiyor. Peki yasalar bu duruma ne diyor? Ayrıntılar birazdan ana haberde.
2: Neşet Ertaş yazımı kışa çevirdin diye bir eser yapmış. Elbette duygu dünyamızı tarif etmek için ama şu sıralar gerçek manada baharımız kışa döndü. Bolu'da, Düzce'de, Karabük'te hatta Mersin ve Adana'nın yükseklerinde kar yağdı. Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak fırtına ve hortum vardı. Öyle güçlüydü ki savaş alanına dönen Şanlıurfa'da 2 kişi hayatını kaybetti. Onlarca da yaralı var.
8: Fırtına ve hortum önüne kattığını savurdu. Çatılar uçtu, ağaçlar, elektrik direkleri devrildi. Şanlıurfa'da 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
9: Ağaçlar kopunca biz de korkudan içeri saklandık abi. Cam falan patladı dükkanın, sonra kapıdan falan çıkamadık, tavan biraz çöktü.
8: Birecik ilçesinde bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçta bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Ağaçların devrildiği ilçede bir caminin minaresi de yıkıldı. Hilvan'da da yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şehis Bucak kurtarılamadı. Viranşehir'de hortum çok sayıda binada ve araçta hasara yol açtı.
10: Büyük bir bulut oldu, hava karardı, aniden fırtına geldi.
8: Gaziantep'te hem yağış hem fırtına vardı. Sadece 20 dakika süren fırtınada 14 kişi yaralandı. 100 bina ile 39 okul hasar gördü. Hortum'da metrelerce savrulan aracın sürücüsü yaralandı. Metrekareye 60 kilogram yağış düşen şehirde otomobiller suya gömüldü. Tokat'ta şiddetli yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir otomobil toprakla birlikte kaydı. Tunceli'de şiddetli sağanak sonrası asfalt çöktü. Taş ve toprak yığınları yolu kapladı. Taşkın nedeniyle Tunceli Ovacı Karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Yurdun bir bölümünde de kar yağışı etkili oluyor. Mersin ve Adana'da da yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Mersin'de üreticinin zararı büyük. Ürün kaybının yanı sıra dolu riskine karşı meyve bahçelerine çekilen file sistemi de çöktü. D100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde karayolları ekipleri ulaşım aksamasın diye kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimleri de beyaza büründü. Yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
2: Bütün bu izlediğimiz afet görüntülerine 20 dakikalık bir hava olayı olan süper hücre neden oldu. Ve uyarılara bakılacak olursa bu tehlike de henüz bitmiş değil. Hangi iller halen süper hücre riski altında ve bahar bu sefer gerçekten geliyor mu bakalım.
11: Süper hücre ve çoklu hücreler oluşması için sıcak ve çok nemli bir hava, şiddetli rüzgarlar ve farklı yönden esen rüzgarlar gerekliydi.
6: Böyle de oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde yıldırım, sağanak yağış, fırtına, hortum ve dolu aynı anda etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta hasar oluştu.
12: En önemlisi zaten basınç farkı. Basınç farklarının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor.
6: Ancak olumsuz hava koşulları henüz bitmiş değil. Özellikle de bazı inlere yönelik uyarılar var.
11: Adana'dan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'nın bir bölümü, Elazığ bu kesimde ve buna yakın yerlerde hala risk var. Hem bugün hem de yarın hala gök gürültüleri, bazı noktalarda yıldırımlar, hatta küçük dolu yağışları ve ani yağış devam edecek. Dere taşkınları yaşanabilir, yıldırımlar var. Bu iki gün dışarıda uzun süre kalmamak gerekiyor.
6: Ülkenin doğusunda bunlar yaşanırken batısındaysa birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Peki soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?
11: Bolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli arasında kar yağışı bugün de devam edecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar hızla yükseliyor. Yeniden 20-25 derecelere doğru çıkacak.
2: Kars merkeze 48 kilometre mesafede Arpaçay Nehri var ve bu nehir Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğal bir sınır. Nehrin üzerinde de bir köprü var. Varmış şu anda pek yok ama 10. yüzyıla tarihlenen bir köprüden bahsediyoruz. Ani Köprüsü restore edilecek ve artık olacak, iki ucu birleştirecek, iki sınırı birleştirecek ve bunu da iki ülke birlikte yapacaklar. Bu konuda bir anlaşmaya varıldı. Kültürel ve tarihi açıdan çok önemli bir adım kuşkusuz ve aynı zamanda iki ülkenin normalleşmesine de büyük katkı sağlayacak.
8: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi imzada bu görüşmede atıldı. Özel temsilciler Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan'ın imzalarıyla iki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı.
13: Önemli, sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz.
8: Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı birlikte restore edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, protokolün Güney Kafkasya'daki barış süreçleri içinde örnek teşkil edeceğini söyledi. Ermenistan'la normalleşme sürecinin devamı için de olumlu konuştu.
13: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
8: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliğindeki zirvenin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye video konferansla ve Cevdet Yılmaz'ın da bizzat katılımına değinerek teşekkür etti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bugün itibariyle seçim çalışmalarına başladı. Bir süredir ara seçim çağrısı yapan Genel Başkan Özgür Özel, partinin tüm kadrolarının bugün itibariyle sahaya indiğini söyledi.
14: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
14: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin

0: Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik çıktı. Duruşma yarına ertelendi. Bu Silivri'de görülen 31. celseydi. Bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söylediler. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında da gerginlik yaşandı ve duruşmaya ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz pimpon topu muyuz? Getiriliyor, götürülüyoruz." diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Davada 77'si tutuklu, 414 sanık bulunuyor. 33 sanık da duruşmalar sırasında tahliye edildi. Bir futbol maçı düşünün. Skor 4-1, 25. dakika ve birden bir golü olan takım 5 golle öne geçiyor. Maçta 5-4 bitiyor. Skorun bu hızlı değişimi bazı sporcuların oyundan alınmasıyla gerçekleşiyor ve o futbolcular da sosyal medyadan sonra duruma isyan ediyorlar. Maçın bilerek verildiğini iddia ediyorlar. Tüm bunlar amatör ligdeki Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor maçında oldu. Haliyle şike soruşturması başlatıldı.
2: Karşılaşma 4-1 devam ederken iddiaya göre önde olan takımın başkanından teknik ekibe Yenil'in talimatı geldi. Kaleci de oyundan alınınca geride olan takım son 25 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 5-4 yendi. Kavga çıktı. Bazı oyuncular şike yapıldığına yönelik sosyal medyadan da paylaşımlar yapınca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Siirt Kurtalan ilçesindeki statta kaydedilen görüntüler 3 Mayıs'tan. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor arasında oynanan karşılaşma bu görüntülere sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi Kurtalan Spor ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Ancak ikinci yarıda beraberlik golü geldi. Sonrasında ise rakip takım Şırnak Petrol Spor'dan 14 dakikada 3 gol yedi. Kurtalan Spor 4-1 geri düştü. Karşılaşmanın 70. dakikasından sonra ise ev sahibi takımın golleri gelmeye başladı. Kurtalan Spor 4-1 geride olduğu karşılaşmayı uzatmalarda 5-4 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular birbirine girdi. Karşılaşma sonunda Şırnak Petrol Spor'un bazı oyuncuları sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kaleci Turgut Kiriveli maçı satmadığı için oyundan zorla çıkarıldığını iddia ederek Şırnak Petrol Spor yöneticileri ve teknik ekibine tepki gösterdi. Oyunculardan Yusuf Çetin ile Yunus Emre Karaman da benzer nitelikte mesajlar paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
1: Kredi kartının yaygınlaşmasıyla çek kullanımı azalmıştı. Fakat son dönemde yeniden çek kullanımı arttı. Ve çek kullanımının artmasıyla birlikte karşılıksız çeklerin sayısında da rekor artış oldu. Yılın sadece ilk 3 ayında 75 bin çek karşılıksız çıktı.
3: Herkes diyor ödeyeceğiz. Ama ne zaman? Zaman yok. İnsanlara veriyorsunuz, konkorta çekiyor. Yani o kendini kurtarıyor, bizi mağdur bırakıyor.
2: Nakit akışı sağlamayan şirketler çeklere yöneldi. Piyasada karşılıksız çek sayısı yükselişe geçti. Alınamayan ödemeler firmaları zora sokuyor. Kimi iflas ediyor, kimi de iflas etmemek için daha da borçlanıyor. Bu yıl Ocak, Şubat, Mart aylarında 75 bin çek karşılıksız çıktı.
4: Bugün yarın bir yıl geç üzerinden hiç kimse bir şey ödemiyor. Biz alamayınca size veremiyoruz. Size veremeyince siz başka yere veremiyorsunuz. Bu şekilde sinsile yoluyla 1 milyon liralık bir ödememe krizi yaklaşık 5 milyon olarak piyasaya dönüyor. Bir yıl civarındadır. Şu anda avukatta şeyimiz var. 10 milyon üzerinde bir bakiye var. Daha hiç 1 lira gelmedi.
2: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre sadece 2025'te 2026 Mart ayları karşılaştırıldığında karşılıksız çek sayısı %100 arttı. Yaklaşık 16 bin olan sayı 32 bine yükseldi.
5: sıcak.

0: Para akışının, nakit para akışının sağlanamadığı bazı sektörlerdeki esnafın gününde ve zamanında çeki ödeyememesi nedeniyle sadece bir icra takibiyle karşılaşması değil, aynı zamanda ne yazık ki bir ceza yargılamasıyla karşılaşması ve bu ceza yargılamasının sonunda hem bir adli para cezasına çarptırılması, aynı zamanda hapis cezasıyla da karşılaşması ticari hayatın akışını aslında bütünüyle etkileyen bir zemin oluşturuyor.
1: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
2: Son dönemde savaştaki gidişata uygun olarak altın dalgalı bir seyir izledi. Çoğunlukla da düştü ama yine de ne Türk lirası mevduat ne de döviz. Vatandaşın bu yılda yatırım tercihi altın olmaya devam etti. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları 733 milyar lira daha arttı. En altıncı ilse değişmedi. Yine Rize oldu.
3: 2026'da da birikimlerin adresi altın oldu. Yılın ilk çeyreğinde TL mevduat ve döviz hesaplarının hacmi değişmedi. Altın mevduat hesapları ise %21,5 oranında arttı. İlk çeyrekte TL mevduatlar cari olarak %0,6 oranında 97,8 milyar liralık net artış kaydetti. Aynı dönemde diğer döviz hesapları %1,6 oranında net 97,7 milyar lira arttı. Altın hesaplarındaki tutarsa %21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 2024'te %9 iken Mart 2026 sonunda %15,6'ya ulaştı.
4: Bir lastik alabilir miyim?
3: İl bazında altın mevduatı hacminde 3 büyük il başa çekiyor. 3 büyük ildeki hacim toplam yurt içi altın mevduatının %52,9'unu oluşturuyor. İlin mevduat hacmi içinde altın hesaplarının payına göre ise en altıncı il 2025 sonunda olduğu gibi yine Rize. İlin toplam mevduatının %42,2'sini altın hesapları oluşturuyor. Rize'yi %36,5'te Malatya ve Çankırı izliyor. Kırıkkale mevduatta %35,6, Elazığ %34,3 altın payına sahip. İstanbul ise en büyük hacme sahip il olmasına rağmen toplam mevduatta altının payında %12 ile en son sırada.
2: Ev sahibiyle kiracı arasında evden ayrılırken veya eve taşınırken en büyük problem genellikle depozito konusunda yaşanıyor. Kimi ev sahibi çok yüksek bedel talep ediyor bu konuda ve kimi ise tahliye sırasında ödemeyi aldığı tüter üzerinden yapmak istiyor. Bu konuda hukuk ne diyor? Depozito konusunda ayrıntılı bir şekilde uzmanıyla konuştuk.
5: Depozito ödemesi ev sahibi ve kiracılar arasında bitmeyen bir sorun. Kimi ev sahipleri çok yüksek bedel talep ediyor. Kimileri ise tahliye sırasında ödemeyi aldığı bedel üzerinden yapmak istiyor.
6: Kira sözleşmesinin taraflarının gayet dikkatli bir şekilde kira sözleşmelerini hüküm altına alması gerekir. Evet, bir gerçek ülkemizde paranın enflasyon karşısında değer kaybı yaşanıyor. Demek ki kiracı yarın birkaç yıl sonra bugün ödediği kira bedelinden daha düşük bir kira bedelini güvence olarak geri almamak adına sözleşmeyi düzenlerken güvence bedelinin son kira üzerinden hesapla kendisine iadesini sözleşmede gerektiği şekilde bir hüküm yazmalı.
5: Yasalara göre depozito en fazla 3 aylık talep edilebilir. Farklı bir ödeme yerine mahsup edilemez. Döviz veya altın cinsi sözleşme yapılamaz. Depozito başlangıçta ortak açılan bir vadeli banka hesabına yatırılmalı.
6: Kanundaki güvence bedeli uygulaması, uygulama da tam istediğimiz kadar yoğunlukla uygulanamaz durumda. Aslında kanun burada iki tarafın kontrolünde kiracı adına açılmış bankadaki bir hesaba bedelin yatırılması şeklinde bir düzenlemeyi tasvip ediyor, bunu telkin ediyor.
2: Türkiye'de her yıl 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor ve bunların %90'ı da sigara kullanıyor. Zararsız sanılan elektronik sigaralarda yine kanser riskini artırıyor.
7: akciğer kanserinin en önemli sebebi sigara. Son yıllarda özellikle gençlerimiz arasında da yaygın olan elektronik sigara kullanımı da hem kendi başına hem de sigarayla beraber ikisi bir arada kullandığında akciğer kanser riskini arttırmakta.
1: Türkiye'de her gün 65 kişiye, her yılsa 40 bin kişiye akciğer kanseri tanısı koyuluyor. Başlıca sebep %90'la sigara kullanımı. Uzmanlar sigara ile birlikte elektronik sigara kullanıldığında riskin 4 kat arttığına dikkat çekiyor.
7: Kesinlikle önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü elektronik sigaraların içinde de yine kanserojen maddeler, nikotin maddesi var. İkisinin bir arada kullanımı riski 4 kat arttırmış oluyor.
1: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Asaf Baygül, elektronik sigara kullanımının özellikle 18-30 yaş arasındaki gençlerde arttığını söyledi.
7: 18 ile 30 yaş arasında genç nüfus biraz daha fazla bu ikisini beraber kullanımını yapan. Hem bunlar da kanserojen maddeler olduğu için akciğer kanseri riskini bunlar da arttırıyor. Onun dışında bir de elektronik sigaraların patlama riskleri var. Ve hızlı gelişen akciğer hasarına sebep olabiliyor.
2: Atlas Okyanusu'nda seyir halindeki bir tur gemisinde yaşanabilecek en feci durumlardan biri yaşanıyor. Bir virüs salgını, hanta virüs salgını var ve 3 kişi öldü bile. Biri yoğun bakımda olmak üzere en az 3 kişinin de gemide hasta olabileceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü de salgın ölümlerini doğruladı.
8: Büyük bir belirsizlik var ve en zor olan da bu. Şu anda tek istediğimiz kendimizi güvende hissetmek ve eve dönebilmek. Eğer bununla ilgili haberleri görüyorsanız, bunun arkasında gerçek insanların olduğunu ve bunun yalnızca uzak bir yerde olup biten bir şey olmadığını unutmayın.
1: Görüntüde kamera karşısında gözyaşları içinde konuşan kişi seyahat bloğu yazarı ABD'li Jake Rosmarin. Rosmarin, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giderken hanta virüs salgını ortaya çıkan MV Hondius isimli yolcu gemisindeki 149 kişiden biri. Gemide çıkan salgınla şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2 kişi Hollandalı çift, 3. kişi ise bir Alman vatandaşı. Gemide 23 farklı milletten yolcunun bulunduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamada yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarından haberdar olunduğu ve yolcularla mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor ifadeleri kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, DSÖ, semptom gösteren iki yolcunun tıbbi tahliyesini kolaylaştırıyor, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmakta ve gemideki etkilenen kişilere destek sağlıyor dedi. DSÖ, gemideki salgının genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu belirtti. Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor.
2: Almanya'da Leipzig kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı ve olayda en az 2 kişi öldü. Sürücü şimdi gözaltında. Alman medyası kent merkezindeki olayda ikisi ağır, çok sayıda kişinin yaralandığını aktarıyor. Bölgeye sağlık ekipleri de sevk edilmişti. Polis hemen güvenlik önlemlerini arttırdı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Çevreye yönelik herhangi bir tehlike kalmadığı da açıklandı. Görgü tanıkları bir arazi aracının yayalara ayrılmış olan bölgede hızla ilerlediğini aktarıyor. Polis şüphelinin 33 yaşındaki bir Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Ayrıca bıçaklı bir saldırıda gerçekleştirdiği iddialar arasında. Dört kişilik aile misafir kaldıkları evde fenalaştı. Mersin'de yaşandı olay. Aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki kardeşin durumu ağırdı ve hayatlarını kaybettiler. Anne ve babanın tedavisi de yoğun bakımda sürüyor.
1: Misafir kaldıkları evde rahatsızlandılar. Tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetti. anne ve babanın da hayati tehlikesi var. Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. Musa Tülü, hamile eşi Ebru Tülü ile çocukları Azza ve Ömer Selim Bozyazı ilçesine bir akrabalarının yanında kalıyordu. Ancak aile bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Dördü de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumları ağırdı. 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tülü çiftinin de tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ekipler söz konusu evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor.
2: ÖSYM verilerine göre bu yıl 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına girecek. O adaylar için de artık geri sayım başladı. Sınava 7 haftadan az bir zaman kaldı. Uzmanlar kalan zamanlarda adaylara çok değil, planlı çalışmayı öneriyor.
9: Acayip heyecanlıyım, acayip korkuyorum. En büyük korkum bir Allah'tı, iki YKS oldu.
10: Sınav tarihi yaklaştıkça üniversite sınavlarına hazırlanan pek çok aday duygularını böyle dile getiriyor.
11: Günde 7,5 saat aralığında çalışıyorum. Artık 50 gün gibi bir süreç kaldı.
12: Belli bir başlı programlarım var. O programlar üzerinden gidiyorum. Günde 2,5-3 saat aralığında çalışıyorum ama yani verimli çalışıyorum.
10: 20-21 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı için adaylar ders çalışma tempolarını artırdı. Eğitimcilerse bu dönemde çalışma ve dinlenme saatlerini doğru ayarlamak gerektiğini belirtiyor.
13: Son dönemde sınav hazırlığında 3 kritik konumuz var. Bunlardan birincisi deneme yapmak. Mutlaka bu denemelerden sonra mutlaka uzun ve detaylı yanlışlarımızı analiz etmek ve yanlışlarımıza dönüp bunların doğrularını öğrenmek ve mutlaka küçük tekrarlar. Ama bu tekrarlar yeni konu çalışma değil, yanlışa yönelik hedef konu gidermeleri olmalı.
10: Sınav tarihine kadar olan süreçte dikkat çekilen önemli bir ayrıntı da bayram tatili.
13: Doğru kullananlar gayet güzel bir sıçrayış yakalayabiliyorlar. Bunu bir bayram tatili olarak değil, mini bir kamp dönemi olarak görmemiz gerekiyor. Yani hem biraz dinlenmek hem de özellikle deneme, analiz ve tekrar kısmını unutmadan bu üçlü stratejiyle hazırlıklarımıza devam etmek.
10: Sınava girecek adayların yakınlarına da fazladan kaygı yaratacak söylemlerden kaçınmaları gerektiği belirtiliyor.
2: Oscar'lar 2027 yılında 99. kez sahiplerini bulacak. Bu yüzden heykelleri dağıtan akademi köklü değişikliklere hazırlandıklarını duyurdu.
14: The Oscar goes to...
15: 2027'den itibaren bir oyuncu bu cümleyi aynı gecede iki kere duyabilir.
16: Oscar goes to...
15: 2027 yılında gerçekleştirilecek 99. Oscar ödülleri için yeni kurallar getirildi. Buna göre artık bir oyuncu aynı yıl içinde sergilediği iki farklı performansla aynı kategoride aday olabilecek. Geçmişte bir oyuncu aynı kategoride iki farklı filmle yeterli oyu alsa bile yalnızca en çok oy alan performans aday gösteriliyor, diğeri listeden çıkarılıyordu. Yeni kurallar arasında yapay zeka önlemi olarak algılanan senaryoların mutlaka insan tarafından yazılmış olması yer alıyor. Oyunculukta ise yapay zeka ile yeniden canlandırılan hayatını kaybetmiş aktörler aday listesine giremeyecek. The Brutalist filminde Adrian Brody'nin sesini ve aksanını geliştirmek için yapay zekadan yararlanılmış, Brody yine de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yeni kurallar teknolojinin bu denli yoğun kullanımına artık adaylık seviyesinde geçit vermeyecek gibi görünüyor. Uluslararası en iyi film kategorisinde ise aynı ülkeden tek film şartı kalkacak. Bir ülkeden birkaç film aday listesine girebilecek.
2: Şimdi bir de kültür sanat haberlerinden derlediğimiz bir tura çıkalım.
15: Çağdaş sanatın en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilen Alman ressam, heykeltıraş ve grafik sanatçısı Georg Baselitz 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı geçtiğimiz yıl Georg Baselitz Son 10 Yıl sergisiyle Sakıp Sabancı Müzesi'ne konuk olmuştu. Spotify, kullanıcıların gerçek sanatçılarla yapay zeka tarafından üretilmiş müzikleri ayırt edebilmesi için onaylı sanatçı rozeti uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yeni doğrulama rozeti, sanatçıların hesaplarının gerçek bir kişiye ait olduğunu gösterecek. Bu rozeti almak için sanatçıların düzenli dinleyici etkileşimi göstermesi, platform kurallarına uyması ve insan sanatçı olduğuna dair işaretler sunması gerekiyor. Yasmin Areza'nın ödüllü tiyatro oyunundan uyarlanan komedi filmi Art'ın oyuncu kadrosu açıklandı. Tanrıkent'in yönetmeni Fernando Meirelles imzalı filmde Ralph Fiennes, Colin Farrell ve Wagner Moura rol alıyor.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: NTV Radyo.

0: reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün söylenişi konusunda kafa karışıklığı olan bir sözcüğü daha gözden geçireceğiz. Divan. Kimi okunuşlar farklı. Türlü anlamları var. Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen bir tür kanepe, kerevet, sedir. Bu anlamda olanın söylenişinde i kısa, a uzun. Divan. Kimi kaynaklarda başka okunuşu da önerilmektedir ama genel kabul divan şeklindedir. İşte boydan boya divan, üstünde akşamı ettiğin. İşte şapkan bembeyaz entarin, böyle vakitlerde anlaşılmaz duran diyor Sabahattin Kudret Aksal. İ'nin uzun, A'nın kısa olduğu divan şeklindeki söylenişinin de farklı anlamları var. İlk anlamı büyük meclis, yüksek meclis. Sonra divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini belli bir düzene göre sıralayıp topladıkları yapıt. Fuzuli divanı, Şeyh Galip divanı gibi. Dikkatinizi çektiyse bu kez A'yı da uzattık. Bunun nedeni ünlüyle başlayan bir ek alması, divanı. Ve de kimi saz şairlerinin divan edebiyatı etkisiyle ve aruzla yazdıkları koşuklar. Mecazi anlamdaysa yüce, yüksek bir varlığın huzuru. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu deyu demiş Yunus Emre. Divan kurmak var. Bir büyüğün huzurunda saygı ifadesi olarak ellerini kavuşturup ayakta durmak. Divan edebiyatı var. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle doğan klasik Türk edebiyatı. Divan-ı harp var, askeri mahkeme. Zaman sınırımıza geldik dayandık. Köroğlu'nun ünlü dizeleriyle bitirmek uygun olacak sanırım. Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar. Divan gümbür gümbürlenir. Sağlığınızın yerinde olması dileğimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Dört mevsim konfor artık tek bir cihazla. CV Enerji ısı pompaları ile evinizin iklimini siz belirleyin. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik anında sıcak su konforu da her zaman sizinle. Evde olmanıza gerek yok. Akıllı kontrol özelliği sayesinde nerede olursanız olun, telefonunuzla evinizi yönetin. Eviniz sizi her zaman ideal sıcaklıkta karşılasın. Güneş panelleriyle kendi elektriğinizi üretin, enerji maliyetlerini dert etmeden evinizi ısıtın, soğutun. 7/24 sıcak su konforunu özgürce yaşayın. O zaman enerjini güneşten, ürünleri CV Enerji yetkili bayilerinden al. 444-2002'den CV Enerji'yi arayın, CV Enerji konforunu ve ayrıcalığını yaşamaya hemen başlayın.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
5: Hava durumu.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
1: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
0: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
1: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
1: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
2: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
0: Diyor. İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. NTV Radyo. Saat 21. Doğrudan Siyaset başlıyor.
3: İyi akşamlar. NTV'de Doğrudan Siyaset'le karşınızdayız. Ne rejim değişikliği, ne nükleer silah meselesi, ne de İran halkının daha fazla özgürlük, demokrasi gibi talepleri. İki aydır devam eden savaşta uzunca bir süredir tarafların kilitlendiği nokta Hürmüz Boğazı oldu. Önce İran tarafından kapatılan, ardından ABD'nin siz bizi geçirmezseniz ben de kimseyi geçirmem diyerek ablukaya aldığı Hürmüz Boğazı'nda savaş kilitlendi. ABD boğazı güç kullanarak açıp boğazın kapalı olmasının ürettiği faturayı ortadan kaldırmak istiyor. İran burada yarattığı etkiyi kaybetmemek için neredeyse savaşa yeniden dönebileceğini gösteren adımlar atıyor. Bugün hareketli bir gündü. Önce İran ABD'nin savaş gemisini vurduğunu duyurdu. Sonra vurmadık, hedef aldık dedi. ABD ise bu iddiayı tamamen yalanladı. Boğaz'dan iki ticaret gemisinin ABD desteğiyle geçiş yaptığı duyuruldu. ABD, İran etkisini kırabilecek mi konuşacağız. Savaşın seyri gündemimizde olacak tabii. Savaşın yanı sıra bölgemiz açısından bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önemli bir ziyareti vardı. Uzun bir aradan sonra üst düzey bir yetkili Ermenistan'a gitti. Bu ziyaretin önemini de konuşacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde son durumu ele alacağız. Süreç işliyor mu? Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılabilir mi? Konuklarımıza soracağız. Her hafta olduğu gibi Doğrudan Siyaset'te Mete Çubukçu ile birlikteyiz. Merhaba.
4: Merhaba Burak.
3: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizlerle. Hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim.
3: Ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca konuğumuz. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
3: Mete Çubukçu, sizle başlayalım. Şimdi bir süredir müzakereyi konuşuyorduk. Müzakereden sonuç çıkacak mı diyorduk. Çıkmadı. Oradan henüz bir şey elde edilebilmiş değil. Şimdi tam tersi, bugün savaşa mı yeniden dönüyoruz diye soruyoruz. Nasıl yanıt verirsiniz bu soruya?
4: Valla bugün itibariyle bu ihtimal giderek yükseliyor gibi görülüyor. Özellikle savaşın başında hiç hesaba katılmayan Hürmüz Boğazı'ndaki ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerle birlikte. Dün İran son teklifini Amerika'ya, yani son olmasa bile mevcut durumdaki teklifini Amerika'ya iletti. 14 madde. Ama bunun maddelere baktığımız zaman 8 Nisan'daki ateşkeste ilan edilen ve Amerika'ya sunulan maddelerden hiçbir farkı yok. Yani hala neredeyse bir ay önceki vaziyette duruyoruz. Kısaca şöyle şey yapayım, özetleyeyim. İran saldırmazlık garantisi istiyor. Amerika bölgeden...
3: Görebildiniz bu arada o maddeleri,
4: evet,
3: de
4: maddeler
3: ekranda.
4: Varsa, evet. Güçler bölgeden çekilmeli diyor. Dondurulmuş varlıklar, paramızın bize geri verilsin. Yaptırımlar kaldırılsın. Savaş tazminatı ödensin. Ve Lübnan dahil çatışmalar sonlandırılsın diyor. Hı hı. 8 Nisan'da da 3 aşağı 5 yukarı bunlar vardı.
3: Savaşın başında neredeyse İran'ın benzer şeyi vardı, evet. Talepleri vardı. Değişmedi yani.
4: Şimdi hani niye bunları saydım? Bu arada Pakistan'a bir gidildi. Evet. Bir ilk tur yapıldı. İkinci turda Amerikan heyeti gitmedi. Çünkü maddelerde anlaşılmamıştı. Yani herhangi bir oynama, esneme en azından buradakilerle bilmiyoruz. Şimdi Ragıp Hoca diplomasi tarihçisi, o daha iyi anlatır. Yani İran bunu hakikaten bu şekilde elinin güçlü olduğu, savaşı kaybetmemiş, kazanamadı ama kaybetmemişin olmanın bir şekilde gücü, ve güvencesiyle. Biraz da içeriye yönelik tabii ki mesajlar da yollamak zorunda İran'ın içine. Bu şekilde mi hakikaten geri adım atmıyor? Ya da biz bunları görüyoruz kamuoyu önünde, dünya önünde. Başka pazarlıklarda, ufak esneme pazarlıkları da yapılıyor mu? Ama bu şekliyle işin çözülmesi çok zor. Amerika bunu mümkün değil, kabul etmez. Çünkü 3 bölüme ayırmışlar. Abluka ve Hürmüz Boğazı açılacak, yaptırımlar kaldırılacak, ondan sonra nükleer müzakereye geçilecek diyor İran.
3: İran.
4: Amerika da diyor ki yani önce bir nükleer müzakereye üzerinde ne olacağını görelim, ondan sonra diğerlerine bakarız ki bunların hepsinin alt başlıkları var hakikaten. Yani çünkü bir diplomatik bir şey, yani diyelim ki nükleer müzakereyle ilgili bir anlaşmaya gireceksin. Herhalde onlarca detayı, yüzlerce alt başlığı falan olacak bunun. Daha buralara da
3: uzmanların oturması lazım.
4: Evet.
3: Oturması lazım.
4: Şimdi ateşkesle birlikte hakikaten bir biraz olsun bir nefes almış dünya. İnsanlar en azından ölmüyordu. Bu bir şey ama bu Hürmüz hikayesi sanki böyle bir nasıl diyeyim çıkmaz sokak ya da düğüm gibi görünüyor. Bunun üzerine dün Trump şunu söyledi. Biz de kendine göre bir özgürlük harekatı başlatıyoruz.
3: Evet.
4: Şunu dedi, siz kendi kıyılarınızdan ya da kontrol ettiğiniz bölgelerden geçirmezseniz ben de ablukayla yığdığım Amerikan gemileri korumasında Umman tarafından yani Körfez kıyılarından gemileri en azından işte gıda ya da işte kuru yük ve diğer gemileri geçiririm. Onları korumayla buradan boşaltırım dedim. Bugün 2 tane gemiyi geçirdikleri o korumayla haberleri geldi. Bunları teyit edemiyoruz tabii.
3: Evet.
4: Burada İran şunu görmüş olabilir. Yani Amerika evet İran tarafında değil Körfez'in ama Körfez ülkeleri tarafında bir koridor, bir askeri korumayla buradan gidiş gelişi sağlayabilir hissine ya da düşüncesine kapıldı diye düşünüyorum. Çünkü bu akşam üzeri Amerikan gemisine yapılan saldırı iddiası gündeme geldi. Evet. Doğru ya da yanlış bilmiyoruz ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik 4 tane füze attılar.
3: Umman'a atıldı.
4: Umman'a atıldı. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne atılan da bu füceyle hattı var. Yani önemli bir hat. Boru hattı. Suudi Arabistan'a giden. Onları engellediklerini söylüyorlar ama belli ki İran Amerika'nın böyle bir harekete gireceğini anladım. Şimdi neredeyiz? Başlangıç noktasına neredeyse dönmek üzereyiz. Yani eğer bu atışlar devam ederse muhtemelen bunun karşılığı da bir şekilde gelecek gibi görünüyor. Bu da bizi tekrar başlangıç noktasına götürüyor. Hemen daha bir saat önce petrol fiyatları %5 yani bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırıyla birlikte yükseldi. Yani dünyanın dayanma kapasitesi de azalıyor. Şöyle bağlayayım. Eğer bir savaş sonunda, çatışma sonunda bir anlaşma yapılacaksa iki tarafın da belli noktalarda esnemesi gerekir. Ama şimdi iki taraftan da bir esneme görmüyoruz. Ama İran tarafına baktığımızda Amerika'yı bilmediğimiz için şu anda hani tam ne söylüyor? Yani bu maddelerin kabul edilmesi Amerika tarafından yani objektif anlamda söylüyor. Mümkün değil yani bunları kabul etmezler. Yani bunların bazıları edilir. İran bazılarından taviz verir. Buralarda yani yeni bir döneme geçmeleri lazım. Yani aksi takdirde nereye doğru gidecek çok emin değilim.
3: Şimdi Donald Trump bir taraftan tehditlere de devam ediyor. Yaklaşık bir saat önce Fox News'a Amerika'da konuştu. Şimdi gemilere bir şekilde eşlik ediyorlar ticari gemilere ve geçirdiklerini söylüyorlar boğazdan. Eğer diyor İran bu gemilere saldırırsa, dokunursa yine yeryüzünden silinecekler. Seviyor bu kelimeyi, daha önce de kullanmıştı. İranlılar İsrail ordusu alarma geçti diyor. Şimdi önüme düştü Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzaktan eğitime geçilmiş yine okullardaki güvenliği sağlamak açısından. Ne dersiniz Sayın Kartoğlu? Yani başa mı dönüyoruz tekrar?
5: Şimdi tabii direnç, iki tarafında bir direnci var. Yani İran'ın direncinin kırılması bekleniyordu. Kırılmadı. Kırılmayınca bu sefer Amerika'nın direnci test edilmeye başlandı. Onun da bir zamanı var, o da tükeniyor. Yani kongreden onaylaması lazım filan. Ne kadar adını değiştirerek sürdürebilirler onu bilmiyorum da. Ama
6: sürdürürler.
5: Mühimmat sıkıntısı baş gösteriyor. O tartışmalar ayrı bir yerde. Trump'ın görev onayı bugünlerde gene baktım %60 olumsuz, 60'ın üzerinde olumsuza çıkmış filan.
3: En düşük seviyeye şimdi, gelmiş.
5: Evet ya bir de şey, bütün herhalde tarih boyunca başkanlarda en düşük olan. dolayısıyla artık iş giderek zorlaşıyor. Almanya'dan bile laf işitiyor ki Almanya'nın bir şey söylemesi zordur Amerika'ya. Rica minnet söylerse söyler diye alışmıştık ama öyle değil. Onlar da artık konuşmaya başladılar. İngiltere keza. Dolayısıyla orada da bu sefer şey var. Bir direnç test ediliyor artık. Saldırgan baskın güç pozisyonundan neredeyse eşit pozisyona geldi. Öyle olunca da İran bu tür durumlarda elindeki her türlü aseti kullanma konusunda marifetlidir. O da şimdi onu kullanıyor. Başa dönme konusu yani zaten öyle değil miydi Mete abi? Şimdi başladığı zaman bu iş. İran'la ne konuş? Konumuz ne uluslararası alanda? Nükleer silahsızlanma filan. Nükleer silah üretmeme. Şimdi şunlar olmadan onu yapamayız. Hürmüz'ü aç. Ya Hürmüz zaten açık, kapalı değildi ki siz bunları konuşurken. Ona bakarsanız hakikaten külliyen zaten baştayız. Şu ana kadar olanlar niye yapıldı? İran'ı bir şekilde İsrail'in istediği kıvamda zayıflatabilmek için. O da tatmin olmuyor bundan. Yetmez bu diyor. Daha fazla olması lazım diyor. İşte Amerika kendi savaşını yürütmüyor. O da ciddi bir problem. Öyle olsa mesela Amerika'nın iç politikasına bakarsınız, dış politikasına, ne bileyim doktrinine, şuna buna. Ondan sonra bir öngörüde bulunabilirsiniz ama savaş İsrail için veriliyor. Dolayısıyla devamı ya da durması, esnemesi, hafiflemesi, sertleşmesi, ısınması tamamen İsrail'in politikacıları tarafından belirlenen bir durum neredeyse. Belki de tamamen neredeyse ihtiyatlı olsun diye söylüyorum. Dolayısıyla bir gün bu tamam dediklerinde duracak mı ondan da emin değilim. Neden? Şimdi aktardığım bir iki hadise var. Yani Türkiye'ye yönelik de 3 füze saldırısı oldu. Kimse sahiplenmedi.
3: Evet.
5: Şimdi bilmiyorum bayiye atılanları kimse sahiplenmedi.
3: İran sahiplenmedi. İran şöyle bir açıklama yaptı. Bizim bayiye saldırma planımız yok dediler.
5: Şimdi hani kim ne yapıyor, ne diyor bunların hepsi birbirine karıştı. Bir ifade hem öyle hem de gerçeği söyleyip söylemediğini herkesin 3 defa teyit ediyoruz. Kulağımızda duyuyoruz da kişiyi teyit etmek zorunda kalıyoruz. Şey de hani bir de kavramları da karıştırdı ya Trump için. Korsanlık yapıyoruz.
3: Evet evet.
5: Normalde onu bizim söylememiz lazım. Ama bu yapılan şey korsanlıktır falan diye tanım. Ama. Şimdi kendi tanımını da kendim yapıyor. Kendi yapıyor. Bize de laf bırakmıyor.
6: Her tanımı hani başka bir ülkenin lideri olsa ve indirildiği anda uluslararası hukuk açısından yargılama gerektiriyor. Tabii. Her konuşması bu öyle. Öyle bir şey. Yani. İlginç. O şey de öyle yani korsanlık yapıyoruz hikayesi. Tabii.
4: O şöyle diyor, petrole el koyuyoruz çok karlı bir iş, korsanlar gibiyiz diyor. İşte. Venezuela'da onu yaptı zaten bir yandan.
5: Benim aklıma şey geldi.
4: Yani biz hani şeydik ya korsanlık yapıyorsun diyeceğiz.
5: Tabii diyemiyorsun, diyemiyorsun artık. Adam söyledi onu zaten. Şeyi hatırladım da bu Condoleezza Rice 2000'lerin başında Irak Savaşı'ndan sonra başladıktan sonra Fas'ı ziyaret etmişti. Biraz da böyle ortalığı kendine göre sakinleştirmek için Amerika'nın kendi ülkesi dışında ilk anlaşma yaptığı Müslüman ülke. Zaten İngiltere ile anlaşmasından, bağımsızlığından hemen sonra, birkaç yıl sonra de onun metnini göndermişti. Arkasından da Osmanlı ile yapılan anlaşmalar falan. Tek amacı şuydu hedefi anlaşmaların. Akdeniz'e girdiğinde Cezayirli korsanlara karşı güvence almak. Ya dün güvence, korsanlara karşı güvence almak için ilk anlaşmalarını yapan taze devlet bugün başkalarına korsanlık yapmakla övünüyor. Böyle bir dünya var mı ya? Hakikaten yani çok şaşırtıcı bir şey. Yani bilmiyorum hocam.
6: Yok yok.
5: Size derste sorduklarını öğrencilere ne anlatıyorsunuz çok merak ediyorum.
6: Bu dönemin diplomasi tarihini falan yazmak da çok zor. Çünkü düşünsenize Trump dönemini yazsanız adam 10 dakika önce söylediğini 10 dakika sonra yalanlayan bir açıklama. Yani kitapta nereden tutacaksın, nereye getireceksin de konuyu açıklayacaksın. Gerçekten zor.
3: Biz bir de bugüne kadar bildiğimiz kurallar önemli değil. Kaideleri takmıyor.
6: Diplomatik ritüellere uymuyor. Hepsi ritüellerin hepsi zaten şu anda yok. Yani öyle bir şey yok. Yani biz işte diplomasi tarihi kitabında sevgili Barış Hoca'yla hani diplomasi tanımı yapıp diplomasi çeşitlerini falan anlatıyoruz. Bunların hiçbiri orada yok yani. Yani bu figür yok ortada yani. Bir şeye girmiyor yani. O alana şey girmiyor yani.
5: Tabii. Bundan sonra da mesela daha önce bir çatışma, savaş. Neye zorlanıyor İran? Anlaşmaya. Anlaşma dediğinse iki devlet arasında bir hukuk gerektirir. Yani evet. Uluslararası hukuk gerektirir. Şimdi uluslararası hukuk çiğnenmişken neye dayalı bir anlaşma yapılacak? Mesela Atom Enerjisi Kurumu bunu denetleyecek diyecekler mi? Adam ortada kurum bırakmadığı için.
6: Tamam.
5: Denetledi, raporu da, denetlemiş, raporları da var. Onlarca raporu var.
6: Ya 33 ya 36 kurumdan çekildi Amerika.
4: Ha. Tabii tabii.
6: Tüm şeyini de fonlarını
5: bu anlaşmanın garantisi ne olacak onu da merak ediyorum yani.
3: Ben de şu soruyu ekleyeyim hocam. Birleştirmiş olalım. Yani ben de geçen gün aklıma gelen bir soruydu. Bu tam zamanı geldi şimdi. Buna Trump diplomasisi dersek bu yeni bir şey. Yeni
6: yok
3: bir
6: demeyelim. Demeyelim. Gözünü seveyim Burak.
3: Veya başka bir şey diyelim.
6: Hani Trump yolu oldu. Yolu Trump köprüsü evet. Oldu. Bir de Trump diplomasisi yani demeyelim.
3: Trump'ın
6: yani.
3: Yolu diyelim. Trump'ın evet. Siyaseti diyelim. Evet. Bu siyasetle politikası dış politikada diyelim. Başarı elde etmek mümkün olacak mı? Her şeyi reddeden bir politikayla.
6: Şimdi nereden baktığına bağlı o. Yani Trump'ın tarafından bakarsan adam muhteşem.
3: Evet.
6: Her işi on numara yapıyor. Savaşın ikinci günü tüm İran ordusu yok edilmişti. Hı-hı. Zafer inanılmazdı. Kendisi Roma İmparatoru'ydu. Tamam mı? Savaşın altıncı gününe geldik. Galiba biraz uğraşacağız'a geldi.
3: 2-3 hafta.
6: Savaşın 36. Evet. Gününe geldik. İran'ı yok ettik dedi. 40. gün... Ya bir anlaşma yolu bulunur belki. Bu iş canımı sıkıyor dedi. Yani dedim ya demin Mustafa Bey'in söyledi. Yani şu adamın oturduğu süreyi yazsan hani yazamazsın yani. Yani hangi yorumu yapacaksın? Hangi söylemi üzerinden yorumu yapacaksın? Ama şöyle bakıyorum ben. Bir kere İran bu çatışma başlamadan önce eli daha da zayıf olarak görüyorum. Nedenini söyleyeyim. Ülke içerisinde devletsel anlamda halkına ya da milletine olan ilişkisi kaybolmuş, homojenliği hiçbir şekilde sağlayamamış bir İran vardı ortada. Bugün geldiğimiz noktada en azından İsrail ve Amerika'ya karşı durulmasını rejim ne olursa olsun, nasıl tavır alırsa olsun sağlayan bir İran var. Şimdi bu önemli bir kere. Nedenini söylüyorum. Çünkü dünya tarihi varoluşu için savaşanlarla onları yıkmak için savaşanların arasındaki farkı gösterdi bize. Varoluş için savaşanlar çok daha dirençli, evet. Çok daha etkin oluyorlar. Ama şöyle bir durum var şimdi. 1979'da İran'da devrim olduğunda bu devrim salt bir molla devrimi değildi. Bu devrimin içerisinde İran komünistleri vardı. Bu devrimin içerisinde İran liberalleri vardı. Yani işte Hümeyni'nin ilk başbakanı biliyorsun liberaldir.
4: Tabii.
6: Şimdi ne zaman değişti bu? Tam işte bu İran-Irak savaşıyla savaşla beraber milliyetçi muhafazakar ortam çok daha şey yaptı. Mollalar bunu kullanıp salt bir molla rejimine çevirdiler. Şimdi orada halklarına iki tane temel unsuru koydular dış politika açısından. Birisi rejim ihracı. Bu Türkiye'de de hatırlarsınız işte Türkiye'de işlenen cinayetlerde evet. Çok sorgulanmıştı. Sonra farklı farklı şeyler ortaya çıktı.
5: 20 yıl bizim başımızda örttü ya.
6: Tamam ama yine de orada da farklı farklı. Yani o söylemin kullanıldığı cinayetler de oldu. Hı,
5: tabii.
6: Hani İran'ın hiçbir şekilde içinde olmadı. Birincisi rejim ihracı. Evet. Yani İran bölgede bir Şii kuşak oluşturup bu Şii kuşak üzerinde de özellikle Körfez ülkeleri üstünde bir baskı yaratma amacı kurdu. Artı eğer bir yerde bir şey değişecekse bu İran'ın istediği şekilde değişmeliydi. Hani şey dedi ya bir açıklamasında Arakçı Afganistan'da Amerika'ya yardım ettik dedi. Bence hani Irak'ta da Amerika'ya yardımcı oldular. Hani Sünni iktidarın yıkılıp Şii temelli bir şey kurulması için. Şimdi rejim ihracı İran'ın boyunun çok üstünde bir dış politika anlayışıydı. Yani uluslararası ilişkilerde gücü anlatırken ben böyle tahtaya bir çizgi çizerim. Bu derim sizin kendinizi belirlediğiniz güç. Şimdi siz insan olarak gücünüzü biliyorsunuz. Karşınıza 2 metre boyunda böyle vücut yapmış, hani eline bakıyorsunuz, elinizin 5 katı vursa oturacaksınız. Buna dayanılır mısınız? Dayılanmazsınız. Ama kendinizi korumak için bir şeyler yapabilirsiniz. Bu ayrı bir şeydir. Devletler de böyle. O güç çizgisinin üzerinde politika yaptığınız zaman birileri sizin kafanıza vurur. Altında yaparsanız da sizin algınız uluslararası anlamda düşük olur. Şimdi İran rejim ihracı, İran'ın gerçekten hani ekonomik gücüne de siyasi gücüne de biraz bol geldi. Çünkü İran'ın rejim ihracı pozisyonunda etkileyebilecek Orta Doğu'ydu. Orta Doğu'da Orta Doğu ülkeleri yok sevgili Burak. Evet. Amerika var, Fransa var, İngiltere var, var da var. O biraz büyük kaçtı. İkincisi nükleer silaha sahip olmak. Şimdi nükleer silaha sahip olmak bir amaç olarak ortaya kondu. Niye kondu bu? Biz nükleer silaha sahip olursak dokunulmaz oluruz. Bunun örneği var mı? Var vallahi.
3: Var.
6: Yani hiç değişmiyor. Kuzey Kore işte en basit örneği.
5: Tersinin de örneği var.
6: Ha?
5: Tersinin de örneği var Ukrayna.
6: Tersinin de örneği var Ukrayna şimdi. Şimdi böyle olunca bak çok önemli bir örnek vereyim siyasi tarihten. Kazakistan örneği. Tüm bu nükleer aktivitelere sahip bir ülkeydi. Bağımsızlık kazandıktan sonra dedi ki ben hiçbirini istemiyorum, alın götürün buradan. Aldılar götürdüler. Niye? Çünkü biliyor ki ordu olsaydı hem Çin baskısı hem Rus baskısı hem de Batı baskısı altında kalacaktı Kazakistan. Buradan çıkar. Ama İran dedi ki ben nükleer silaha sahip olacağım. İşin garip yanı şu. Şimdi ben hep şununla karşılaştırıyorum. Hindistan ve Pakistan'la 1990'ların sonunda. Şimdi o Hindistan ve Pakistan'la karşılaştırdığın zaman kimse Hindistan ve Pakistan deneme yaptığında şoka girmişti dünya. Nükleer füze denediler. Şimdi İran'a bakıyorsun. 79'dan beri hadi 79'u bitirelim. En şey ihtimalle 88
3: evet. Irak savaşı.
6: Ondan beri İran nükleer silah yapacak. Ondan beri konuşuyoruz. Burada da bir gariplik var.
3: Kendileri yapmayacağız diyorlar.
6: Şimdi çok iki cümle daha kurayım uzatmadan. Şimdi Amerika diyor ki sen nükleer silaha sahip olmayacaksın. Elindeki tüm zenginleştirmiş uranyumu vereceksin diyor. Şimdi şuraya geleceğim sevgili Burak. Rejim ihracında başarısız olmuşsun. Suriye'de kaybetmişsin. Irak'ta kazanır gözükürken esasında kaybetmişsin. Elinde bir Hizbullah kalmış, onu da kaybetmiştin. Amerika, İsrail sana saldırınca iş değişti. Tamam. Şimdi burada kaybetmişsin. Artı verdin sen uranyumu, zenginleştirmiş uranyumu. Ben dedin şeyden vazgeçiyorum.
3: Rejim ihracından da vazgeçiyorum.
6: İşte esasında Amerika'nın kazandığı gün Hürmüz'ün açılışı değil. İran'ın bu nükleer silah konusunda tamam ben teslim oldum. Her şeyi kabul ediyorum. Bundan sonra benim tüm paralarımı verin. Beni işte açın, yardımlar gelsin falan. Nükleer. Bunu pekala o zaman...
3: Bu kadar önemli mi yani? Bu anlaşmayı yapıp her şey karşılığında nükleerden vazgeçerse kaybetti mi?
6: Hayır, şöyle. 50 yıla yakın bir süredir halkının çektiği tüm eziyetlerde nükleer bir silaha sahip olma amacı varken... Ben size çektirdiğim 50 yılı unutun ey halkım, bırakın bunu burada. Hadi bak ben artık yeni bir hayat başlıyor. Hani bunu İran halkı memnuniyetle karşılayabilir, o da ayrı bir şey, en azından büyük bir kısmı ama. Burada o zaman işte o zaten sorgulanan rejimin bundan sonraki süreçte ayakta kalmasına imkan yok. Hani Mete Bey'in demin söylediği o İran'da Amerika'da onurlu bir çıkış arıyor. O onurlu çıkışın noktası en azından bir parça nükleer aktivite. Anlatabildim mi?
4: Pakistan'daki ilk görüşmede yani çok ham bir görüşmeydi ama Onun ipuçları aslında vardı yani. Taslaklar gelmişti. Amerika 20 yıl diyordu zenginleştirmeyeceksin. O 5 yıl olsun ve falan diyordu. 2015'te imzalanan Obama döneminde Trump'ın sürekli aşağıladığı, belki ondan daha kendine göre kötü bir anlaşmaya belki imza atacak, bilmiyoruz.
5: Belki de ondan önce bizim yaptırdığımız bir anlaşma.
6: Evet. Yani Hindistan'ın kaçtığı Birleşmiş Milletler'de.
4: Evet evet, yani o şeyde anlaşmada yani sonuç olarak bir yere de gelmesi gerekiyor. Yani İran'da 2015'te çok düşürdü. Evet, çok ciddi yaptırımlardan ülkeye para akıttı, varlıklar çözüldü. O çok ciddi bir gelir geldi. Ama sonuçta işte kaçta? 3.37 gibi bir oranı da kabul etmişti. Denetlemeyi kabul etti atom enerjisini. Yabancı da yani kurumlar gelip buraya bakabilir dedi. Onların da kabul etmeyeceği bir şey değil.
6: Ama şöyle bir şey var Mete Bey. Tabii burada biz hani İran bazlı konuştuğumuz için bunları söyledim ama hani bir başka ana unsuru bir kenara atmamak lazım. İsrail.
4: Tabii tabii.
6: Şimdi İsrail'in tarih boyunca Orta Doğu'daki varlığı hep kendine yönelik tehditlere karşı güvenlik oluşturmak olmuştur. O tehditleri yaratan ya da o tehditler sönmeye başladığında onu alevlendiren kimdir? Kendisi. Bariz şekilde kendisidir. Yani. İsrail'dir. Şimdi işin ilginç yanı bu İran Orta Doğu politikasını, İran İsrail'e yaklaşımlarını okuduğunuz zaman Mustafa Bey, İran için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Yani İran için de o bölgedeki alanda İsrail olmasa kendisine bu politikaları nasıl yaratıp alan yaratıp uygulayacak diye de sormak gerekir. Ben bazen şey diyorum, bunların birbirine ihtiyacı var.
4: Tamam öyle. Hani,
6: yani bu evet. Başka türlü bir sonuca gelmez.
3: Peki. Bir reklam aramız var efendim. Devam edeceğiz reklamların ardından.

Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: bir radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Geçirmeye başladılarsa İran'ın elinden Hürmüz kozu gitmiş olacak. Bu nasıl bir yani seyrin nasıl değiştirir işlerin?
2: Ya şimdi İran bu kadar kolay bırakır mı? Ondan emin değilim açıkçası. Çünkü bugün ilk sinyalleri zaten verdiler. Yani tabii ki ellerinde farklı kozlar da var. Hala balistik füze var. İşte, nükleer malzeme hala ellerinde. Ama en etkileme kapasitesi burada Hürmüz'de. Tacizlerine devam edecekler. Yani burada Amerikan ordusuna, oradaki gemilere saldırabilirler ama en açık alan tabii ki yine Körfez ülkeleri. Bugün ilk Birleşik Arap Emirlikleri'nden bunu gördük. Bu Kuveyt'e, Katar'a, Suudi Arabistan'a tekrar uzayabilir. Yani elindeki bu kozu çok kolay açıkçası bırakacağını düşünmüyorum. Onun için Trump'ın en son bugün Axios'ta hareket bekliyor, hareket
1: sıkıldı
2: istiyor.
1: Sıkıldı diyorlar.
2: Sıkıldı Trump. Yani şimdi hani biraz önce Kutu Hoca'ya soruyordun ya böyle bir şey var mı hani Trump. Ne bileyim siyasi diplomasisi gibi. Kendine has bir şeyi var. Bunu da yapabilir mi? Evet yapabilir. Artı Pentagon'da hazırladıkları ta o ilk başta savaşın başında hazırlamayıp daha sonra hazırladıkları bir takım planlar da var. Ona göre de işte bir takım uçak gemileri, daha farklı uçaklar vesaireleri de Körfez'e doğru götürüyorlar. Burada İran'ın ne yapacağına bağlı fakat orada da şöyle bir durum var içeride. Yani hakikaten kararlar nasıl veriliyor? Şimdi işte devrim ihracından bahsedildi ama son kertede ne olursa olsun tabii ki direnen bir ülke, direnen bir ulus. Bir yerde yani daha pragmatik davranıp tıpkı İran-Irak Savaşı'nda olduğu gibi yaklaşık 1 milyon kişinin ölümünden sonra karşılıklı olarak hatta Hümeyni'ye atfedilen bir laf vardır. Yani hani kan kustum, kızıl şerbeti içtim o anlaşmayı imzalarken. Hani içime sinmiyor ama artık bunu yapmak durumundayım çünkü buradan çıkamıyoruz. Öyle bir yönü vardı. Fakat şu an geldiğimiz noktada dini liderin durumun ne olduğu belli değil. Böyle bir karar verebilir mi? Askerlerin yönetimi daha ağırlıkta olduğu ve kararları onların verdiği söyleniyor. Bu pragmatik hale geçebilirler mi? Bunu bilmiyoruz. Burada artı dezavantajlı olan bir durum. Dünyadaki diğer ülkelerin her iki tarafa da yeteri kadar baskı yapmaması.
3: Yapamaması.
2: Ya da yapamaması. İki taraf üzerinde de herhangi bir baskı yok. Yani sonuçta Pakistan'a baktık işte ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Hala çalışıyorlar ama bir yere kadar ve yani ikinci defa masaya bile gelmediler. Gelemediler. Bir süre sonra belki Pakistan'da biz de buradan çekiliyoruz diyebilir. Yani çok ucu açık bir şey. Onun için ben İran'ın, Amerika'nın bu hareketini ki ben bunu genişleteceklerini düşünüyorum. Yani bu korumayla gemileri oradan çıkarma ve orayı en azından bir hat üzerinden daha serbest ticaret eskisi gibi açmayı planlayacaklar. O kadar da kolay, kolay olacak gibi görünmüyor. Çünkü İran bütün kozlarını kaybeder. Bu sefer yine en başa dönülür. Ne yapılır? İşte İsrail'e.
1: Yine roketler atıyor.
2: Roket, balistik füzeler. Körfez ülkelerine tekrar balistik füzeler. Ve hani içinden çıkılmaz bir duruma kadar gidecek. Bu arada tabii ki yani sadece petrol fiyatı değil dünyada da hakikaten yani hemen hemen her şey
1: tabii.
2: Tamamen olumsuz.

0: gidiyor.
1: Evet, şimdi yani bugün şu arka arkaya madde madde sıraladığım zaman işte Körfez'den Amerika Birleşik Devletleri ben gemileri geçirdim dedi. Özgürlük projesi operasyonunu evet. başlattım dedi. Ardından İran Sayın Kartoğlu Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz dedi. Az önce söyledim okulları tatil ettiler. Şimdi İran ordusundan bir açıklama gelmiş. Diyorlar ki Birleşik Arap Emirlikleri akılsız bir hareket yaparsa İran'a karşı tüm hedefleri bizim için diyor. Yani tüm ellerinde olan tüm çıkarlar, tüm odaklar bizim için hedef haline gelir diyorlar. Bir şey bekler misiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a karşı?
2: Ben doğrudan beklemem çünkü çok da mantıklı değil. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı gücüne, İsrail'in saldırı gücüne katacağı marjinal fayda ne olabilir? Ya iki tane daha fazladan uçak uçurur ki ona da ihtiyacı yok diğerlerine. Ha bunu zorlar mı Birleşik Devletler? Zorlar çünkü o da orada bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor. Yani bir gösterge etkisi yaratmaya çalışıyor. Türkiye'nin de hatırlarsanız başından beri iki hedefinden ikinci hedefi birincisi barış olsun hiç bu işler olmasın ama olduysa da yayılmasındı.
1: Körfez ülkeleri karışmış.
2: Şu ana kadar evet, şu ana kadar da böyle ilerledi. Ama gördüğüm kadarıyla burada da birinci sırada belki katılırsa bir tek Bay katılabilir. Onlar zamanında Amerika'ya çok fazla angaje olmuşlardı. İsrail'e çok fazla angaje olmuşlardı. Ve hatırlıyorum hani bir 5 yıl öncesine kadar neredeyse yani önden biz vuralım havasındaydılar. Sonra tabii işler biraz değişti. Ama burada tabii Bay adına maalesef İran'ın da haklı oldu. Haklı demeyeyim. İran'ın da kabiliyetlerinin olduğu bir alan burası. Yani böyle bir şey yok. Demir kubbesi yok. Ve mesafe yakın. Öyle bir koruma gücü de yok. Çok büyük hasar verir. Evet. Bayi. Yani sadece çıkarlarına değil, ülkenin kendisine de büyük hasar verir. O yüzden ki bayinin biliyorsunuz evet tamam enerji kaynakları var filan falan da bir taraftan da ülkenin yarısı da turizmle ve ticaretle para kazanıyor. Şu anda geldikleri noktayı da çok ortada. Bundan sonra onun tekrar toparlanması o kadar kolay olmayacak. Bir de ülkenin yönetimi de aynı şekilde verilen kararların sorgulandığı bir merci var. Tamam bir aile yönetimi var, aşiretler yönetimi var ama bir aileden oluşmuyor. Birçok aile var ve onların da kendi aralarında bir denge var. O denge de bozuluyor. Verilecek kararın ortak karar olması da ne kadar mümkün olacak onu bilmiyorum. Eğer ortak bir karar olmazsa, Bay'e katıldığını varsayarak söylüyorum. Ortak bir karar değilse Dubai ve diğer emirliklerin buna ne diyeceğini de şu anda bilmiyoruz. Orası biraz daha kapalı bir alan.
0: Ama sadece orayı değil diğer ülkeleri de yani belki fiziksel olarak orayı etkilese bile bütün bu gelişme diğer Kuveyt'i, Katar'ı, hepsi,
2: tabii ki,
0: Suudi Arabistan'ı hepsini etkiliyor.
2: Şu anda konuşmadığımız Kuveyt. Kuveyt dışarı çıkamıyor. Hiçbir yerden dışarı çıkamıyor. Aynı şekilde Bahreyn'de, tabii. işte Katar'da öyle.
3: Ya bu yalnızca bölgesel bir etki bırakmayacak. Yani küresel bir etki bırakacak.
2: Yok ben şu anlamda kesin. Söyledim. Yani Bay hadi biz girdik burada bir şey yaptık. Ne derler ona? Koalisyona çıkarttık. Amerika öyle bir yere dalar. Yanında üç tane küçük ülkeyi alır. Bir fayda sayıyı dörde çıkardı mı biz ona uluslararası koalisyon der. Şimdi burada da öyle bir şeye kapılır ve bizi de vurmasaydı ne yapalım filan diye kendine bir mazeret bulmaya kalkarsa bence devamı gelmez. Gelirse de bir manası olmaz. Çünkü herkes o anlamda evet İran'dan yana olmazlar. İran karşısında olmak da isterler de İran'a karşı Amerika'nın ya da İsrail'in dayanıklılığı bunlarda yok.
3: Şimdi Mustafa Bey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin şunu da koymak lazım. İsrail için bir finans merkezi.
2: Böyle.
3: Yani tüm ticaretin döndüğü, paranın akışının döndüğü, hatta işte coinler üzerinden işlemlerin yapıldığı, yani İsrail adına bir yatırım ve finans merkezi. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin vurması ve baskı altında tutmasının en temel nedeni İran'ın bence o.
0: Başından beri en çok saldırıyı zaten.
3: Evet, 2000 evet.
1: İsrail'den daha çok burası vuruldu.
2: Onu vurdu mu İsrail'i vurmuş gibi sayıyor kendine.
3: Öyle. Net öyle. Hatta daha fazla böyle sayıyor bile diyebiliriz yani. Bir de şöyle tabii Hani orada şu anda hani öyle bir örneğin Dubai yaratıldı ki örneğin düşündüğünüz zaman işte Doha yaratıldı Körfez'de, Dubai yaratıldı. İşte şimdi Suudi Arabistan'da suni kentler yaratılıyor. Hani Suudi Arabistan krallığının etki alanının dışında sanki şeymiş gibi serbest ticaret alanlarıymış gibi. Öyle olunca şimdi oralarda hem turizm işlemesini engelliyorsun, hem yatırım ve finansını işlemesini engelliyorsun. Orayı kırıyorsun bir kere. İran bir kere en basitinden onu yapıyor. Bence başka da bir stratejisi yoktu esasında. Olamazdı. Ya ben bunu ilk daha şey başlamadan Dünya Gazetesi'nde yazarken böyle yazdım. Dedim ki ya İran'ın başka şansı yok hiç. Hani aramayın İran ne yapar diye. İran Körfez'i bu işin içerisine çekmediği müddetçe ayakta kalamaz. Bu kadar basitti bu. Ama tabii.
2: Ama Körfez'in de katılması o anlamda biraz zor. Çünkü bu bugünlerde o dediğim 5-6 yıl öncesine kadar bu düşünce, bu duygu bütün Körfez ülkelerinde neredeyse vardı. Bütünden kastım aslında siyasi ve finans etkisi bakımından bayağı Suudi Arabistan, Mısır filan. Üç prensin birbirine sarılma görüntülerini hatırlayın. O dönemlerde öyleydi ama şimdi işler değişti.
3: Değişti.
2: Suudi Arabistan bu işlerin tarafı olmamayı seçti örneğin. Ve
3: doğru bir politika izliyor kesinlikle. Suudi Arabistan.
2: Öbürü de Birleşik Arap Emirlikleri de son tarihte az da olsa bir halkı var. Ve kendi de çok sayıda ailelerin birleşimiyle oluşan bir ülke. Birisi bu ülke bu size sen bizi kötü yola soktun diyebilir pekala. O yüzden o kadar da kolay değil.
1: Peki.
2: Doğrudan saldırı yani bir başka Müslüman ülkede Müslüman insanları doğrudan vurmak riskli bir iştir. Ona yanında durmak, zemin hazırlamak, kenardan bakmak, izlemek, bir şey yapmamak, üs sağlamak hatta bunların her biri bir biçimde izah edilebilir veyahut da atlı üstesinden gelinebilir şeyler. Ama doğrudan vurma olduğu zaman bunun üstesinden kolay kolay gelinemez.
1: Peki şimdi bu ülkelerde İran'a yönelik bir kin ve bir öfke en azından oluştu mutlaka.
0: Kesinlikle.
1: Bunun yani eğer bir silahlı eylem dışında gerçekleşecekse bunun yanıtı nasıl gerçekleşecek?
0: Ya bunu doğrudan gerçekleşeceğini sanmıyorum şu an itibariyle. Yani çünkü baştan beri ya kendi tezleri zaten evet bizde üsler var ama bir saldırgan taraf değiliz. Ya doğrusu kendi topraklarımızdan saldırıya izin vermiyoruz. bu da doğruydu, yanlış değil. Üsler var, Amerikan üsleri. Amerikalılar daha çok uçak gemilerinden ve farklı yerlerden saldırdılar. Ama yani sonuçta siz de onlara bir şekilde ev sahipliği yapıyorsunuz. Hemen burnumuzun dibinde. Ve siz de bu işin içindesiniz dedi. Ama Kutay Hoca'nın dediği gibi yani elinde hakikaten yani tamam balistik füze etkili bir şey ama bu yani sonuçta karşılıklı atışla sonuçlanacak bir şey değil. Yani ne kadar etkiliyorsunuz? Yani şunu hep örnek veriyorum. Savaşın başında işte Minap kentinde 168 çocuk öldürüldü, katledildi. Çok ciddi bir savaş suçu. Dünya ne kadar tepki verdi emin değilim buna. Belki savaştan sonra bu dosyalar tekrar açılacak. Ama ne zaman ki Körfez kapatıldı, herkesin farklı açıdan canı yanmaya başladı. Dünya biraz daha bu işte ilgilenmeye ya da hani dikkat kesilmeye, en azından düşünmeye ne yapacağız diye şeyi düşünmeye başladı. Bu da çok acı bir şey aslında.
3: Şeyi de söylemek lazım. Şimdi Bahreyn'e baktığın zaman %70-75 Şii nüfus var. Kuveyt'te %30'ları geçkin. Suudi Arabistan'da %10'ların üzerinde, Katar Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hani belli Şii azınlık grupları var. Şimdi bu hani Lübnan'ı zaten hani o pozisyonda saymıyorum bile. Şimdi bir Yemen var tabii bir de önemli bir nokta. Böyle baktığınız zaman hani rejim ihracı noktası başarısız olsa da zaten Bahreyn'de biliyorsunuz bayağı bir gösteriler kaynayan bir yapı vardı. Hani siz şimdi tutup Körfez'de bir konsensüs sağlayıp İran'a karşı askeri harekata girişeceğim derseniz bunun bedelini ne İsrail ne Amerika öder, yine siz ödersiniz.
0: Hocam zaten oraları tarihsel olarak, yani şimdi konjonktürde ne düşünüyorlar ondan çok emin değilim ama genelde Arap dünyası, özellikle Körfez ülkeleri, yani bu anlamda bundan sonrasını bilmiyoruz. Yani bir birlik, bir ittifak.
3: Yok.
0: Hiçbir zaman yani Körfez İşbirliği Teşkilatı var ama yani daha çok ekonomik olarak giden, oralarda bile zaman zaman anlaşmazlıklar çıkan bir yapı.
2: Yeni işleyen OPEC'ti. Onda da sorun çıktı.
1: Orada da.
0: Onda da sorun çıktı. İşte bugün bombaladığı yer Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle OPEC'ten çıkma nedenlerinden birisi. Daha önce Suudi Arabistan'a çektikleri bir hat var. Yani gemiler işlemiyorsa biz bu hattan
1: sevkiyat yaparız.
0: Kendi fiyatımızda. Kendimiz belirleriz, fiyatı da düşürürüz. Daha fazla petrol çıkarırız, üretiriz noktasına geldiler. Onun için orayı hedef almış diye düşünüyorum İran. O anlamda yani bir araya gelmeleri, yani farklı bir ittifak kurmaları, yani tarihsel olarak bunu görmedik açıkçası. Yani bir 73 savaşındaki o büyük bunalıma yani neden olan o birlik, petrol ambargosu dışında ben hatırlamıyorum. Filistin meselesinde zaten hiçbirisi bir araya gelmez. Onu zaten biliyoruz. Onlar hep yani yandan kaçarlar, bu kullanırlar Filistin meselesini.
3: Bu devletleri maalesef nasıl tanımladığımızla ilgili bir şey diye düşünüyorum. Yani şimdi bu
2: biraz devlet da nasıl kurulduklarıyla ilgili.
3: Ya o zaten tanımlamada kurulmanın şeyiyle geliyor bence Mete Bey. Yani bu devletleri nasıl tanımlıyoruz biz? Bunlar kabile devletleri.
0: Şimdi 70'ler en fazla kuruluşları zaten. Yani 70-73.
3: Hayır, kurulma. Şimdi şöyle, biz bir Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan bir cumhuriyetiz ama hani geçmişi kenara atarak söylemiyorum bunu. Bir geçmiş tarihe sahip bir millet ve devlet kültürünü bir arada tutabilen ve bunu yaşatabilen bir ırkın temsilcileriyiz. Şimdi öbür tarafa bakıyorsun. Ulus devlet tanımı içerisinde koyamıyorsunuz. Nasıl bir şey, nasıl karar anlaştım? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı üstünde, Birleşik Arap Emirlikleri.
0: İşte 7 tane değil mi?
3: 7 tane temel beylikten bahsediyoruz. Bunların 2 gün sonra birbiriyle olan mücadelesini de bir kenara atmamak lazım. Yani iş tamamen şeye oturmuştum da. İşte Katar'a bakıyorsunuz, 3 milyon 300 bini Katarlı, gerisi orada çalışanlar, işte iş var.
2: Yani personel.
3: Şimdi buradan
0: bugün yaralananlar da Hindistan kökenli çalışanlar, işçiler zaten.
3: Buradan bir millet çıkartamazsınız. Yani o Ziya Gökalp'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün, çünkü çok özdeştir. Hani dil, din, ırk ama temelinde kültürü barındıran ortak yaşam felsefesine sahip olan millet çıkartmayı buralarda yapamıyordunuz. Yapamazlardı zaten. Böyle bir şey yok. Olmayınca siz hani İran gibi bir medeniyetlerin medeniyet coğrafyasının üzerine oturmuş, geçmişinde imparatorluklar merkezi olmuş, kendisi çok büyük bir imparatorluğun kalıntısı olarak devam eden bir kültüre, ne yaparsanız yapın, ister Amerika ile beraber olun, ister şeyle İsrail ile beraber olun, o mücadeleniz yetersiz kalır. Ve bence şunu düşünürler. Hadi bugün çıktınız, İsrail ile Amerika ile beraber oldunuz, gittiniz İran'ı vurdunuz. Buradan yalnızca İran çıkacak. Hani sen söyledin ya Burak, hani bunlar şimdi İran'da bir İran'a karşı bir nefret oluştu. Evet. Ama tam tersini de söyleyelim. O zaman kim zararlı çıkacak bundan? Yani oradaki popülasyonla İran'daki popülasyon aynı mı? Evet. Bir de İran'ın etkisi altına girebilecek bir Şii unsuru da barındırıyorsun.
0: Hocam orada şöyle bir şey, yani Burak'ın söylediğine belki katkı olacak şekilde, bundan sonrası yani varsayalım bu dönem, neyse bu savaş bir şekilde bitecek. Fakat bu tehdit algısı o körfezde bitmeyecek. Onlar da belki yeni bir takım kendilerine göre koruma önlemleri, ittifaklar bulmak zorunda kalacaklar. Yani bunlar unutulmuyor. Şuradan örnek vereyim. Yani Saddam Kuveyt'i işgal ettiğinde, yani o travma bir takım yazılarda okuyoruz, hala var. Yani o mesela Irak şeyi travması, Saddam hani olmasa vesaire yapması, bunlar çok hani unutulmuyor. Onlar da belki ya yeni bir takım şemsiyeler bulmaya çalışacaklar. Nasıl bulurlar bilmiyorum. Ne dersiniz?
2: Valla orada mesela hem bir şey söyleyeyim hem de aslında bir soruyu hocama aktarayım oradan alıp. Kendi aralarında bir defa bir ittifakın ne bileyim işte baz alıyor. Arap NATO'su bilmem ne filan.
0: Yani.
2: Bunlar hani bunlar birkaç kuşak sonra da görülür mü ondan emin değilim. Ama şunu mümkün olan şu gibi görünüyor. Var olan güvenlik politikalarını ortaklaştırmaya çalışmak. Mümkün olduğu kadar. Çünkü hedef kim? Nereden bir saldırı size gelir? E tamam İran'dan bir potansiyel orada var. İşte Rusya, Avrupa, İran, Körfez. O zaman karşı kıyıda 4-5 tane ülkesiniz. Ve bu 4-5 tane ülkenin her biri füze acaba nereye gidiyor diye işte silahın başında bekleyecek. Hayır öyle değil. Ortak bir savunma altyapısı mümkün olabilir. Bu yönde bir adımlar atılırsa zaten var olan bir sistemleri var. E para da var. Ondan sonrası inşa edilmeye bakar. Bu başlamadığı sürece geri kalan kısmı
0: belki
2: biraz boş laf.
0: Belki ararlar mı? Onu kim kuracak?
2: Ya, sonuçta geldi. Şöyle. Bunu da birlikte karar verir. Sonuçta kim kuracak? Amerikasız bunu kuramazlar. Onlara ona kurduracaklar bir biçimde gene.
3: Ama şöyle
2: yani Avrupa'nın
3: şey
2: bugün Usta, kendi güvenliğini yani sağlama şeyi var ya.
3: Avrupa'yı
2: kuruyor. Safe kuruyor bilmem ne filan.
3: Avrupa kuramıyor işte yani.
2: Başka bahis. O yönde bir adım atmalarını ben beklerim. O adım atılırsa biraz hani takip etmek gerekir. Yoksa konuşmalar boş laf. Ama asıl mesele. Hadi onu yaptılar tamam da. Bütün gün havadan füze avlayamazsınız yani. Hı. Hepsi bunların şeye bakar. Maliyete bakar. Üretim mekanizmalarına bakar. O zaman dünyanın en büyük gücü Çin olur, Hindistan olur yani. Habire üretirler. Bomba üretmekse mesele en büyük marifet onlarda. Ruslarda falan. Bu böyle olmayacağına göre denilecek ki bir yerde şöyle anlaştık, böyle anlaştık. Tamam çünkü anlaştık. Bizim anlaşmamıza kim bakıyor? Noter. Diyoruz ki anlaştık. Noter neye dayandırıyor? Yasaya. Yasa nereye dayanıyor? Anayasa. Anayasa devletin gücüne. Şimdi bütün bu sistem nereye dayanacak? Uluslararası hukuk dediğiniz hukukun çiğnenmemiş tarafı nerede? Sonra garantörü kim olacak? Birleşmiş Milletler dediğiniz yani bugün hani en azından adıyla var olan bir barış gücü diye bir şey icat edilmişti. Şimdi bu kurumlar, kurallar, hukukun kendisi bu düzen restore edilecek mi? Yerine yenisi mi gelecek? Yenisinin gelmesini doğrusu çok bekliyor. Çok herhalde şey olur. Ne o?
3: Yani bir,
2: radikal bir şey olması lazım.
3: Bir savaş lazım.
2: Ha yani çok radikal bir şey. Bunlar küçük kalır hocam, onların yanında.
0: Zaten devam ediyor.
2: Ne olacak ya?
1: Doğu Bey'in sorduğu uluslararası ilişkilerin hocam zaten en temel sorularından.
2: Hayır şu anda hakikaten bu ne kime güveneceğiz de biz bu anlaşma imzaladık çok güzel. Kağıt parçası. Noteri nerede bunun?
3: Şimdi
1: hocam müsaadenizle bir reklama gidelim. Siz yanıta başlamadan bölmeyeyim sonra reklamların ardından yine buradayız.
4: Doğrudan Siyaset devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Devam ediyoruz reklamların ardından. Tam reklama gitmeden Mustafa Kartoğlu'nun ortaya koyduğu bir soru vardı. Kuralların geçerli olmadığı, insanlığın geçmişte ürettiği işte uluslararası hukuk gibi, Birleşmiş Milletler gibi kurumların anlamını yitirdiği bir dünyada İran savaşı, ABD'nin İsrail'in saldırısıyla başlayan savaş sonuçlansa, bir anlaşmaya varılsa bile bir düzen nasıl kurulacak, evet, değil mi? Yani uygulayıcı kim olacak?
1: Birleşmiş Milletler
0: zorlayıcı
1: üzerinden
0: kim olacak?
1: Esasında geldi.
0: Evet yani.
1: Ben bir şey söyleyeceğim, bakın. Birleşmiş Milletler Soğuk Savaş döneminde, ki bizler Soğuk Savaş dönemi insanlarıyız. Hmm. Çok başarılı mıydı? Hani her şeyi çözüyor muydu? Yoksa çözüyor gibi görünüyor muydu? Şimdi siyasi tarih kitabını yazarken işte her dönemki sorunları yazıyoruz. Örneğin en çok sevdiğim dönem 60-70 arasıdır. Hani işte Küba krizi, Johnson mektubu, Nixon, Çin, Amerika falan çok severim. Bir de 68 hareketleri çıkmadı bir türlü. Şimdi çok sevdiğim bir dönemdir. Ya şimdi bakıyorsunuz orada her bir sorun geliyor. Amerika ve Rusya iki hegemonik gücün bir çözüm bulması ve bu çözümün Birleşmiş Milletler eliyle tüm dünyaya sunulmasına kalıyor. Şimdi burada yine bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler kendi adına bir etki alanı yaratmış mı? Hayır, yaratmamış. Ama ne var? Dünya hegemonik. İki tane hegemon güç var. Çift kutuplu bir sistem var. Birbirlerini dengelemek zorundadılar. Her noktada işte dehşet dediğim, dengesi dediğimiz şey nükleer açısından budur. Her şey, orada diyorsun ki aa bak bu Birleşmiş Milletler eskiden bunları yapardı. Hayır kardeşim, iki tane güç anlaşırdı. Birleşmiş Milletler bunun uygulayıcısı olurdu. Ha, geldik bu döneme. Bugün özellikle Soğuk Savaş sonrası Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri zaten 11 Eylül'e kadar kendini dünyanın tek gücü olarak, yani adam çıktı Roma'yız biz dedi artık dedi ya, dünya konfederasyonlara ayrılmalı dedi. Afrika konfederasyonu olmalı. Bu böyle işte Francis Fukuyama yazdı tarihin sonu diye, artık kapital liberal sistemin üstüne başka bir şey gelmeyecek. 11 Eylül öyle bir şey oldu ki Amerika'nın dengesi hala kendine gelmiş değil. Yani öyle bir şimdi ne oldu? Bir
2: sonradan de, gerçi o da öz eleştiri verdi ya, çok erken konuşmuş.
1: O 2-3 kere şey kendisini şey yapan makalelerde yazdı. Orayı da söyledim.
3: Biraz laboratuvarda çalışmanın gibi, bir dezavantajı.
1: Ondan
3: bu.
1: Sonra şöyle, şimdi hani Amerika hani kendinden geçer bir pozisyonda, ama bir de şöyle bir şey çıktı. Hani bizim çocukluk dönemimizde yerli malı haftaları vardı. Burak Genç de hatırlar mı bilmiyorum.
0: Hatırlıyorum hocam. Sonlarına yetişelim.
1: Neyse. Ya var da bizim zamanımızda
3: elma portakal
1: gönderdik.
0: Biz de börek falan götürüyoruz.
1: İşte bizde
0: biraz daha iyiydi bizde durum.
1: Muz çok lüks bir meyveydi, onu götüremiyorduk örneğin. Şimdi orada övünürdük biz. Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz biz.
3: Ama yani daha da büyümeyeceğiz demek. Bu yeterli.
1: Kapalı bir tabii nokta. Şimdi bak, bugün geldiğimiz ekonomik öyle bir şey yarattı ki artık Amerika Birleşik Devletleri, Çin, işte Avrupa'daki herhangi bir ülke, bunlar da ekonomik anlamda tam bağımsız ülkeler değil.
0: Değiller.
1: Bak, açık ve net.
2: Değil hocam zaten. Bu yani en sonunda gelip Amerika'yı da vuracak bir şey.
1: Evet, işte oraya geleceğim işte. Bu noktada bu kadar ekonominin girift hale geldiği bir yapıda ben her şeyi yaparım, hiç kimse beni engelleyemez ama ben hiç zarar görmem. Şimdi bazen işte taksiye biniyoruz, ne bileyim bir yerden geçerken hocam gel bir çay söyleyeyim diyorlar. Hoşuma da gidiyor halkın içerisinde. Ama hocam Amerika bu parayı şeyden çıkartır, Körfez'den. Ya öyle değil esasında. Hani bu Amerika için yeterli bir nokta değil. Kaybettiklerinin geriye kazanma şansı ne kadar, oranı nedir, buna bakmak lazım. Ya işte Çin'e vergi uyguluyorum dedi, %135. Çin'deki sen bana bunu uyguluyorsan ben de sana %95 uyguluyorum dedi. Amerika'daki tarım sektörü ayağa kalktı. Çünkü Amerikan tarım ihracatının neredeyse tamamı Çin'e yapıldı.
2: Tabii.
1: Yani bir de üstüne şöyle bir şey var. Amerikalı firmalar nerede? Evet. Ben bak her yerde örnek veriyorum. GMC örneğin dünyanın en büyük araç üreticilerinden biridir. Askeri araç açısından da. Adamın Şangaylı ortağı var, Çin'de üretiyor. Ürettiklerinin yüzde kaçını Çin'de üretiyor? Neredeyse yüzde 40'ını. Pekala dünya geneline sattıklarının yüzde kaçını Çin'de satıyor? Yüzde 44'ünü.
0: Ya bunlar çok büyük karşılıklı bağlılıklar.
1: Bu para nereye gidiyor Burak? Amerika'ya gidiyor. Şimdi Trump diyor ki bizim Çin'e açığımız çok fazla kardeşim, bu böyle. Ya sen Çin üzerinden milyarlar kazanıyorsun. Şimdi bunu konuşalım. Çin'le Amerika arasında 7 trilyon dolarlık bağımlılık var. Şimdi Birleşmiş Milletler hukuk nerede pozisyonu? Birleşmiş Milletler'in kendi adına bir üst örgüt olarak çözdüğü bir pozisyon yok.
0: Yok.
1: Bugün geldiğimiz nokta dünya hegemonik değil. Amerika da hegemon değil. Karşısında bunu bir şekilde durduracak herhangi bir süper güç de yok. Ya da şöyle söyleyeyim, orayı da es geçmeyeyim. Süper güç niteliği sergileyecek ülke yok. Şimdi ben 96'dan beri Çin üzerine çalışıyorum. Şimdi geldiğim kanaati söyleyeyim. Kısa ya da orta vadede Çin'in süper güç olması bence imkansız.
0: Daha vakit var.
1: Uzak vade de çok uzak. Nedenini söyleyeyim. Süper güç tanımlaması o öyle yaparsınız ki ekonomisini yazarsınız, askeri. Bak bana göre süper güç tanımlaması çok açık ve nettir. Karşıdaki süper gücün alabileceği tutumu değiştirecek bir davranış sergiliyorsan sen süper güçsündür.
2: Ya da durdurabiliyorsan en azından.
1: İşte o davranışı durdurur, değiştirir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu zamana kadar hangi davranışı Çin tarafından durdurulabilirdi?
0: Yok.
1: Nerede Çin Suriye'de? Neredeydi Çin Irak'ta? Nerede Çin Afganistan'da? Yemen'de? Gazze'de nerede? İsrail'i en son tanıyan güçtür Çin. 1992'de tanıdı. Burak, nerede Çin? Çin yok.
0: Hep bir beklenen bir Çin
1: ama
0: var.
1: Ama şöyle
0: yani,
1: yazılıyor sürekli.
0: Çin
1: bak,
0: ne yapacak
1: şöyle.
0: Merakı var.
1: Çin gizliden füze veriyor. Çin gizliden kardeşim sen hani bunu gizliden yapıyorsan bile sen süper güç değilsin.
0: Ben.
1: Yani nasıl yapacaksın bunu?
3: Peki şimdi deli deli görünce sopasını saklar. Şimdi iki deli olduğu zaman sopa saklanıyor. Ama deli tek olunca sopayı etrafa savurmaya başlıyor. Şimdi olduğu gibi. Burada hangi güçler birbirine nasıl söz geçirecek de bir yeni düzen oluşturur?
1: 26 Kasım sonrasını göreceğiz Mustafa Bey.
3: 26 Kasım?
1: Amerikan seçimleri.
0: Kongresi.
1: Yani,
3: düzeltecekse gene Amerika mı düzeltecek?
1: Bu işi Amerika içi dışında düzeltecek. Çünkü bakın Nixon dönemini araştırırken Nixon'ın izlediği bir Mad Men teori var. Yani. Deli adam teorisi. Hı. Adam diyor ki yani ben diyor bağırıp çağırayım bir deli adam şeyi yaratayım. Bu bir baskı yaratsın. Ondan sonra gelen baskılara istinaden biz kendi politikamızı bir şekilde belirleyelim. Bunu yaparken de şöyle istiyor Nixon. Kendini şöyle tanımlanmasını istiyor uluslararası ortamda. Ya hani ne yapacağı belli olmayan, ne karar alacağı belli olmayan. Hı hı. Böylelikle karşı tarafta bir ama tabii o dönem karşısında bir Sovyetler Birliği var. Ve yeni yeni palazlanmış Sovyetler Birliği'ne komünist toplulukta karşı bir güç olarak çıkmaya başlayan Çin Halk Cumhuriyeti var. Yani orada da işte benim demin söylediğimiz
2: şimdi o orada biraz ondan belki rol çalıyor. Kuruşçev de öyle. O da bağırıp çağırıyor, sinirleniyor vesaire falan yapıyor. Biraz o role girmeye çalışıyor. Fakat burada Trump'ınki bence o deli adamı aşıyor. Yani orada hani hakikaten yani bunu bir taktik olarak mı yapıyor? Yoksa kendine has bir şey mi ya? Bunu
1: yani Nixon'ın devlet adamı ve zekasıyla bugünü ve Nixon'ın ekibinde bir kere hani Henry Kissinger gibi bir adam var
0: şöyle
1: yani.
0: Şöyle bir veri orada kullanabiliriz mesela. Bunun belki en uç noktası Donald Trump'ın yaptıklarının bir sabah ettiği küfürlerdi işte. Burada kullanamayacağımız Hürmüz Boğazı ile ilgili
2: evet.
0: Hem İranlılara söylediği hem Boğaz'la ilgili söylediği küfür yazdı onu. Amerikan kaynakları şöyle bir açıklama yaptılar. Bu bir politika değildi. Bu bir teori yani bunun bir altyapısı da yoktu. Biz bunu tweet attığında gördük. dediler. Yani bir geçmişi yok işin. Hani böyle bir işte Mad Men teori gibi veya başka bir şey gibi. Donald Trump sabah kalkıp atıyormuş. En azından öyle söylediler.
2: Yani tamamen kurum dışı, kural dışı kendine göre. Ama yani günün sonunda şöyle de bir şey oluyor. Şimdi bu Grönland meselesinde hala vazgeçmiş değil ama orada iyi kötü bir direnç gördü. Hı hı. Şimdilik bırakıyorum dedi. Mete Bey, Avrupalılar da blöfü gördü. Yani dediler biraz sesimizi yükseltirsek ya da bu tarifelerde, vergilerde sesini biraz yükselten Çin ya da başka ülkeler gibi biraz kazandı. Hemen geri adım attı, indirdi tarifeleri.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu Grönland hikayesi çok ilginçtir. Spikeman biliyorsunuz çok önemli bir siyasi coğrafyacıdır. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki teorisyenlerinden, stratejistlerinden biri. Ya böyle ne yazayım falan bu hafta diye bakarken adamın kitabı geçti. Bir yayın evi sahibi abimiz hediye etmişti çevirisini. Açıp okurken 1943'te Spikeman diyor ki Amerika için vazgeçilemeyecek yerlerden biri Grönland. Yani bugün hani Trump bunu söylediği zaman biz nereden çıktı bu falan diyoruz ama bu kitap 1943 basın.
0: Neyle gerekçelendiriyor?
2: Bu da olabilir, doğrudur.
1: Savaşta bir tarafın Japonya tarafından kilitlendi, bir tarafın Rusya tarafından kilitlendi. Amerika'nın çıkışı için bu Grönland'a ihtiyacı olduğu üzerine gitti. Yani hocam, tamamen askeri.
2: Ya bu olabilir tabii ama buraya yaklaşım şekliniz yani.
1: O ayrı şimdi tabii, o ayrı.
2: Yani hani emperyalizm arada vesaire diyoruz. Askeri şeye gerek yok yani. Şirketler giriyor, anlaşmalar yapıyor, sömürebileceği kadar sömürüyor.
3: Oldu ki yani Danimarka ile Avrupa ile filan anlaşıp böyle bir savunma stratejik ihtiyaç duyulduğu zaman
0: yapabilir.
3: Atlantik İttifakı'nın pekala üzerinde uzlaşabileceği bir savunma noktası eğer olacaksa olacak ama sahiplenme başka bir şey.
2: Tabii ki. Yani.
0: Ama o ittifak da şimdi Atlantik İttifakı da işte oraya gelecektim zaten konu kendisi geldi. Çekileceğim diyor. Almanya'dan ve İspanya'dan askerlerimi çekiyorum diyor Donald Trump.
2: Yapabilir. Şimdi yani bu işte 36 bin küsür şey var. Almanya aslında
0: en çok Almanya'da var.
2: Sadece yani NATO değil yani o hakikaten Amerika'nın da dünya üzerindeki gücünün önemli merkezlerinden
1: çok
2: birisi.
1: Çok büyük merkez evet.
2: Evet, Soğuk Savaş dinamiğiyle kurulmuş Berlin.
0: Yani bu NATO'dan bağımsız olarak da üstleri var.
2: Kesinlikle. Tabii, Amerikan üssü. 40'a yakın üssü var. Bunun belki 7-8 ya da 10 tanesi NATO bağlantısı. Diğerleri doğru. Amerikan üssü. Yani Amerika'nın hakikaten coğrafyanın diğer tarafındaki hegemonyasını da sağlayacak. Ya bu tek taraflı çekilirim diyecek. Belki askerler içinde ciddi bir tartışma olacak. Şimdi diyor ki 5000 kişi, 36 bin kişi içinde çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ilk anda. Ha bunu yarı yarıya yapar vesaire o başka. Ama bu Amerika'nın gücünü de azaltacak dünyanın diğer tarafında. Yani işte benim diyor B-2 bombardıman uçağım var, 40 saat uçururum yani. Bir tek onu uçurursun, hepsini birlikte uçuramazsın. Bütün orduyu oradan oraya götüremezsin. Yani Avrupa ile olan bu şeyi derdi bir şekilde bitmiyor. NATO ile olan da bitmiyor. Ben NATO meselesinin bu kadar kolay Amerika'nın çıkabileceğini, çekilebileceğini düşünmüyorum. Yani bunlar hakikaten kolay şeyler değil. Yani kendi içlerinde de ciddi dirençle karşılaşacağını düşünüyorum. Evet, payını azaltır. Askeri gücünü azaltır. Üssünü biraz daha azaltır. Ama tamamen çekilmesi yani bilemiyorum yani kaç yıla yayılır ya da bu hayata geçer mi? Ama sonuçta herkes şuna düştü. Yani evet bu ihtimal var. Onun için biz kendi başımıza, kendi coğrafyamızda,
0: korumak,
2: kendi bölgemizde
0: bir gün korumak zorunda kalabiliriz.
2: Kalabiliriz. Diyorum. Yani herkes için geçerli. Türkiye için de geçerli. Onun için herkes daha küçük ittifaklar, NATO gibi olmasa bile işbirlikleri yolunda gidiyor. Ben hala NATO'nun yani Amerika'nın tamamen çekileceğini düşünmüyorum ve şu andaki çok önemli ve geçerli bir güvenlik şemsiyesi olduğu kanaatindeyim. Yani bu hem Avrupa hem Amerika hem Türkiye için onun dışında baktığımızda herhangi bir şey yok zaten.
3: Yani yok bir daha yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'da olması diyor ya ben sizi besliyorum falan. Tamam onun söyledikleri söylemiyorum onun ipe sapa gelir tarafı yok ama harcamalarına NATO içerisindeki harcamalara bakıldığında yani bir çok illallah ettirecek bir değil. Dengesizlik yok. İki, zaten o dengesizliğin bedelini karşılığını siyasi bağımlılık olarak alıyorsun. Amerika bir yere dalıyor, NATO arkasından gidiyor. Niye gitti? Tabii. Öyle biz bile Afganistan'a gittik öyle ya da böyle. İmar inşa dedik, diyalog dedik ama son talide gittik yani. E şimdi bu gücü satın alıyorsun zaten o parayla. Yani. Şey Trump diyor ki hem bana bağlı olun hem de ben bunun için ekstra bir şey ödemeyeyim. Onun da bedelini ödemeyeyim. Bedavaya alayım ben bu bağlılığı ve liderliği. Öyle hem şoför mali hem 25 kuruş yok. Yani. Dediği zaman Avrupa geri adım atıyor. Daha da fazla atar. Ben yani eğer intikam soğuk yenen bir yemekse bu Avrupalılar bundan sonra gelecek başkandan fena halde bunun acısını çıkartırlar diye
2: düşünüyorum. Yani şimdi Almanya'dan düşün, çekti. Peki o zaman yani
3: kıtanın
2: öbür tarafına ya da Rusya üzerinden nasıl bir baskı uygulayacaksın? Evet. Şimdi bu hani evet. Amerika'nın gücünü neredeyse yani yarı yarıya olmasa bile belli bir oranda azaltacaktır yani.
0: Ha, yılların planlamasıyla yapılan işleri ortadan kaldırmış olacak.
3: Kaldı ki Avrupa'nın kalan kısmında buralar şimdi hep Almanya'ya kaldı diye bir korku başlayacak.
2: Tabii.
3: Bir de yapılamaz mı? Yapılır. Yani birçok Avrupa kendi gücünü toplayabilir. Birbirlerine evet herkes çok bağlı falan da hani başka badireler atlatıldı. Bu karşı karşıya kalınmadan kimsenin girmek istemeyeceği tartışmalar bunlar. Ama mecbur kaldığında neler yapabileceğini ya başına bile gelse sen kendine yani şaşırıyorsun. Ben bunu nasıl yaptım? Avrupa da yapabilir ama ben Trump'un blöfüne bu kadar ezbere, bu kadar kolaya baştan eğilmelerine çok garipsedim.
2: Şimdi Mustafa Bey, İspanya ile İtalya çok kızgın. Evet, orada bir şey kalktı böyle. Yok dediler. Ya biz bir takım şeyleri göze alıyoruz. Hayır dediler.
3: Lazım, doğru.
0: Mustafa Bey, şimdi şunu da sormak istiyorum. Bugün aslında uzun zamandır gündemimizin böyle pek ön sıralarında olmayan bir konu. Avrupa Birliği meselesi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından o konuya bir bölümde girdi. Türkiye'nin, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacından daha fazla, yarın daha da artacak dedi o ihtiyaç. Ve hani şöyle bir ifade var, bizim samimi temennimiz Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi bagajlarını artık terk ederek Türkiye ile samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeleridir. Böyle bir ilişkinin kazananı Türkiye'nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır. Şimdi Türkiye mesela ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası önemli bir ifade burada.
3: Güzel.
0: Göz hizasında önemli bir ifade. Hani zaman zaman eksen tartışmaları oluyor Türkiye'de. Avrupa Birliği ile ilişkiler koptu mu? Biraz onlara da yanıt gibi mi?
3: Bu. Ama şöyle düşün. Tabii ki yanıt, bir de bir şeyi de teyit ediyor. Şimdi Türkiye'de eksen kaymasında, Türkiye dünyanın ortasında. Yani nereye, şu anlamda söylüyorum bunu, sadece coğrafya olarak değil. Nereye ağırlığını verse ekseni o tarafa doğru kaydırabilecek bir etkiye sahip. Ve dolayısıyla onun da bir karşılığı olacak. Trump hiçbir karşılığı olmadan doların karşılığındaki altın garantisini kaldırdılar ya. Ben kağıt basıyordum. Şimdi altınla vermiyorum ama kağıt basmaya aynı parayla devam edeceğim dedi. Bunun da öyle olacağını zannediyor hala. Şimdi buradaki mesele şu, Türkiye açısından karşılığını vermek, coğrafyasının hakkının karşılığını vermek. İşte 2000 yıllık devlet geleneğinin, devlet aklına sahip, yönetici birikime sahip, mirasa sahip bir milletin hakkının teslim edilmesini istiyor. Bu kadar net. Bunu şimdi olmayacak, ne zaman olacak? Kurulurken olur böyle şeyler. O bakımdan bir oradaki vurgularından bir tanesi, bir Türkiye'nin bunu hak ettiği, yani eşit göz hizasını hak ettiği. Üçüncü ülke olarak Türkiye'ye bakılmaz. İkincisi de bulunduğu yer konusunu netleştirmek Cumhurbaşkanı'nın. Bulunduğu yer ne? Avrupa. Avrupa derken kıta olarak Avrupa'yı kastetmiyor. Avrupa medeniyetinin bir parçası olmayı kastediyor. Bu Avrupa medeniyetinin bir paydaşı veya ne derseniz ona, kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bunu teyit ediyor. Bunu mesela NATO nezdinde de, NATO anlamında da birkaç kez Cumhurbaşkanı teyit etti. Şimdi NATO zirvesi yaklaştıkça bu teyitleri de görürsünüz. Bu ne demek? Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ülkesidir, ordusudur. Ordusuna sahip ülkesidir. Ve bu böyle kalmaya da devam edecek. NATO bizim için vazgeçilmez. Avrupa Birliği stratejik hedef olarak ben vazgeçmedim. Vazgeçen varsa gelsin, sebebini kendi açıklasın, pozisyonu. Ama Avrupalılık bağlamında asla bir başka alternatifi yok.
0: Yok.
3: Bir başka yerin parçası olmak, Avrupalı bir parçası olarak bir başka yere katkıda bulunmak anlamında tamam. İslam ülkelerinin de bir parçası ama Avrupalı bir parçası. Afrika'daki bir İslam ülkesi de Afrika'nın bir parçası. Ayrı bir parçası. Ama bizim bulunduğu, Türkiye'nin bulunduğu yeri teyit ve şey açısından, tespit ve teyit açısından bu iki cümle önemli. Bunu vurgulamaya devam edeceğini düşünüyorum Cumhurbaşkanı'nın. Ve bunun karşılığı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da da öyle bir iklimden çıktılar ki kendi söylediklerinde kendileri inandı bir süre sonra. Yani Türkiye'nin yönü acaba bizde de çok tartışılıyor. Biz 80'leri 90'ları böyle yedik heba ettik gitti ya. Şimdi bazen hakikaten çok ağrıma gidiyor. O kadar zaman kaybetmeyi. Geldiğimiz noktayı onlar da teyit istiyorlar. O teyit de her yere veriliyor. Görebildiğim kadarıyla ikili görüşmelerde falan. Bugünün özelliğini bugün, dün ve bugün galiba değil mi? Ermenistan'daki Avrupa Siyasi evet, Topluluğu siyasi toplu, zirvesi diyorsun. Vardı. Liderler zirvesi. Cevdet Yılmaz oradaydı. O da Ermenistan'da olması güzel bir şey. Bizim açımızdan. Bir Cevdet Yılmaz başkan yardımcısı düzeyinde bir ziyaretin olması
2: 18 yıl
3: önemli bir
2: bu.
3: Şey.
0: Ya öyle değil mi?
2: Tabii 2008.
0: Sayın Abdullah Gül'den sonra galiba tabii. Üst düzey ziyaret. Evet,
2: ben de oradaydım maça da.
1: 2009
3: 2008, olmadı.
2: 2008'de 18 yıl sonra
3: evet, bizden
2: bir şey.
3: Paşinyan gelmişti buraya.
2: Paşinyan geldi mi? Kaç defa geldi?
3: Ha Paşinyan. Ama yani şimdi de söylüyorum Paşinyan demişken hani Allah ona da uzun ömür versin. Paşinyan Ermenistan için kaderini değiştiren bir adam olabilir.
0: Evet.
3: Ben biraz ondan umutluyum. Meslektaş olarak da şey yapıyor olabilirim ama.
2: Enteresan birisi. Hocam, ya, ya.
3: Evet, çok yani ufku açık onun bir de özgüveni iyi.
2: Açıklamaları da yani kendisinin katkısı ve cesur bir lider olduğunu falan vurguluyor. Evet.
0: Yani şimdi hani hem Avrupa konusunda söylemek istediğiniz var sonra dinlerim. Bir de bu Ermenistan meselesini açacaktım zaten. Oraya geldik şimdi. Önemli bir ziyaret. 18
1: önce bu
0: sonra.
1: Cumhurbaşkanı'nın hani Türkiye Avrupa'nın bir parçası sözüne geleyim. Çünkü biliyorsun Milliyetçi Hareket Partisi Rusya ve Çin
0: TRC ittifakı.
1: Evet, ittifakından bahsetmişti ama ben buna çok kısa bir cevap vereceğim. İskitlerin bir atasözü var. Ekme eğlenirsin, bağ kurma bağlanırsın, bin atına sür batıya gün gelir beylenirsin. O yüzden bizim coğrafya sürekli batıya. Batı olmuştur. Şimdi bu noktada Avrupa Birliği konusunda da iki cümle. Avrupa Birliği esasında bu İran kriziyle beraber eline çok büyük bir avantaj geçirdi. Ama sevgili Burak bunu kullanabilecek bir lider profili var mı Avrupa'da? Maalesef yok. Avrupa büyük bir lidersizlik yaşıyor.
0: Nedir hocam o avantaj?
1: Yani bir Merkel yok. Bir Sarkozy yok. Bir Mitterrand yok. Hatta hani daha ötesine geçelim Avrupa Birliği'nin öncesi bir Thatcher yok. Yani yok yani. Şimdi Avrupa Birliği'nin ben yerinde olsam bugün itibariyle hemen Putin'le görüşme uğraşırım. Ukrayna krizini
3: diyorlar da.
1: Ukrayna krizini Amerika'nın elinden alacak bir pozisyon yaratırım. İran konusunda çok daha girişken bir diplomasi ortaya koyarım. Savaşın dışında. Ama bir başka nokta daha var. Elinizde yıllardır hani o Merkel Sarkozy ikilisinin tanımlaması açısından söylüyorum. Hani Türkiye Avrupa'ya giremez ama kapımızdan da ayırmamalıyız, yakın olmalıyız diye. Sizin için bir avantaj var. 1990'ların başından beri kuramadığınız 60 bin kişilik ordu, 60 bin kişi ya. Yani beceremediğiniz yapıyı belki Türkiye üzerinden sağlama şansınız olur. Şimdi hızlı müdahale güçlerinden bahsettin hani 1500 kişi. Ya bunların müdahale edebilmesi için Avrupa Birliği'nden biliyor musun oy birliğiyle karar çıkması gerekiyor ya. Kim söyledi tam hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanımız mı söyledi? Dışişleri Bakanımız söyledi galiba. Avusturya Dışişleri Bakanı ile olan toplantısında Avrupa Birliği'nin siyasi etki kurmasına imkan yok. Çünkü sizken tüm ülkelerin yararına olan bir şeyi nüfusu 500 bin etmeyen bir ülke alıp engelleyebiliyor dedi. Şimdi böyle bir hantal yapı içerisinde Avrupa'nın bir siyasi kimlik bulması, tekrardan uluslararası politikada etkin olması zor. Şimdi Paşinyan konusuna da geleyim. Benim çünkü çalışma alanım Ermenistan. Hatta şimdi Mete Bey 2008-2009'lara götürdü. 20 Nisan 2009'da Bakü'ye indim. O gün bütün gazeteler patladı. Türkiye-Ermenistan gizli belgeleri ortaya çıktı. İndik Azerbaycan'a. Allah!
2: Ortalık yıkılıyor.
1: Ortalık yıkılıyor. Millet suratımıza tükürecek az daha. Allah'a şükür oralardan buralara geldik. Yani Azerbaycan bayraklarının maalesef toplanıp çöplere atıldığı milli maçtan bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkisini tanımlayacak bir uluslararası ilişkiler tanımı yok. Yani ben bunu tanımlayayım, uluslararası ilişkilerin hangi noktasına sokayım, ne bir teori var ne de bir tanım yok. Oralara geldik çökük. Ama Paşinyan şöyle bir lider. Savaş kaybedip %63 oy alabilen bir lider. Şimdi evet, bak, bunu
0: çok
1: bir
0: ilginç
1: kenara...
0: bir konu.
1: Nedenini söyleyeyim hemen sana. Ermenistan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanmış ama hiçbir zaman yaşamasına müsaade edilmemiş bir ülke. Kim tarafından? Başta Sovyetler, yani Rusya. Artı Rusya tarafından. Şimdi bak, bu Avrupa siyasi topluluğu öncesinde Paşinyan şeydeydi, Moskova'daydı. Şimdi
0: biraz da olaylı geçti değil mi oradaki?
1: Tabii şimdi. Şimdi bak, Avrupa Ekonomik Birliği ile, yani Rusya'nın, Kazakistan'ın, işte bir beraber Belarus'un, şeyin, Ermenistan'ın bir oldu. Avrupa Güvenlik Birliği ile oraya üyeyken Avrupa Birliği sevdasına kapılmak, yani A ile Z, yani siyahla beyaz. Bu bir. İki, nüfusu hiçbir zaman artmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü çok ilginç bir şeydir Ermenistan için bu. Hani normalde devletler kendi sınırları dışında yaşayan vatandaşların halkları için bir şey yaparlar. Ermenistan için ise kendi dışında yaşayan halkı Ermenistan ekonomisini ayakta tutan bir yapı ortaya koyuyor. Yani 3 milyon Ermeni var Ermenistan'da yaşayan. 3 milyon da dışarıda çalışıp bu 3 milyonu ayakta tutan Ermeni var. Çünkü hani bu Ermeni diasporası falan diyoruz ya, bunlar gerçekten çok zengin insanlar. Bunların Ermenistan'daki durumla hiçbir haberleri yok. Yaşamıyorlar. Ermenistan halkı artık şuna isyan etti. Yeter kardeşim, ben yalnızca Türk düşmanlığı üzerine politikalardan haz etmiyorum yani.
2: Hocam,
1: yeter.
2: Hocam savaşı kaybetmek özgürleştirdi onları.
1: Evet. Şimdi hala değil ama bak.
2: Evet var yani, söyleyeyim. Bu risk var şimdi ama.
1: Çünkü Ermenistan öyle bir şey yaptı ki zamanında, Paşinyan öncesinde. Kendi Rusya'ya olan borçların karşılığında devlet kuruluşlarını özelleştirerek Ruslara verdiler. Şimdi Ermenistan'ın enerjisinin neredeyse hepsi Rusya'dan
2: geliyor. Evet, öyle bağımlılık
1: var. Bak, bir rakam vereyim sana. Rusya
3: askeri varlığı da var değil mi Rusya'nın?
1: Bir de üssü var. Ermenistan'a sattığı doğalgazın 1000 metreküpünün fiyatı 177,5 dolar.
3: Yani
1: Avrupa'ya 1000 metreküpü kaç dolara satıyor biliyor musun Rusya?
0: Ne kadar ucuz?
1: 600 dolara satıyor.
0: Yani 5 kat ucuza.
1: 5 kat ucuza veriyor.
2: Tabii.
3: 5 tabii.
1: Tamam mı? Ermenistan elektriğinin %85'i Ruslar tarafından üretiliyor. Şimdi hani
0: çok
1: bu
0: çok ciddi bu.
1: Avrupa siyasi topluluğu için. Ama şöyle bir şey var. Ermenistan için eğer bağımsızlığını gerçekten yaşamak istiyorsa kara sınırlarının %75'ini ihtiva eden Azerbaycan ve Türkiye ile muhakkak ilişki kurmak zorunda. Başka bir alternatif yok. Zenginlerin hakkını açmak zorunda. Başka bir alternatifi yok. Orta koridor bence en çok konuşulması, gelecekte Türkiye'de konuşulması gereken bir şey. Orta koridorun en temel ülkesi olmak istiyorsa bunu yapmak zorunda. Yoksa Gürcistan çok güzel. Nasıl Ermenistan'la sorun var? Ben vazgeçilmezim diyor. Yani
2: Paşinyan da biraz buraya oynuyor gibi.
0: Paşinyan için bir fotoğraf var. Onu ekrana alalım, getirelim. Evet. Paşinyan bu arada seçim var. Onu hatırlatalım.
1: 7 Haziran'da.
0: 7 Haziran'da. Orada yani Paşinyan da katılıyor. Bir rakibi var. Birazdan sorarız ayrıntılarını. Paşinyan seçim kampanyasına başladığından beri göğsüne böyle Ermenistan haritasının olduğu bir rozet takıp öyle dolaşıyor ama Mete Çubukçu, bu haritanın bir anlamı var değil mi?
2: Evet, bu haritanın bir anlamı var. Yani daha çok konuşulacak artık yarından itibaren. Bu haritada, yani tabii ki haritanın büyüğünü görmüyoruz. İki tane, nasıl diyeyim, hat yok. Birincisi Türkiye, ikincisi Karabağ.
0: Şimdi eskiden bu haritalar...
2: Yani bu, yani göğüste belki belli olmaz ama...
3: Bir ağrı yok, bir Karabağ yok yani.
2: Nasıl?
3: Bir ağrı daha yok, bir Karabağ
2: evet,
3: yok.
2: Evet, yani onları artık yani Ermenistan çıkardım kendi topraklarına, yani var olan topraklarına dönmek, o bir takım iddialardan...
1: Çünkü Ermenistan bağımsızlık bildirgesinin 11. maddesi doğrudan Ağrı Dağı'na atıf yapar ve Doğu Ermenistan'dır.
2: Evet.
1: Artı bir de bu anayasada da bu 11. maddeye atıf vardır.
2: İşte onu seçimi kazanırsa bilmiyoruz oradaki dengeler nasıl olacak diyor. Değiştireceğim diyor. Bu tabii çok önemli bir şey.
0: Yani netice bir Türkiye'ye karşı bir toprak iddiası ortaya koyuyordu. Bundan vazgeçeceğiz.
1: Bak, biz... Ama daha kötü bir şey var. Avrupa konuşuyoruz ya, Avrupa siyaseti. Şu an Avrupa Birliği Komisyonu bir karar aldı. İşte bu 2023 yılında savaş sonrası Dağlık Karabağ'dan göç eden Ermenilerin evet, geri dön. Azerbaycan direkt komisyonu
0: ilişkileri kesti.
2: İlişkileri... Şimdi hocam bakıldığı zaman yani orada ciddi bir, tabii içeride ciddi muhalefet var. Bu Karabağ konusunu kapatmak istiyor. Hatta şeyleri falan çıktı sonra, özür diledi, bir metroda bir kadınla şey yapıyor. Bıktık sizin Karabağ'ınızdan falan dedi. O bayağı bir tepki topladı. Erivan'da metronun içinde sonra özür vesaire. Ama şunu söylüyor artık, yani Karabağ dönüş yok, o bizim için kapandı. Sınırlar içinde Azerbaycan'la anlaşacaklar bir şekilde. Hocamın dediği gibi de seçim eğer kazanırsa ve oradaki dengelere bağlı olarak bu anayasadaki bağımsızlık bildirgesi önündeki onu...
1: Meclis çoğunluğunu bekliyor.
2: Meclis çoğunluğunu bekliyor.
1: Ben alabileceğini düşünüyorum.
2: Yani orada hani bir tırnak içine kendilerine göre Batı Ermenistan diye tarif ettikleri Türkiye toprakları... Şu anda o öyle bir iddia da var. O da kaldırıldıktan sonra bu normalleşme süreci bence daha da giderek hızlanacak. Ve işte Trump ya da Zengezur ya da Trump yolu önümüzdeki dönemde

0: 90'larda ilk dönemde Türkiye ile daha yumuşamaya onu devirdiler ya da çok kısa süre içinde başkanlıktan ayrıldı.
1: Bir Kalabağ klanı var çünkü orada.
0: O Kalabağ klanı şimdi gücünü yitiriyor. Geri dönüş de yok artık. Yani orası Azerbaycan toprağıydı zaten. Şimdi hani tamamıyla.
1: Siz gittiniz mi son şu şeye falan ya da Fuzuli falan oralara?
0: Gittim hocam ben.
1: Yani şimdi görsen
0: Seferenker oraları... yani şeye siz söyleyin. Şuşa'dan başkent.
1: Hankent'e
0: özür
1: dilerim. Yani, ben gittiğimde hala Ermenilerin dışı.
0: Ben de
1: değil.
0: Şuşa'dan Hankent'ine o zaman gittiğimde daha Ermeniler çıkmamıştı. En son çıktıktan sonra şey yapmadım ama Şuşa'ya gittim. Fuzuli, efendim, bütün o Karabağ şeylerini ve inanılmaz bir imar var orada.
1: Dehşet.
0: Yollar, havaalanları, yeni konutlar.
1: Uluslararası
0: tarım arazileri...
1: hukuk diyorsun ya, bak orada işletilmesi gereken bir uluslararası hukuk var. Çünkü Ermenilerin de Sovyetlerden kalma bir mayın fabrikası vardı. Ya tarlaları resmen hani çiçek eker gibi mayın ekmişler. Ya böyle
0: hocam
1: bir şey
0: oğlum ben şeylerini yani bir sürü ekip hala temizlemeye
2: çalışıyor. Güzel makinelere götürüp
0: orası.
2: Temizlettiler ya oraları.
1: Hepsi bitmiyor. Hala
2: devam ediyor.
1: En az 15 seneden bahsediyorlar ya.
0: Ama yani. İnanılmaz bir yatırım söz konusu. Yani Aliyev yönetim orayı yani bir an önce ihya etmek için bütçesinin büyük bir kısmını şey yapıyor.
2: Yerleşime açılsın diye yolları gördün nasıl yaptılar?
3: Bir reklam aramız daha var. Son reklam arası ardından yine karşınızdayız.

Doğrudan siyaset devam ediyor efendim. Donald Trump'tan bir açıklama var. Ateşkesin hala yürürlükte olduğunu söylüyor Donald Trump. Bugün sorulan sorulardan bir tanesi buydu. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurduktan sonra acaba ateşkes ortadan kalktı mı yoksa hala geçerli mi diye bir anlamda Amerikan Başkanı buna yanıt vermiş oldu. Ateşkesin hala geçerli olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda Güney Kore devreye girmeli. Vurulan gemi bir Güney Kore gemisiydi.

0: geçiş sırasında Hürmüz Boğazı'ndan bir Güney Kore gemisinin de vurulduğunu söylüyor. Donald Trump büyük bir hasarın da oluşmadığını yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde söylemiş, yaptığı açıklamada. Biz Ermenistan'ı konuşuyorduk uzun zaman sonra, 2008-2009 yılından sonra Türkiye'den üst düzey bir isim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ermenistan'da, Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katıldı. Burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. Yine bir protokol de imzalandı, evet. İki ülke arasında Ani Köprüsü'nün restorasyonu için. Şimdi Mustafa Kartoğlu, şunu merak ediyoruz tabii. Bir normalleşme süreci zaten devam ediyordu. İşler anlaşılan o ki belli bir noktaya gelmiş Türkiye ile Ermenistan arasında. İyi giden demek ki bazı şeyler var. Şimdi bir kapı açılır mı mesela? Kapıda bazı çalışmalar olduğu da söyleniyordu bazen gümrük kapısında.
1: Ayrıca Margara.
2: Aslında bunun önünde çok bir engel yok diye biliyorum ben de. Ama devletler arasında bazı şeylerde çok fazla böyle hemen karşılıklı ilkesi aranır ya. Çok böyle hakikaten aramızın iyi olduğu.
0: Azerbaycan.
2: Ya buna da gerek yok filan denince konular da bile onlar da şunu atmadılar falan diye bekler yani. O dosya hani bakanın masasına gelmez, o şeyden raftan inmez. Belki bundan dolayı bir bekleme durumu var bilmiyorum ama ben Türkiye'nin buna hazır olduğunu biliyorum. Çok uzun zamandır söylenirdi.
3: Söyleyelim.
2: Alican, engel olarak.
3: Evet,
2: engel
3: tek var. Nokta. Bakın, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde artık tek nokta var. Azerbaycan evet dediği anda bu olur.
2: Ya, o tabii doğru.
0: O barış anlaşması.
3: Ama, evet, o barış anlaşması imzalanmak zorunda.
2: Sadece ona mı bağlıdır? İşte onu bilmiyorum. Bir karşılık şeyi var ama... Yeterli mi? Tabii ki değil. Sınırı açarsınız, oradan 3 kişi geçer. Sınırı açarsınız, 3000 kişi geçer. Ona göre de ayarlanabilecek şeyler onlar ama daha çok aslında şey lojistik, demiryolu taşımacılığı, şimdi hava yolu biraz açık. Giderek de artıyor hava yolu mesela. 3-5'ti şimdi, demin baktım 10'a çıkıyor bu ay. Çünkü
1: hava yolları yazın başladı.
2: Tabii, tabii. Başladı, bir de yaza kadar da işte haftada 15 uçak gidip gelecek. İşte o özel seferleri falan da ekleyin. Ama karayolu taşımacılığının, yani ticaretin olması lazım ki biraz daha o ilişki biraz insandan insana gelsin. Çünkü ben hatırlıyorum Gürcistan falan onlar açıldığı zaman Ermeniler de geldiler. Ama Gürcüyüz diye kendilerini kolluyorlar, saklıyorlardı. Çünkü o zaman Karabağ işgal altındaydı. Biz de Ermenistan'dan kimsenin gelmesini kaçak çok istemiyorduk
3: çalışan,
2: yani.
3: Kaçak çalışan.
2: Cumhurbaşkanı söyledi hatırla zamanında. Şimdi dolayısıyla orada aslında bir engel durum yok. Bence bu Azerbaycan, tabii ki bu onun son tarihte muhatap, birinci muhatap Türkiye'nin esas aldığı Azerbaycan. Orada ne kadar normalleşme Azerbaycan'a söylenmeden, onunla konuşulmadan Türkiye bir adım atmaz. O işin şeyi ama... Teknik olarak hangi karşılık beklenir onu bilmiyorum. Ama çok önemli olmadığını söyleyebilirim. Bu siyasi karara bakıyor esasen. Bir de Zengezur koridoru var ki o hayat kurtarıcı bir şey. Orada engel aslında Ermenistan olmayacak, öyle görünüyor. İran daha büyük engel onun açılması.
3: O da olmayacak gözüküyor bu
2: durumda. Bakacağız ona daha sonra.
1: Rusya'nın şey olmaması lazım, tırnak içinde palazlanmaması lazım Ukrayna'dan.
2: O kaçarak. Bir de şöyle tabii, orada Rusya da bekliyor. Bu işler olsun, bana da bir gelin diyor.
3: Mustafa
2: tabii.
3: Bey, esasında şöyle bir şey var. O kadar konjonktür uygun ki, yani Rusya Ukrayna noktasında, İran Amerika noktasında. Yani eğer Paşinyan gerçekten 7 Haziran'da bu seçimi %65-70'lerde alabilirse... bu işler çok hızlanacak diye.
0: Nasıl gözüküyor hocam şansı?
3: Ben yüksek görüyorum.
0: Yani %60-65'ler yani alması.
3: Seçim yani Karabağ yenilgisinden sonra bile %60'ın üzerinde oy almış bir
2: kişiden. Yani darbeye kalkıştılar adam. Onların hepsini püskürttü, atlattı yani.
1: Öyle kiliseyle falan da çok atıştı. Yani karşıtı darbeye kalkıştılar ya da desteklediler vesaire.
2: Yani biz veli nimetiniz biz diyen diasporayla da çok atıştı.
3: Ona da çok net cevaplar verdi. Tabii, siz geldik burada yaşamıyorsunuz. Tabii. Burada yaşamın ne olduğunu bilmiyorsunuz.
2: O kadar ya düşünün. Bütün Avrupa'nın, Amerika'nın el üstünde tuttuğu bir ülkesiniz. Ama hiçbir yerde kapınız yok. Ama Rusya'nın askeri vesayeti altında, ekonomik vesayeti altındasınız. Yani Bilmiyorum da şimdi Avrupalılar yani bugün İran ve Gürcistan hangi yüzde toplandılar çok merak ediyorum.
1: Tabii yani ne bileyim yıllarca İran ve Gürcistan
2: tabii.
1: çıkışı dışında yok. Yani tamamıyla evet. kısıtılmış yani böyle klostrofobik bir şey.
3: Minsk grubu biliyorsunuz ülke. Yani hiç oraları hiç perişan etti.
2: Şimdi dediniz ya oraya geldiniz bunu söylemeden edemeyeceğim. Hani bir uluslararası sistem vardı. Nerede vardı? İspanya ile Türkiye'nin arasında. Daha uzakta yok. O dediğiniz sistem bir tek burada çalıştı. Çalışabildiği kadarıyla. O da ne İspanya'da darbeye mani olabildi. Ne Bosna'da savaşa mani olabildi. Ne onun dışında Vietnam'dan, Kamboçya'dan, Afganistan'a, Irak'a kadar, Kore'ye kadar hangi savaşın durmasını sağlayabildi? Hiçbirini. Hepsi oralarda oldu. Biz şimdi burnumuzun dibinde yaşanıyor ki 48'den sonra Orta Doğu'da da savaş hiç durmadı.
1: Tabii.
2: Yani İsrail-Mısır savaşına mı mani oldu? Yok. Yahut ondan sonraki Afrika'daki diğer savaşların mani oldu. Onlar da BM üyesi. Hiçbir şeye mani olmadı. Biz sadece bizim etrafımızda bir şey olmayınca işte uluslararası düzen, sistem falan dedik. Şimdi ne zaman geldi bizim de mahallede aynı sistemsizlik baş gösterdi. Eyvah ne olacak bu memleketin hali dedik gibi görünüyor. Şimdi buradan doğrudan baktığında da biraz öyle gözüküyor. O da aslında bir şekilde onu çözmenin şey. Minsk bu sistemin başarısızlığının tek başına ben de bir ara okudum onu. Tabii sizinki gibi akademik sistematik bir okuma değil ama yani şu kadar görmeyle bile dedim bunu gör geride zaten hiçbir şey yok de.
1: Hangi geri şeyde? Şey ihtiyacın Rusya, Ukrayna mı Ermenistan?
2: Ermenistan meselesi. Minsk grubu var
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii tabii.
2: Çözüm ya bir şey için grup kuruldu mu 3 kişi geçmiş olsun. Alt komisyonu
1: havale.
2: Alt komisyon bile çalışır ya. Bu çalışmaz.
3: Ya bir dakika Mustafa bir de
2: öyle
3: şöyle
2: bir dünya yok ya.
3: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunun 3 tane eş başkanı vardı. Rusya, Amerika, Fransa. Bu 3 eş başkanda Rusya'da 2 milyon, Amerika'da neredeyse 1,5 milyon, Fransa'da 600 bin Ermeni evet. diasporasının yaşadığı 3 ülkeden bahsediyoruz. Zaten bunlar 4 kere mi 4 ya da 5 tam hatırlayamadım çözüm önerisiyle geldiler komik.
2: Tabii.
3: Yani bir çözüm önerisiyle geldiler Ermenistan'ın kabul etmeyeceği belli. Bir çözüm önerisiyle geldiler Azerbaycan'ın kabul etmeyeceği belli. Ama tabii
2: ya Azerbaycan lehine bir öneri geldiğini ben hatırlamıyorum. Geldi
3: bir,
2: mi?
3: Bir öneriyi Ermeniler kabul etmediler örneğin. Hani işte şeyden bir şey hat açalım Han kentinden şeye Ermenistan'a işte öbür taraftan da Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir hat açalım falan onlar olmadı. Yani olmayacağı da belliydi. O ayrı mesele. Ama şöyle bir gerçek var. Eğer Paşinyan kazanır, Mete Bey'in demin söylediği o anayasal değişiklikler yapılır. Üstüne en önemlisi barış anlaşması tabii. imzaya geçer. Ve anlaşmanın getirdiği Zengezur hattı Azerbaycan kendisine düşen bölümü yaptı zaten.
1: Yaptı.
3: Öbür taraf için de hani sermaye vermeye hazır kredi verme. Dolayısıyla hani böyle bir durumda iş Kafkasya adına örneğin en azından bölge ülkeleri için bir rahatlama getirecek. Ama Mete Bey'in söylediği gibi Ruslar bundan çok büyük rahatsızlık duyacaklar. İran çok büyük rahatsızlık duyacak.
1: Şimdi İran devre dışı kalıyor. Daha önce Ruslar bu işin içindeydi.
3: Tabii,
1: yani Karabağ'da işte savaş sonrası yapılan anlaşmada Rusların denetiminde olacaktı. Kontrolü onlar yapacaktı. Hem güvenlik hem işletme açısından vesaire.
3: Vergilendirmeyi onlar yapacak.
1: Vergilendirmeyi her şeyi onlar
3: yapacak.
1: Onlar da
3: Ermenistan'a verdikleri parayı almayı düşünüyor.
1: Şimdi hiçbir yerinde yoklar. Yani ne ticari ne askeri anlamda orada. Tamamen devre dışı
3: kaldı. Ama o bir iki Rusya'da çıkan yazıyı okumuştum da. Hani orada da şöyle bir görüş de var. Hani onu söyleyeyim. Ya biz bu Ermenistan'a çok yatırım yaptık. Hani parasal anlamda. Ermenistan ekonomisi yükselirse bu ekonominin zaten %85'i bize ait.
0: Buradan parayı yine biz kazanacağız.
3: Dolayısıyla biz kazanacağız.
1: Yani mantıklı olanlar yani, öyle şey yapar.
0: Ben de tam onu soracaktım çünkü hani Az önce bahsettiniz işte %85 değil mi enerjinin Rusya'dan geliyor. Şirketler Rusların elinde. Tüm bunlar olurken Ruslar neden seslerini çıkarmıyorlar?
3: Savunma da Rusya'nın
0: elinde. Neden hala 5'te 1'i fiyatına doğalgaz satıyorlar?
1: Burak, bu biz işte 1,5 sene önce gittiğimizde ilk defa orada kurmuştu. Yani bu tarihsel yük anlamında.
0: Paşinyan.
1: Yani tarih, evet, bir tarih var ama yani biz hani bugünü konuşmamız lazım. Şimdi pragmatik bir şey siyasetçi. Bir şekilde yani Rusya'ya mesafe koymak, Batı'yla biraz daha yakınlaşmak, refah getirmek ve insanlarda o değişimi hissettirmek istiyor. Bunun en
2: iyi paketliyordu mesela, kabahatin çoğunu Sovyetlere yıkıyor.
1: Sovyetlere yıkıyor.
2: O Sovyetler de yok ortadan zaten, cevap verecek kimse
1: yani
2: yok.
1: Yani Karabağ hikayesinde yani yenilmiş olmasına rağmen kurduğu cümleler önemli. Yok diyor, geri dönüş yok. Herkes burada Karabağ'dan işte ayrılan 100 bin kişi, onların bir kısmı hala döneceğiz.
3: Şeydi. Yenilmedik dedi, biz bizim olmayan topraklardan çıktık.
1: Topraklardaydık şimdi, böyle realist ama demek ki bunun bir karşılığı da var insanlarda. Ya insanlar da orada daha iyi yaşamak istiyor.
3: Bir de görüyor, bir de görüyor.
1: Görüyor tabii, şimdi dediğim gibi klostrofobik bir yere çıkamıyorsun. Yani Azerbaycan'la bu anlaşma, burada işte şeyi var, taslağı var önümde. İmzalandıktan sonra Türkiye'nin tabii ki daha da rahatlayacak. Belki bu kapı, yani bu kapının açılması, Alican Marmara kapısının açılması oraya ya yani inanılmaz bir şey katacak. Yani hem dünyaya açılış.
3: Çok çok basit bir şey. En azından Türk malını oraya 5 katını almayacak. Yani Gürcistan ya da İran üzerinden çift vergi indirmeyle almayacak. Doğrudan alacak ya. Yani.
1: Hatta bazıları şöyle şeyler ya diyor, kapı açılırsa diyor bütün Türk malları buraya gelecek, yani istila edecek falan diye, ama yani bu ya önemli bir şey.
2: Kaç kişiler zaten ya,
1: yani o
3: 3 milyon.
2: Tam 3 milyon
0: yani Türkiye'nin ticaretini kalkındırmaya yetmez yani.
1: Ama bunlar tabii yani mesela bu Ani'nin sembolik bir şekilde yani orada sembolik bir yer bir yapılması güzel yani. Güzel bir şey.
0: Pek yolu köprüsü.
1: Ya sonuçta bu gelişler, gidişler, sınır açılışları, insanlar birbirini tanıdıkça.
0: Orası ara bölgede şeyler, değil mi?
3: Arap yani köprünün olduğu yer. Arpa çayının üstünde yani.
1: Sembolik bir şey olacak orası.
0: Sınır.
1: Evet, ama asıl olan Kars'ı, Alican'la Margara kapısı.
2: Tabii şeyin, bu Cumhurbaşkanı'nın zamanında işte özgüvenli olmak öyle bir şey. İlk Kıbrıs'ta hatırlayın vardı ya, biz açtık şeyi, referandumu geldik ve iki devletli çözümden yana bir şey kullandık.
1: Tabii.
2: Oy kullandık. Evet. Birleşik Kıbrıs anlamında oy kullandık. Bundan sonrası size gelir kardeşim. Bir şey varsa ortada biz sonra bakarız. Üstümüze düşer. Ondan sonra bizim Kıbrıs sorunumuz var mı? Ben görebildiğim kadarıyla yok. Haber yapsanız bunu niye haber yaptınız derler yani.
1: Evet.
2: Ermenistan meselesinde tarihçiler gelsin baksın, biz de siyasetçiler oturup ona göre karar verelim dedi Cumhurbaşkanı. Dükkan kapandı. Bizim o günden beri bir Ermeni sorunumuz yok tırnak içinde. Fakat bu kadar yıl boyunca hiçbir şey yoksa inşa edilmiş yapılar var.
1: Herhalde.
2: Ermenistan'daki o işte anıt, soykırım anıtı dedikleri anıt, gidenlerin ziyaret ettiği filan, ne bileyim işte, evet Paşinyan Anıtkabir'i ziyaret edebilir ama bizim gidip o anıtı ziyaret etmek gibi bir durumumuz söz konusu olmaz.
1: Olmaz tabii ki.
2: Bunların her biri için aslında aşılacak yollar var ama bu yol önce bir kapıyla, insanlara gidip gelmesiyle ve Ermenistan'ın neyi tercih edeceğini görmesiyle olacak. Şimdi adamların önünde tercih yok. Yani denememişler, görülmemiş. Şimdi ilk defa bunu görecekler.
3: Denemek isteyecekler.
2: Denemek isteyecek.
1: Ama iyi de gidiyor yani. Temsilciler ama görüyorlar. İlişkiler şey yapıyor.
2: Gürcistan'da görüyorlar.
1: Tabii.
2: Gürcistan görüyorlar. Gürcistan zenginleşti.
1: Tabii ki.
2: Artık Türkiye'ye çalışmaya gelenler, çoğu Gürcistan'a çalışmaya gidiyor. Şimdi
1: yani bu sonuçta bizim sınır kentlerini de çok olumlu bir şekilde etkileyecek. Yani olan ticaretini, turizmini çok ciddi bir şekilde.
3: Ya en önemlisi bir ticari ilişki kurmazsanız
2: tabii.
3: Halklar arasında iletişimi de kurmanız kolay olmuyor.
0: Onu soracaktım şimdi hocam. Buna, yani kültürel anlamda bir etkileşim veya
3: kültürel anlamda çok yakın zaten.
0: Yani yani, o etkileşimi bir şekilde arttırmak adına adımlar atılabilir.
2: Yakın şöyle, orada Ermenistan'ın bana kalırsa toplumsal anlamda bir şey tarafı var, bir handikapı var. Bizim içimizde kültürel birikimini de taşıdığımız, adıyla yaşattığımız insan olarak bizzat komşu olarak da birlikte yaşadığımız Ermeni nüfusumuz var.
3: Evet. Doğru.
2: Ermenilerin Türk nüfusu yok.
0: Evet.
2: Ermenistan'da Türk nüfusu yok.
3: Bırakmadılar ama için, yani en çok biliyorsun evet. Zengezur Türk yurdu. Tabii. 200 bine yakın Türk
2: onlar için gönderdi. O onlar için bir handikap. Onu aşmaları için biraz daha bence zaman tanımak
1: lazım. Ama insanlar birbirini tanıdıkça yani ilişkiye geçtikçe mesela
2: bence
1: 2008
2: bence
1: işte o futbol diplomasisi o zaman denk gelmişti. Daha farklıydı ama işte böyle her şeyin bir zaman gelmesi gerekiyor. Tıpkı yani Azerbaycan'ın o kendi özgüveni hazırlanması ve uluslararası konjonktürü değerlendirip
3: burada
1: yüklenmesi ile ilgili.
3: Katılır mısın bilmiyorum ama yani bu Azerbaycan'ın sabrının
1: tabii
3: bir getirisi bu.
1: Tabii ki. Tamamıyla öyle.
3: Yani Azerbaycan, şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Askeri güç kullanmak için en önemli nokta siyasi iradedir. Yani siyasi evet. irade o gücü kullanmayı ve başarılı olmayı düşünüyorsa o şekilde o iradeyi ortaya koyar. Azerbaycan bekledi. Önce ordusunun Rus yapılanmasından uzaklaştırdı ve Türkiye'ye döndü tamamen. O dönüş daha farklı noktalara soktu. Ama şöyle bir gerçek var, bunu çok övünerek söyleyebilirim. Hani orada o, 2 sene önce 1,5 ay kaldım Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle. Türkiye'nin tüm dünyaya karşı ben Azerbaycan'la beraberim, bu iş sonuna kadar gidecek noktası, gerek Cumhurbaşkanımızın gerek o dönemin Dışişleri Bakanımızın, Türkiye halkının, yani Türk halkı inanılmaz bir pozisyon aldı. Öyle olunca Karabağ zaferiyle beraber Azerbaycan'da Rus etkisi de bir anda o kadar minimize evet. hale geldi ki. Yani daha çok Türkiye'ye gitme, daha çok Türk okullarında okuma. İşte şimdi Azerbaycan Türkiye Üniversitesi açılıyor. Bu Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde Türk Üniversiteler Birliği pozisyonunda açıyor. Türk Üniversiteleri. Neler var bunun içerisinde? Şimdi Özbekistan'da var, Azerbaycan'da var, işte Kazakistan'da var, Kırgızistan'da var. Şimdi Türkmenistan düşünülüyor. Yani bu da Türk Devletleri... Bak bir şey söyleyeceğim. 90'larda Sovyetler dağıldıktan sonra Türk birleşmesini konuşurken hı hı. O kadar bizim için şeyler uzaktı ki hani o dönemki tartışmalarımız hatırlıyorum. Tabii biraz da gençliğin verdiği o delikanlı.
2: Azerbaycan Türkiye seyahatlerini hatırlayın hocam. Yani işte, millet Türkiye'ye hacca gider gibi geliyordu yani Azerbaycan.
3: Öyle bir noktaydık ki şimdi o Karabağ zaferi hem Türk Devletleri Teşkilatı'nı ortaya çıkarttı. Hem de birer birer çıktığımız basamakları beşer onar çıkmaya başladık.
1: Özgüven hocam.
3: Özgüven meselesi.
1: Özgüven çok önemli.
3: Bir ülkenin özgüvenini getiren şey kaybettiği bir savaşı tekrar kazanabilmektir. Evet. En önemli nokta bu.
1: O büyük travmaydı ve o travma evet, 30 yıl sürdü ama evet. sonunda.
3: Bundan sonra da o travma şu anda Ermenistan üzerinde Mete Bey. Evet. Hani onu da söyleyeyim yani.
1: İşte onu da bir şekilde aşmak zorundalar.
3: Onu da işte diplomasiyle açacaksınız.
1: Evet.
3: Ekonomiyle yani, açacaksınız.
0: Yaklaşın o şekilde. Yanın adımlarıyla. Bakır takip ediyoruz, takip edeceğiz efendim. Orada 7 Haziran'da bir seçim var. Bugün hem İran'daki savaşı hem de Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyaretini, bundan sonra bu alanda olabilecekleri konuştuk. Bugün Mete Çubukçu, Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca ve Mustafa Kartoğlu ile beraberdik. Noktalıyoruz efendim. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: Bir Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece. Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Haftanın ilk iş gününde, günün son saatinde gecenin manşetini aktaracağız. Öncelikli olarak Orta Doğu'daki savaşta yeni haftaya büyük bir belirsizlikle başladık. İran medyası Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti gün içinde. Haber petrol fiyatlarında tabii ani bir yükselişe neden oldu. Gözler bu durumda Amerika'ya çevrildi. Amerikan Merkez Komutanlığı ise bu iddiayı yalanladı. Bu olaylar öğle saatlerinde gerçekleşti. Akşama doğruysa Birleşik Arap Emirlikleri'nden patlama sesleri duyuldu. İran'ın saldırdığına dair bazı bilgiler var. Savaşın düğüm noktası Hürmüz'deki hareketliliğe ve yapılan son açıklamalara bakacağız. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump şu sıralarda açıklamalarda bulunuyor. Son olarak ateşkesin devam ettiğini açıkladı. Bakacağız efendim ayrıntılarına. Gelin önce günün öne çıkan haberlerini teker teker özetleyelim.

0: Ekonominin manşetinde Nisan ayı enflasyon verileri var. Enflasyon beklentinin üzerinde geldi. 4,18. Yıllık enflasyonda bu veriyle %32,37'ye çıktı. Peki neden bu kadar yüksek? Kira artış oranı ne oldu? Emekli için oluşan fark ne kadar? Tüm bu soruların yanıtı birazdan. Ve bizler artık heyecanla baharı beklerken yine kış geldi. Yurdun büyük bölümü buz kesti. Mesela Gaziantep'te olumsuz hava koşulu denince akla gelebilecek hemen her şey yaşandı. Yağmur da yağdı, dolu da yağdı, fırtına da çıktı. Peki sel fırtına riski devam ediyor mu? Yeni haftada bizi neler bekliyor, nasıl bir hava bekliyor? Birazdan bakacağız efendim. Ermenistan'ın başkenti Erivan'daysa önemli bir zirve var. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor bu zirvede. Peki neler konuşuldu? Öne çıkanlar neler? Bu önemli zirveden yansıyanları da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Kabineyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurdu. Böyle bir beklenti de vardı. Erdoğan Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
1: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
2: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
1: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
1: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
0: Değerli izleyenler, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes sürecek mi, sürmeyecek mi bunu sorguluyoruz. İkinci tur müzakereleri beklerken sahada yine füzeler konuştu. Önce İran Hürmüz Boğazı'nda Amerikan savaş gemisinin hedef alındığını söyledi. Birkaç saat sonra da Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'nden patlama sesleri duyuldu. Sonra da Umman'da bombalar patladı. Şimdi bu son gelişmeleri biraz aktardık ama Amerika Birleşik Devletleri cephesinde neler konuşuluyor bunu öğreneceğiz. İran saldırıları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 14 maddelik taslağını reddetmesinden bir gün sonra yaşandı. Washington'a gidelim ve NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alalım son notları. Begüm merhaba. Şimdi Hürmüz'de tansiyon hayli yüksek ama bir yandan da Amerikan Başkanı Donald Trump son olarak şu açıklamayı yaptı. Ateşkes sürüyor dedi. Sen neler aktarırsın? Ateşkes gerçekten sürüyor mu? Bir savaşa evrilme ihtimali Amerikan basınında konuşuluyor mu?
3: Buse, ABD Başkanı Donald Trump şu sıralarda Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşuyor. İran Savaşı'na da değindi bu konuşmasında. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı'ndan askeri operasyon diye söz etti. Küçük bir dönüm noktası diye bahsetti savaştan. Ve her şey iyi gidiyor ifadesini kullandı. İran'ın donanması yok, füzeleri yok, hiçbir şeyleri yok. Hatta liderleri bile yok ifadesini kullandı. Şimdi gün içerisinde ise bu konuşmasından birkaç saat kadar önce Fox News'a verdiği bir röportajda İranlılar Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik eden Amerikan gemilerine eğer saldırırlarsa yeryüzünden silinecekler diye de epey sert bir mesaj verdi, sert bir ifade kullandı. Müzakereler konusunda İranlıların geçmişe kıyasla daha esnek davrandığını söyledi ama bir ayrıntı vermedi hangi konularda biraz daha esneklik gösterdiklerine ilişkin. Gün içerisinde yine sosyal medyadan paylaştığı mesajda da Hürmüz Boğazı'ndaki dün açıklamıştı ABD Başkanı Donald Trump özgürlük projesi tırnak içinde kapsamında, yani Amerikan gemilerinin Hürmüz'den geçen gemilere kılavuzluk ettiği misyondan bahsediyor. Bununla alakası olmayan ya da gemi hareketiyle alakası olmayan bazı ulusların İran tarafından hedef alındığını, ki bunlar arasında da Güney Kore'ye ait bir kargo gemisini örnek gösterdi. Güney Kore'ye de çağrıda bulundu, belki bu misyona gelip katılma zamandır artık diye. Şimdi bu konuyla ilgili, yani hem Hürmüz Boğazı'nda gün içerisinde yaşanan gelişmeler ve abluka ya ilişkin biraz daha fazla ayrıntı yarın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane'in düzenlemesi beklenen basın toplantısından daha fazla ayrıntı duyabiliriz. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa İran'ın ABD ordusunun korumakta olduğu gemilere yönelik çeşitli bir takım füze, drone ve küçük teknelerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı gün içerisinde. Ve ABD ordusunun da bu kapsamda İran'a ait 6 adet küçük tekneyi batırdığını açıkladı. Dolayısıyla gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan o gerilime dair detayları CENTCOM'dan duymuş olduk. ABD ordusunun aynı zamanda Amerikan helikopterleriyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan çıkan gemileri korumak amacıyla da bir savunma şemsiyesi oluşturduğunu açıkladı CENTCOM komutanı Amiral Cooper. Gün içerisinde iki ticari geminin de Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ifade etmişti CENTCOM ama buna dair bir ayrıntı verilmedi. Yani bu gemilerin adları neydi, ne zaman bu gemiler geçiş yaptı Hürmüz Boğazı'ndan. Şimdi bütün bu gelişmelere baktığımızda hem Hürmüz Boğazı'ndaki yükselen bu gerginlik İran'la Amerika arasında, bir yandan da senin atıfta bulunduğun üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırı, bütün bunlar ateşkes acaba ihlal mi ediliyor ya da ateşkes zaten kırılgan olduğu ifade ediliyordu. Ne olacak akıbeti? Bu konuyla ilgili soru işaretleri gündeme geldi. CENTCOM komutanı ayrıntı vermedi. Trump devam ediyor dedi. Bir yandan da bütün bu gelişmeler sonrasında Cumhuriyetçi Parti içerisinden Trump'a yönelik İran'a karşı sert adım atılması gerektiğine ilişkin çağrılar da var Buse.
0: Güm Dönmez Ersöz aktardı hem Trump'ın açıklamalarını hem de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulanları. Bir de İran cephesi var. Biraz önce aktardık İran'ın işte hem saldırılarını hem Hürmüz'deki hareketliliğe dair bilgileri. Ali Çabuk da son notları bizlerle paylaşacak. telefon hattımızda. Ali, seni dinleyelim. Bugünkü saldırılara dair neler aktarırsın? Bir yandan işte İran'ın Amerikan gemilerine yine saldırı düzenlediğine dair bilgi var. Amerika ne kadar bunu inkar etse de iddialar neler? Bir de Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki patlamalar. Seni dinleyelim.
4: Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırıyla başlayalım Buse. İranlı askeri bir yetkilinin Tasnim Haber Ajansı'na bir açıklaması oldu. İran'ın petrol tesisi, Fujairah petrol tesisine yönelik bir saldırı olmuştu Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait. Buraya önceden planlanmış hiçbir saldırı planının, programının olmadığı söylendi. Ve İranlı yetkili konuşmasının devamında ABD ordusunun macera arayışının bir sonucu olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin ve ABD ordusu Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçişi geçiş için bir koridor açmak girişiminde bulundu ve bu macera girişiminin sonucudur söz konusu askeri gerilimler ifadesini kullandı ve ABD ordusu bunun hesabını verecek ifadesini kullandı. ABD'li yöneticilere diplomaside güç kullanma şeklindeki bu davranışlarına son vermeleri gerektiğini söyledi. Bir taraftan da devrim lideri Mustafa Hamene'nin savunma konseyindeki temsilcisi görevinde olan Ahmediyan'dan açıklama geldi. ABD'ye aldığı kararların maliyetini artıracağız, tahammül eşiğinin üzerine çıktı ifadesini kullandı ve dünya deniz taşımacılığı ve enerji güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri artık rehin almış durumdadır ve bu deniz haydutluğu artık sona ermelidir dedi. Bunun bir uyarı olmadığını söyledi ve Tahran yönetiminin, devrim muhafızlarının sahada karmaşık, birleşik ve asimetrik operasyonlarını yürüteceği açıklamasını yaptı. ABD'ye aldıkları kararın maliyetini tahammül edemeyecekleri bir noktaya, seviyeye taşıyacağız ifadesini kullandı. Gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasında tehlikeli bir askeri tırmanış da yaşanmıştı ve ABD'ye ait bir savaş gemisi Hürmüz Boğazı'na yanaşmış ve geçmek üzereyken Charleston Limanı yakınlarında derin muhafızları tarafından ateş açılmıştı. Fars Haber Ajansı iki füze ateşlenmiş ve bu füzelerin savaş gemisine isabet ettiğini söylemişti. Ancak bir güncelleme yapıldı. Uyarı ateşi açıldığı söylendi daha sonra. Gemi savar füzelerinin, roketlerin ve insansız hava araçlarıyla bir dizi uyarı atışı yapıldığı belirtildi. Ardından ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bir dizi saldırılar gerçekleşmişti. İran tarafı şu ana kadar bu saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi. Birleşik Arap Emirlikleri ise başta Fujairah limanı olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin farklı şehirlerine yönelik bir dizi füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Uçuşlar askıya alınmıştı ve uçuşlar Umman'a sevk edilmişti. Bir taraftan da İran'a yakınlığıyla bilinen Hanzala adlı hacker grubundan da bir açıklama geldi Buse. Ve Fujairah'daki saldırıda siber operasyonların da kullanıldığı belirtildi Hanzala tarafından yapılan açıklamada. Tamamen koordineli bir operasyonda önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah limanının sistemleri Hanzala tarafından hacklendi ve birkaç dakika sonra da drone saldırıları gerçekleşti son bilgilere göre. Bir taraftan da İranlı üst düzey bir yetkili Lübnan merkezli İran yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonuna konuştu. Buraya yaptığı açıklamalarda ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki müdahaleci davranışlarına, ABD güçlerine cevap verileceği söylendi ve ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışması durumunda benzer bir şekilde ateşle karşılık verileceği belirtildi. Tabii ABD ve İran arasında şu anda devam etmekte olan bir ateşkes süreci de var. Bu ateşkes süreci uzatılmıştı ancak gelinen noktada özellikle Körfez ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik yoğun saldırılar gerçekleştiğini gördük. Bu ateşkesi nasıl etkileyecek? Bundan sonra karşı bir saldırı gerçekleşecek mi Birleşik Arap Emirlikleri'nden merak konusu. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu duymuştu Buse. Şimdi gözler iki ülke arasındaki askeri gerilime çevrilmiş durumda.
0: hem İran hem de Amerika cephesinden son gelişmeleri bağlantılarımızla birlikte öğrendik. Bir yandan işte tehditler devam ediyor, bir yandan ablukalar, İran savaşında bir türlü anlaşmaya varılamıyor. Bu nedenle piyasalar Mayıs ayına kötü bir başlangıç yaptı. Üzerine bir de İran'ın Amerikan gemisini vurduk açıklaması eklendi. Biraz önce Ali de aktardı. Brent petrol 115 dolara yaklaştı.
5: Hürmüz Boğazı'nda gerilim arttı. Piyasalar Mayıs'a olumsuz bir başlangıç yaptı. İran Boğaz'a girmeye çalışan bir Amerikan gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Amerikan tarafı bunu yalanladı. Brent petrol fiyatı 115 dolara kadar yaklaşırken borsalar sert geriledi.
6: En keskin tabii fiyatlamanın petrol fiyatlarında olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında 100'ün üzerinde çok kalıcı fiyatların oluşması ortalama fiyat tahminlerini bu sene için yukarı çekecektir.
5: Avustralya merkezli ANZ Bank petrol fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Banka yılın kalanında Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına düşmeyeceğini gördü. Banka barış anlaşması olsa da fiyatın en fazla 83 dolara ineceğini düşünüyor.
6: Herkes daha temkinli hareket ediyor, belirsizlik çok yüksek olduğu için.
5: Petrol fiyatındaki artış altını olumsuz etkiliyor. Ons altın 4600 doların altına geriledi. Son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altınsa 6600 lira seviyesinde.
0: Evet, haftalardır tahmin edildiği gibi petrol fiyatlarındaki tırmanış Rusya'ya yaradı. Rusya petroldeki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble, yani 2,7 milyar dolar kazandı. Rusya Maliye Bakanı Anton Silyanov, son dönemde petrol fiyatlarında görülen artışın kamu maliyesine önemli katkı sağladığını açıkladı. Rus ekonomisine ilişkin beklentilerin olumlu olduğunu vurgulayan Silyanov, mevcut gelir artışının mali denge açısından destekleyici bir rol oynadığını dile getirdi. Enerji fiyatlarının seyrinin bütçe performansı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğine işaret etti. Evet, savaşın enflasyon üzerindeki etkisi de Nisan'da daha net bir şekilde görüldü ülkemizde de. Enflasyonun beklentileri aştı. Aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
5: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
0: Haberlerimizi aktardık ayrıntılı bir şekilde. Hürmüz'de sular yeniden ısındı. Tabii bunun ekonomiye etkileri oldu. Biz de birazdan Amerika-İran gerilimine bir parantez açacağız efendim. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek yayın konuğumuz olacak. Ama şimdi gelin yurtta neler yaşanıyor bir bakalım. hava muhalefeti etkiledi yurdu. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da bahar kışa döndü. Şanlıurfa'da ortalama 15, Gaziantep'te ise 20 dakika süren fırtına ve sağanak büyük bir hasara yol açtı. Şanlıurfa'da 2 kişi hayatını kaybetti. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün eğitime ara verildi. Yurdun bir bölümünde ise kar yağışı etkili oldu.
7: Fırtına ve hortum önüne kattığını savurdu. Çatılar uçtu, ağaçlar, elektrik direkleri devrildi. Şanlıurfa'da 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
8: Ağaçlar kopunca biz de korkudan içeri saklandık abi. Cam falan patladı dükkanın, sonra kapıdan falan çıkamadık. Tavan biraz çöktü.
7: Birecik ilçesinde bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Araçta bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Ağaçların devrildiği ilçede bir caminin minaresi de yıkıldı. Hilvan'da da yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şehis Bucak kurtarılamadı. Viranşehir'de hortum çok sayıda binada ve araçta hasara yol açtı.
9: Büyük bir bulut oldu, hava karardı, aniden fırtına geldi.
7: Gaziantep'te hem yağış hem fırtına vardı. Sadece 20 dakika süren fırtınada 14 kişi yaralandı. 100 bina ile 39 okul hasar gördü. Hortum'da metrelerce savrulan aracın sürücüsü yaralandı. Metrekareye 60 kilogram yağış düşen şehirde otomobiller suya gömüldü. Tokat'ta şiddetli yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir otomobil toprakla birlikte kaydı. Tunceli'de şiddetli sağanak sonrası asfalt çöktü. Taş ve toprak yığınları yolu kapladı. Taşkın nedeniyle Tunceli Ovacı Karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Yurdun bir bölümünde de kar yağışı etkili oluyor. Mersin ve Adana'da da yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Mersin'de üreticinin zararı büyük. Ürün kaybının yanı sıra dolu riskine karşı meyve bahçelerine çekilen file sistemi de çöktü. D100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde karayolları ekipleri ulaşım aksamasın diye kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Düzce ve Karabüğün yüksek kesimleri de beyaza büründü. Yaylalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
0: Evet, yurttan manzaraları ekranlarınıza getirdik. Dün Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde çok ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Sağanak yağış, fırtına ve dolu aynı anda etkili olunca 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananlar oldu. Büyük çapta hasar oluştu. Ancak tabii tehlike geçmiş değil. Uyarılar var. Peki hangi iller risk altında? Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava nasıl olacak? Gelin ayrıntıları haberimizle birlikte izleyelim.
10: Süper hücre ve çoklu hücreler oluşması için sıcak ve çok nemli bir hava, şiddetli rüzgarlar ve farklı yönden esen rüzgarlar gerekliydi.
5: Böyle de oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde yıldırım, sağanak yağış, fırtına, hortum ve dolu aynı anda etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta hasar oluştu.
11: En önemlisi zaten basınç farkı. Basınç farklarının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor.
5: Ancak olumsuz hava koşulları henüz bitmiş değil. Özellikle de bazı inlere yönelik uyarılar var.
10: Adana'dan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'nın bir bölümü, Elazığ bu kesimde ve buna yakın yerlerde hala risk var. Hem bugün hem de yarın hala gök gürültüleri, bazı noktalarda yıldırımlar, hatta küçük dolu yağışları ve ani yağış devam edecek. Dere taşkınları yaşanabilir, yıldırımlar var. Bu iki gün dışarıda uzun süre kalmamak gerekiyor.
5: Ülkenin doğusunda bunlar yaşanırken batısındaysa birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Peki soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?
10: Bolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli arasında kar yağışı bugün de devam edecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar hızla yükseliyor. Yeniden 20-25 derecelere doğru çıkacak.
0: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sürücü gözaltında. Alman medyası kent merkezindeki olayda ikisi ağır, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı, çevreye yönelik herhangi bir tehlike kalmadığı açıklandı. Görgü tanıkları bir arazi aracının yayalara ayrılmış bölgede hızla ilerlediğini aktardı. Polis şüphelinin 33 yaşındaki bir Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Uçaklı bir saldırıda gerçekleştiği yine iddialar arasında. Rusya'nın başkenti Moskova'da yüksek katlı bir bina insansız hava aracının hedefi oldu. Moskova Belediye Başkanı, Moskova'ya doğru uçan iki dronun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bir dronun ise başkentin batısındaki çok katlı bir binaya isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Ukrayna savaşın başından bu yana Moskova'ya yönelik çok sayıda drone saldırısı gerçekleştirdi. Ancak bu saldırıların çoğu hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği için çok azı kente ulaştı. Değerli izleyenler, Kars merkezi 48 kilometre mesafede Arpaçay Nehri, Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğal bir sınır. Bu nehrin üzerinde bulunan ve 10. yüzyıla tarihlenen Ani Köprüsü restore edilecek. Üstelik bunu iki ülke birlikte yapacak. Kültürel hem de tarihi açıdan çok önemli olan bu adım aynı zamanda iki ülkenin normalleşmesine de katkı sağlayacak.
7: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi imza da bu görüşmede atıldı. Özel temsilciler Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan'ın imzalarıyla iki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı.
12: Önemli, sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz.
7: Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı birlikte restore edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, protokolün Güney Kafkasya'daki barış süreçleri içinde örnek teşkil edeceğini söyledi. Ermenistan'la normalleşme sürecinin devamı için de olumlu konuştu.
12: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
7: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliğindeki zirvenin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye video konferansla ve Cevdet Yılmaz'ın da bizzat katılımına değinerek teşekkür etti.
0: Kısa bir reklam arası, ardından buradayız, dış politikayı konuşacağız.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
14: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçe yazıldığı gibi okunan ya da söylenen bir dil midir tartışmaları sürer gider. Böyle olmadığının, yani yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığının en önemli kanıtı yumuşak G sesinin söylenişinde ortaya çıkar. Daha önce bu konuya değinmiştik ancak televizyonda duyduğum bir yanlış söyleniş beni yeniden aynı konuya itti. Bir spor spikeri arkadaş tenis maçı anlatırken yağış nedeniyle bu karşılaşma yapılamıyor diyerek yumuşak G'yi telaffuz etmeye çalıştı. Oysa biliyoruz ki yağış biçiminde değil de yumuşak G'yi söylemek yerine

0: kağıt çalmak, iskambil oyununda hile yaparak işine gelen kağıdı atmak, kağıt çekmek, kağıt oyunlarında oyun gereği desteden kağıt almak, kağıt dağıtmak, kağıt oyunlarında oyuncuların hepsine belli sayıda kağıt vermek, kağıt gibi olmak, kanı çekilip yüzünün rengi solmak, bembeyaz olmak, kağıt mendil, mendil yerine kullanılan yumuşak kağıt, kağıt oyunu, iskambille oynanan oyun, kağıt peçete, peçete yerine kullanılmak üzere yapılmış kağıt, kağıt üzerinde kalmak, yapılması kararlaştırıldığı halde uygulanamamak, sözde kalmak, kağıda ya da kağıt üzerine dökmek, düşünülen veya konuşulan bir şeyi yazıya geçirmek, metin haline getirmek, kağıda kaleme vurmak, kalemle hesap etmek. Sonra kağıt helvası, kağıt kebabı gibi yiyecekler, kağıthane diye bir semtimiz var. Kağıda ayırdığımız bu programımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu günler diliyorum.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Aranın ardından devam ediyoruz bugün yarına. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni bir İran paylaşımı geldi. Amerika ve İran arasındaki karşılaştırma görselinde Amerika'nın donanması, hava kuvvetleri ve füze savunması %100 çalışır vaziyette ifadeleri dikkat çekti. Görselde İran tarafında üzerlerine kırmızı bir çarpı işareti konan donanma, hava kuvvetleri ve füze savunması için yok edildi yazısıyla İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in fotoğrafının altında da öldü ibaresi yer aldı. Evet, Amerika İran ateşkesi ve müzakere sürecine ve de Hürmüz'de yükselen tansiyona şimdi bir parantez açacağız efendim. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek ise yayın konuğumuz. Hemen kendisine merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar Gülçin Hanım, iyi geceler.
2: Teşekkürler, sizlere de iyi geceler. Şimdi günün yeni gelişmelerine konuşarak başlayalım. İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı düzenledi. Bir Amerikan gemisinin de füzelerle hedef alındığı açıklandı. Trump'tan da yeni açıklamalar var. Ateşkes devam ediyor. Çok özür diliyorum dedi. İlk değerlendirmenizi alalım. Buyurun.
3: Ya bu tarz süreç, ben ateşkesin, ben de Trump gibi düşünüyorum. Ateşkesin aslında fiilen devam ettiğini, bu tarz bölgesel krizlerde olabilecek küçük böyle hata paylarının olabileceğini her zaman düşünüyorum. Ateşkesin fiilen devam ettiğini gösteren tablo ise ABD ve İsrail'in karşılıklı birbirlerini vurmaması. Dolayısıyla bence ateşkesin teknik anlamda küçük bir ihlalinden bahsediyoruz ama ateşkesin tamamen rafa kalktığını açıkçası ben de düşünmüyorum şu anda. Ama bu şey demek değil tabii, savaş beklemiyoruz değil tabii. Yani savaş çok yakın bir zamanda da bekliyoruz. Şimdi biz konuşurken bu gece bile ABD, İsrail operasyonel bir şekilde İran'a saldırabilirler. İran'da bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Füceyre Limanı'ndan Hürmüz'ü ekarte edecek şekilde hareket etmesini engellemek için Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurabilir tabii.
2: Şimdi bu saldırılar neden düzenlendi? Bununla devam edelim. Şimdi ateşkesin sonu mu demek oluyor? Tüm bunlar aslında çatırdamaya başladığını görüyorduk o müzakere masasında, anlaşmalar pek de sağlanamayınca. Bir tırmanma bekliyor musunuz siz en azından çatışmalar konusunda?
3: Elbette bekliyorum. Yani sonuçta Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2020'den 2021'den itibaren bu bir şekilde OPEC artıdan çıkmak istediğini zaten biliyoruz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri başından beri petrol gelirlerinden istediği çıkarı sağlayamadığını, daha teknik bir tabirle sürümden kazanmak istediğini ifade ederek OPEC'ten çıkmaya çalışıyordu. Ancak bu kararı alırken siz sadece Birleşik Arap Emirlikleri olarak hareket etmiyorsunuz. Belli ki ABD'nin desteği var arkanızda ki ABD bunu açık bir şekilde söylüyor. Yine nitekim İsrail'le çok derin bir ilişkileriniz var ki böyle bir şeyi düşünüyorsunuz. Ve siz bunu İran'ın şu anda Hürmüz abluka kartını çok etkin bir şekilde uyguladığı bir dönemde Füceyre Limanı'yla işte Hürmüz'e ekarte edecek bir şekilde planlarsanız İran bir şekilde o Füceyre Limanı'nı size kullandırtmaz. Yani ABD'nin orada oluşturduğu ablukada bu bağlı.

0: damla Birleşik Arap Füceyri limanını korumaya yetmez. Evet, çatırdayan bir ateşkes var ama sonuç ne olursa olsun ABD ve İsrail'in kolektif bir şekilde İran'a saldırmadıkları süreçte İran'ın ABD ve İsrail'e, zaten ABD'ye saldıracak bir kapasitesinin olmadığını zaten biliyoruz. Ama İran'ın doğrudan önleyici bir savaş başlatacağını düşünmüyorum. Yani ilk adımın ABD ve İsrail'den gelmesini bekliyorum.
1: Ama işte bu çatışma hali zannediyorum yine Hürmüz üzerinden başlayacak. Tansiyon burada başlayacak gibi görünüyor. Trump'ın bir açıklaması vardı. İşte İran biz Amerikan savaş gemilerini vurduk dedi. Amerika ise bunu yalanladı. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yapılan bir açıklama. Eğer saldırı olursa yeryüzünden silinirsiniz diye bir kez daha tehditte bulundu. Şimdi İran saldırdık diyor, Amerika kabul etmiyor. Farklı gerekçeleri kastediyorlar. İşte Güney Kore gemileri biraz daha bugün öne sürüldü saldırılan gemiler açısından. Kim doğru söylüyor, bunu anlamak mümkün mü?
0: Bu tarz haberlerde genelde haber birkaç gün sonra bir şekilde ortaya çıkıyor ve genelde iki tarafın da propaganda savaşını yürüttüğünü görürüz ama ABD'nin hani bir tık ötede daha fazla yalan söylediğini görüyoruz açıkçası. Ve Trump belli süreçlerde bunu çok açık bir şekilde reddetse de günün sonunda bir şekilde işte bir hafta sonra veya 2-3 gün sonra bir şekilde bunu kabul etmiş oluyorlar. Ya bir de şöyle düşünün, şimdi Trump'ın demin ilk konuşmayı açarken gösterdiğiniz fotoğrafta Trump'ın şöyle bir iddiası var. İşte biz onların liderini öldürdük. Onların işte deniz kuvvetlerini yok ettik. İran hiçbir zaman deniz kuvvetlerinde ve hava kuvvetlerinde iddialı olduğunu iddia eden bir ülke olmadı ki. Teknik kapasitesinin son derece farkında olan bir ülkeydi ve özellikle büyük gemiler süreçlerinde hiçbir fonksiyonların olmadıklarını bildikleri için yatırımlarını küçük gemi, yani küçük bot tarzı şeylere yatırımlarını yapmışlardı. Ve balistik füze kapasitesine daha çok yatırım yapmışlardı. Hiçbir zaman hava savunma sistemlerinde ABD ile ve İsrail ile yarışacaklarını zaten düşünmüyorlardı. Dolayısıyla Trump'ın bu argümanının aslında içeriğinin boş olduğunu görüyoruz. Bir de teknik anlamda İran'ın tarihin hiçbir döneminde ABD'yi vurabilecek bir kapasitesi oluşmadı. Yani İran'ın böyle bir etkinliği yok. Bizim bile bildiğimiz en fazla menzil şu anda 3000 kilometre. ABD ile İran arasındaki menzil 12.000 kilometre. Yani eğer yarın öbür gün İran böyle çok büyük bir sihirbazlık gösterisi yapmazsa, böyle bir füzeyi ortaya çıkarmadığı sürece İran'ın teknik anlamda ABD ile başa çıkma ihtimali yok. Ancak ABD ile Hürmüz üzerinden başa çıkabileceğini düşünüyorum. Ve ben Hürmüz'ün İran'ın çok etkin bir şekilde kullandığını hala düşünüyorum. Ben ablukanın ABD ile ABD'nin ablukasıyla İran'ın Hürmüz kartı, yani Hürmüz ablukasını kıyasladığımda İran'ın Hürmüz ablukasının daha geçerli, daha sahici olduğunu düşünüyorum. Çünkü o İran orada bir seçici geçirgenlik politikası izliyor ve buradan istediği gemiyi geçirebiliyor ve istediğini bir şekilde geçirmiyor. Mesela geçirdiği gemiler, diyelim ki Güney Kore gemileri olunca ABD bunları mı vuracak? Veya Rusya, Çin gemileri olunca ABD bunları mı vuracak? Yani ABD de bunu bir şekilde engelleyemeyecek durumda ve şu anda iki taraf da onurlu bir çıkış arıyor. Ancak iki taraf da birbirine bu onurlu çıkışı vermiyor maalesef.
1: Evet, özellikle bu saldırılar işte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın son teklifini kabul etmemesinin ardından geldiğini görüyoruz. Peki Trump neden bu teklifi beğenmedi, kabul etmedi? İran'ın önceki sunduğu bu aslında şartlardan farklılık var mıydı sizin gözünüze çarpanlar arasında?
0: Ya İran şu anda Hürmüz kartını belli ki nükleer gibi kullanacak. Yani normalde hiç olmayan bir karttı. Trump'ın savaş armağanı olarak İran'a verdiği bir armağan bu aslında. Ve bunu İran tepe tepe kullanacak. Ve Hürmüz kartını kullanarak en büyük ikinci bir kartı, nükleeri de belli bir seviyede tutmaya çalışacaktır. Mesela İran şeyden vazgeçemez. Hep konuştuğumuz, hani biraz tekrar gibi olacak ama İran balistik füze kapasitesinden asla vazgeçemez. Çünkü bu doğrudan milli güvenlik konusu.
1: Ve uranyumdan da yine vazgeçmeyeceklerini aslında bir kez daha son şartlarda belirttiler.
0: Evet. Vekil güçlerinden teknik anlamda, yani Hizbullah bağlantısından Haşmi Şadi bağlantısından zaten vazgeçmeyeceğini açıkça söylemişlerdi. Şimdi nükleerde hep bir şeye açık İran. Bir müzakere pozisyonu hep açık ama elindeki uranyumu kimseye vermeyeceğine dair yıllardır bir şey var. Ben hatta bundan bile vazgeçebileceğini düşünüyorum. Yani İran nükleerde her türlü esnekliğe gidebilecek bir ülke. Ama demin bahsettiğim iki şeyde hiçbir şekilde esnekliğe gideceklerini düşünmüyorum. Bu balistik füze meselesi ve İran'ın vekil güçleri olan ilişkisi. Hürmüz'ü de bundan sonraki süreçte uluslararası anlaşmalar ne kapsamda olursa olsun İran'ın fiili anlamda burayı istediği şekilde keyfi bir süreçte zaten kullanacağını veya bir şekilde kontrol edeceğini öngörüyorum açıkçası.
1: Şimdi bir de bu savaşın bir dili var. Artık alıştık gibi görünüyor. Çok gitgelli bir dil bu. Trump bir yandan işte anlaşma isterim diyor. Bir yandan da yeni operasyon mesajı veriyor. Bu ikili dil diplomasiyi güçlendiriyor mu aslında? Kapıyı açık mı tutuyor yoksa yeni bir çatışmanın zeminini mi sizce hazırlıyor?
0: İki taraflı da düşünebiliriz. Aslında iki taraf da iki şeye de hazır. Hem yani İsrail denklemini saymıyorum. İsrail hiçbir şekilde diplomasi denklemine dahil olmak istemiyor ve bir şekilde İran'ın çökertilmesini istiyor. Ama ABD ve İran arasındaki denklem biraz daha farklı işliyor. İki tarafta birbirine belli kademeli tavizler verirse bir anlaşma çerçevesinin ben oluşabileceğini hala düşünüyorum. Yani bu bütün yıkıma rağmen bir anlaşma çerçevesi oluşabilir. Ancak İsrail denkleme girdiği sürece biz bundan olumlu bir sonuç alamayız. Mesela Trump hep bu ikili şeyi kullanıyor. Bunun tam karşısında İran'da yıllardır zaten İran'da şöyle bir ayrım var. Saha ve diplomasi ayrımı diye bir ayrım var. Saha kastedilirken devrim muhafızları, yani devrim muhafızlarının Kudüs gücü ordusu kastedilir. Zamanında Kasım Süleyman'ın başında oldu. Şimdi şeyde de masa derken de daha çok diplomasi kastedilir. Ancak genelde saha İran'da her zaman masadan üstündür. Yani devrim muhafızlarının Kudüs gücü her zaman Dışişleri Bakanlığı'ndan daha etkindir. Daha faaliyetlerde daha belirleyici bir rol üstlenir. Trump da bunu tek başına yapmaya çalışıyor. Yani İran'da iki farklı mekanizma tarafından işletilen süreci Trump kendi açıklamalarıyla bir dakikalık açıklamada iki tane ayrı tezat cümleyle de bunu yapabiliyor. Ve aslında bunu bir müzakere tekniği olarak da kullanıyor ama karşısında hani bizim çok iyi bildiğimiz İranlılar var ve İranlıları masada sizi getirirler götürürler ve hiçbir şekilde istediğiniz sonucu alamazsınız. Trump da bu gerçekle yeni yeni yüzleşiyor açıkçası.
1: Bura işte kim karlık çıkacak, Amerika mı yoksa İran mı, her ikisi de yine bu şartlardan feragat etmek durumunda kalacak mı bilmiyoruz ama uzun süredir işte bu diplomasi masası kurulmaya çalışılıyor yeniden. Şimdi bir yandan da bugün işte biraz önce bahsettiğimiz gibi İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne de saldırdığını gördük. İşte çatışmalar bu taraf üzerinden mi ilerleyecek bunu göreceğiz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Eğitim Bakanlığı'ndan mesela bir haber var. 8 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime geçileceği açıklandı. Aslında bu tehditlerin sürdüğü anlamına mı geliyor? Bunu da dinleyelim sizden ve gerekirse de eğer bu sürenin uzatılabileceği konuşuluyor. Yani biz aslında buradan İran'ın bu saldırıları devam ettireceğini mi okumalıyız?
0: Ben başından beri hani her ne kadar Trump şey mesela Körfez Savaşı'nın içinde değil argümanlarına hiçbir zaman katılmadığımı söylüyordum. Körfez'in başından beri bir şekilde savaşın bir parçası olduğunu ve İran'da rejim değişikliğine yönelik süreci desteklediklerini, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu anlamda çok gönüllü olduklarını, fakat savaş süresi boyunca Suudi Arabistan'ın bir kısmen geri çekildiğini ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bir ayrışmaya gittiğini, çünkü ihtilaf var aralarında belli. Mesela Yemen'de bir ihtilaf var, Somali'de ihtilaf var, Sudan'da ihtilaf var ve bu ihtilafların derinleştiğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha fazla Suudi Arabistan'dan ayrışmaya giderek ABD ve İsrail yanına girdiğini görüyoruz. Bu şeyin de habercisi olabilir yani. Birleşik Arap Emirlikleri yine savaşı önceden haber aldı ve buna göre bir düzenleme yapıyor gibi algılanabilir. İlkinde de böyle yapmıştı. Yani ilkinde de bütün hazırlıkları buna göre planlamıştı ve savaş günü sonunda da savaşın en büyük kışkırtıcısının Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu gördük. Bence buradaki süreç de buna benzer bir şekilde işleyebilir. Yani biz bugün yarın ABD-İsrail saldırılarını görebiliriz.
1: Peki şimdi bir karşı saldırı bekliyor musunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu süreçte? Çünkü şimdilik sessizliğini koruyorlar. En azından o işte karşılık verme haklarına şimdilik saklı tutuyorlar. Bunun nereye kadar böyle devam edecektir?
0: Ya şimdi bu şey hani çok şey yapmak istemiyorum da hani yani Birleşik ama Arap Emirlikleri'nin bütün ülkenin cürmü ne olsa İran'a nasıl bir karşılık verecekler ki? Yani İran'ı daha fazla kızdırırlar, daha fazla saldırıya uğrarlar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şey gibi bir teknolojisi yok. İsrail gibi demir kubbe gibi yani üç katmanlı bir şeyi de yok. Hava savunma sistemi de yok. Yani İran gerçekten mesela medyada çok sık görüyoruz ve İran halkının çok sık konuştuğunu esprili bir dille diyor ki onların o boru şey diyorlar. Özellikle Burç Halife için boru diyorlar. Bu boruyu diyor yıkar geçeriz diyor ve bunu hakikaten İran medyasında sıklıkla görüyoruz. Yani İran zaten turistik anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok ciddi anlamda imajını yerle bir etti. Bundan sonra turistik birkaç noktayı da hedef alması ve Füceyre Limanı'ndan özellikle İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol ihracatını ve ithalatını engellemesi durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağ kalma ihtimali yok. Bir de bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı da karşısına aldığı süreçte nasıl hayatta kalacak açıkçası ben çok merak ediyorum.
1: Trump'tan bu konuda da açıklama var. Amerikan ABC News'a Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen saldırı hakkında konuştu ve füzelerden sadece biri savunma sistemini geçti. Büyük bir hasar oluşturmadı ifadesini kullanmış. Yani hafife aldıklarını biraz daha belki de görüyoruz bu açıklamayla birlikte. Bir de Güney Kore'yi aslında savaşa davet ediyor sanırım. Son açıklaması da yine bu yönde. Güney Kore devreye girmeli. Vurulan gemi bir Güney Kore gemisiydi diyor. Önce işte NATO'yu davet etti. Asya ülkelerinin bazılarını işte bugün Güney Kore ama pek çok ülkede biraz daha ihtiyatlı bir duruş sergiliyor. Bu savaşa dahil olmama konusunda. Şimdi biz İran mı yalnız kaldı diyorduk ama aslında Amerika mı yalnız kaldı bu savaşta?
0: Ya bir de Trump ya zaten başından beri kademeli bir şekilde önce müttefiklik algısının içeriğini boşalttı. Yani gümrük tarifelerini öyle bir kullandı ki o kadar güvenilmez bir adam imajı çizdi ki yani günün sonunda Kanada'nın, Avrupa Birliği'nin bir şekilde baş liderlerin tepesi atmaya başladı. Çünkü herhangi bir konuşma yaptıklarında karşısında Trump gümrük vergilerini %50 artırıyor, 25 artırıyor ve sürekli şey vurgusunda yapıyor. Ben NATO şemsiyesindeki masrafların yani bu savunma giderlerinin %80'ini ben ödüyorsam NATO'da olabilecek her şeye benim karar vermem lazım. Ve siz Avrupa Birliği olarak dış politikada bağımsız bir politika güdemezsiniz. Ve benim şemsiyem altındaysanız bana uymak zorundasınız diye bir çerçeve çizmişti. Avrupa ülkelerinin pek çoğu buna yanaşmadı. Yani İspanya yanaşmadı, İtalya yanaşmadı, Almanya yanaşmadı, Fransa yanaşmadı. Buna tam yanaşan yani bu güvenlik şemsiyesine tam yanaşan bölge Körfez oldu. Ama sonuç ortada. Yani bu kadar hasara rağmen ABD hiçbir şekilde Körfez'i koruyamadı ve bu müttefiklik algısının içeriğini boşalttı. Yani şu andaki aklı başında herhangi bir devlet başkanının Trump'la birlikte hareket etmesi bana çok yani hakikaten akıl sağlığıyla ilgili bir problemin olması gerekiyor. Netanyahu dışında Trump'la işbirliği yapabilecek bir dünya liderinin olduğunu açıkçası görmüyorum. Çünkü yarı yolda sizi bırakır. Şöyle düşünün. Mesela Çin'in Tayvan gerilimini düşünün. Yıllar ABD'nin Tayvan'ı koruma yasası var. 1979'dan itibaren bildiğiniz Tayvan'ı koruma yasası var ve mükellef olduğu bir yasa. Fakat bunu bile tartışmaya açacak bir durumda ve Tayvan'ın statüsünü şöyle düşünün. Konu hani çok Tayvan'a gelmiş gibi olmasın da hani müttefiklik algısından nasıl şaştığını düşünün. Tayvan dediğiniz yer dünyadaki çip piyasasının %86'sını üretiyor ve dünyanın göbekten bağlı olduğu bir yer. ve ABD'nin koruması altında ABD bundan bile vazgeçebileceğini söyleyerek müttefiklik algısının içeriğini boşaltıyor. Dolayısıyla herhangi bir ülkenin Trump'ın müttefikliğine güvenerek hareket etmesinin çok rasyonel olduğunu düşünmüyorum. Sonuçlarını zaten birlikte göreceğiz.
1: Peki şimdi savaşın uzaması karşısında senaryolar neler olacaktır? İran ve Amerika açısından mesela bu sürenin belki Haziran'a kadar devam etmesi, ateşkesin sağlanamaması kimden ne götürecek?
0: Yani şöyle bir şey, eğer ya biz bilmediğimiz bir silah üretilmeyene kadar ABD'nin ben nükleer seçeneği hiçbir şekilde kullanacağını düşünmüyorum. Yani bu kadar aciz durumda olmadıklarını ve İsrail'in de bu kadar aciz durumda olmadığını görüyoruz. Ortada bir nükleer seçeneği olsaydı ve İran'ın nükleer elinde olsaydı muhtemelen kullanacak ülke İran olurdu. Çünkü İran hakikaten 17 bin tane füze atışı gördü, ekonomisi çok ciddi anlamda hasar gördü, işte bir yıkım maliyeti var ve bu yıkım maliyeti üzerinden biz sonuçlarını savaş olduğu için çok göremiyoruz. Mesela insanların eğer savaş olmasaydı insanların kademeli bir şekilde sokağa çıkabileceğini de öngörüyorduk. Fakat savaş ortamı olduğu için insanlar milli gururlarından dolayı bir şekilde sokağa çıkmıyorlar. Fakat bunun tam karşılığında ABD'de petrol gelirlerine yönelik zamların doğrudan ABD'nin orta sınıfını ve alt sınıfını etkilediğini açık bir şekilde görüyoruz. Ve Trump'ın en çok önem verdiği konuların başında ekonominin geldiğini, özellikle dünyadaki Amerika çıkarlarını oluşturduğu sermaye birikimini doğrudan Amerikan orta sınıfına ve alt sınıfına transfer edileceğini söyleyen bir adamdan bir maliyet bu hem maliyet oluşturuyor hem enflasyonist baskı oluşturuyor hem de faiz indirimine gidemeyerek ileride bir daha sert bir enflasyonist baskı süreci olacağını görüyoruz. Bence bu süreçten zararlı çıkacak ülke ABD. En azından şöyle kısa vadede tolere edemeyecek ülke bence ABD.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz.
0: Muhammed Berdibek
1: konuğumuzu sağ olun efendim. Tüm değerlendirmeler için bu dilimi noktalıyoruz konuğumuzla birlikte ama dakikalar sonra saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Doğa Takvimi. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olayının Mayıs ayından itibaren tekrar etkili olacağını hesapladı. İşaretler yılın başında nötr koşullar yaşanmasına rağmen şu anda El Niño'nun başlangıcını gösteriyor. Buna göre Mayıs ayından Temmuz ayına kadar küresel olarak normalin üzerinde kara yüzeyi sıcaklığının hakim olması bekleniyor. Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Niño hava olayı öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.
3: Doğa Takvimi.
2: Hava durumu.
5: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece. Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
2: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Yeni günün yeni saatinde karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Saatlerimiz gece yarısını gösterdi. Gecenin sıcak haberi ise Amerika'dan geldi. Amerika'nın başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri alarma geçti. Gelin son bilgileri öğrenelim hemen. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm merhaba. Şimdi kısa bir süre önce de Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı. Neler konuşuluyor? Bu saldırıya dair elimizdeki bilgiler neler?
1: Buse, şimdi olayın gerçekleştiği yer başkent Washington'daki o meşhur Washington anıtı ile ulusal meydan arasındaki 1.15. cadde ile Independence Caddesi arasındaki bir nokta. Yani şöyle söyleyelim, Beyaz Saray'dan aslında 4 blok ötede 1.2 mil uzaklıkta, yani izleyicilerimize bir fikir vermek amacıyla şunu söyleyebiliriz. Beyaz Saray'ın güney kapısından bir 20 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde olayın gerçekleştiği yer. Şimdi olay nedir peki? Bir kişinin kolluk güçleri tarafından, hatta gizli servisinde karıştığı bir olaydan bahsediliyor. Kolluk güçleri tarafından ya da gizli servis tarafından bir kişinin vurulduğu ifade ediliyor. Tam bu tanımladığımız, tarif etmeye çalıştığımız noktada. Bu kişinin, yani vurulan kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor ama durumuna ilişkin henüz net bir bilgi yok. Olayın ardından hemen tabii Beyaz Saray çevresinde ya da yakınlarında en ufak bir güvenlik olayı gerçekleştiğinde olduğu gibi bunda da yine Beyaz Saray'a kısa bir süreliğine giriş çıkışlar kapatıldı silah seslerinin duyulmasının ardından. Ve o sırada tabii Beyaz Saray'daki gazeteciler de bir süreliğine dışarıdan hemen o basın toplantılarının yapıldığı odaya, salona alındı bir süreliğine. Bir süreliğinden kastımızda bir yaklaşık 10-15 dakika kadar. O sırada ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da bir etkinlikte konuşma yapıyordu. Küçük ölçekli işletmelere yönelik bir konuşma yapıyordu. Başkan odadan ya da bulunduğu yerden çıkarılmadı. Konuşmasına aynı şekilde bir kesinti olmadan devam etti ve bir süre sonra da giriş çıkışlar yine açıldı, normale döndü denilebilir prosedür Beyaz Saray'da. Dediğimiz gibi Beyaz Saray'dan yaklaşık 4 blok uzaklıkta bir 20 dakika yürüyüş mesafesindeki o Washington anıtıyla Independence Caddesi arasında bir kişinin kolluk güçleri tarafından vurulduğu ifade ediliyor. Bu kişinin de hastaneye kaldırıldığını biliyoruz ama durumuna ilişkin bir ayrıntı ya da paylaşılan bir bilgi yok. Gizli servisin sosyal medya hesabından paylaşılan bir mesajda da halktan bu noktadan, bu bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Bir süreliğine Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatılmıştı. Şimdi tehlike yok denildiği ifade ediliyor. Tabii bu olay bir süre önce Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan o saldırı girişiminin ardından geldi. Dolayısıyla bu bölgede bütün güvenlik güçleri normalde zaten teyakkuzda olurlar. Dolayısıyla böyle bir güvenlik olayının yaşanmasının ardından da kolluk kuvvetleri alarma geçti. Dediğimiz gibi bir kişi kolluk kuvvetleri tarafından vuruldu, hastaneye kaldırıldı. Bu kişinin durumuna ilişkinse ya da bu olay neden gerçekleşti ve tam olarak nasıl gerçekleşti, ona ilişkin henüz resmi makamlardan paylaşılan bir açıklama yok. ABD Başkanı Donald Trump'sa Beyaz Saray'daki konuşmasına kesintisiz bir şekilde devam etti. Onu da bir not olarak aktarmış olalım Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz'ü dinledik. Yine bu saldırının Beyaz Saray çevresinde ama yaklaşık yürüyerek 20 dakikalık bir mesafede gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıntılar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz ama Amerika'nın da işte dahil olduğu o savaşa dair bilgilerle, haberlerle devam edelim bu bloğa. Şimdi Hürmüz'de dün gün içinde hareketli saatler yaşandı. Yeniden bir çatışma mı çıkacak buranın üzerinden? Bu konuşuluyordu. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran tarafı ise bunu yalanladı. Hürmüz'ü geçmeye çalışan gemilere uyarı atışı yapıldığı belirtildi daha doğrusu. İran yönetimi uyarı atışı yapılan gemiler arasında Amerikan askeri gemilerinin de olduğunu açıkladı. Washington ise buna yalanlama geldi. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Frege limanında yangın çıktı. Amerikan Başkanı bölgedeki ticari gemilere saldırma amacında bulunan İran'a ait 7 küçük teknenin vurulduğunu duyurdu. Hürmüz'de neler yaşandı gün içinde, açıklamalar neler? Gelin birlikte ayrıntılarıyla izleyelim.
2: Amerikan donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Füceyre Limanı'nda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 drone'un fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemini açtığını söyledi. Trump büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
0: İsrail ve İran'ın hesaplamalarına göre İran'da savaşta zayıflaması beklenen rejimin tam aksine güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İranlılar rejimin iç baskıyı arttırmasından kaygı duyduklarını söyledi. Rejimin intikamcı bir ruh haline büründüğünü savundu.
3: Yönetim karşıtı protestolar, savaş ve ardından gelen ateşkes. İran rejimi hala ayakta. İsrail'in istediği gibi İran'daki savaş yönetim değişikliğine yol açmadı. Aksine rejimin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülke içinde görüştüğü İranlılara göre rejim zayıflamak yerine kök salıyor. Hatta BBC'nin konuştuğu bu kişilere göre rejim intikamcı bir ruh haline bürünmüş durumda. Adlarının açıklanmasını istemeyen rejime muhalif olan isimler, savaşta üst düzey yetkililerin öldürülmesiyle ilk başta umutlandıklarını anlattı. Ancak Trump yönetiminin arzu ettiği gibi öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yerine daha uzlaşmacı yeni isimler geçmedi. BBC'nin konuştuğu İranlılar aksine ülkede devrim muhafızlarının güçlendiğini belirtti. En büyük korkuysa savaşın tamamen sona ermesinin ardından rejimin iç baskıyı artırması. Savaştan bu yana binlerce kişi gözaltına alındı. Savaş boyunca siyasi mahkumların idamlarına da hız birindi. 21 kişi idam edildi. Bunun son 30 yılın en yüksek sayısı olduğuna dikkat çekildi. İdam edilenlerden 9'unun Ocak'taki yönetim karşıtı gösterilerle bağlantılı olduğu, 10'unun muhalif gruplara üye olmakla suçlandığı, ikisinin ise casuslukla itham edildiği belirtildi. BBC'ye konuşan İranlı avukatlar, Savaş'ta hapishanelerdeki mahkumlara muamelenin de kötüleştiğini anlattı. Bağımsız gazetelerin ülkede savaşla ilgili haber yapmaktan korktukları da belirtiliyor. Baskı artarken sokaklarda muhaliflerin seslerinin artık hiç çıkmadığına dikkat çekiliyor.
0: Evet, İran savaşı Amerikan başkanı Donald Trump'a oy kaybettiriyor. Trump'a verilen destek en az düzeye gerilemiş durumda. Anketler Kasım'daki kongre seçimlerinde Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin iyi bir sınav veremeyeceğini gösteriyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler, Başkan Donald Trump'ın halktan aldığı desteğin giderek azaldığını gösteriyor. Washington Post ve ABC News'un ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre Trump'ın İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66'ya yükseldi. Savaşı iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise %33'te kaldı. Ekonomi politikalarında da Trump'ın karnesi zayıf. Ekonomi konusunda halktan aldığı destek 7 puan düşerek %34'e geriledi. Enflasyon konusunda aldığı destek 5 puan düştü ve %27'ye indi. Hayat pahalılığı ile ilgili politikasına destek de %23'le sınırlı kaldı. Bu konuda destek vermeyenlerin oranı %76'ya yükseldi. Donald Trump'ın halktan aldığı genel destek ise %37. Trump'a destek vermeyenlerin oranı %62'ye çıktı. Trump'a verilen destek iktidara geldiği günden beri en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Trump'ın kendi seçmen kitlesi Cumhuriyetçiler arasında destek oranı ise %85'te seyrediyor. Ancak Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlar arasında aldığı destek %56'ya geriledi. Bağımsızlar arasında aldığı destek %25'e düştü. Trump'ın halktan aldığı desteğin zayıf olması, partisi Cumhuriyetçileri de ara seçimler öncesinde zora sokuyor. Yapılan anketlere göre Cumhuriyetçilerin kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetme olasılığı giderek artıyor. Son anketlere göre Cumhuriyetçilerin senatoyu kaybetme riski doğmuş durumda. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan ankette Temsilciler Meclisi'ne kimin kazanacağı sorusuna verilen cevapta Demokratlar 5 puanla önde gidiyor. Anketler ayrıca Amerikalıların giderek artan bir bölümünün Trump'ın zihinsel yeterliliğini sorgulamaya başladığını da ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı Donald Trump'ın zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyledi. Etkili bir şekilde görev yapabilecek kadar iyi fiziksel sağlığa sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise %55 olarak belirlendi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'la görüştü. Görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşti. Bakan Fidan, kuvvetli mevkidaşıyla Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. İki isim, İran'la Amerika arasında yürütülen müzakere süreci ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kabine toplantısı gerçekleştirildi. Dün toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, aile ve gençlik fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını söyledi.
4: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
5: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
4: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
5: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
4: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
4: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
0: Şimdi iç siyasete bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin çalışmalarına, hazırlıklarına şimdiden başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı.
6: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
6: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
3: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
6: Emekçiye verilen zamlar bu %16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Duruşma ertelendi. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, biz pimpon topu muyuz, getiriliyor götürülüyoruz diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Davada 77'si tutuklu 414 sanık bulunuyor. 33 sanık da duruşmalar sırasında tahliye edildi. Evet, şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Ardından savaşın enflasyon üzerindeki, ekonomi üzerindeki etkilerine dair haberlerimizi paylaşacağız.

0: NTV Radyo. Herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendine vücut dili.
1: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi?
4: Serum malzemesi çamur.
1: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
3: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Ekonominin gündemine bakalım şimdi. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'da daha net bir şekilde görüldü. Enflasyon beklentileri aştı. Aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
1: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
0: Evet, Nisan enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur konfederasyonları ek zam talep etti. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yılın ilk 4 ayında %3,28'lik enflasyon farkının ortaya çıktığını söyledi. Haberde de aktardık. Yalçın tutmayan hedefin faturasını memur ödemesin. Memur ve emeklisine seyyanen zam verilsin dedi. Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyondaki artışa dikkat çekip memurlara derhal ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payıyla desteklenmelidir ifadelerini kullandı. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmesini de öneren Kahveci, gerçekleşen enflasyon gecikmeksizin maaşlara yansıtılmalıdır önerisinde bulundu. Evet, uzun süredir devam eden depozita, ev sahibi, kiracı ilişkilerinde en sık anlaşmazlık yaşanan konulardan biri olmaya devam ediyor. Hukukçular depozitonun Türkçesi olarak belirlenmesi ve 3 aylık kira bedelini aşmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca yatırılan tutar vadeli bir hesapta tutulmalı.
2: Depozito ödemesi ev sahibi ve kiracılar arasında bitmeyen bir sorun. Kimi ev sahipleri çok yüksek bedel talep ediyor. Kimileri ise tahliye sırasında ödemeyi aldığı bedel üzerinden yapmak istiyor.
3: Kira sözleşmesinin taraflarının gayet dikkatli bir şekilde kira sözleşmelerini hüküm altına alması gerekir. Evet, bir gerçek ülkemizde paranın enflasyon karşısında değer kaybı yaşanıyor. Demek ki kiracı yarın birkaç yıl sonra bugün ödediği kira bedelinden daha düşük bir kira bedelini güvence olarak geri almamak adına sözleşmeyi düzenlerken güvence bedelini son kira üzerinden hesapla kendisine iadesini sözleşmede gerektiği şekilde bir hüküm yazmalı.
2: Yasalara göre depozito en fazla 3 aylık talep edilebilir. Farklı bir ödeme yerine mahsup edilemez. Döviz veya altın cinsi sözleşme yapılamaz. Depozito başlangıçta ortak açılan bir vadeli banka hesabına yatırılmalı.
3: Kanundaki güvence bedeli uygulaması, uygulamada tam istediğimiz kadar yoğunlukla uygulanamaz durumda. Aslında kanun burada iki tarafın kontrolünde kiracı adına açılmış bankadaki bir hesaba bedelin yatırılması şeklinde bir düzenlemeyi tasvip ediyor, bunu telkin ediyor.
0: Peki yıl içinde hangi yatırım aracı kazandırdı? Ne Türk lirası mevduat ne de döviz. Vatandaşın bu yılda yatırım tercihi altın olmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde altın mevduatları 733 milyar lira daha arttı. En altıncı il ise değişmedi. başı yine Rize çekti.
1: 2026'da da birikimlerin adresi altın oldu. Yılın ilk çeyreğinde TL mevduat ve döviz hesaplarının hacmi değişmedi. Altın mevduat hesapları ise %21,5 oranında arttı. İlk çeyrekte TL mevduatlar cari olarak %0,6 oranında 97,8 milyar liralık net artış kaydetti. Aynı dönemde diğer döviz hesapları %1,6 oranında net 97,7 milyar lira arttı. Altın hesaplarındaki tutarsa %21,5 oranında 733,2 milyar lira büyüdü. Altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 2024'te %9 iken Mart 2026 sonunda %15,6'ya ulaştı.
4: Bir lastik alabilir miyim?
1: İl bazında altın mevduatı hacminde 3 büyük il başa çekiyor. 3 büyük ildeki hacim toplam yurt içi altın mevduatının %52,9'unu oluşturuyor. İlin mevduat hacmi içinde altın hesaplarının payına göre ise en altıncı il 2025 sonunda olduğu gibi yine Rize. İlin toplam mevduatının %42,2'sini altın hesapları oluşturuyor. Rize'yi %36,5'te Malatya ve Çankırı izliyor. Kırıkkale mevduatta %35,6, Elazığ %34,3 altın payına sahip. İstanbul ise en büyük hacme sahip il olmasına rağmen toplam mevduatta altının payında %12'yi de en son sırada.
0: Değerli izleyenler, 24 haftayı çıkan doğum izni için başvurular bugün itibariyle başlıyor. İlave 8 haftadan yararlanmak için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra olması gerekiyor. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamamış olanlara talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilecek. İlave 8 haftalık halktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile bakanlık verilerinin uyuşmadığı iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verileriyle İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilerin farklı tarihlere ait olduğu belirlendi. Aynı döneme ait veri gibi kıyas yapılmasının yanıltıcı olduğu vurgulandı. Verilerin sınır geçişi, nüfus hareket raporları ve farklı veri kaynakları analiziyle elde edildiği İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin paylaştığı verilerin 2016 yılından itibaren gerçekleşen gönüllü geri dönüşlere ait olduğu vurgulandı. 10 yıllık süreçte 1 milyon 407.568 Suriyelinin topraklarına gönüllü olarak geri dönüş yaptığı, 8 Aralık 2024 sonrası sayının ise 667.565 olduğu belirtildi. Gazze'de yeniden savaşa dönme olasılığı artıyor. Barış Kurulu'nun Hamas'a silahsızlanma teklifini kabul etmesi için verdiği süre doldu. Kahire'deki görüşmeler Hamas'ın silah bırakması konusunda çıkmaza girdi. İsrail medyası Tel Aviv'in Gazze'de yeniden savaş senaryolarını masaya yatırdığını bildirdi. Hamas'ta İsrail Haniye'den boşalan liderlik koltuğuna ise Halit Meşal'in seçildiği iddia edildi.
1: Barış Kurulu ve Hamas arasında silahsızlanma konusunda anlaşma sağlanamıyor. İsrail medyasına göre Netanyahu hükümeti Gazze'de savaşa dönüşü değerlendiriyor. Jerusalem Post, Barış Kurulu'nun Gazze Yüksek Temsilcisi ve Halin El Hayya liderliğindeki Hamas heyeti arasındaki Kahire'deki görüşmelerin tıkandığını yazdı. Hamas, ateşkesin ilk evresinde İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine şart koşarken Tel Aviv, sarı hat olarak bilinen stratejik noktalardan geri adımı kabul etmiyor. Kahire'deki görüşmelerde Hamas'ın hangi silahları teslim edeceği konusundaki belirsizliğin de sürdüğü ifade ediliyor. Gazze Barış Konseyi'nin Hamas'a silah bırakmak için verdiği süre ay başında doldu. Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasını görüşmek için toplandığı bildirildi. Savaşa dönüş konusunda Washington'ın sessizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlaması halinde savaşa destek verip

0: silahını kullanmadığı henüz bilinmiyor. Hamas'ın en üst düzey lideri ve siyasi büro şefi İsmail Haniye 2024'te İsrail tarafından Tahran'da öldürülmüş, liderlik seçimi savaş sebebiyle ertelenmişti.
1: Evet, ateşkese karşın İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürüyor. Bombardımanda aile üyelerinin yanı sıra bir gözünü de kaybeden Filistinli genç bir ressam yaşadığı acılara sanatıyla göğüs germeye çalışıyor. Yıkımın ortasında tek gözüyle umudu çizen bir direnişin hikayesini getirelim şimdi ekranlarınıza.
0: Bombardıman altındaki mülteci kampından kaçmaya çalışıyordu. Top mermisinin kurbanı oldu. Beyin travması ve iç kanama geçirdi, sağ gözünü kaybetti. Annesi ve kardeşi de aynı saldırıda yaşamını yitirdi. Görüntüler, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'den. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hedef alınan Bureiç mülteci kampında yaşayan Filistinli sanatçı Ariç El Saafin, İsrail'in topçu ateşinde yaralandı. Saafin, mülteci kampından kaçmaya çalıştığı sırada yakınına top mermisi düştü. Ağır yaralanan sanatçı sağ gözünü kaybetti.
2: Yerde yattığım an bir rüya gördüm ve gökyüzü karanlıktı. Yoğun çatışma sesi duyuluyordu ve mermiler yağıyordu. Öyle ki gerçekten yağmur yağıyor gibi hissetmiştim.
0: Tek gözünü kaybetmesini kimliğinde bir parçayı kaybetmek olarak tanımlayan 26 yaşındaki sanatçı, aldığı fiziksel ve ruhsal yaralara rağmen sanatını icra etmeyi bırakmadı.
2: Çizim yapmaya kara kalem ile başladım. Başlangıçta ağırlıklı olarak yüz hatlarına ve özellikle gözlere odaklanıyordum. Ardından karakterlerin tamamını çizmeye başladım.
0: İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılar, 72 binden fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 172 bin kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Engelli kalan sivillerin sayısı da 10 binlerle ifade ediliyor.
1: Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 103. doğum yıl dönümü kapsamında Ankara'da Haydar Aliyev ve Türk Dünyası paneli düzenlendi. Panelde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun gündeminde Orta Koridor ve Hicaz Demiryolu projeleriyle Ermenistan'la normalleşme süreci vardı.
3: Mutlu olsun, inşallah yolumuz açık olsun diyorum.
4: Türkiye'mizin Türk dünyasına yeni bir güç alanı olarak sunmaya çalıştığı İki önemli son dönemde proje var. Bir tanesi kalkınma yolu, diğeri de Hicaz Demiryolu'nun yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar. Baktığımızda bu büyük ufuk imkansız değil.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Orta Koridor ve Hicaz Demiryolu projesinin hayata geçirilmesinin önemine değindi. Haydar Aliyev ve Türk Dünyası panelinde konuşan Zorlu'nun gündeminde Ermenistan'la normalleşme süreci de vardı.
4: Bizim için elbette Azerbaycan'ın buradaki duruşu, yaklaşımı ve Ermenistan'la süregelen ilişkileri en önemli ve birinci gündem maddemizdir. Yani biz birlikte ve bu doğrultuda çalışmalarımızı ilerletiyor ve normalleşme sürecimizde de gerekli adımları atıyoruz.
5: Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini bozmaya yönelik adımlara dikkat edilmesi gerektiğini de söyledi.
1: Şimdi dün operasyonlar da vardı. 24 ilde siber suç operasyonu düzenlendi. 212 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 127'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 ildeki operasyonların son 5 günde gerçekleştirildiğini duyurdu. Hedefte yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar vardı. Banka hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan, yasa dışı bahis oynatan ve reklam yapan 212 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden 127'si tutuklandı. 35 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezi 14 ilde de ayrı bir operasyon düzenlendi. 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. 149 şüpheli ise gözaltına alındı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Elde edilen deliller emniyet birimlerini harekete geçirdi. Dolandırıcıların telefonu

0: Telefon dolandırıcılarıyla yüklü miktarlarda gelir elde ettikleri belirlendi. MASAK verileri doğrultusunda yasa dışı şekilde kazanılan toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 araç ve 93 taşınmaz tespit edildi. Şanlıurfa başta olmak üzere 14 ilde baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 149 şüpheli yakalandı. 1200 kişilik havuzdaki diğer şüphelilere yönelik adli sürecinde derinleştirilerek devam edeceği belirtildi. Mersin'de 4 kişilik bir aile misafir kaldıkları evde fenalaştı. Aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve babanın tedavisi de yoğun bakımda devam ediyor.
1: Misafir kaldıkları evde rahatsızlandılar. Tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve babanın da hayati tehlikesi var. Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. Musa Tülü, hamile eşi Ebru Tülü ile çocukları Azza ve Ömer Selim, Bozyazı ilçesine bir akrabalarının yanında kalıyordu. Ancak aile bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Dördü de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumları ağırdı. 8 yaşındaki Azza ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tülü çiftinin de tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ekipler söz konusu evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor.
0: İstanbul Avcılar'da site önüne park etmek isteyen bir sürücüyü uyaran görevli kalabalık bir grup tarafından darp edildi. Sürücü tartışmanın ardından yanına aldığı kalabalık bir grupla geri döndü. Kendisine hakaret edildiğini öne sürerek beraberindekilerle personeli darp etti. Yere düşen adam kafasına tekme darbeleri almaya devam etti. Duruma çevredekiler müdahale etti. Hastaneye kaldırılan güvenlikçi darp raporu aldıktan sonra taburcu edildi. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 100 bin işçi kadro bekliyor. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, işçilerin aynı işi yapan kadrolu çalışanların 1/4 oranında maaş aldığını söyledi.
2: 100 bin KİT Taşeron İşçisi kadro bekliyor. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir de kadro bekliyoruz.
3: Kamu iktisadi teşebbüsünde çalışan işçiler bir kez daha kadro istedi. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, ücret farklarının iş barışını bozduğunu söyledi.
2: Kadrolulara göre 1/3 daha az maaş alıyoruz. Bunun da düzeltilmesini talep ediyoruz. Bunun da düzelme yolu kadrodur.
3: Tediye, promosyon gibi ek ücretleri alamadıklarını da belirten Tatlı, 100 bin işçi ve aidilerin kadro için düzenleme beklediğini söyledi.
2: Çalışma koşullarımız ağır oluyor. Devletimizin asıl işini yapan, asıl yükünü kaldıran KİT Taşeron işçileridir. Haliyle burada taşeron olduğumuz için mobbinglere maruz kalıyoruz. Sosyal haklardan mahrum oluyoruz.
0: ÖSYM verilerine göre bu yıl 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına girecek. O adaylar için artık geri sayım başladı. Sınava 7 haftadan az bir süre kaldı. Uzmanlar kalan zamanda adaylara çok değil planlı çalışmayı öneriyor.
4: Acayip heyecanlıyım, acayip korkuyorum. En büyük korkum bir Allah'tı, iki YKS oldu.
5: Sınav tarihi yaklaştıkça üniversite sınavlarına hazırlanan pek çok aday duygularını böyle dile getiriyor.
6: Günde 7,5 saat aralığında çalışıyorum. Artık 50 gün gibi bir süreç kaldı.
7: Belli bir başlı programlarım var. O programlar üzerinden gidiyorum. Günde 2,5-3 saat aralığında çalışıyorum ama yani verimli çalışıyorum.
5: 20-21 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı için adaylar ders çalışma tempolarını artırdı. Eğitimcilerse bu dönemde çalışma ve dinlenme saatlerini doğru ayarlamak gerektiğini belirtiyor.
8: Son dönemde sınav hazırlığında 3 kritik konumuz var. Bunlardan birincisi deneme yapmak mutlaka. Bu denemelerden sonra mutlaka uzun ve detaylı yanlışlarımızı analiz etmek ve yanlışlarımızı dönüp bunların doğrularını öğrenmek ve mutlaka küçük tekrarlar. Ama bu tekrarlar yeni konu çalışma değil, yanlışa yönelik hedef konu gidermeleri olmalı.
5: Sınav tarihine kadar olan süreçte dikkat çekilen önemli bir ayrıntı da bayram tatili.
8: Doğru kullananlar gayet güzel bir sıçrayış yakalayabiliyorlar. Bunu bir bayram tatili olarak değil, mini bir kamp dönemi olarak görmemiz gerekiyor. Yani hem biraz dinlenmek hem de özellikle deneme, analiz ve tekrar kısmını unutmadan bu üçlü stratejiyle hazırlıklarımıza devam etmek.
5: Sınava girecek adayların yakınlarına da fazladan kaygı yaratacak söylemlerden kaçınmaları gerektiği belirtiliyor.
0: Evet, yaz ayları yaklaşıyor tabii, yangın riski de birlikte geliyor maalesef. Artık Temmuz, Ağustos ayları ile birlikte özellikle Yunanistan'da orman yangınları ile mücadele için şimdiden yeni bir adım attı. 4 adet termal görüntüleme uydusu fırlattı. Uydular Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki hava üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderildi. Gönderilen uyduların gelişmiş termal sensörleri kullanılarak yangınları neredeyse gerçek zamanlı olarak tespit edeceği belirtiliyor. Alman bir şirket tarafından geliştirilen sistem, yangınların çıkışı ve yayılımına dair sürekli veri sağlayarak yetkililerin erken uyarı ve müdahalesini kolaylaştıracak. Orman yangınları dışında deniz yüzeyi sıcaklıkları ve arazi kullanımı da uydularla takip edilebilecek. Ve Van'da yaban domuzları mısır tarlalarına zarar veriyor. Rekolte kaybı yaşayan üreticiler kendilerince önlem aldı. Ekili alanlarda 24 saat domuz nöbeti tutmaya başladılar.
1: Yaban domuzları tarlalara giriyor, mahsule zarar veriyor. Çiftçi önlem için 24 saat nöbet tutuyor.
9: Geçen yıl ektiğimiz mısırların 100 ton alacağımız tarladan 60 tona düştü. Mısır sılacı koçan yetişmeden hayvan gelip hep koparıyor. Koparttığı zaman yatak gibi yapıyor. Yerde yatak, bildiğin yatak. Çok büyük bir tabriyat yapıyor.
1: Burası Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mahallesi. Üretici son yıllarda yaban domuzlarından dertli. Hayvanlar özellikle akşam saatlerinde sürüler halinde ekili alanlara giriyor. Çiftçinin yetiştirdiği mısırları yiyor, tarlalara zarar veriyor. Bu nedenle rekoltede ciddi düşüş yaşanıyor. Köylüler daha fazla kayıp yaşamamak için kendilerince önlem aldı. Ellerinde sopalarla 24 saat domuz nöbeti tutuyorlar.
10: Akşam 9-10 civarlarında sürüler halinde geziyorlar. Ve bu çok ürkütücü bir şey. 50-100 hatta 200 görülen sürüler var. Bunu biz gördük ve evlerin içine kadar giriyorlar.
1: Bölge halkı mahsullerinin zarar görmemesi için kalıcı bir çözüm istiyor.
0: Şimdi bir de sporun gündemine bakalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'la Tümosan Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacak.
11: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak. Beşiktaş Tümosan Konyaspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılar da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
12: Kupa bizim için çok değerli. Yani bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz.
11: Beşiktaş'ta Gaziantep maçından önce dizindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu maç saatinde belli olacak. Kartal Kayra Yılmaz'sa sezonu kapatmıştı. Sergen Yalçın'ın takımını sahaya Ersin, Murillo Agbadu, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Çerni, Orkun, Olaytan, Ture ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Alanya Spor, Konya Spor'da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
13: Yarı finale çıktık, mutluyuz. Camiye olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı bence taraftarımızın.
11: Konya Spor'da sakatlığını atlatan Blas Kramer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un takımını sahaya Bahadır, Uğurcan Nagalo, Adil Berkan, Melih Yevtoviç, Deniz Gonsalves, Olaigbe ve Muleka 11 ile sürmesi bekleniyor. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 24 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynanacak.
0: Şimdi amatör ligden bir şike haberi getireceğiz ekranlarınıza. 4-1 öndeyken 25 dakikada atılan 4 golle 5-4 yenildiler. Oyundan alınan kaleci de dahil bazı oyuncular sosyal medyadan duruma tepki göstererek maçın bilerek verildiğini iddia etti. Bu gelişme üzerine amatör ligdeki Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor maçına ilişkin şike soruşturması başlatıldı.
1: Karşılaşma 4-1 devam ederken iddiaya göre önde olan takımın başkanından teknik ekibe Yenil'in talimatı geldi. Kaleci de oyundan alınınca geride olan takım son 25 dakikada bulduğu 4 golle rakibini 5-4 yendi. Kavga çıktı. Bazı oyuncular şike yapıldığına yönelik sosyal medyadan da paylaşımlar yapınca iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Siirt Kurtalan ilçesindeki statta kaydedilen görüntüler 3 Mayıs'tan. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor arasında oynanan karşılaşma bu görüntülere sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi Kurtalan Spor ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Ancak ikinci yarıda beraberlik golü geldi. Sonrasında ise rakip takım Şırnak Petrol Spor'dan 14 dakikada 3 gol yedi. Kurtalan Spor 4-1 geri düştü. Karşılaşmanın 70. dakikasından sonra ise ev sahibi takımın golleri gelmeye başladı. Kurtalan Spor 4-1 geride olduğu karşılaşmayı uzatmalarda 5-4 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular birbirine girdi. Karşılaşma sonunda Şırnak Petrol Spor'un bazı oyuncuları sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kaleci Turgut Kiriveli maçı satmadığı için oyundan zorla çıkarıldığını iddia ederek Şırnak Petrol Spor yöneticileri ve teknik ekibine tepki gösterdi. Oyunculardan Yusuf Çetin ile Yunus Emre Karaman da benzer nitelikte mesajlar paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.
0: Kadın voleybolunda 7. kez Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank'ın kupa törenine gözyaşları damga vurdu. Zirveye çıkan sporcular sezonu anlatırken duygusal anlar yaşadı.
14: Ben de yerleri çok başka. Belki siz sadece kazanılan kupaları görüyorsunuz ama ben arkada ne kadar çok şey yaşandığını çok iyi biliyorum.
15: Vakıfbank Avrupa şampiyonluğunu duygu yüklü bir törenle kutladı. Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek zirveye çıkan sporcular takımdan yaşanacak ayrılıkları konuşurken gözyaşları sel oldu.
14: 17 yıldır bu kulüpteyim. Bu kulübün kapısından içeri girdiğimde Selimiye'de bir okulun spor salonunda antrenman yapıyorduk. Böyle büyük bir salonumuz yoktu. Bu salonun ilk yapıldığı anı, ilk geldiğim anı hatırlıyorum. Anne ve babamın desteğini her zaman yanımda hissettim. Ve gerçekten beni buraya getirdikleri için, bugünlere getirdikleri için çok minnettarım. Benim burada ikinci senem ama gidecek arkadaşlarım gerçekten bana en çok destek veren arkadaşlarım ve... Beraber acımızı paylaştığımız, beraber güldüğümüz, beraber ağladığımız, beraber ter döktüğümüz insanlardan ayrılmak gerçekten çok zor geliyor.
15: Kaptan olarak ilk kupasını kazanan Zehra Güneş de arkadaşlarına veda etti.
16: Benim için yeri çok anlamlı, çok farklı ve bu sene takımdan ayrılacak olan arkadaşlarım da, benim en yakın arkadaşlarım da. O yüzden onlarla bu sahada bu formayı son kez paylaştığım, bu aynı teri döküp bu kupayı kaldırabilme görevinde bulunduğum için çok mutluyum.
15: 18 yıldır Vakıfbank'ı çalıştıran baş antrenör Giovanni Guidetti ise en özel sezon buydu dedi.
17: Gerçekten özel sezon çünkü Ayça son sezon, Derya son sezon, Sıla son sezon, Çaka son sezon, Tiça... İlk sezon, staff ilk sezon, so gerçekten özel sezon.
15: Şampiyonlar Ligi'ni namalup kazanan Sarı Siyahlılar, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i de müzesine götürdü.
18: Sezonu arzu ettiğimiz gibi Vakıfbank'a yakışır bir şekilde zirvede noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
15: 7. kez Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı en çok kaldıran 3. kulüp oldu.
0: İtalya Ligi Serie A'da Inter 21. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların başrolünde milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da vardı.
15: Inter'in şampiyonluk dansını Hakan Çalhanoğlu yaptı. İtalya Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen takımın kutlamalarına milli takım kaptanının yaptığı moonwalk damga vurdu. Taraftarlar da 21. şampiyonluğu Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda kutladı. Son 3 sezonda ikinci kez zirveye çıkan lacivert siyahlılar, meşaleler ve havai fişeklerle geceyi aydınlattı. ...2021'de Milan'dan transfer olduğu Inter'de başarılı bir kariyere imza atan Hakan Çalhanoğlu, kulüpteki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 5 sezonda 7 kupa kaldıran milli yıldız, takımıyla 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı.
0: Kültür sanat haberlerinden derlediğimiz turla veda ediyoruz. Bu dilime saat başına karşınızdayız efendim. Birazdan görüşmek dileğiyle.
19: Çağdaş sanatın en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilen Alman ressam, heykeltıraş ve grafik sanatçısı Georg Baselitz, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, geçtiğimiz yıl Georg Baselitz Son 10 Yıl sergisiyle Sakıp Sabancı Müzesi'ne konuk olmuştu. Spotify, kullanıcıların gerçek sanatçılarla yapay zeka tarafından üretilmiş müzikleri ayırt edebilmesi için onaylı sanatçı rozeti uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yeni doğrulama rozeti, sanatçıların hesaplarının gerçek bir kişiye ait olduğunu gösterecek. Bu rozeti almak için sanatçıların düzenli dinleyici etkileşimi göstermesi, platform kurallarına uyması ve insan sanatçı olduğuna dair işaretler sunması gerekiyor. Yasmina Reza'nın ödüllü tiyatro oyunundan uyarlanan komedi filmi Art'ın oyuncu kadrosu açıklandı. Tanrıkent'in yönetmeni Fernando Meirelles imzalı filmde Ralph Fiennes, Colin Farrell ve Wagner Moura rol alıyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Doğa takvimi. Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Eta Aku Arit göktaşı yağmurunun en aktif olacağı gece yarın ve sonraki gece. Bu göktaşı yağmurunun kaynağı 2061 yılında dünyadan tekrar gözlenebilecek bir konumda olacağı tahmin edilen Halley kuyruklu yıldızından ayrılan küçük kayaç ve toz parçaları. Halley kuyruklu yıldızı güneş etrafındaki yörüngesini 76 yılda bir tamamlıyor. Dünya da Halley kuyruklu yıldızının bıraktığı artık alanlardan yılda iki kez geçiyor. Bu geçişlerin yol açtığı göktaşı yağmurlarından birisi olan Eta Aku Aritler 15 Nisan'la 27 Mayıs tarihleri arasında gözlenebiliyor. Ama 6 ve 7 Mayıs gecesi en aktif olacakları gece. Uygun gözlem şartlarında saatte en fazla 50 meteorun gözlenebileceği düşünülüyor. Ay neredeyse dolunay evresinde olacağı için gözlenebilecek meteor sayısı önemli ölçüde azalabilir. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Ve doğa takviminde yarın önemli günlerden biri, Hıdır Ellez. Dilek dileme ritüellerinin bu geceden başladığını hatırlatalım.
1: Doğa takvimi.
0: Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
3: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
3: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
4: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
5: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
6: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Hava durumu.
7: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne-Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Yine gündemimizde tabii ki Amerika, İran ateşkesi ve müzakereleri var. Bir de tabii Hürmüz'de dün yaşanan olaylar. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran tarafı ise bunu yalanladı. Hürmüz'ü geçmeye çalışan gemilere uyarı atışı yapıldığı belirtildi. İran yönetimi uyarı atışı yapılan gemiler arasında Amerikan askeri gemilerinin de olduğunu açıkladı. Washington'dansa buna yalanlama geldi. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri vardı dün. Hüceyre limanında yangın çıktı. Amerikan başkanı bölgedeki ticari gemilere saldırma amacında bulunan İran'a ait 7 küçük teknenin vurulduğunu duyurdu. Dün neler yaşandı? Hürmüz'de hangi açıklamalar yapıldı? Gelin bakalım.
1: Amerikan donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Füceyre Limanı'nda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 drone'un fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemini açtığını söyledi. Trump, büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
0: İran savaşında bir türlü anlaşmaya varılamıyor. Bu nedenle piyasalar Mayıs ayına kötü bir başlangıç yaptı. Üzerine bir de İran'ın Amerikan gemisini vurduk açıklaması eklendi. Brent petrol 115 dolara yaklaştı.
2: Hürmüz Boğazı'nda gerilim arttı. Piyasalar Mayıs'a olumsuz bir başlangıç yaptı. İran Boğaz'a girmeye çalışan bir Amerikan gemisini iki füzeyle vurduğunu iddia etti. Amerikan tarafı bunu yalanladı. Brent petrol fiyatı 115 dolara kadar yaklaşırken borsalar sert geriledi.
3: En keskin tabii fiyatlamanın petrol fiyatlarında olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarında 100'ün üzerinde çok kalıcı fiyatların oluşması ortalama fiyat tahminlerini bu sene için yukarı çekecektir.
2: Avustralya merkezli ANZ Bank petrol fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Banka yılın kalanında Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına düşmeyeceğini öngördü. Banka barış anlaşması olsa da fiyatın en fazla 83 dolara ineceğini düşünüyor.
3: Herkes daha temkinli hareket ediyor belirsizlik çok yüksek olduğu için.
2: Petrol fiyatındaki artış altını olumsuz etkiliyor. Ons altın 4600 doların altına geriledi. Son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın ise 6600 lira seviyesinde.
0: Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan'da daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı. Aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
2: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
0: Kars merkezi 48 kilometre mesafede Arpaçay Nehri, Türkiye ve Ermenistan sınırındaki doğal bir sınır. Bu nehrin üzerinde bulunan ve 10. yüzyılda tarihlenen Ani Köprüsü restore edilecek. Üstelik bunu iki ülke birlikte yapacak. Kültürel hem de tarihi açıdan çok önemli olan bu adım aynı zamanda iki ülkenin normalleşmesine de katkı sağlayacak.
4: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi imzada bu görüşmede atıldı. Özel temsilciler Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan'ın imzalarıyla iki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı.
5: Önemli, sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz.
4: Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı birlikte restore edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, protokolün Güney Kafkasya'daki barış süreçleri içinde örnek teşkil edeceğini söyledi. Ermenistan'la normalleşme sürecinin devamı için de olumlu konuştu.
5: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
4: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliğindeki zirvenin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye video konferansla ve Cevdet Yılmaz'ın da bizzat katılımına değinerek teşekkür etti.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'da yüksek katlı bir bina insansız hava aracının hedefi oldu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'ya doğru uçan iki dronun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bir dronun ise başkentin batısındaki çok katlı bir binayı isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Ukrayna savaşın başından bu yana Moskova'ya yönelik çok kez drone saldırısı gerçekleştirdi. Ancak bu saldırıların çoğu hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği için çok azı kente ulaştı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Karadeniz'de başıboş mayın ve insansız deniz aracı tehlikesi arttı. Bunlardan bazıları zaman zaman Türk sahillerine vuruyor. Son örnek İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Sahilde roket motoru bulundu.
4: Karadeniz sahillerinde yine askeri bir malzeme bulundu. İstanbul Rumeli Feneri'nde kumsala vuran malzemeyi vatandaşlar ihbar etti. Jandarma, sahil güvenlik ve SAS komandoları olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede roket motoru olduğu anlaşıldı.
6: Biz halk olarak çok böyle karıştırmaya, kurcalamaya meraklı insanlarız. Lütfen bu tipte bilinmedik bir şey bulduklarında ilgili makamlara haber versinler.
4: Roket motorunun üzerinde Rusça yazılar bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşından sonra da Türk sahillerine çok sayıda başıboş mayın ve insansız deniz aracı vurmuştu.
6: Üzerindeki Rusça yazılardan ki o Rusça yazılarda şöyle ibareler var. Orta nokta, taşıma noktası, ağırlık merkezi gibi ibareler yazıyor. Bu belki de bir güdümlü mermi parçası da olabilir, bir roket parçası da olabilir.
4: Roket motoru sualtı savunma komandoları tarafından incelenmek üzere götürüldü.
0: Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığın arasına girdi. Olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sürücü gözaltında. Alman medyası kent merkezindeki olayda ikisi ağır çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı, çevreye yönelik de herhangi bir tehlikenin bulunmadığı açıklandı. Değerli izleyenler, Tekirdağ merkezli 5 ilde sosyal medya üzerinden görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 11 kişi tutuklandı. Sosyal medyada kurulan VIP oda tuzağıyla onlarca kişiyi hedef alan şantaj çetesi çökertildi. Zanlıların görüntülü özel görüşmelerini kayda alıp mağdurları bu görüntülerle tehdit ettikleri, şantaj yoluyla para temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda 70 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 9'u kadın 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 11'i tutuklandı. Bazı kentlerde sağanak etkisini sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün eğitime ara verildi.
7: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Tokat'ın Almus ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Çevreli beldesinden geçen Yeşilırmak taştı. Binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Bölgede su basan bir evde mahsur kalan kadın için AFAD harekete geçti. Ekipler eve botla yanaşarak kadının tahliyesini sağladı. Sivas'ın Tokat sınırındaki köylerinde de su baskınları oldu. Değer Yer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla dolan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Zara ilçesinde bir çoban mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çobanın yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Çobanın ihtiyaç duyduğu malzemeler botla ulaştırıldı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çoban, suların çekilmesini beklemek istediğini söyledi. Hakkari'de şiddetli yağışın etkili olduğu kentler arasındaydı. Taval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişinin yardımına bölgedeki karayolları ve maden ocağı ekipleri koştu. 3 vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Birecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamamıştı. Kentte çok sayıda bina zarar görmüş durumda. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tedbiren eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği de bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
0: Dün Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Sağanak yağış, fırtına ve dolu aynı anda etkili olunca iki kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Büyük çapta hasar oluştu ancak tehlike bitmiş değil. Peki hangi iller risk altında? Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava nasıl olacak? Birlikte bakalım.
8: Süper hücre ve çoklu hücreler oluşması için sıcak ve çok nemli bir hava, şiddetli rüzgarlar ve farklı yönden esen rüzgarlar gerekliydi.
2: Böyle de oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde yıldırım, sağanak yağış, fırtına, hortum ve dolu aynı anda etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta hasar oluştu.
9: En önemlisi zaten basınç farkları. Basınç farklarının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor.
2: Ancak olumsuz hava koşulları henüz bitmiş değil. Özellikle de bazı illere yönelik uyarılar var.
8: Adana'dan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'nın bir bölümü, Elazığ bu kesimde ve buna yakın yerlerde hala risk var. Hem bugün hem de yarın hala gök gürültüleri, bazı noktalarda yıldırımlar, hatta küçük dolu yağışları ve ani yağış devam edecek. Dere taşkınları yaşanabilir, yıldırımlar var. Bu iki gün dışarıda uzun süre kalmamak gerekiyor.
2: Ülkenin doğusunda bunlar yaşanırken batısındaysa birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Peki soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?
8: Bolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli arasında kar yağışı bugün de devam edecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar hızla yükseliyor. Yeniden 20-25 derecelere doğru çıkacak.
0: Kırıkkale'nin Dere Kışla köyünde vatandaşlar heyelan riski altında yaşıyor. Özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan çatlaklar tedirginliğe yol açtı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.
10: Ama şurayı yeni bak.
11: Evlerin birçoğunun duvarında çatlaklar var. Köy yollarında çökmeler olduğu görülüyor. Toprak kaymasının izleri günden güne artıyor.
10: Köyümüzde 3 gün önce son yağışlardan dolayı kaymalar meydana geldi, heyelan şeklinde. İlk andan itibaren durumu jandarmaya, AFAD birimlerine haberdar ettik. Sağ olsun anında yetiştiler. Hala bu yarılan yerlerin arttığı gözüküyor.
11: Burası Kırıkkale'nin Derice ilçesine bağlı Dere Kışla Köyü. Bölgede cuma günü etkili olan şiddetli yağış heyelanın etkisini arttırdı. Köyde bir caminin de aralarında olduğu 9 yapıda hasar oluştu. İhbar üzerine AFAD harekete geçti. Ekipler zeminde oluşan yarıkların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Toprak kaymasına ilişkin rapor hazırlandı.
10: Şu anda durum günmegün bu kayık heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günüyle bugünkünün arasında çok fark etti. Bu yağış da nedeniyle bütün 15-20 tane ev köy kanalından bu taraf komple risk altında, heyelan bölgesi olarak geçiyor.
11: Köylüler en kısa süre içinde önlemlerin artırılmasını, gerekirse köyün taşınmasını bekliyor.
0: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan yağışlar şehirlerde hayatı olumsuz etkilemekte kalmadı. Tarım alanlarına da büyük zarar verdi. Bahar mevsiminde çiçeklenme döneminde olan çoğu üründe kar yağışı ve dolu sonrası tabii büyük kayıp var. Yaşanan afetin sonuçları sebze meyve fiyatlarına da olumsuz yansıyabilir.
12: Mersin'de kar yağdı, Şanlıurfa'da hortum oluştu, Gaziantep'i sel aldı, Mardin'de fırtına kulübeleri uçurdu. Mayıs ayında yaşanan olağanüstü hava koşulları Türkiye'nin güneydoğusundaki tarım alanlarını da vurdu.
13: Şeritim fileleri tamamen yerlerde.
12: Görüntüler Mersin'den. Şehrin kuzeydeki yüksek kesimleri pazar günü başlayan yağışla karla kaplandı. Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar ve Erdemli ilçelerindeki tarım alanlarında çiftçi dona karşı sis makineleri ve ateşlerle önlem alsa da çare olmadı.
14: Bu mevsimde yani Mayıs ayının 4'ünde herhangi bir şekilde böyle bir kar yağışı şu ana kadar karşılaştığımız bir durum değildi. Sabaha karşı 4'ten sonra iyice yoğunlaşan kar yağışıyla beraber ağaçlarımızın üzeri, bütün bahçe kışın olmayacağı kadar karla örtülmeye başladı. mücadeleyi sabaha karşı bırakmak zorunda kaldık.
12: Bölgedeki çiftçiler çiçek mevsimindeki ürünlerin çok büyük oranda dalında öldüğünü belirtiyor.
14: Ben kiraz bahçesi yetiştiricisiyim. Bölgemizde sert çekirdekler de hatır sayılır bir tonaja sahip. Kiraz üretimi, nektarin üretimi, şeftali üretimi, aynı zamanda erik üretimi had safhada var. Büyük ihtimalle bunların hepsi zarar gördü. Sigorta kriterlerinin ötesinde bir felaket yaşıyoruz.
12: Durum Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de benzer şekilde. Bölgedeki özellikle fıstık ağaçlarında büyük zarar var. Şanlıurfa, Siverek ve Viranşehir'de üreticiler meyve ağaçlarının yanı sıra mercimek ve nohut gibi bakliyat ekili arazilerde de kayıp olduğuna dikkat çekiyor. Üreticiler yetkililerden bir an önce zarar tespit çalışması yapılıp çiftçiye yardım edilmesini istiyor.
0: İstanbul'da yolcu vapuruna binen bir kadının kaybolduğu açıklandı. Denizde arama çalışması başlatıldı. Azerbaycan uyruklu Makfura Hüseynova isimli kadın için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kamera görüntülerinden kadının 2 Mayıs gecesi Kadıköy'den Beşiktaş'a giden motora bindiği ancak inen yolcular arasında bulunmadığı tespit edildi. Kadının kimliği görüntüler üzerinden kızı tarafından teyit edildi. Teknede yapılan aramada 44 yaşındaki kadının çantası bulundu. Polis kadının motordan düşmüş olma ihtimaline karşı kıyı emniyetine bağlı ekiplerle denizde arama çalışması başlattı. İstanbul Bahçelievler'de bir doğum günü kutlaması cinayetle son buldu. Kıskançlık tartışmasından dolayı çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.
15: Doğum günü kutlamasında kıskançlık kavgası yaşandı. Sokağa taşan kavga cinayetle bitti. Görüntüler İstanbul Bahçelievler'den. Türkmenistan uyruklu Devlet Mehmet Aşirov, kız arkadaşının doğum günü için kafeteryada arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kafeden ayrılan iki grup kavgayı dışarıda sürdürdü.
16: İki grup kafeden yaklaşık 30 metre ileride bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu kez üstlerinde bıçak da vardı. Taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu. 4 kişi yaralandı.
15: Yaralanan şüphelilerden biri olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Ağır yaralanan 30 yaşındaki Aşirov'sa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Cinayetin ardından gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir saldırgan önce sokakta oynayan çocukları darp etti. Ardından bir binaya girip bıçak çekti. Engelli raporu olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı.
15: Önce çocukları darp etti, ardından bıçakla dayandığı apartmanın kapısını kırdı. Binada yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı. Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. %46 engelli raporu bulunan ancak cezai ehliyeti olan saldırgan önce sokakta top oynayan çocukları darp etti.
17: Buradan geçerken tekrardan ondan bir yarım saat önce burada çocuk dövüyor. Burada benim küçük çocuğum da var 6 yaşında içinde. Geliyor, elinde 2 tane demir var. Çocuğa topunu patlatıyor, veriyor, tekmeyi vuruyor. Ondan sonra diğer çocuğun yanağını bayağı sıkıyor. Ondan sonra 2 tokat onunla vuruyor.
15: Çocukların yaşananları ailelerine anlatması üzerine bir anne konuşmak için saldırganın yanına gitti.
17: Polisi de çağırdığımızı duyunca sinirlendi. Bana da çok ağır küfür ve senin yanına bunu bırakmayacağım. Hani ağır küfür ederek bekle dedi. Ben dedi seni bugün öldürmeden de bu olayı da kapatmayacağım dedi, gitti.
15: Tehditler savurarak uzaklaşan saldırgan bir süre sonra elindeki bıçakla geri döndü. Saldırganı gören anne kapının önündeki çocukları da alarak apartmana kaçtı ve binanın kapısını kapattı.
17: 3-5 saniyeden fazla tutamadım. Kapıyı bıraktım gibi hemen evime sığındım ki benden 2-3 saniye sonra biz kayıtlarda izledik. Zaten kapıyı kırmış. Eğer ben o 2 saniye içerisinde o kapıyı kapatmasaydım buradan dünya kadar çocuk ve yetişkin aile cesetleri çıkacaktı.
15: Kapıyı kıran saldırgan karşısında kimseyi bulamayınca apartmandan uzaklaştı. Polis ekiplerince kimliği kısa sürede belirlenen saldırgan gözaltına alındı.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo Arşivinde. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
19: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Malcolm Fox ve John Rebus'tan söz ederken, Fox'un işte şikayetler bölümünde çalışması ve Rebus'un da kapanmamış dosyalar, çözülmemiş davalarla ilgilenmeye hazırlandığını söylerken, elbette Harry Bosch aklımıza gelmişti. Çünkü biliyoruz ki Harry için herkes aynıdır. Her ölünün bu ölümün esrarının araştırılmasını beklemeye hakkı vardır. Dolayısıyla kapanmamış dosyalar birimi onun için ideal bir birim. Harry Bosch'un yeni kitabı, tabii ki Michael Connelly'nin yeni kitabı demek istiyorum aslında. Şüpheli Ölüm, The Drop orijinal adı. Altın Kitaplardan çıktı, Mehmet Gürsel'in çevirisiyle. Geçen ay yayınlandı. Ve burada biliyorsunuz daha önce meslektaşlarıyla da başkalarıyla da ilişkileri fevkalade iyi olmayan, çabuk kızan Bosch'u bu bölümde görmüştük. Önce polislikten ayrıldı, sonra geriye döndü. Bu bölümde kendini rahat ve mutlu hissediyor. Çünkü onun da başından böyle bir felaket geçmiş. Onun da annesi öldürülmüş. Dolayısıyla kapanmamış dosyalar biriminde memurlara iş verilme vakti onun için Noel'den farksız bekliyor heyecanla. Bir şey gelsin diye. Birimde 12 dedektif, bir sekreter, denetçi denen bir ekip yöneticisi ve teğmen, yani komiser muavini olarak okuyorum bunu, var. 10 bin tane de dava sonuçlandırılması gereken. 5 ekip ikişer kişiden oluşuyor. 10 yıllık bir dönemi seçerek rastgele 50 yılı aralarında paylaşmışlar. Ve heyecanla bekliyorlar. 3 dosya olduğunu görünce mesela üzülüyorlar. Yani özellikle Bosch üzülüyor. Teğmen Gale Duval'ın elinde 3 sarı zarfla girdiğini görünce ekip odasına, ya bana iş çıkmazsa diye. Bosch'un işine ne kadar düşkün olduğunu Michael Connelly sevenler bilir. Ama polisiye sevenlerinde herhalde hemen hemen hepsi Connelly'yi seviyordur. Fakat Bosch'un da korkmuş, çünkü ona zarf var. Zarf da birkaç defa cinsel suçlardan yakalanmış biri ile ilgili. Şöyle ki, Clayton Pell'in karışmış olabileceği eskiden kalma bir tecavüz ve cinayet vakasında delil olarak bir kan lekesi bulunmuş. Fakat mesele şu ki, Clayton Pell o sırada 8 yaşındaymış. Dolayısıyla DNA tespiti, kan tespiti yapan laboratuvarda bir hata olma ihtimali var. Bu da çok korkutuyor polisleri. Çünkü o zaman herkes, bütün zanlılar, bütün suçlular itiraz etme hakkına sahip oluyor. Bunlar zaten doğru düz yapamıyorlar. Örnekler birbirine karışıyor şeklinde. Onun için büyük bir korkuyla gidiyor laboratuvara Harry Bosch. Bu kitapta onu David Chu ile eşleşmiş buluyoruz.

Efendim, ikinci bölüme başlamadan bir açıklama yapmak istiyorum. Az önce Frank Morgan'ın müziğini dinlediniz. Michael Connelly tıpkı Peter Straub gibi kitaplarında sık sık cazcılardan söz etmeyi seven bir caz severdir. Dolayısıyla Harry Bosch da bir caz sever. Özellikle Frank Morgan'a hayrandır ve sık sık onu dinler. Biz de dedik ki hani madem geri dönmüş, kalbini kırmayalım ne onun ne de yazarının. Bu hafta bizim programımıza da Frank Morgan eşlik etsin. Cedar Walton Trio ile kaydettiği Easy Living'den parçalar istiyoruz. Aslında Michael Connelly Morgan hakkında bir de kitap yazmak istiyor. Morgan 2007'de 73 yaşında ölmüştü, bir alto saksçı. Çok kendine özgü bir sound'u vardır gerçekten. Bosch da onu seviyordu zaten. Dolayısıyla yazarının da Morgan hakkında bir kitap yazmak istemesi hiç tuhaf değil. Overlook'ta da adı geçiyordu kitabın başında daha. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Michael Connelly, Harry Bosch'larda daima procedural tabir edilen polisin çalışma şekli yöntemini benimser ve ona göre hareket eder. Ancak burada hepsinden daha fazla gibi geldi bana, bilmiyorum ya da belki bir süredir boş okumadığım için, çünkü en sevdiğim karakterlerden biridir polisiye de. Hieronymus Bosch aslında biliyorsunuz. Ressamın adıyla aynı. Dostları Harry diyor. Zaten dost olmasanız da Hieronymus'u söylemek zor olduğu için herhalde Harry derdiniz gene diye düşünüyorum. Hieronymus Bosch, gerçi bu kitapta da bir hanımla ilgileniyorsa yanlış anlaşılmasın, yani o kadar çok hanımların peşinde koşan biri değildir ama bir hafif ilgilenme durumu oluyorsa ve elbette bir ortağı da varsa bile soruşturmanın dışına pek çıkmıyor. Kızı yanında gene Maddie, Bosch kitaplarını okumuş olanlar elbette onu hatırlıyorlardır. Küçüktü, büyümesine tanık olduk. Şimdi bir yeni yetmiyor da. Annesi öldüğü için babasıyla yaşıyor. Araları gayet iyi. O var. David Chu ile olan ortaklıkları var. Terapist doktor Hannah Stone'la, yani olan demeye bile dilimin pek varmadığı ilişkisi var. Ama esas olarak kendi görevi var. Soruşturması, iki tane soruşturması hatta. Bir tanesi bu Pell'le ilgili olan. Çok eskileri araştırması gerekiyor onun için. Zaten Doktor Hannah Stone'la da öyle karşılaşıyorlar. Pell'in bulunduğu kliniğe gittiğinde topluma alışması için şartlı tahliye edilmiş olan Pell de işte bir süre orada kalıyor. Ama bir de ikincisi var ve

güncel olanı. O da Irvin Irving, hatırlarsınız eski kitaplardan. Eski bir polis, Bosch'un çalışmalarıyla polislikten ayrılmak zorunda kalmış. Belediye meclisi üyesi olmuştu. Onunla ilgili bir olay.

Irving'le ilgili bir olay demiştik. Aslında çok üzücü bir olay. Çünkü oğlu George, Marmont, Chateau Marmont Oteli'nin 7. katından düşmüş ve ölmüş. Yani intihar gözüyle bakılıyor ama birisi itmiş olabilir, kaza olabilir, cinayet olabilir. Ve Irving aralarındaki tatsız olaylara ve geçmişe rağmen Harry Bosch'un bakmasını istiyor bu olaya. Ve diğer olayla uğraşırken bir anda vaktiyle ortağı olan ama artık yüksek mevkilere, emniyet müdürlüğünün 10. katına çıkmış Kiss Rider, bu emrivakiyi Bosch'a bildiren kişi oluyor. Bununla uğraşması gerektiğini söylüyor. Çoğu ikisi bu olaya atanıyorlar diyelim. Fakat dediğim gibi şöyle bir durum var. Bir prosedür olayı çok fazla ön planda bu kitapta. Belki iki ayrı olay olduğu için ama Bosch'la birlikte adım adım gidiyoruz. Yani sanıyorum artık o eyalette cinayet soruşturması yapan polislerin nasıl davranması gerektiği hakkında bir bilgimiz var. Yani kitabı okuyup bitirdikse o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatıyor çünkü bütün bunları Michael Connelly. Biz de kahramanıyla birlikte adım adım ilerliyoruz. Aslında iki ayrı soruşturma olduğu için iki yandan bizi gerilimde tutan, heyecanlandıran bir kitap. Ama ben şahsen Bosch'un şahsi sorunlarının daha yoğun olduğu, daha öne çıktığı kitapları tercih ederim. Gene de Bosch'un iki esrarın birden üstüne gitmesi Michael Connelly için de belki bir değişiklik olmuştur. David Chu'nun bu kitaptaki yeni ortağı olduğundan söz etmiştim. Dedektif David Chu. İsterseniz bir bakalım eski ortakları kimlerdi diye. İlk kitaplarda dedektif Jerry Jett Edgar vardı. Hatta ilk kitapta The Black Echo'da FBI özel ajanı Eleanor Wish de vardı. Eleanor Wish en fazla bulunan kişidir sanıyorum Bosch kitaplarında. Belki Kiss Rider'la birlikte. Kiss Rider 5. kitapta gelmişti Trunk Music'te. Ama Eleanor ilk kitaptan beri var. Bir ara kayboldu, sonra geri geldi. Sonra da ne yazık ki öldü. Dolayısıyla başından beri devam eden bir beraberlik bizim için de sona ermiş oldu. Sevgili oldular Harry ile, hatta kızının annesi de odur.

0: Hazır başlamışken devam edeyim isterseniz ortaklarla. Kizmin Ryder, Jed Edgar'dan sonra Terry McCallop var. Darkness More Than Light'ta bu çok özel bir birliktelik. FBI özel ajanı Terry McCallop aynı zamanda başka bir karakteridir. Çok sevdiğimiz bir karakteridir Michael Connelly. Onunla da ortak olmuşlardı. Rachel Walling var. O da FBI özel ajanı. Rachel Walling de doğrusu Bosch içinde, Connelly okurları içinde önemli bir karakter. Çünkü yalnızca ortağı değil, aynı zamanda sevdiği kişi de oluyor. 1-2-3 kitapta onu sevgilisi olarak görüyoruz Bosch'un. Sonra Ignacio Iggy Ferras vardı 3 kitapta. 13-14-15. Hatta bu 9 ejderha Nine Dragons'ta da. Orada bir de Michael Mickey Heller ortaya çıktı. Peki bu Heller kim? Bu Heller'ın kim olduğunu Lincoln Lawyer'ı okuyanlar bilirler. Heller onun kahramanı. O kitabın Lincoln'da Abraham Lincoln ya da herhangi bir kent değil. Lincoln marka araba. Zaten burada da bir selam yollamış. Burada da Irving Lincoln bir arabayla uzaklaşıyor. Son hamlesini yaptıktan sonra Bosch'a karşı. Lincoln arabada yaşıyor. Lincoln arabadan çalışıyordu Mickey Heller. Sonra onları Bosch'la birbirlerine bağlayan çok daha derin bağlar olduğu ortaya çıktı. Okumayanlar için açığa vurmayalım dedik. Ama bu kitapta ortak dedektif David Chu, romantik hisler duyulan hanım da Dr. Hannah Stone. Bu arada benim en sevdiklerimden biri değil derken kitaba haksızlık etmek de istemiyorum. Çünkü okuduğum bütün eleştirilerde The Drop'ın güm diye başlayan ve sonuna kadar aynı heyecanla giden Harry Bosch kitaplarından biri oldu söylenmiş. Harry'e gelince onu bir daha hatırlatalım. En sevdiği karakter, en sık ona dönüyor. İnsan olarak, karakter olarak, yapı olarak seviyor sanıyorum. Programımızın vakti müsaade etse çok güzel ve uzun bir söyleşi vardır. Michael Connelly'nin Harry Bosch'la yaptığı. Bosch onu ikide bir de tersler. Önce bir CD dinletir ona. Bu kim der? O da der ki bu ne, imtihan mı oluyoruz? Ben de buraya çalışmalarım hakkında bilgi vermeye geldim sandım der. Kim çıkar dersiniz sonunda CD kimindir? Elbette Frank Morgan'ın. Bugün de biliyorsunuz zaten Frank Morgan çalıyoruz. Ve aynı zamanda Michael Connell de çok sevdiği bu cazcı hakkında bir kitap yazıyor. Evet efendim, Şüpheli Ölüm, The Drop, Michael Connelly, Altın Kitaplar, Mehmet Gürsel çeviren ve kahramanımız elbette kendimizi zorlamadan söyleyelim, Harry Bosch. Başka bir Cinayet Masası programında yeniden bir arada olmak umuduyla hepinize iyi günler dileriz. Harry'nin hatırına kahraman falan da istemiyoruz efendim, hoşçakalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
1: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
1: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu.
3: Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
1: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
4: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor. Sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne-Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
0: Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 2.
1: Mutlu geceler. Saatler gece 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurdu. Cumhurbaşkanı, aile ve gençlik fonu aracılığıyla evlenme kredisi çekenlerin borçlarına yönelik de yeni bir adım atılacağını açıkladı.
2: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
3: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı gençlere sağlanan evlilik kredisinde yeni bir adım atılacağını da bildirdi.
2: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
3: Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, Nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.
2: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa rağmen ihracatın Nisan ayında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Nisan ayında ihracatın %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştığını, Ocak-Nisan dönemi ihracatının ise 88 milyar 630 milyon dolar olduğunu belirtti. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275 milyar 800 milyon dolar seviyesine ulaşılarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dair de önemli mesajları vardı. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi.
2: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
1: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Avrupa siyasi topluluğunun 8. zirvesinde Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesine ilişkin mesajlar verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı.
4: Avrupalı liderler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da buluştu. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kararı damga vurdu. Avrupa siyasi topluluğu 2022'de Fransa'nın inisiyatifiyle kuruldu. Amaç Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Avrupa'da birlik üyesi olmayan ülkeler arasında istişareleri derinleştirmekti. Erivan'ın ev sahipliğindeki 8. zirveye 50'ye yakın ülkeden katılım oldu. Zirvenin önemli başlıklarından biri ise Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararıydı. Erivan'da bir araya gelen Avrupalı liderler sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti. Toplantıda Avrupa'nın NATO'daki rolünün güçlendirilmesi mesajı da verildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin artan savunma ve güvenlik harcamalarına dikkati çekerek Avrupalılar kaderlerini kendi ellerine alıyor ifadesini kullandı. Bu yıl ilk kez Avrupa kıtası dışındaki bir ülkenin lideri Kanada Başbakanı Mark Carney de zirveye katıldı. Zirvede Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine dair de olumlu mesajlar verildi. Azerbaycan ise daha önce zirveye katılmayacağını bildirmişti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev gönderdiği video mesajla iki ülkenin barışın pratik faydalarını gördüğünü söyledi. Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a 28 bin ton yük taşındığını belirtti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü'ye olası bir ziyarete yeşil ışık yaktı. Umarım 2028'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret etme fırsatım olur dedi. Zirve kimilerine göre ise Rusya'ya mesaj niteliğinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın Avrupa'ya doğru bir yol seçtiğini söyledi. Bu arada AB, önümüzdeki iki yıl Ermenistan'a yönelik yeni bir sivil misyonu onayladı. Bu misyon, özellikle Haziran ayındaki parlamento seçimleri öncesinde Rus siber saldırılarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.
1: Kars merkezi 48 kilometre mesafede Arpaçay Nehri Türkiye ve Ermenistan arasındaki doğal bir sınır. Bu nehrin üzerinde bulunan ve 10. yüzyıla tarihlenen Ani Köprüsü restore edilecek. Üstelik bunu iki ülke birlikte yapacak. Kültürel hem de tarihi açıdan çok önemli olan bu adım aynı zamanda iki ülkenin normalleşmesine de katkı sağlayacak.
5: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım atıldı. İki ülke tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin protokol imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere Erivan'daydı. 18 yıl sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, zirve kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Tarihi imzada bu görüşmede atıldı. Özel temsilciler Serdar Kılıç'la Ruben Rubinyan'ın imzalarıyla iki ülke Ani Köprüsü'nü birlikte onarmak için anlaştı.
6: Önemli, sembolik önemi yüksek bir köprü. Bu köprünün kuruluşu gibi gelecekte ülkelerimiz arasında da ilişkilerin çok sağlam bir şekilde gelişmesini bekliyoruz.
5: Protokole göre köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ermenistan Kültür Bakanlığı birlikte restore edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, protokolün Güney Kafkasya'daki barış süreçleri içinde örnek teşkil edeceğini söyledi. Ermenistan'la normalleşme sürecinin devamı için de olumlu konuştu.
6: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
5: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşinyan, Erivan'ın ev sahipliğindeki zirvenin sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirveye video konferansla ve Cevdet Yılmaz'ın da bizzat katılımına değinerek teşekkür etti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimin çalışmalarına, hazırlıklarına şimdiden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin tüm kadrolarının sahaya indiğini söyledi. Özel, iktidar olmak için savunmadan hücuma geçiyoruz dedi. Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı.
7: Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını en iyi savunma hücumdur sözleriyle verdi. 81 inde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi. CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.
7: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor.
8: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde enflasyon rakamları vardı.
7: Emekçiye verilen zamlar bu yüzde 16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam, bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında yine gerginlik yaşandı. Duruşma yarına ertelendi. Silivri'de görülen 31. celsede bazı tutuklu sanıklar tahliye talebine ilişkin savunma yapamadıklarını söyledi. Sanık avukatları ve mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşanınca duruşmaya da ara verildi. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz pimpon topu muyuz? Getiriliyor götürülüyoruz." diyerek karara tepki gösterdi ve salondan uzun süre çıkmadı. Davada 77'si tutuklu, 414 sanık bulunuyor. 33 sanık da duruşmalar sırasında tahliye edildi. Savaşın enflasyon üzerindeki etkisi Nisan ayında daha net görüldü. Enflasyon beklentileri aştı, aylık %4'ü geçti. SGK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %15'e yakın enflasyon farkı oluştu.
8: İran savaşı enerji maliyetlerini arttırdı. Enflasyon beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık %4,18 oldu. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi. Gruplar bazında en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Enerji zamlarının etkisiyle konut grubunda %7,99, ulaştırmada %4,29'luk artış yaşandı. Enflasyonda yıllık bazda ise eğitim ve konut zirvede kalmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medyadan değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Fiyat istikrarını sağlayacak politikayı uygulamakta kararlı olduklarını vurguladı. Fiyatı bir ayda %44,47 artan doğalgaz Nisan'ın zam şampiyonu oldu. Onu %19,32 ile yurt içi uçak bileti ve %16,90 ile elektrik ücreti takip etti. SGK ve Bağkur emeklileri için yılın ilk 4 ayında %14,65'lik enflasyon farkı oluştu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %10,51 olarak hesaplandı. Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları da eklenecek. Nisan enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış tabanı da netleşti. Bu ay yenilenecek iş yeri ve konut sözleşmelerinde artış oranı en fazla %32,43 olabilecek.
1: Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur konfederasyonları da ek zam talep etti. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yılın ilk 4 ayında %3,28'lik enflasyon farkının ortaya çıktığını söyledi. Yalçın, tutmayan hedefin faturasını memur ödemesin, memur ve emeklisine seyyanen zam verilsin dedi. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyondaki artışa dikkat çekip memurlara derhal ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payıyla desteklenmelidir ifadesini kullandı. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmesini de öneren Kahveci, gerçekleşen enflasyon gecikmeksizin maaşlara yansıtılmalıdır şeklinde öneride de bulundu. Depozito, ev sahibi kiracı ilişkilerinde en sık anlaşmazlık yaşanan konulardan biri olmaya devam ediyor. Hukukçular, depozitonun Türk lirası olarak belirlenmesi ve 3 aylık kira bedelini aşmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca yatırılan tutar da vadeli bir hesapta tutulmalı.
5: Depozito ödemesi ev sahibi ve kiracılar arasında bitmeyen bir sorun. Kimi ev sahipleri çok yüksek bedel talep ediyor. Kimileri ise tahliye sırasında ödemeyi aldığı bedel üzerinden yapmak istiyor.
9: Kira sözleşmesinin taraflarının gayet dikkatli bir şekilde kira sözleşmelerini hüküm altına alması gerekir. Evet, bir gerçek ülkemizde paranın enflasyon karşısında değer kaybı yaşanıyor. Demek ki kiracı yarın birkaç yıl sonra bugün ödediği kira bedelinden daha düşük bir kira bedelini güvence olarak geri almamak adına sözleşmeyi düzenlerken güvence bedelinin son kira üzerinden hesapla kendisine iadesini sözleşmede gerektiği şekilde bir hüküm yazmalı.
5: Yasalara göre depozito en fazla 3 aylık talep edilebilir. Farklı bir ödeme yerine mahsup edilemez. Döviz veya altın cinsi sözleşme yapılamaz. Depozito başlangıçta ortak açılan bir vadeli banka hesabına yatırılmalı.
9: Kanundaki güvence bedeli uygulaması, uygulama da tam istediğimiz kadar yoğunlukla uygulanamaz durumda. Aslında kanun burada iki tarafın kontrolünde kiracı adına açılmış bankadaki bir hesaba bedelin yatırılması şeklinde bir düzenlemeyi tasvip ediyor, bunu telkin ediyor.
1: Sağanak bazı kentlerde etkisini hala sürdürüyor. Tokat ve Sivas'ta su baskınları yaşandı. Mahsur kalanlar botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı. Pazar günü iki kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 4 gün eğitime ara verildi.
10: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Tokat'ın Almus ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Çevreli beldesinden geçen Yeşilırmak taştı. Binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Bölgede su basan bir evde mahsur kalan kadın için AFAD harekete geçti. Ekipler eve botla yanaşarak kadının tahliyesini sağladı. Sivas'ın Tokat sınırındaki köylerinde de su baskınları oldu. Değeryer köyündeki bir cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar suyla dolan yolda ilerleyemedi. Vatandaşlar gidecekleri yere kepçeyle taşındı. Zara ilçesinde bir çoban mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çobanın yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Çobanın ihtiyaç duyduğu malzemeler botla ulaştırıldı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çoban, suların çekilmesini beklemek istediğini söyledi. Hakkari'de şiddetli yağışın etkili olduğu kentler arasındaydı. Taval Deresi taşınca bir araç suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Araçtaki 3 kişinin yardımına bölgedeki karayolları ve maden ocağı ekipleri koştu. 3 vatandaş iş makinesiyle kurtarıldı. Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği Şanlıurfa'da can kayıpları olmuştu. Birecik ilçesinde bulunduğu araca güneş paneli düşen 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetmişti. Hilvan ilçesinde de yıldırım isabet eden 27 yaşındaki çoban Şeyis Bucak kurtarılamamıştı. Kentte çok sayıda bina zarar görmüş durumda. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tedbiren eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliği de bazı okulların tatil edildiğini duyurdu.
1: Olumsuz hava şartları bazı şehirlerde yer yer devam ediyor. Henüz tehlike bitmiş değil. Peki hangi iller risk altında? Önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava nasıl olacak?
11: Süper hücre ve çoklu hücreler oluşması için sıcak ve çok nemli bir hava, şiddetli rüzgarlar ve farklı yönden esen rüzgarlar gerekliydi.
8: Böyle de oldu. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde yıldırım, sağanak yağış, fırtına, hortum ve dolu aynı anda etkili oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu, büyük çapta hasar oluştu.
12: En önemlisi zaten basınç farkı. Basınç farklarının yüksek olması zaten o rüzgarın şiddetini arttırıyor.
8: Ancak olumsuz hava koşulları henüz bitmiş değil. Özellikle de bazı illere yönelik uyarılar var.
11: Adana'dan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya'nın bir bölümü, Elazığ bu kesimde ve buna yakın yerlerde hala risk var. Hem bugün hem de yarın hala gök gürültüleri, bazı noktalarda yıldırımlar, hatta küçük dolu yağışları ve ani yağış devam edecek. Dere taşkınları yaşanabilir, yıldırımlar var. Bu iki gün dışarıda uzun süre kalmamak gerekiyor.
8: Ülkenin doğusunda bunlar yaşanırken batısındaysa birçok şehirde kar yağışı etkili oldu. Peki soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek?
11: Bolu, Kütahya, Afyon, Karahisar, Denizli arasında kar yağışı bugün de devam edecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar hızla yükseliyor. Yeniden 20-25 derecelere doğru çıkacak.
1: İstanbul'da son dönemde artan yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de ortalama %71'e ulaştı. Ömerli ve Elmalı barajındaki doluluk oranı %94'ü, Darlık barajında %89'u buldu. En az su seviyesi ise %46 ile Istırancalar ve Sazlıdere barajlarında ölçüldü.

0: Dış haberlere bakalım. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bunu yalanladı ve Amerikan askeri gemilerine saldırı düzenlendiği ifade edildi. ABD ise o da saldırıları yalanladı. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füceyre Limanı'nda yangın çıktı.
1: Amerikan Donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Füceyre Limanı'nda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 drone'un fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemi açtığını söyledi. Trump, büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları, Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söyledi. Arakçı, müzakerelere dönme çağrısı da yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki olayların askeri yöntemlerle krizin çözülemeyeceğini gösterdiğini söyledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmelerin ilerleme kaydettiğini de ekledi. ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni kötü niyetli kişilerin kurduğu bir bataklığa sürüklenmemeleri konusunda da uyardı. Arakçı, özgürlük projesi şimdi çıkmaz projesidir dedi. İran savaşı ABD Başkanı Donald Trump'a oy kaybettiriyor. Trump'a verilen destek en az düzeye gerilemiş durumda. Anketler Kasım'daki kongre seçimlerinde Trump'ın lideri olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin iyi bir sınav veremeyeceğini gösteriyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler Başkan Donald Trump'ın halktan aldığı desteğin giderek azaldığını gösteriyor. Washington Post ve ABC News'un ortaklaşa gerçekleştirdiği ankete göre Trump'ın İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66'ya yükseldi. Savaşı iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise %33'te kaldı. Ekonomi politikalarında da Trump'ın karnesi zayıf. Ekonomi konusunda halktan aldığı destek 7 puan düşerek %34'e geriledi. Enflasyon konusunda aldığı destek 5 puan düştü ve %27'ye indi. Hayat pahalılığı ile ilgili politikasına destek de %23'le sınırlı kaldı. Bu konuda destek vermeyenlerin oranı %76'ya yükseldi. Donald Trump'ın halktan aldığı genel destek ise %37. Trump'a destek vermeyenlerin oranı %62'ye çıktı. Trump'a verilen destek iktidara geldiği günden beri en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Trump'ın kendi seçmen kitlesi Cumhuriyetçiler arasında destek oranı ise %85'te seyrediyor. Ancak Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlar arasında aldığı destek %56'ya geriledi. Bağımsızlar arasında aldığı destek %25'e düştü. Trump'ın halktan aldığı desteğin zayıf olması, partisi Cumhuriyetçileri de ara seçimler öncesinde zora sokuyor. Yapılan anketlere göre Cumhuriyetçilerin kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetme olasılığı giderek artıyor. Son anketlere göre Cumhuriyetçilerin senatoyu kaybetme riski doğmuş durumda. Kayıtlı seçmenler arasında yapılan ankette Temsilciler Meclisi'ne kimin kazanacağı sorusuna verilen cevapta Demokratlar 5 puanla önde gidiyor. Anketler ayrıca Amerikalıların giderek artan bir bölümünün Trump'ın zihinsel yeterliliğini sorgulamaya başladığını da ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı Donald Trump'ın zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyledi. Etkili bir şekilde görev yapabilecek kadar iyi fiziksel sağlığa sahip olmadığını söyleyenlerin oranı ise %55 olarak belirlendi.
0: İsrail ve ABD'ye göre İran'da savaşta zayıflaması beklenen rejimin tam aksine güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan İranlılar rejimin iç baskıyı arttırmasından kaygı duyduklarını söyledi.
2: Yönetim karşıtı protestolar, savaş ve ardından gelen ateşkes. İran rejimi hala ayakta. İsrail'in istediği gibi İran'daki savaş yönetim değişikliğine yol açmadı. Aksine rejimin güçlendiği belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ülke içinde görüştüğü İranlılara göre rejim zayıflamak yerine kök salıyor. Hatta BBC'nin konuştuğu bu kişilere göre rejim intikamcı bir ruh haline bürünmüş durumda. Adlarının açıklanmasını istemeyen rejime muhalif olan isimler, savaşta üst düzey yetkililerin öldürülmesiyle ilk başta umutlandıklarını anlattı. Ancak Trump yönetiminin arzu ettiği gibi öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yerine daha uzlaşmacı yeni isimler geçmedi. BBC'nin konuştuğu İranlılar aksine ülkede devrim muhafızlarının güçlendiğini belirtti. En büyük korkuysa savaşın tamamen sona ermesinin ardından rejimin iç baskıyı artırması. Savaştan bu yana binlerce kişi gözaltına alındı. Savaş boyunca siyasi mahkumların idamlarına da hız birindi. 21 kişi idam edildi. Bunun son 30 yılın en yüksek sayısı olduğuna dikkat çekildi. İdam edilenlerden 9'unun Ocak'taki yönetim karşıtı gösterilerle bağlantılı olduğu, 10'unun muhalif gruplara üye olmakla suçlandığı, ikisinin ise casuslukla itham edildiği belirtildi. BBC'ye konuşan İranlı avukatlar, savaşta hapishanelerdeki mahkumlara muamelenin de kötüleştiğini anlattı. Bağımsız gazetelerin ülkede savaşla ilgili haber yapmaktan korktukları da belirtiliyor. Baskı artarken sokaklarda muhaliflerin seslerinin artık hiç çıkmadığına dikkat çekiliyor.
0: Gazze'de de savaşa yeniden dönme olasılığı artıyor. Barış Kurulu'nun Hamas'a silahsızlanma teklifini kabul etmesi için verdiği süre doldu. Kahire'deki görüşmeler Hamas'ın silah bırakması konusunda çıkmaza girdi.
2: Barış Kurulu ve Hamas arasında silahsızlanma konusunda anlaşma sağlanamıyor. İsrail medyasına göre Netanyahu hükümeti Gazze'de savaşa dönüşü değerlendiriyor. Jerusalem Post, Barış Kurulu'nun Gazze Yüksek Temsilcisi ve Halin El-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti arasındaki Kahire'deki görüşmelerin tıkandığını yazdı. Hamas, ateşkesin ilk evresinde İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine şart koşarken, Tel Aviv, sarı hat olarak bilinen stratejik noktalardan geri adımı kabul etmiyor. Kahire'deki görüşmelerde Hamas'ın hangi silahları teslim edeceği konusundaki belirsizliğin de sürdüğü ifade ediliyor. Gazze Barış Konseyi'nin Hamas'a silah bırakmak için verdiği süre ay başında doldu. Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlamasını görüşmek için toplandığı bildirildi. Savaşa dönüş konusunda Washington sessizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlaması halinde savaşa destek verip vermeyecekleri sorusunu yanıtsız bıraktı. Öte yandan Lübnan medyası Hamas'taki kritik liderlik düğümünün çözüldüğünü yazdı. Hizbullah'a yakın El Ahbar gazetesi, Hamas'ın Gazze kanadının iç seçimlerini tamamlayarak Harit Meşari siyasi büro başkanı olarak seçtiğini bildirdi. Ancak seçim süreciyle ilgili soru işaretleri de var. Habere göre bu sonuçlar şimdilik sadece Gazze oylamasını yansıtıyor. Batı Şeria ve dış delegelerin oy kullanıp kullanmadığı henüz bilinmiyor. Hamas'ın en üst düzey lideri ve siyasi büro şefi İsmail Haniye 2024'te İsrail tarafından Tahran'da öldürülmüş, liderlik seçimi savaş sebebiyle ertelenmişti.
0: Bir yandan da ateşkese karşın İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor. Bombardımanda aile üyelerinin yanı sıra bir de gözünü kaybeden Filistinli genç ressam yaşadığı acılara sanatıyla göğüs germeye çalışıyor. Yıkımın tam ortasında tek gözüyle umudu çizen bir direnişin hikayesini getiriyoruz ekranlara.
2: Bombardıman altındaki mülteci kampından kaçmaya çalışıyordu. Top mermisinin kurbanı oldu. Beyin travması ve iç kanama geçirdi, sağ gözünü kaybetti. Annesi ve kardeşi de aynı saldırıda yaşamını yitirdi. Görüntüler, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'den. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hedef alınan Bureiç mülteci kampında yaşayan Filistinli sanatçı Ariç El Saafin, İsrail'in topçu ateşinde yaralandı. Saafin, mülteci kampından kaçmaya çalıştığı sırada yakınına top mermisi düştü. Ağır yaralanan sanatçı sağ gözünü kaybetti.
3: Yerde yattığım an bir rüya gördüm ve gökyüzü karanlıktı. Yoğun çatışma sesi duyuluyordu ve mermiler yağıyordu. Öyle ki gerçekten yağmur yağıyor gibi hissetmiştim.
2: Tek gözünü kaybetmesini kimliğinde bir parçayı kaybetmek olarak tanımlayan 26 yaşındaki sanatçı, aldığı fiziksel ve ruhsal yaralara rağmen sanatını icra etmeyi bırakmadı.
3: Çizim yapmaya kara kalem ile başladım. Başlangıçta ağırlıklı olarak yüz hatlarına ve özellikle gözlere odaklanıyordum. Ardından karakterlerin tamamını çizmeye başladım.
2: İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılar, 72 binden fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 172 bin kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Engelli kalan sivillerin sayısı da 10 binlerle ifade ediliyor.
0: Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'in 103. doğum yıl dönümü kapsamında Ankara'da Haydar Aliyev ve Türk Dünyası adlı bir panel düzenlendi. Panelde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun gündeminde Orta Koridor ve Hicaz Demiryolu projeleriyle Ermenistan'la normalleşme süreci vardı.
4: Kutlu olsun, inşallah yolumuz açık olsun diyor.
5: Türkiye'mizin Türk dünyasına yeni bir güç alanı olarak sunmaya çalıştığı

0: Bizim için elbette Azerbaycan'ın buradaki duruşu, yaklaşımı ve Ermenistan'la süregelen ilişkileri en önemli ve birinci gündem maddemizdir. Yani biz birlikte ve bu doğrultuda çalışmalarımızı ilerletiyor ve normalleşme sürecimizde de gerekli adımları atıyoruz.
1: Zorlu Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini bozmaya yönelik adımlara dikkat edilmesi gerektiğini de söyledi.
2: Ukrayna-Rusya savaşından sonra Karadeniz'de başıboş mayın ve insansız deniz aracı tehlikesi arttı. Bunlardan bazıları zaman zaman Türk sahillerine de vuruyor. Son örnek İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Sahilde roket motoru bulundu.
3: Karadeniz sahillerinde yine askeri bir malzeme bulundu. İstanbul Rumeli Feneri'nde kumsala vuran malzemeyi vatandaşlar ihbar etti. Jandarma, sahil güvenlik ve SAS komandoları olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede roket motoru olduğu anlaşıldı.
4: Biz halk olarak çok böyle karıştırmaya, kurcalamaya meraklı insanlarız. Lütfen bu tipte bilinmedik bir şey bulduklarında ilgili makamlara haber versinler.
3: Roket motorunun üzerinde Rusça yazılar bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşından sonra da Türk sahillerine çok sayıda başıboş mayın ve insansız deniz aracı vurmuştu.
4: Üzerindeki Rusça yazılardan ki o Rusça yazılarda şöyle ibareler var. Orta nokta, taşıma noktası, ağırlık merkezi gibi ibareler yazıyor. Bu belki de bir güdümlü mermi parçası da olabilir, bir roket parçası da olabilir.
3: Roket motoru sualtı savunma komandoları tarafından incelenmek üzere götürüldü.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Valiliğine atanan Yakup Can Bolat görevine başladı. Can Bolat, Perşembe günü Aydın Valiliğinden Ankara Valiliğine atanmıştı. Yeni haftayla birlikte görevine başlayan Yakup Can Bolat, ilk mesai gününde vali yardımcıları, kaymakamlar ve valilik yetkilileri tarafından karşılandı. Basın açıklaması da yapan Can Bolat, Ankara'nın kamu yönetiminin kalbi, bilim ve eğitimin öncüsü, sanayi ve teknolojinin geliştiği dinamik yapısıyla stratejik bir güç konumunda olduğunu söyledi. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan 100 bin işçi kadro bekliyor. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, işçilerin aynı işi yapan kadrolu çalışanların 1/4 oranında maaş aldığını söyledi.
5: 100 bin KİT Taşeron İşçisi kadro bekliyor. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir de kadro bekliyoruz.
6: Kamu iktisadi teşebbüsünde çalışan işçiler bir kez daha kadro istedi. KİT Taşeron İşçileri Derneği Genel Sekreteri İbrahim Tatlı, ücret farklarının iş barışını bozduğunu söyledi.
5: Kadrolulara göre 1/3 daha az maaş alıyoruz. Bunun da düzeltilmesini talep ediyoruz. Bunun da düzelme yolu kadrodur.
6: Tediye, promosyon gibi ek ücretleri alamadıklarını da belirten Tatlı, 100 bin işçi ve aidedin kadro için düzenleme beklediğini söyledi.
5: Çalışma koşullarımız ağır oluyor. Devletimizin asıl işini yapan, asıl yükünü kaldıran KİT taşeron işçileridir. Haliyle burada taşeron olduğumuz için mobbinglere maruz kalıyoruz. Sosyal haklardan mahrum oluyoruz.
2: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan yağışlar şehirlerdeki hayatı da olumsuz etkilemeye başladı. Tarım alanlarına da aynı şekilde büyük zarar verdi. Bahar mevsiminde çiçeklenme döneminde olan çoğu üründe kar yağışı ve dolu sonrası büyük kayıp var.
7: Mersin'de kar yağdı, Şanlıurfa'da hortum oluştu, Gaziantep'i sel aldı, Mardin'de fırtına kulübeleri uçurdu. Mayıs ayında yaşanan olağanüstü hava koşulları Türkiye'nin güneydoğusundaki tarım alanlarını da vurdu.
8: Şeritim fileleri tamamen yerlerde.
7: Görüntüler Mersin'den. Şehrin kuzeydeki yüksek kesimleri pazar günü başlayan yağışla karla kaplandı. Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar ve Erdemli ilçelerindeki tarım alanlarında çiftçi dona karşı sis makineleri ve ateşlerle önlem alsa da çare olmadı.
9: Bu mevsimde yani Mayıs ayının 4'ünde herhangi bir şekilde böyle bir kar yağışı şu ana kadar karşılaştığımız bir durum değildi. Sabaha karşı 4'ten sonra iyice yoğunlaşan kar yağışıyla beraber ağaçlarımızın üzeri, bütün bahçe kışın olmayacağı kadar karla örtülmeye başladı. Mücadeleyi sabah karşı bırakmak zorunda kaldık.
7: Bölgedeki çiftçiler çiçek mevsimindeki ürünlerin çok büyük oranda dalında öldüğünü belirtiyor.
9: Ben kiraz bahçesi

0: yetiştiricisiyim. Bölgemizde sert çekirdekler de hatır sayılır bir tonaja sahip. Kiraz üretimi, nektarin üretimi, şeftali üretimi, aynı zamanda erik üretimi had safhada var. Büyük ihtimalle bunların hepsi zarar gördü. Sigorta kriterlerinin ötesinde bir felaket yaşıyoruz.
1: Durum Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de benzer şekilde. Bölgedeki özellikle fıstık ağaçlarında büyük zarar var. Şanlıurfa, Siverek ve Viranşehir'de üreticiler meyve ağaçlarının yanı sıra mercimek ve nohut gibi bakliyat ekili arazilerde de kayıp olduğuna dikkat çekiyor. Üreticiler yetkililerden bir an önce zarar tespit çalışması yapılıp çiftçiye yardım edilmesini istiyor.
2: Kırıkkale'nin Derekışla köyünde vatandaşlar heyelan riski altında yaşıyor. Özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan çatlaklarda tedirginliğe yol açtı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.
3: Ama şurayı yeni bak.
4: Evlerin birçoğunun duvarında çatlaklar var. Köy yollarında çökmeler olduğu görülüyor. Toprak kaymasının izleri günden güne artıyor.
3: Köyümüzde 3 gün önce yağış, son yağışlardan dolayı kaymalar meydana geldi heyelan şeklinde. İlk andan itibaren durumu jandarmaya, AFAD birimlerine haberdar ettik. Sağ olsun anında yetiştiler. Hala bu yarılan yerlerin arttığı gözüküyor.
4: Burası Kırıkkale'nin Derice ilçesine bağlı Derekışla köyü. Bölgede cuma günü etkili olan şiddetli yağış heyelanın etkisini arttırdı. Köyde bir caminin de aralarında olduğu 9 yapıda hasar oluştu. İhbar üzerine AFAD harekete geçti. Ekipler zeminde oluşan yarıkların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Toprak kaymasına ilişkin rapor hazırlandı.
3: Şu anda durum günmegün bu kayık heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günüyle bugünkünün arasında çok fark etti. Bu yağışta nedeniyle bütün 15-20 tane ev köy kanalından bu taraf komple risk altında. Heyelan bölgesi olarak geçiyor.
4: Köylüler en kısa süre içinde önlemlerin artırılmasını, gerekirse köyün taşınmasını bekliyor.
2: Tokat'ta şiddetli yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü. Bir araçta hasar gördü. O anlarda kameraya yansıdı. Görüntüler Topçam Mahallesi'ndeki Yeni Hayat Evleri sitesinde kaydedildi. Yoğun yağış nedeniyle toprak, zemin yumuşadı. Sitenin de istinat duvarı böyle yıkıldı. Park halindeki bir otomobil toprakla birlikte aşağı yuvarlandı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Polis sitede güvenlik önlemi aldı. Yıkılan duvarın da etrafı çevirdi. AFAD ekipleri de bir yandan inceleme başlattı. ÖSYM verilerine göre bu yıl 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavlarına girecek. O adaylar için artık geri sayım başladı. Sınava 7 haftadan az bir süre kaldı. Uzmanlar kalan zamanda adaylara çok değil ama planlı çalışmayı öneriyor.
5: Acayip heyecanlıyım. Acayip korkuyorum. En büyük korkum bir Allah'tı, iki YKS oldu.
1: Sınav tarihi yaklaştıkça üniversite sınavlarına hazırlanan pek çok aday duygularını böyle dile getiriyor.
6: Günde 7,5 saat aralığında çalışıyorum. Artık 50 gün gibi bir süreç kaldı.
7: Belli bir başlı programlarım var. O programlar üzerinden gidiyorum. Günde 2,5-3 saat aralığında çalışıyorum ama yani verimli çalışıyorum.
1: 20-21 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı için adaylar ders çalışma tempolarını artırdı. Eğitimcilerse bu dönemde çalışma ve dinlenme saatlerini doğru ayarlamak gerektiğini belirtiyor.
8: Son dönemde sınav hazırlığında 3 kritik konumuz var. Bunlardan birincisi deneme yapmak. Mutlaka bu denemelerden sonra mutlaka uzun ve detaylı yanlışlarımızı analiz etmek ve yanlışlarımıza dönüp bunların doğrularını öğrenmek ve mutlaka küçük tekrarlar. Ama bu tekrarlar yeni konu çalışma değil, yanlışa yönelik hedef konu gidermeleri olmalı.
1: Sınav tarihine kadar olan süreçte dikkat çekilen önemli bir ayrıntı da bayram tatili.
8: Doğru kullananlar gayet güzel bir sıçrayış yakalayabiliyorlar. Bunu bir bayram tatili olarak değil, mini bir kamp dönemi olarak görmemiz gerekiyor. Yani hem biraz dinlenmek hem de özellikle deneme, analiz ve tekrar kısmını unutmadan bu üçlü stratejiyle hazırlıklarımıza devam etmek.
1: Sınava girecek adayların yakınlarına da fazladan kaygı yaratacak söylemlerden kaçınmaları gerektiği belirtiliyor.
2: İstanbul'da yolcu vapuruna binen bir kadının kaybolduğu açıklandı. Denizde arama çalışması başlatıldı. Azerbaycan uyruklu Makfura Hüseynova isimli kadın için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kamera görüntülerinden kadının 2 Mayıs gecesi Kadıköy'den Beşiktaş'a giden motora bindiği ancak inen yolcular arasında bulunmadığı tespit edildi. Kadının kimliği görüntüler üzerinden kızı tarafından da teyit edildi. Teknede yapılan aramada 44 yaşındaki kadının çantası bulundu. Polis kadının motordan düşmüş olma ihtimaline karşı kıyı emniyetine bağlı ekiplerle denizde arama çalışması başlattı. Mersin'de 4 kişilik bir aile misafir kaldıkları evde fenalaştı. Aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve babanın tedavisi de yoğun bakımda sürüyor.
9: Misafir kaldıkları evde rahatsızlandılar. Tedaviye alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve babanın da hayati tehlikesi var. Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü hafta sonu izninde ailesiyle memleketi Mersin'e gitti. Musa Tülü, hamile eşi Ebru Tülü ile çocukları Azra ve Ömer Selim Bozyazı ilçesine bir akrabalarının yanında kalıyordu. Ancak aile bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Dördü de zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumları ağırdı. 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tülü çiftinin de tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ekipler söz konusu evde inceleme başlattı. Ailenin neden zehirlenmiş olabileceği araştırılıyor.
2: İstanbul Avcılar'da site önüne park etmek isteyen bir sürücüyü uyaran görevli kalabalık bir grup tarafından darp edildi. Sürücü tartışmanın ardından yanına aldığı kalabalık bir grupla geri döndü ve tartıştığı kişiyi darp etmeye başladı. Kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. Yere düşen adam kafasına tekme darbeleri almaya devam etti. Duruma çevredekiler müdahale etti. Hastaneye kaldırılan güvenlikçi darp raporu aldıktan sonra taburcu edildi. Van'da yaban domuzları mısır tarlalarına zarar veriyor. Rekolte kaybı yaşayan üreticiler kendilerince önlem aldı. Ekili alanlarda 24 saat domuz nöbeti tutmaya başladılar.
9: Yaban domuzları tarlalara giriyor, mahsule zarar veriyor. Çiftçi önlem için 24 saat nöbet tutuyor.
10: Geçen yıl ektiğimiz mısırların atıyorum 100 ton alacağımız tarladan 60 tona düştü. Mısır sılacı koçan yetişmeden hayvan gelip hep koparıyor. Koparttığı zaman yatak gibi yapıyor. Yerde yatak, bildiğin yatak. Çok büyük bir tabriyat yapıyor.
9: Burası Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mahallesi. Üretici son yıllarda yaban domuzlarından dertli. Hayvanlar özellikle akşam saatlerinde sürüler halinde ekili alanlara giriyor. Çiftçinin yetiştirdiği mısırları yiyor, tarlalara zarar veriyor. Bu nedenle rekoltede ciddi düşüş yaşanıyor. Köylüler daha fazla kayıp yaşamamak için kendilerince önlem aldı. Ellerinde sopalarla 24 saat domuz nöbeti tutuyorlar.
11: Akşam 9-10 civarlarında sürüler halinde geziyorlar. Ve bu çok ürkütücü bir şey. 50-100 hatta 200 görülen sürüler var. Bunu bizzat biz gördük ve evlerin içine kadar giriyorlar.
9: Bölge halkı mahsullerinin zarar görmemesi için kalıcı bir çözüm istiyor.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki sahipsiz hayvanların %46'sının toplandığını açıkladı. Vali Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir ifadesini kullandı. Sahipsiz hayvanların geri kalanının da kısırlaştırılacağını ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacağını belirtti. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğim istedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. İlk eşleşmede Beşiktaş'ta Tümosan Konyaspor saat 20.30'da karşı karşıya gelecekler.
12: Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak. Beşiktaş Tümosan Konyaspor yarı finali saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılar da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
13: Kupa bizim için çok değerli. Yani bizim için artık son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz.
12: Beşiktaş'ta Gaziantep maçından önce dizindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarılan Milot Raşitsa'nın durumu maç saatinde belli olacak. Kartal Kayra Yılmaz'sa sezonu kapatmıştı. Sergen Yalçın'ın takımını sahaya Ersin, Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Çerni, Orkun, Olaytan, Ture ve Oh 11 ile sürmesi bekleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Alanyaspor, Konyaspor'da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
14: Yarı finale çıktık, mutluyuz. Camiye olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı bence taraftarımızın.
12: Konyaspor'da sakatlığını atlatan Blas Kramer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un takımını sahaya Bahadır, Uğurcan Nagalo, Adil Berkan, Melih Yevtoviç, Deniz Gonsalves, Olaigbe ve Muleka 11 ile sürmesi bekleniyor. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak. Türkiye Kupası finali 24 Mayıs Pazar günü Antalya'da oynanacak.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'u tebrik etti. MHP lideri Ahmetspor Başkanı Nahit Eren'e bir kutlama mesajı gönderdi. Mesajda Ahmetspor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum şeklinde ifadesi açıklamada yer aldı. Kadın voleybolunda 7. kez Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank'ın kupa törenine gözyaşları damga vurdu. Zirveye çıkan sporcular sezonu anlatırken duygusal anlar yaşadı.
15: Ben de yerleri çok başka. Belki siz sadece kazanılan kupaları görüyorsunuz ama ben arkada ne kadar çok şey yaşandığını çok iyi biliyorum.
16: Vakıfbank Avrupa şampiyonluğunu duygu yüklü bir törenle kutladı. Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek zirveye çıkan sporcular, takımdan yaşanacak ayrılıkları konuşurken gözyaşları sel oldu.
15: 17 yıldır bu kulüpteyim. Bu kulübün kapısından içeri girdiğimde Selimiye'de bir okulun spor salonunda antrenman yapıyorduk. Böyle büyük bir salonumuz yoktu. Bu salonun ilk yapıldığı anı, ilk geldiğim anı hatırlıyorum. Anne ve babamın desteğini her zaman yanımda hissettim. Ve gerçekten beni buraya getirdikleri için, bugünlere getirdikleri için çok minnettarım. Benim burada ikinci senem ama gidecek arkadaşlarım gerçekten bana en çok destek veren arkadaşlarım ve... Beraber acımızı paylaştığımız, beraber güldüğümüz, beraber ağladığımız, beraber ter döktüğümüz insanlardan ayrılmak gerçekten çok zor geliyor.
16: Kaptan olarak ilk kupasını kazanan Zehra Güneş de arkadaşlarına veda etti.
17: Benim için yeri çok anlamlı, çok farklı. Ve bu sene takımdan ayrılacak olan arkadaşlarım da, benim en yakın arkadaşlarım da. O yüzden onlarla bu sahada bu formayı son kez paylaştım. Bu aynı teri döküp bu kupayı kaldırabilme görevinde bulunduğum için çok mutluyum.
16: 18 yıldır Vakıfbank'ı çalıştıran baş antrenör Giovanni Guidetti ise en özel sezon buydu dedi.
18: Gerçekten özel sezon çünkü Ayça son sezon, Derya son sezon, Sıla son sezon, Çaka son sezon, Tiça... İlk sezon, staff ilk sezon, so gerçekten özel sezon.
16: Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazanan Sarı Siyahlılar, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'i de müzesine götürdü.
19: Sezonu arzu ettiğimiz gibi Vakıfbank'a yakışır bir şekilde zirvede noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
16: 7. kez Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı en çok kaldıran 3. kulüp oldu.
2: NBA playofflarının ilk turu dün gece tamamlandı. Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers 7. maçta konferans yarı finaline yükseldiler.
16: Detroit Pistons NBA playofflarında 18 yıl sonra konferans yarı finali gördü. Doğuda favori olduğu seride Orlando Magic karşısında 3-1 geriye düşen Pistons 7. maça taşıdığı eşleşmenin son düellosunu farklı kazandı. Cunningham with 26 points. 116-94'lük zaferde Kate Cunningham 32 sayı, Tobias Harris 30 sayıyla yıldızlaştı. Pistons'ın sıradaki rakibi de 7. maçla belli oldu. Toronto Raptors'ı 114-102 yenen Cleveland Cavaliers seriyi 4-3 kazanarak Doğu yarı finaline çıktı. Cavaliers'ta Jared Allen 22 sayı ve 19 reboundla karar maçına damga vurdu. NBA'de playoff heyecanı konferans yarı finalleriyle devam edecek.
2: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar burada olacağız.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
21: Ülkenin doğusunda yine sağanaklar var. Sıcaklık batıda artmaya başlıyor. İstanbul hafif yağmurlu. Öğleden sonra güneş görülebilecek. Sıcaklık 17 derece. Ankara zayıf yağışlı 13, İzmir parçalı bulutlu 21 derece. Bursa'da yağmur sürüyor, sıcaklık 15 derece. Antalya ise az bulutlu 23 derece. Marmara'da yağış artık hafifliyor. Edirne-Çanakkale kesiminde güneş görülmeye başlayacak. Edirne 19, Sakarya 14 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri kesimini etkiliyor. Sıcaklık 10-11 derece, Niğde ise 6 derece ve sulu kar var. Ege'de rüzgarlar hafifliyor. Hava artık daha açık ve sakin. Manisa 20, Muğla 19, Afyonkarahisar 8 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar çarşamba kesilmeye başlayacak. Adana 17, Hatay 16, Isparta 13 derece. Karadeniz'in batısında yağış hafifliyor. Ordu-Rize hattında ise kuvvetli. Bolu 9, Samsun 15, Trabzon 14 derece. Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Erzurum boyunca gök gürültülü sağanaklar sürüyor. Yağış çarşamba Erzurum, Hakkari kesimine çekilecek. Erzurum 11, Malatya 15, Diyarbakır 20 derece.
20: Hava durumu.
22: Müzik arası.

0: Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan donanması gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini iddia etti. İran ise bu durumu yalanladı ve Amerikan gemilerine saldırdıklarını belirttiler. ABD ise o saldırıları yalanladı. İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Füze saldırısı sonrası Fujairah Limanı'nda yangın çıktı.
1: Amerikan Donanması Başkan Donald Trump'ın Özgürlük Projesi adlı hamlesini hayata geçirmek için harekete geçti. Trump planına göre amaç Basra Körfezi'nde sıkışan ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan çıkarmaktı. Ancak İran'ın bu hamleye tepkisi gecikmedi. Günler sonra Körfez'de askeri hareketlilik arttı. ABD ordusu Körfez'den iki ticari geminin geçtiğini açıkladı. Tahran yönetimi ise bunu yalanladı. İlk olarak İran basını Amerikan savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı sırada hedef alındığını duyurdu. Washington'dansa konuya ilişkin yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Brett Cooper, İran ordusunu Amerikan gemilerinden uzak durmaları yönünde uyardı. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nı geçen ABD donanmasına ait muhriplerin Basra Körfezi'nde görev yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da gemilere saldırı olması durumunda İran'a sert yanıt verileceğini duyurdu. Güney Kore ise Körfez'deki ticari gemilerinden birinin saldırıya uğradığını açıkladı. Gemide yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de vurdu. Fujairah Limanı'nda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Savunma Bakanlığı 15 füze ve 4 drone'un fırlatıldığını duyurdu. Okullarda tedbir amaçlı uzaktan eğitime geçildi. İran devrim muhafızları açıkladıkları kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönünde uyarı yayınladı. Amerikan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı. Trump ise sosyal medya paylaşımında ticari gemilere saldırmayı amaçlayan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını duyurdu. İran donanmasının elinde sadece bu küçük teknelerin kaldığını belirtti. Amerikan Başkanı ABC News'e yaptığı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatılan füzelerden yalnızca birinin hava savunma sistemini açtığını söyledi. Trump, büyük bir hasar meydana gelmedi. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız dedi. ABD Başkanı'nın bu mesajları, Amerikan basınında İran'ın ateşkesi ihlal etmesini söylemekten kaçındığına ilişkin yorumlara neden oldu.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki projesinin işlemeyeceğini söyledi. Araghchi, müzakerelere dönme çağrısında da bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki olayların askeri yöntemlerle bu krizin çözülemeyeceğini gösterdiğini söyledi. Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmelerin ilerleme kaydettiğini de ekledi. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kötü niyetli kişilerin kurduğu bir bataklığa sürüklenmemeleri konusunda da uyardı. Araghchi, özgürlüğü